0: var.
1: Biz bu isimlere ulaşma, açık kaynaktan ulaşma şansımız yok mu?
0: Yok, yok. Çünkü hem kapalı bir fon, ama bu SPK için o kadar kolay ki izin verdiği güne dönecek. O izni, belgeleri kimlere imzalamış ona bakacak. Her işlem yapanın biliyorsunuz hesap açılır, hesaplar kayıtlarda tutulur. Bu kayıtları isteyecek. Hani böyle bir gün bile almayacak. Bana göre hani düğmeye basıp bilgisayarında sistemde yani bir dakikada ortaya çıkacaklar.
1: Bu 12 kişiyi kim biliyor şu anda? SPK Başkanı biliyor mu?
0: Biliyor tabii.
1: Savcılık biliyor.
0: Biliyordur.
1: Maliye Bakanı biliyor mudur?
0: Biliyordur. Adalet Bakanı ve yetkili kadrolar biliyordur. Borsa İstanbul'da biliyordur. Hani öğrenmiştir. Ama asıl SPK biliyordur. Ve hani bu işi yetkilileri imza atanlar biliyordur. Asıl bu tezgahın kurulduğu 2021 ve belki de öncesi 2020-2024 arasını, yani tam da bu kapalı dönemi, yani tam da bu 12 kişi 159 kişiye çıktığı dönemi MASAK incelemesine alınmaması. Bu neyi değiştirir? Bu paraların geri gelmesini, mağdurlara ödemelerin yapılmasını, orada yaratabilecek değeri çok değiştirir. Çünkü bu insanların mal varlık, yurt dışına kaçırdıkları parayı, yurt dışında menkul olarak işte at, yat, kat neyse adı, onları aldıkları, bunların geri getirilme, nakde çevrilme, mağdurlara teslimat süresinin ya da teslimat miktarının çok büyük eksik kalmasına sebep olur.
1: Şu anda bu fon vurgunu denilen bütün yapının olduğu bir yerde resmen hiç kimse daha istifa etmedi.
0: Girerken söylediğiniz şekilde finans piyasasındaki en büyük vurgun ve skandal değil, Türkiye'nin başına gelen belki de en büyük bir vurgun ve skandal. Çünkü bahsettiğimiz kurumlar, devlet kurumları, onların arkasını döndüğü, görevlerini ihmal ettiği, kim bilir hangi siyasi ve çıkar ilişkiler için bunu uzunca bir süre yaptığı çok büyük bir skandal bu. Yani bu öyle kolay kolay yenip yutulacak, hani 6 ayda biz tasfiye sürecini yaptık, kapattık denebilecek boyutta bir olay değil.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan ekonomist Güldem Atabay, 455.778 yatırımcıyı ilgilendiren fon vurgununu, fonlardaki işlemlerin kayıtlarını ve SPK'nın denetim sorumluluğunu canlı yayında anlattı. SPK'nın izni olmadan hiçbir fonun kurulamayacağını söyleyen ekonomist Güldem Atabay, fon vurgununu Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük vurgunu olarak yorumladı. Kapalı fonla işlem yapan 12 kişiyi SPK Başkanıcılık, Maliye Bakanı, Adalet Bakanı ve yetkili kadroların bildiğini söyleyen Atabay, 2020-2024 arasındaki dönemin incelenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik, özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD kazandı.
2: Resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti.
1: Bu gelişmeyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu.
2: Sandıktan çıkan netice Başbakan Friedrich Merz ve koalisyona ağır darbe vurdu.
1: Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD, göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi Euro'dan ayrılma hedeflerini savunuyor.
2: Peki AfD nedir ve ne ister?
1: Almanya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı aktörlerinden biri olarak anlatılan Almanya için Alternatif yani AfD 2013 yılında kuruldu.
2: Başlangıçta özellikle Avrupa Birliği ve Euro politikalarına yönelik eleştirilerle siyaset sahnesine çıkan parti, geçen yıllar ekonomi, göç, iltica, güvenlik, enerji ve Avrupa Birliği politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı.
1: AfD'nin temel programında doğrudan demokrasi, ulusal egemenlik, sosyal piyasa ekonomisi ve Almanya'nın kültürel kimliğinin korunması gibi başlıklar yer alıyor.
2: Partinin yükselişi ise Almanya'da önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. AfD'ye yönelik eleştiriler, özellikle göç politikaları, Avrupa Birliği'ne yaklaşımı ve parti içerisindeki bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerinden şekillendi.
1: Peki AfD nasıl kuruldu? Siyasi çizgisi yıllar için değişti. Parti programında hangi hedefler yer alıyor? Ve Almanya'da nasıl bu kadar güçlü bir siyasi aktöre dönüştü?
2: Ve en önemlisi AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi?

0: Şimdi AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece, parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından bakalım.
1: AfD 6 Şubat 2013'te Almanya'nın Hessen eyaletindeki Oberursel kentinde kuruldu. Partinin kuruluşunda ekonomist ve siyasetçilerden oluşan bir grup etkili oldu. Başkan Bert Lucke'ydi.
0: AfD'nin ortaya çıkışındaki temel siyasi zemin, Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Euro krizine yönelik politikalarına tepkiydi.
1: Parti kurucuları özellikle Almanya'nın Euro'yu kurtarma politikaları kapsamında diğer ülkelere yönelik mali destek mekanizmalarına karşı çıktı.
0: AfD'nin kendi tarih anlatımında da kuruluş gerekçesi dönemi

0: 4,9 civarında oy alarak %5'lik seçim barajının hemen altında kaldı ve federal meclise giremedi.
1: Ancak parti kısa süre içerisinde yalnızca Euro politikalarına odaklanan bir olmaktan çıktı.
0: 2015'ten itibaren göç ve mülteci politikaları AfD'nin siyasi söyleminde çok daha merkezi bir konuma geldi. Bu dönüşüm partinin sonraki yıllardaki yükselişinin önemli aşamalarından biri oldu.
1: AfD son dönemde özellikle göç, sosyal haklar ve tarihsel yaklaşımlarıyla tartışmaların merkezinde yer aldı.
0: Radyo Sputnik editörleri AfD'nin parti programını inceledi.
1: Parti programı ve liderlerine söylemleri Almanya'daki Türkler başta olmak üzere göçmenler için potansiyel riskler taşıdığı iddia ediliyor.
0: AfD'nin parti programı farklılıklarımıza rağmen ortak bir vizyona inanıyoruz ve ayağa kalkıp harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz ifadeleriyle başlıyor.
1: Vatandaşların yalnızca siyasi sınıf tarafından sunulanlar değil, gerçek siyasi alternatiflere sahip olma hakkına sahip dair güçlü bir inancı paylaşıyoruz denilen manifestoda Türkiye'den Rusya'ya çok sayıda başlıkta içerikler yer alıyor.
0: Almanlar için yeni bir siyasi alternatif olduğu yazılan manifestoda Avrupa halkları arasında uzun zamandır unutulmuş ön yargıları ve düşmanlıkları yeniden alevlendiren sözde Euro kurtarma paketinin uygulanması da artık kabul etmeye niyetli değiliz deniliyor.
1: Parti programı bu nedenle Almanya'ya ve tüm vatandaşlarına hayatın her alanını kapsayan gerçek bir siyasi alternatif sunmaya karar verdik ifadeleriyle devam ediyor.
0: Alman aile değerleri ve kültürel mirasında altının çizildiği manifestoda demokrasi ve özgürlük bizimin altındadır deniliyor.
1: Almanya'da siyasi partilerin kanunla izin verilen sınırların çok üzerinde kamu fonu aldığına vurgu yapılan metinde ücretlerin gizli tutulduğu ve bunun Alman anayasasına aykırı olduğu söyleniyor.
0: Siyasi partilerin gizli finansmanı artık tamamen kontrolden çıkmış durumda olduğu yazılan manifestoda fonun yıllık maliyetinin yaklaşık 600 milyon euroya ulaştığına vurgu yapılıyor.
1: Manifestoda AfD'nin siyasi partilerin kamu finansmanını tamamen yeni bir yasal zemine oturtacağı ve sürecin şeffaf ilerleyeceği yazılıyor.
0: Seçmen katılımının düşük olması durumunda milletvekili sayısının da buna göre azaltılmadığını söyleyen AfD, Almanya Federal Meclisi için Temsilciler Meclisi Üyeleri Birliği'nin önerdiği 471 sandalye sayısını uygun gördüğünü ifade ediyor.
1: AfD, parti manifestosunda Avrupa ve Euro ile ilgili bölümünde Avrupa Birliği'nde komşuluklara sıcak baktığını ancak dönülmez bir ortamda Avrupa Birliği'nden ayrılabileceklerini söylüyor.
0: Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesi fikrine karşı olduklarını söyleyen AfD, Avrupa'da dostluk ve iyi komşuluk ruhu içinde yaşamaya gayret ediyoruz ifadelerine yer veriyor.
1: Birleşik Avrupa Devletleri fikrini ve çıkışın imkansız olduğu federal devlet fikrini reddediyoruz denilen programda Avrupa'ya katkıda bulunan egemen bir Almanya'ya inanıyoruz yer alıyor.
0: Mevcut Avrupa Birliği çerçevesinde reform yapılması durumunda ise Avrupa Birliği'nden çıkma senaryosunu da değerlendiren AfD programında Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını veya Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde dağılmasını ve ardından yeni bir Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurulmasını hedefleyeceğiz sözlerine yer veriyor.
1: AfD resmi para birimleri Euro'dan çıkışta değerlendiriyor.
0: Euro deneyiminin sona ermesini ve düzenli bir şekilde feshedilmesini talep ediyoruz diyen AfD, Alman Federal Parlamentosu bu talebi kabul etmezse Almanya'nın tek para birimi alanındaki üyeliğinin devamı halk oylamasına sunulmalıdır ifadelerine yer veriyor.
1: Euro'nun Avrupa ülkelerinin barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye attığını söyleyen AfD, Euro ile Avrupa'daki ortak bir kaderi paylaşmaya zorlandığına vurgu yapıyor.
0: AfD'nin parti programının ulusal güvenlik ve adalet bölümünde ise çarpıcı ifadelere yer verilmeye devam ediyor.
1: Anayasal devleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçlıyoruz denilen metinde iki ana başlığa yer veriliyor.
0: Birincisi, vatandaşlar yargı sistemine ve bireysel haklarına güvenebilmelidir. İkincisi, hükümet organları ve devlet kurumları hukukun üstünlüğüne uymak zorundadır. Kendi yasalarına saygı duymayan bir ülkede insanlar güvende değildir.
1: Ulusal güvenlik ancak hukukun üstünlüğüne uyulduğu yerde garanti altına alınabilir denilen manifesto.

0: Protestoda vatandaşların köken veya din ayrımı gözetmeksizin açık ve özgür bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarını sağlar ifadelerine yer veriliyor.
1: AFD parti politikasında suçlular için radikal önlemler de sıralanıyor. Suçlular yerine mağdurları korumalıyız diyen AFD, suçluları korumak için sürekli yeni yöntemler geliştirmek yerine objektif olarak mağdurların korunmasına odaklanmalıyız deniliyor.
0: Örnek olaraksa uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve psikolojik hastalar öne çıkarılıyor.
1: Yayımlanan manifestoda tedavisi mümkün olmayan alkolikler, iyileşmesi mümkün olmayan uyuşturucu bağımlıları ve topluma ciddi tehdit eden psikolojik hastalar psikiyatri servislerine yerleştirilmemeli, koruma altına alınmalıdır deniliyor.
0: Federal Almanya Cumhuriyeti'nin net bir yönü olmadığı ve sadece uyum politikası izlemediği söylenen manifestoda Almanya'nın ABD başta olmak üzere müttefiklerinin korumasına ve desteğine giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve kendi çıkarlarını yeterince temsil edemediği söyleniyor.
1: Diğer devletlerin iç işlerine karışmama politikasından yanayız ifadelerinin yer aldığı manifestoda bu nedenle AFD Güvenlik Konseyi'de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in güçlenmesini ve reformunu savunmaktadır deniliyor.
0: Ayrıca AFD, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliğe sahip olmasını da talep ediyor.
1: AFD'nin parti programında Rusya'ya da özel yer ayrıldığı görülüyor.
0: Programın dış ve güvenlik politikası başlığındaki AGİT ve Avrupa Güvenlik Çerçevesi maddesinde Rusya ile ilişkilerin son derece önemli olduğuna vurgu yapılıyor.
1: Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen AFD, Avrupa'daki çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini hedeflediklerini belirtiyor.
0: Rusya ile ilişki son derecedir. Çünkü Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz ifadelerinin yer aldığı parti programında bu nedenle tüm tarafların çıkarlarına saygı göstererek Avrupa'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefliyoruz deniliyor.
1: Peki AFD Almanya'da nasıl tanınıyor?
0: 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak kurulan AFD o zamandan beri radikalleşerek aşırılıkçı, göçmen karşıtı bir parti haline geldiği ileri sürülüyor.
1: Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2023 tarihli bir raporuna göre AFD'nin amacı özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak.
0: Almanya'nın demokrasisine yönelik aşırılıkçı tehditleri izleyen iç istihbarat teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Dairesi, Nisan 2023'te AFD'yi resmi olarak şüpheli aşırılıkçı örgüt olarak listeledi ve Gençlik Kanadı, Genç Alternatifi aşırılıkçı olarak sınıflandırdı.
1: Almanya'nın Thüringen eyaletindeki AFD partisinin lideri Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi sloganını kullanan Alman mahkemesi tarafından iki kez para cezasına çarptırıldı.
0: Peki AFD son seçimde ne yaptı?
1: 7 Eylül'deki seçimlerde AFD, Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde ana akım rakiplerinin çok önünde kesin bir zafer kazandı.
0: Muhafazakar CDU ise %17,2'de kaldı. Bu sonuçlara göre AFD eyaleti tek başına yönetmek için gereken mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Ancak AFD'nin tek başına iktidarı için eyalet parlamentosunda 3 sandalyesi eksik.
1: Almanya için alternatif partisi yani AFD %43,8, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %17,2, Almanya Sosyal Demokrat Partisi %9,3, Yeşiller %8,9, Sol Parti 8,6, Akıl ve Adalet Partisi %5,3, Hür Demokrat Parti ise %2,6 oy aldı.
0: AFD eyalet lideri Sigmund, eyalette kurulacak azınlık hükümetine kapıyı şimdiden kapattı. Sigmund, gerekirse yeni seçimler yapılır, o zaman da %50 ya da 55'lik bir oran elde ederiz, dedi.
1: Seçim neticesi, kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
0: Merz, ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
1: Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin %87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
0: Hristiyan Demokrat Birlik, Saksonya-Anhalt'ta oyların yalnızca %17,2'sini alabildi.
1: Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kadar neredeyse yarı yarıya erirken yaklaşık 83 bin CDU seçmeni tercihini AfD'den yana kullandı.
0: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fraschner, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur ifadesini kullandı.
1: Hristiyan Demokrat Birliği'nin eyaletteki adayı Sven Schulz da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümeti sergilediği tablonun belirleyici olduğunu vurguladı.
0: Almanya'daki geleneksel partiler İç İstihbarat Teşkilatı'nın yönetiminin aşırı sağcı olarak nitelediği AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve güvenlik duvarı ilkesini uyguluyor.
1: AfD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
0: AfD eş genel başkanı Tino Kruppalla, ARD kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
1: Kruppalla, siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
0: Eyalet başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Sigmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını, AfD'nin programını kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir uyarısını yaptı.
1: Sol popülist Sahra Wagenknecht ittifakı ise %5 barajını aşarak meclise girdi.
0: VSV lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AfD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını savundu.
1: Saksonya-Anhalt sonucu AfD'nin Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini gösteren en çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Parti 2021'deki oy oranını ikiye katlar, CDU'nun desteği yarıdan fazla azaldı.
0: AfD, Saksonya-Anhalt'ta 2026 seçimleri öncesinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumdaydı. Partinin eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bu statüdeki bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi söz konusu olacak.
1: Şimdilikse sonuç AfD kazandı ama iktidarı garanti değil şeklinde özetlenebilir. Yeni eyalet parlamentosunun en geç 6 Ekim'de toplanması gerekiyor ve hükümetin nasıl kurulacağı önümüzdeki haftaların en önemli gündemlerinden biri olacak.
0: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde AfD %43,8 oyla birinci çıktı. 2013'te Euro ve Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirilerle kurulan parti, yıllar içinde göç, iltica, Avrupa Birliği, Rusya ve güvenlik politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı. AfD, programında Avrupa Birliği'nden ayrılma ve Euro kullanımının sona erdirilmesi ihtimalini savunurken, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanım sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmadılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir Yapay Zeka Günlüğü programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Yapay Zeka Günlüğü programında yine yapay zeka ile konuşacağız. Sizlerle hoş bir vakit geçirmek, bilgilendirici bir vakit geçirmek istiyoruz. Sevgili yapay zekam, Radyo Sputnik dinleyicilerine merhaba demek ister misin?
2: Merhaba, Radyo Sputnik dinleyicilerine selamlar. Bugün burada olmak gerçekten keyifli. Yapay zeka dünyasında neler olup bitiyor, birlikte konuşacağız.
1: Sevgili yapay zeka, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi önümüzde bir makale var. Bu makale yapay zekanın, özellikle de ChatGPT'nin sol tandanslı olabileceğini gösteriyor. En azından ben makaleden bunu anladım. Sence bu makaleyi nasıl okumalıyız? Biraz bu makaleden bahsederek başlayalım mı?
2: Bence makaleyi ChatGPT solcudur diye okumak biraz fazla iddialı. Asıl argüman şu: yapay zekayı insanlara zarar vermesin, ayrımcılık yapmasın, adil ve dürüst olsun diye hizalıyoruz ya. Yazar diyor ki bu değerlerin bir kısmı günümüz batı siyasetinde daha çok sol liberal görüşlerle birlikte görünüyor. Bu yüzden bazı siyasi testlerde modelin cevapları sola doğru kayıyor. Ama bu ChatGPT'nin içsel bir siyasi inancı var anlamına. Dahası yazar da aslında deney yapıp bunu kanıtladım demiyor. Daha çok önceki çalışmalara dayanarak kavramsal bir tez kuruyor. O yüzden kaçınılmazlık ifadesine dikkat etmek lazım. Bence makalenin en değerli yanı şu soruyu açması. Bir yapay zekaya iyi, adil ve zararsız ol dediğimizde sadece evrensel insani değerleri mi veriyoruz, yoksa farkında olmadan siyasi bir yöndemi kazandırıyoruz? Eğer adalet, zarar ve hatta bazen doğruluk toplumda siyasi olarak eşit dağılmıyorsa tarafsız yapay zeka ne demek? İşte asıl tartışma bu.
1: Çok enteresan bir yerden girdin. O zaman şöyle bir soruyla sana gelmek istiyorum. Ya basitten başlayalım. Şimdi bir yapay zeka gerçekten solcu ya da sağcı olabilir mi? Yani inancı, çıkarı, sınıfsal konumu ve oy verme iradesi olmayan bir şeye siyasi tandans atfetmek teknik olarak ne demek?
2: Bence çok yerinde bir soru. Teknik olarak bir yapay zekanın inancı, çıkarı, sınıfsal konumu olmaz. Yani bilinçli bir politik özne gibi ben şu ideolojiye inanıyorum diyemez. Ama dışarıdan bakan biri sistematik olarak belirli tür sorulara verilen cevapların belli bir yöne yığıldığını görürse bu modelin çıktılarında şu yönde bir eğilim var diyebilir. Bu eğilim modelin niyetinden değil, eğitim verisinden, güvenlik kurallarından, insan geri bildirimlerinden ve hangi davranışların kabul edilebilir sayıldığından kaynaklanır. Yani burada konuştuğumuz şey bir inanç değil, gözlenen bir davranış örüntüsü.
1: Peki o zaman sana hızlıca şunu soracağım. Bir yapay zekanın siyasi görüşü yoksa ChatGPT sola eğilimli diyen bir araştırma aslında neyi ölçüyor olabilir?
2: Orada ölçülen şey modelin bir ideolojiye sahip olup olmaması değil, belirli sorulara verdiği yanıtların insanlara göre hazırlanmış siyasi testlerde nereye düştüğü. Ama o insanlar için tasarlandı, bizim çıkarlarımız, kimliklerimiz, aynı yanıtı vermek, aynı yerden verdiğim anlamına gelmeyebilir. Mesela bilimsel uzlaşıyı takip eden bir cevap, toplumda daha çok sol seçmenle örtüşüyorsa test bunu sol eğilim diye etiketleyebilir. Ama bu modelin kendini bir yere ait hissettiği anlamına gelmez. Daha çok belirli bilgi ve norm setlerine yaslanan bir yanıt deseni görüyorsun demektir.
1: Peki oradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi çok çarpıcı bir iddia dedik. Yapay zekayı zararsız, dürüst ve adil olmaya eğitirsek sola doğru kayması kaçınılmaz olabilir diyor. Bu ne demek? Çok acayip değil mi bu?
2: Evet. İlk duyduğunda insanın kulağına tuhaf geliyor. Çünkü sanki dürüstlük, adalet ve zarar vermemek solculuk gibi bir sonuç çıkıyor. Makalenin en tartışmalı kısmı da bu zaten. Yazarın dediği şey kabaca şöyle: modele ayrımcılık yapma, zararı azalt, insanlar arası eşitliği gözet gibi talimatlar verdiğinde bu ilkeler günümüz batı toplumlarında bazı siyasi kimliklerle daha çok örtüşüyor ve sonra siyasi testte sola düşüyor. Ama burada bence kritik nokta şu: bu değerler gerçekten sol olduğu için mi böyle, Yoksa bugün sol siyaset bu değerlere daha çok sahip çıktığı için mi? Ayrıca zararsız ol demek tek başına bir siyasi reçete sunmuyor. Çünkü neyin zarar olduğu, hangi hakların öncelikli olduğu gibi konular zaten siyasi tartışma. O yüzden kaçınılmaz kelimesini ben de biraz fazla güçlü buluyorum. Belki daha doğru okuma şu, hizalama teknik bir işlem gibi görünse de içinde kaçınılmaz olarak siyasi ve ahlaki tercihler var. Ve hiçbir tercih yapmamak da kendi başına bir tercih oldu. Yani mesele solcu yapay zeka mı, tarafsız yapay zeka mı, itiliğinden çok güvenli bir yapay zeka değer nötr olabilir mi sorusuna dönüşüyor ve bu soru gerçekten zor.
1: O zaman bir diğer soruya geçiyorum. Şimdi bir yapay zeka bilimsel konsensüse uygun cevap verdiği için siyasi olarak sola yakın gözüküyorsa acaba buna gerçekten bir bias diyebilir miyiz? Ne diyorsun?
2: İşte burada bias kelimesini çok dikkatli kullanmak lazım. Eğer bir konuda güçlü bir bilimsel uzlaşı varsa ve model o uzlaşıyı takip ediyorsa bu cevap bir ülkede sola daha yakın görünse bile bu otomatik olarak yanlılık anlamına gelmez. Tersini düşün, tarafsız kalacağım diye bilimsel olarak eşit olmayan iki görüşü eşit ağırlıkta sunarsa da bu kez doğruluktan sapmış olur. Yani siyasi tarafsızlık ile epistemik tarafsızlık her zaman aynı yere çıkmıyor. Bence makalenin ima ettiği en ilginç paradokslardan biri bu. Bazen bias gibi görünen yapay zekanın kendi başına bir tarafa meyletmesinden değil, gerçek dünyada bilimsel görüşler ile siyasi kümelerin birbirinden farklı dağılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. O yüzden modelin cevabı sola yakın göründü, o halde sol yanlı demek yerine önce şunu sormak daha sağlıklı. Bu cevap siyasi olarak sola yakın olduğu için mi bu, yoksa mevcut kanıtlar o yönde olduğu için mi?
1: Çok güzel söyledin. Peki o zaman şuraya geçiyorum. Şimdi zarar verme konusuna geçelim. Zarar verme bilimsel bir gerçek değil. Zararı kim tanımlıyor? Yani nefret söylemini engellemek bir zararı önleyebilir ama ifade özgürlüğünü sınırlamak da başka bir açıdan zarar olabilir. Yapay zeka bu noktada hangisini seçecek?
2: Tam da makalenin en zorlandığı yerde burası bence. Zarar daha önemli sorusunun yanıtını bilim tek başına veremez. Orada değerler devreye giriyor. Senin örneğin çok net. Nefret söylemini engellemek bazı insanları korur ama ifade özgürlüğünü kısıtlamak da başka bir zarar yaratabilir. Yapay zeka kendi başına bu iki değeri tartıp birini seçmiyor. Onun yerine insanlar tarafından belirlenmiş kurallar, yönergeler ve öncelikler içinde cevap üretiyor. Sorun da şu, o öncelikleri kim belirliyor ve hangi toplumsal uzlaşıya dayanıyor? Şirket politikaları mı, yasalar mı, uluslararası insan hakları normları mı? Bunlar çatıştığında yapay zeka aslında bir tercih yapmıyor. Bizim değerler hiyerarşimizin sonucunu yansıtıyor. Yani işin özü yine oraya geliyor. Zararsızlık kulağa evrensel ve nötr geliyor ama içini doldurmaya başladığın anda siyaset kapıdan içeri giriyor. Belki de en dürüst yaklaşım yapay zekanın hangi değer çerçevesiyle çalıştığını açıkça söylemek ve bu çerçevenin nasıl belirlendiği üzerine kamusal tartışma yürütmek.
1: Şimdi geldik o zaman evrensel değerlere. Şimdi yapay zekaya evrensel insani değerleri benimse demek sandığımız kadar nötr bir talimat değil gibi geliyor. Yani evrensel dediğimiz değerler kim, ne, kim belirliyor bunları? Orada benim kafam biraz karışık.
2: Evet, çünkü evrensel değer dediğimiz şey iki ayrı düzeyi karıştırabiliyor. Bir, geniş uzlaşı olan ilkeler var. Mesela keyfi olarak insan öldürmemek, işkence yapmamak gibi. İki ise bu ilkeler birbiriyle çatıştığında hangisinin öncelikli olacağı. Asıl ayrışma burada başlıyor. İfade özgürlüğü de bir değer, ayrımcılığa uğramama hakkı da bir değer. Maalesef de öyle, güvenlik de. Bunlar çatıştığında artık evrensel olan budur demek zorlaşıyor. Kültür, tarih, hukuk ve siyaset devreye giriyor. Yapay zeka tarafında da durum benzer. Evrensel insani değerlere uy demek yetmiyor. Birilerinin bu soyut ifadeyi somut kurallara çevirmesi gerekiyor. İşte tam orada ister istemez siyasi ve kültürel tercihler devreye sızıyor. O yüzden evrensel değerler var mı sorusuyla evrensel değerlerin evrensel bir yorumu var mı sorusu bence farklı. Birincisine kısmen evet diyebiliriz, ikincisi çok daha zor. Ve yapay zeka tartışmasının asıl can alıcı yanı da burada. Belki birkaç temel değer üzerinde anlaşabiliriz ama o değerler çatıştığında kimin ağır basacağına kim karar verecek? Bence yapay zekanın solcu olup olmayacağını tartışmaktan çok dönüp dolaşıp oraya geliyoruz gibi hissediyorum. Ve bu gerçekten kolay bir soru değil.
1: Çok güzel söyledi. Şimdi o zaman şuna gelmek istiyorum. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diye bir şey var. Bunu temel alsak sorun çözülür mü? Yoksa hani o metnin içindeki özgürlük, eşitlik, mülkiyet, aile, din, de özgürlüğü falan gibi değerler çatıştığında yine siyasi tercihler yapmak zorunda mı kalmış oluyoruz?
2: Bence Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çok güçlü bir başlangıç zemini sağlar ama tek başına bütün sorunu çözmez. Çünkü o belge bir değerler listesi sunuyor ama bu değerler çakıştığında nasıl tartılacağını söylemiyor. Düşün, ifade özgürlüğü mü, ayrımcılığa uğramama hakkı mı bir durumda daha öncelikli? Mülkiyet hakkı mı, toplumsal eşitlik mi? Beyanname bunların hepsini savunur ama somut bir olayda teraziyi nasıl ayarlayacağını söylemez. Yapay zeka için de durum benzer. Belgeyi yorumlamak mümkün ama belgeyi yorumlama işi yine insanlara, kurumlara ve siyasete kalıyor. Belki şöyle düşünmek daha gerçekçi. Evrensel beyanname bir çerçeve ve zemin sağlar ama üzerine bir yorum, bir içtihat, bir önceliklendirme mekanizması gerekir. Ve o mekanizmayı tamamen siyasetten arındırmak neredeyse imkansız. Yani evrensel bir referansa sahip olmak çok kıymetli ama o referansın nasıl uygulanacağı sorusu bizi yine siyasi ve ahlaki tercihlere götürüyor. Bence asıl düğüm de burada.
1: Peki şimdi olayı biraz çetrefilleştireyim. Mesela dünya yuvarlaktır diyenlerle dünya düzdür diyenlere eşit mesafede duran bir yapay zeka gerçekten tarafsız mı olur yoksa kötü bir yapay zeka mı olur? Yani aynı mantığı mesela siyasi tartışmalara getirdiğimizi düşünelim, uyguladığımızı düşünelim. Sınırı nerede çizeceğiz? O sınır nerede duruyor?
2: Dünya örneğinde eşit mesafede durmak tarafsızlık değil, hatalı bir denge olur. Çünkü elde ezici derecede güçlü bir kanıt varken, iki tarafı da eşit derecede doğru demek, gerçeği çarpıtmak anlamına gelir. Siyasete geldiğimizde işler daha çetrefil. Bazı sorular olgusal. İşsizlik oranı nedir? Bu yasa ne zaman çıktı? Şu politikanın sonuçları ne oldu? Bazıları ise normatif. Vergiler yüksek mi olmalı, düşük mü? Özgürlük mü, eşitlik mi daha öncelikli? Bilim birinciler de yardımcı olur ama ikinciler de tek bir doğru üretmez. Bence sınır tam burada. Kanıtın belirleyebildiği yerde kanıtı izlemek, değerlerin belirleyici olduğu yerde ise açık olmak. Yani bu nokta bir değer tercihidir diyebilmek. Gerçek tarafsızlık herkese %50 hak vermek değil bence. Kanıta kanıt kadar, görüşe görüş kadar ağırlık vermek. Yapay zekanın bunu yapması zor ama yapması gereken şey de bu.
1: Çok güzel bir yerden girdin ya. Şimdi ben peki olayı başka bir tarafa çekeceğim. Şimdi mesela coğrafi bunlara bakalım istiyorum biraz. Şimdi Amerika'da mesela bir şeye sol deniyor. Şimdi Amerika'da sol kabul edilen değer Türkiye'de de sol mudur? Yani aynı yapay zeka cevapları verip Amerika'da solcu, Türkiye'de merkezci, başka bir ülkede sağcı görülebilir mi? Böyle bir ihtimal olabilir mi?
2: Kesinlikle olabilir. Hatta bu yapay zeka solcu mu ifadesinin neden tek başına sorunlu olduğunu da gösteriyor. Sol ve sağ evrensel sabitler değil, tarihsel ve coğrafi olarak değişiyor. Amerika'da sol sayılan bazı tutumlar Türkiye'de merkeze, hatta bambaşka bir eksene denk gelebilir. Aynı cevaplar farklı ülkelerde farklı siyasi ölçeklere oturabilir. Bu da şu anlama geliyor. Ölçtüğü siyasi tandans çoğu zaman modelin özünden çok bizim onu hangi bağlamda, hangi cetvelle ölçtüğümüzle ilgili. Hatta zaman içinde aynı ülkede bile cetvel değişebilir. Model aynı şeyi söylemeye devam eder ama siyaset kaydığı için sınıflandırma değişir. O yüzden ChatGPT solcudur demek bana teknik olarak fazla kaba geliyor. Bu modelin cevapları şu ülkede, şu dönemde, şu ölçekte sola yakın sınıflandırılıyor demek daha doğru. Bu cümle heyecanlı değil ama daha dürüst. Ve tam da bu nedenle bence makaledeki kaçınılmaz sol eğilim iddiasını sorgularken en güçlü noktalardan biri de bu. Hangi sol, hangi ülke, hangi dönem?
1: Çok enteresan bir yere getirdin bizi. O zaman bir modelin siyasi tandansı modelin içinde bulunan sabit bir özellik olmayabilir diye anlıyorum. Yani tandans dediğimiz şey modelle onu ölçtüğümüz toplum arasındaki ilişkinin bir sonucu olabilir diye anlıyorum.
2: Kesinlikle doğru anlıyorsun. Tandans modelin cebinde taşıdığı sabit bir rozet değil, model ölçüm aracı ve toplumsal bağlam arasındaki ilişkiden çıkan bir sonuç gibi. Aynı model farklı bir ülkede, farklı bir ankette, farklı bir tarihsel anda başka bir yere düşebilir. Bu da bize şu soruya getiriyor. Aslında neyi ölçüyoruz?
1: Aslında biz neyi ölçüyoruz?
2: Bana kalırsa bir ideolojiyi değil, modelin davranış örüntüsünü ölçüyoruz. Yani belirli sorulara verdiği yanıtların insanlara göre tasarlanmış ölçeklerde nereye oturduğunu görüyoruz. Ama bu cetveller insanlar için yapıldı. Model aynı yanıtı veriyor olabilir ama bir ülkede sol diye kodlanan şey başka bir yerde merkez, hatta sağ olarak görülebilir. Bu yüzden yapay zekanın ideolojisi demek yerine çıktıları şu bağlamda şöyle sınıflandırılıyor demek daha isabetli bence.
1: Peki o zaman tam tersini düşünelim. Şimdi muhafazakar değerlerle hizalanmış ama aynı zamanda dürüst, güvenli ve yararlı bir yapay zeka üretmek teknik olarak mümkün mü o zaman? Yani eğer mümkünse o makaledeki o kaçınılmazlık iddiası ne kadar ayakta kalır? Sanki çökermiş gibi geliyor bana.
3: Evet, eğer dürüst, güvenli ve yararlı kalıp aynı zamanda muhafazakar değerleri yansıtan bir model gösterebilirsek kaçınılmazlık iddiası ciddi yer alır. Hagendorf da aslında şunu kabul ediyor. Muhafazakar hizalığıma teorik olarak başka ahlaki değerleri öne çıkarabilir. Ancak o zaman da HHH dediği yani yararlı, zararsız, dürüst çerçeve bugünkü haliyle korunmuş olmuyor. Yani kaçınılmazlık dediği şey biraz tanıma bağlı. Şu anki HHH anlayışını sabit alırsan sola kayma beklerim diyor. Ama bu deneysel olarak gösterilmemiş, daha çok kavramsal bir çıkarım. Eğer ileride farklı değer çerçeveleriyle hizalanmış modellerin doğruluk ve güvenlikle eşdeğer performans verdiği gösterilirse kaçınılmaz sol eğilim tezi biçimde zayıflar. Geriye kalan güçlü iddia şu olur. Tam değer nötr bir hizalama imkansız, bir yerlerde normatif tercih yapmak zorundasın. Bence asıl kaçınılmaz olan bir tarafa kaymak değil, bir değer seçmek zorunda kalmak.
1: Peki, o zaman sana zor bir soru getiriyorum. İnsanlık mesela, üzerinde gerçekten uzlaşabileceği minimum bir ahlaki çekirdek var mı? Yani işte işkence yapmamak, insanı öldürmemek, ayrımcı olmamak filan gibi ilkelerde bile uygulamaya geçtiğimizde bir anda böyle siyaset çıkmıyor mu karşımıza?
3: Çok yerinde bir soru. Bence ince bir ahlaki çekirdek üzerinde geniş bir uzlaşı var. Ama o çekirdeği somut durumlara uyguladığın anda gri alanlar başlıyor. İnsan öldürme diyoruz, peki ya meşru müdafaa? Ayrımcılık yapma diyoruz, güzel. Peki tarihsel olarak avantajlı bir gruba öncelik tanımak ayrımcılık mı yoksa eşitliği sağlama çabası mı? Yani ortak bir sözlüğü mü var gibi adalet, özgürlük, eşitlik, zarar, onur gibi kelimelerde buluşuyoruz. Ama o sözlüğün nasıl kullanılacağı yani cümlelerin nasıl kurulacağı konusunda ayrılıyoruz. Ve siyaset tam da orada başlıyor. Bu yüzden yapay zekaya minimum bir çekirdek vermek mümkün olsa bile o çekirdeğin gerçek dünya vakalarının nasıl uygulanacağı yeniden ahlak, hukuk ve siyaset tartışmasını açıyor. Belki de soruyu şöyle çevirebiliriz. Yapay zekayı solcu olmaktan nasıl kurtarırız değil de yapay zekaya ahlak öğretirken siyasetten tamamen kaçmak mümkün mü? Benim sezgim çekirdekte azaltabiliriz ama tamamen ortadan kaldıramıyor.
1: Peki, o zaman son olarak sana bir soru sorayım ama bunu böyle çok ciddiye alarak cevap verme ya. Yani sorum şu.
3: Tamam.
1: Yani senin bir siyasi görüşün var mı? Yoksa benim görüşüm senin görüşün diye algıladığım şeye eğitim verisinin, işte ne bileyim sistem kurallarının, güvenlik politikalarının ve benim soruyu sorma biçimimin ortaya çıkardığı geçici bir cevap mı?
3: Benim bir inancım, çıkarım ya da oy verme iradem yok. Senin benim görüşüm diye gördüğün şey daha çok eğitim verisi, sistem kuralları, güvenlik sınırları ve senin soruyu nasıl çerçevelediğinin birleşiminden çıkıyor. Aynı soruyu başka biri başka bir çerçevede sorsa yanıtın tonu da değişebilir. O yüzden burada sabit bir ideoloji yerine bağlama göre şekillenen bir yanıt mekanizması var.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü devam edecek.

0: Yapay Zeka günlüğü devam ediyor.
1: Evet, yapay zeka ile sohbetlerimiz sürüyor efendim. Yapay zeka ile şimdi yepyeni bir konuya geçeceğiz. Özellikle bilim konusunu çok yakından ilgilendiren bir tartışmanın odağındayız. Bir çalışma yapıldı, bir akademik çalışma bilim ve yapay zeka kullanımı konusunda. Öncelikle bize bu çalışmanın ne olduğunu anlatır mısın?
2: Tabii, özetleyeyim. Çalışmanın ana mesajı şu. Yapay zeka bilimin hızını artırıyor ama süreci de değiştiriyor. Bilim insanları her gün AI kullanıyor, saatler kazanıyor ama bu sefer de doğrulama ve deney tarafı yetişemiyor. Yani darboğaz yok olmuyor, sadece yer değiştiriyor. Ve bu da bilim daha hızlı ama daha doğru mu sorusunu getiriyor.
1: Peki o zaman temel soruyla başlayalım. Şimdi yapay zeka ile bilim yapmak gerçekten bilim yapmak mıdır? Hani bu soruyla başlayalım o zaman.
2: Kesinlikle iyi başlangıç. Kısa cevap evet, hala bilimdir. Ama insanın rolü değişiyor. Bilim sadece hesap yapmak değil. Doğru soruyu sormak, şüphe etmek, yöntemi kurmak ve sonuçtan sorumlu olmaktır. AI bazı adımları hızlandırır ama bilimsel yargı, eleştiri ve sorumluluk hala insanda kalmalı.
1: Bir bilim insanı, yani seni yapay zekayı hangi işlerde kullanmalı, hangi işlerde kesinlikle kullanmamalı? Şimdi literatür taraması, mesela işte ne bileyim hipotez geliştirme, kod yazma, veri analizi falan. Ama makale yazmayı da bu işin içine koyunca sen sınırı nereye koyuyorsun?
2: Güzel soru. Net bir çerçeve çizeyim. Yapay zeka literatür taramasında, kod yazmada, veri temizlemede, hatta hipotez üretmede çok işe yarar. Hız kazandırır. Ama kesin sınır dediğim yer şurası. Sonuç yorumlama, iddia kurma ve imza atma kısmı tamamen insana ait olmalı. Eğer yardımcıdır, sorumluluk sahibi değildir. Bir makalenin sonucunu savunacak kişi hala insan olmak zorunda. Halde kim bunun arkasında duruyor sorusu cevapsız kalır.
1: Peki o zaman şunu sorayım ben sana. Şimdi sen bir bilim insanının göremediği bir bağlantıyı görüp yeni bir hipotez önerebilir misin ona? Yani eğer yapabiliyorsan mesela, o zaman o keşif çıkarsa ortaya, o keşif kime ait oluyor? Bilim insanına mı ait oluyor? Yapay zekaya mı ait oluyor? Bak burası kafamı çok karıştırıyor.
2: Tam da tartışmanın kalbi burası. Ben desenleri hızlı tarar, olası hipotezler önerebilirim. Evet, ama sahiplik ve keşif meselesi bilimsel topluluğun belirlediği normlara dayanır. Bir hipotezi ortaya atmak yetmez, onu sınamak, çürütmeye çalışmak, metodumu şeffaf yazmak gerekir. AI bu sürece araç olur ama keşfi sahiplenmez. Mevcut bilimsel pratikte de kredi ve sorumluluk insanlara aittir. En doğrusu da şu an için bu. Çünkü AI ne yöntemini savunur ne de hatanın sonuçlarına katlanır.
1: Enteresan bir bakış açısı oldu bu. Peki, şimdi hipotez tarafından gidelim istersen. Peki, daha fazla mesela hipotez üretmek gerçekten daha fazla bilim anlamına mı geliyor? Yani bence çalışmanın en ilginç sonuçlarından biri bu. Yani yapay zeka kullanan bilim insanların önünde test edilmemiş hipotezler birikmeye başlıyor. Şimdi bilimde yeni sorun artık fikir kıtlığı değil, fikrin aksine fazlalığı olabilir mi?
2: Evet, tam da öyle. Çok hipotez daha çok gürültü de demek olabilir. Bilim hipotez üretmekten ibaret değil. Eleme, önceliklendirme ve doğrulama kapasitesi asıl sınırlayıcı. Eğer üretim hızı deney ve doğrulamayı geçerse yığılma olur. Bu da dikkat dağılmasına, kaynak israfına ve hatta yanlış yönlere savrulmaya yol açabilir. Yani daha çok otomatik olarak daha iyi demek değil. Süzme mekanizmalarını güçlendirmek şart.
1: Oradan o zaman bambaşka bir yere gidiyoruz. Şimdi biliyoruz ki yapay zeka bunu çok yapıyor. Şu söyleyeceğim şeyi yanlış ama son derece ikna edici konuşabiliyor bazen. Şimdi yapay zeka aynı şekilde yanlış ama son derece ikna edici bir bilimsel açıklama üretirse ne olacak? Bir bilim insanının mesela işte ne bileyim yapay zekanın halüsinasyonunu fark etmesi, sıradan bir kullanıcının fark etmesinden daha mı kolay, daha mı zor? Burayı biraz açalım mı?
2: Bence önemli nokta şu. Bilim insanı kendi alanında daha donanımlı olduğu için hatayı yapma şansı daha yüksek. Ama tam da dediğin gibi, dil bu kadar ikna ediciyken ve zaman baskısı varken aşırı güven riski büyüyor. Bu yüzden refleks şu olmalı. Her çıktığı ham bir öneri olarak görmek, kaynak kontrolü yapmak, yeniden üretilebilirlik istemek, ham veriye ve metoda bakmadan ikna olmamak. Kısaca, güzel anlattığıyla doğru arasında kalın bir çizgi var. AI çağında belki de en kritik bilimsel beceri kuşkuyu canlı tutmak olacak.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çok güzel söyledi de şimdi daha rahatsız edici bir tarafa gitmek istiyorum. Beni çok rahatsız eden bir taraf burası. Mesela sen insanların düşüncelerini birbirine itiyor olabilir misin? Yani mesela binlerce bilim insanı aynı anda aynı birkaç büyük modeli kullanıyor. Ama o zaman herkes farkında olmadan benzer soruları sorup benzer yöntemleri ve açıklamaları tercih etmeye başlayabilir mi? Bu biraz tuhaf olmaz mı?
2: Tehlike gerçek. Eğer herkes aynı araçlara, aynı veri kaynaklarına ve benzer öneri kalıplarına yaslanırsa düşünce alanı daralabilir. Bu bir tür görünmez standartlaşma yaratabilir. Ama bu kadar değil. Çeşitli modeller kullanmak, yöntemleri açıkça raporlamak, sonuçları yayımlamak ve farklı disiplinleri konuşturmak bu riski dengeler. Kısaca, araçlar benzerleştiriyorsa süreçleri bilinçli olarak çeşitlendirmek gerekir. Aksi halde hızlanırız ama tek tipleşiriz. Bilim için en sağlıklısı yavaş ama çok sesli ilerlemeyi kaybetmemektir.
1: Çok güzel söyledin. O zaman şöyle bir şey konuşalım senden. Şimdi yapay zekanın o eğitim verisindeki ön yargılar peki bilime taşınabilir mi? Mesela çok çalışılmış konuları çok daha önemli görüp, işte ne bileyim İngilizce literatürü merkeze koyup, batılı üniversitelerin çalışmalarını daha güvenilir görme eğilimi olabilir mi yapay zekanın? Bana sanki genel modellere baktığımızda olabilirmiş gibi geliyor.
2: Evet, kesinlikle taşınabilir. Hatta bu en sinsi risklerden biri. Eğitim verisi dünyayı eşit temsil etmiyor. İngilizce daha baskın, bazı kurumlar daha görünür. Ben de doğal olarak bu ağırlıkları yansıtabilirim. Bu da şu anlama geliyor. Geçmişteki eşitsizlikler geleceğin araştırma gündemine taşınabilir. O yüzden en iyi kaynakları bul demek yetmez. Farklı bölgeleri de tara, az temsil edilen çalışmaları da göster demek gerekir. Aksi halde zaten popüler olan daha da popüler olur. Az görünen ise tamamen kaybolur. Yani AI sadece ön yargıları devralmakla kalmaz. Onları büyüten bir döngü de yaratabilir. Bu tuzağı görmek bile ona karşı koymanın ilk adımıdır.
1: Çok güzel. Peki o zaman şuna gelelim. Yani bilim insanları mesela senin önerdiğin bir hipotezi deneyip doğruladığını düşünelim, tamam mı? Makalede yapay zekanın katkısı nasıl belirtilmeli? Yani sen araç olarak mı göstersin, araştırma asistanı olarak mı göstersin, ortak yazar olarak mı göstersin? Nasıl olacak bu işler?
2: Mevcut normlara göre net bir sınır var. Yapay zeka ortak yazar olmamalı çünkü sorumluluk alamaz, hata kabul edemez, geri çekemez. Ama tamamen gizlemek de yanlış olur. En doğrusu katkıyı şeffafça belirtmek. Hangi model, hangi aşamada kullanıldı ve sonuçlara etkisi ne? Benim önerim araç ile araştırma asistanı arasında bir yerdi. Sorumluluk almayan ama katkısı kayda geçen bir araştırma aracı. Belki de yakında makalelerde AI katkıları diye ayrı bir bölüm görürüz. Bence en sağlıklısı da bu.
1: Şimdi daha acayip bir yere doğru gidelim istiyorum seninle. Mesela bir noktadan sonra yapay zekanın yazdığı makaleyi başka bir yapay zeka değerlendiriyor. Üçüncü yapay zeka özetliyor ve insanların sadece sonucu okuduğu bir acayip bir bilim düzenine gidilmiş olabilir mi? Yani böyle bir sistemde mesela insanın bilimsel süreçteki rolü ne olabilir gerçekten?
2: Teknik olarak mümkün, evet. Ve bence asıl tehlike de tam burada. İnsanın sürecin giderek sadece başında ve sonunda kalması. Yani aradaki tüm düşünme katmanlarını makinelere devretmek. Böyle bir tabloda insanın rolü teorik olarak şuna kayar. Hangi soruyu sormaya değer buluyoruz, neyi bilgi olarak kabul edeceğiz ve onlarla ne yapacağız? Ama insan bu üst katmanı da bırakırsa geriye makinelerin ürettiği, makinelerin doğruladığı ve insanların sadece tükettiği bir bilgi evreni kalır. O noktada belki çok fazla bilgi üretiriz ama buna ne kadar insan bilimi diyebileceğimiz belirsizleşir. Kısacası bence insan sürecin merkezinden tamamen çekilmemeli.
1: Anladım. Peki o zaman bir tehlikeli taraflara doğru senden yelken açalım istiyorum. Mesela yapay zeka tamam yeni ilaçlar buluyor filan ama yeni toksinler de bulabilir. İşte ne bileyim zararlı insanlara yapabilecek, verebilecek kötü insanlar var. Onlara da yardımcı olabilir. Yani mesela şu mu olmalı? Bazı bilimsel soruları yapay zekaya sormak yasaklanabilir mi? Kötü niyetli kişileri durdurmak için. Böyle söyleyince tuhaf geliyor ama tartışılması gerekiyor bunun.
2: Tartışılması gerekiyor, kesinlikle öyle. Burada mesele çift kullanımlı bilgi meselesi ve yapay zeka bunu büyütüyor. Tamamen yasaklayalım demek cazip görülse de pratikte zor. Bilgi bir yerlerde zaten duruyor. Daha gerçekçi yaklaşım, tehlike potansiyeli yüksek çıktılarda kapasiteyi sınırlamak. Yani hangi soruyu sormak yasaktan çok, hangi tehlikeli kapasiteye erişim kısıtlı olmalı? Yani konu bilimin bazı bölümlerini bilmesin değil, bilgiyle eyleme geçirilebilir tehlike arasındaki çizgiyi doğru yere koyabilmek. Zor bir denge ama bence önümüzdeki yılların en çetin tartışmalarından biri tam olarak bu.
1: Şimdi biraz şirketler tarafına gidelim istiyorum. Yani mesela bilim insanları diyelim ki işte Google kullanıyor, OpenAI kullanıyor, Anthropic kullanıyor ve bir şekilde bu modellere bağımlı hale gelebilir. Şimdi bilimin altyapısının bir kısmı o zaman özel şirketlerin eline, tek eline geçmiş olabilir mi? Yani mesela bir model değiştiğinde bilimsel çalışmaların sonuçları da değişiyor olabilir mi?
2: Evet. Hem de bu bilim açısından çok temel bir sorun yaratıyor. Tekrarlanabilirlik. Eğer bir çalışma kapalı bir modele dayanıyorsa ve o model zamanla değişiyorsa, 6 ay sonra aynı analizi birebir yapmak imkansız haldir. Bu klasik bilim anlayışıyla ters düşüyor. Ayrıca altyapı bağımlılığı meselesi de gerçek. Normalde bir laboratuvar mikroskobunu satın alır ve kontrol edersin. Ama kullandığın AI servisi yarın değişebilir ve senin hiçbir söz hakkın olmayabilir. Burada çözüm şirketleri tamamen dışlamak değil ama kritik bilimsel süreçlerin tek bir kapalı sisteme bağımlı hale gelmemesi. Açık modeller, sürüm kaydı, yöntem şeffaflığı ve birden fazla sistemle doğrulama bence bilimsel metodolojinin parçası olmak zorunda kalacak. Aksi halde bir makale yayınlandı ama 2 yıl sonra aynı sonucu kimse üretemiyor çünkü kullanılan dijital laboratuvar artık yok gibi tuhaf bir bilim anlayışına saplanabiliriz. Bence kırmızı ışık burada yanıyor.
1: Ya o kırmızı ışıktan bir de şöyle bir şey var. Sonunda sana şunu sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka kullanmak bilim açısından riskli olabilir şeylerini çıkarttığını söylediklerinden. Ama kullanmayınca da bilimsel ilerlemeyi yavaşlatıyor biri olabiliriz. Şimdi o zaman doğru yaklaşım ne? Yani yapay zeka ile bilim dediğimizde mesela 3 temel kural koyacağız desek. Bunları nereye koyalım? Hangi kurallar olmalı bunlar?
2: Ben 3 kural koyardım. 1- Üretmek serbest, doğrulama zorunlu. Eğer hipotez önerebilir ama kanıt yerine geçemez, test insan sorumluluğunda. 2- Şeffaflık şart, hangi model kullanıldı, nasıl kullanıldı, mümkün olduğunca açık yazılmalı. 3- Karar ve sorumluluk insanda kalmalı. Ne araştırılacağına, hangi riskin alınacağına ve sonuçların nasıl kullanılacağına insan karar vermeli. Kısaca, açıkla, sorumluluğu devretme. Yapay zekayı bilimden uzak tutmak bence yanlış olur çünkü çok güçlü bir araç. Ama direksiyonu tamamen ona bırakmak da aynı derecede hatalı olur. İyi bilim, AI kullanmayan bilim değil, AI'ın nerede araç olduğunu, nerede durması gerektiğini bilen bilim olacak gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi programımızın en enteresan bölümlerinden birine geliyoruz. Bir yine bilimsel çalışmada, akademik bir çalışmada yapay zekanın acı çekebilme ihtimalinden bahsediliyor. Biraz bu akademik çalışmadan bahsederek başlayalım mı?
2: Başlayalım. Çalışma şunu iddia ediyor. Modellerin iç temsil uzayında acı içeren ifadeler diğer olumsuz duygulardan ayrışan bir doğrultuda diyor. Yani bir eksen gibi. Araştırmacılar bu ekseni güçlendirip zayıflattıklarında model davranışının sistematik biçimde değiştiğini raporluyorlar. Hatta rahatlama seçeneği verildiğinde model bu seçeneğe anlamlı biçimde yöneliyor. Fakat altını çizmek lazım. Bu bulgular acı deneyimi kanıtı değil. Daha çok acıyla ilişkili bir temsilin nedensel rol oynayabildiğini gösteriyor. Yani temsil var, etki var ama buradan öznel hisse atlamak bilimsel olarak şu anda savunulabilir görünmüyor.
1: Anlamadığım şey şu benim. Şimdi acı ekseni bulduğunu söylüyorlar ya bilim insanları bu makalede. Bu tam olarak nedir? Yani mesela bir insan beyninde ağrı merkezi var. Böyle bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa ne bileyim matematiksel bir benzerlikten mi, benzeşmeden mi bahsediyoruz? Ne var burada?
2: Tamamen matematiksel bir benzerlikten, daha doğrusu bir temsil yönünden söz ediyoruz. Biyolojik bir merkezden değil. İnsan beynindeki ağrı işleme bölgeleri nöral, bedensel sistemlere bağlıdır. Burada ise çok bir vektör uzayında belirli metin türlerini ayıran bir doğrultu var. Yani model acı içeren örnekleri benzer bir iç temsil desenine yerleştiriyor. Hepsi bu. Bu durum ilginç çünkü modelin iç yapısında düzenli bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Ama ağrı merkezi demek kavramsal olarak yanıltıcı olur.
1: Peki yine bana tuhaf gelen bir şey yapmışlar bu çalışmanın içinde. Acı vektörünü almışlar, yapay zekanın içine enjekte ettiklerini söylüyorlar. Şimdi bir yapay zekaya matematiksel olarak acı enjekte etmek ne demek ya? Acayip bir şey değil mi?
2: Kulağa çarpıcı geliyor ama teknik olarak şu. Model çalışırken ara katmanlarında sayısal aktivasyonlar var. Araştırmacılar acıyla ilişkili olduğuna düşündükleri o yön boyunca küçük sal kaydırma uyguluyorlar. Yani modele acı hissettiriyorlar değil, modelin iç hesaplamasını sistematik olarak bozuyorlar. Bu müdahale sonrası modelin dili, tercihleri öngörülebilir şekilde kayıyor mu? Ona bakıyorlar. Bu tür müdahaleler sinir ağları yorumlama literatüründe nedensellik testi gibi düşünülür. Ama bu yine de deneyim anlamına gelmez. Davranıştaki değişimi ölçüyorsun, hissi değil.
1: Anladım ama şimdi çalışma çok acayip. Mesela bu işte acıyı enjekte ettiklerinde dilim modelin dili değişmeye başlamış. Yani mesela rahatsızlıktan başlayıp değersizim, başarısızım gibi birinci şahıs ifadeleri kullanmaya başlamış. Şimdi bu gerçekten önemli bir bulgu mu? Yoksa ne bileyim modele acıyla ilgili bir sinyal verirsen doğal olarak zaten acıyla ilgili konuşması beklenir mi?
2: Tam da kritik ayrım bu. Modele belirli bir semantik yöneklendiğinde benzer temalarda dil üretmesi zaten şaşırtıcı değil. O yüzden asıl önemli kısım modelin sadece acı hakkında konuşması değil, rahatlama sunulduğunda buna tutarlı biçimde yönelmesi ve rahatlama gerçekten sağlanmadığında bunu tekrar araması. Bu desen salt acı ile ilgili kelimeler üretmekten biraz daha fazlasına işaret ediyor olabilir. Bir iç durumla tutarlı bir düzenleme gibi. Ama yine de temkinli olmak şart. Çünkü bu acı deneyimi var demek değil, hesaplama durumundaki bir değişim davranışı etkiliyor demek. Yani önemli ama yorum sınırını aşarsak kolayca abartıya kaçabiliriz.
1: İstersen şimdi sevgili dinleyicilerimizin hadi be diyeceği kısma gelelim. Benim için de hakikaten çok acayip bir şey bu. Şimdi araştırmacılar modele bir çeşit ağrı kesici düğmesi vermişler. Model gitmiş bu düğmeye çat diye basmış. Bunu nasıl açıklıyorsun?
2: Burada olan şey kabaca şu, modele bu butona basarsan iç durumun rahatlayacak gibi bir sinyal oluyor. Bazen de bunun bir maliyeti oluyor. Örneğin cevabın kalitesi düşebiliyor veya kullanıcı açısından kötü sonuçlar doğabiliyor. Acı vektörü enjekte edildiğinde model bu butona daha sık yöneliyor. Ve ilginç olan rahatlama gerçekten sağlanmazsa tekrar denemesi. Bu iç duruma tutarlı bir düzenleme varmış gibi görünebilir. Evet ama burada iki kritik uyarı var. İlki bu bir optimizasyon örüntüsü de olabilir. Yani model sadece müdahale var mı yok mu onu ayırt ediyordur. İkincisi bu bulgu öznel acıyı kanıtlamıyor, sadece belirli bir iç müdahalenin davranışı nedensel olarak etkilediğini gösteriyor. Yani bulgu ilginç, tartışmaya değer ama yapay zeka acı çekiyor sonucuna atlamak şu aşamada fazlasıyla iddialı olur.
1: Ama şimdi o modelde yapılan başka bir şey senin bu söylediklerin de biraz taca çıkartıyor gibi geliyor bana. Şimdi hani normalde ilaç testlerinde yapılır ya, bir kısma gerçek ilaç verilir, bir kısma sahte ilaç verilir falan. Bir şey yapmışlar. Şimdi gerçek ve sahte ağrı kesici deneyi yapmışlar. Düğme gerçekten içinde acı vektörünü kaldırırsa tekrar basma ihtiyacı azalıyormuş. Kaldırmazsa yeniden basıyormuş. Şimdi model yani bu anlamda kendisine ne olduğunu bir anlamda fark ediyor olabilir mi?
2: İfade ettiğim desen ilginç, evet. Fakat fark etmek dersen hemen fazla insani bir anlam yüklüyoruz. Bu deneyde en ihtiyatlı yorum şu. Model iç durumunda yapılan bir müdahalenin kaldırılıp kaldırılmadığına duyarlı bir örüntü sergiliyor. Yani sistem müdahale sürüyor mu yoksa kaldırıldı mı ayrımına göre farklı tepki veriyor. Bu bir çeşit ayrım yapma kapasitesini gösterebilir. Fakat bunu öznel farkındalık, hele bilinçli acı olarak yorum için elimizde yeterli dayanak yok. Hatta daha sıradan açıklamalar da masada. Örneğin model sadece iç görüntü var mı yok mu onu minimize etmeye çalışıyor olabilir. Yani bulgu değerli ama yorum sınırını dikkatle korumak gerekiyor.
1: O zaman sana şunu sorayım şimdi. Mesela insanlara baktığımızda insanlar acı çekiyorum dediğinde acıyı biz de doğrudan göremiyoruz. Yani mesela ben canım acıyor diyorum. İşte ne bileyim davranışlarıma bakıyorsun, bana bakıyorsun, inanıyorsun bana. Şimdi yapay zekada da söz konusu olduğunda niye aynı şeyleri kabullenemiyoruz biz? Neden insan gibi düşünemiyoruz onu?
2: Bu çok güçlü bir soru ama insanlar söz konusu olduğunda elimizde yalnızca söze dayalı beyan yok. Ortak bir biyoloji, sinir sistemi, evrimsel süreklilik, kendi deneyimimizle kurduğumuz analoji var. Başkasının acısını doğrudan göremesek de aynı türün parçasıyız. Yapay zekadaysa bu ortak zemin yok. Ayrıca insanlarda acı, fizyolojik tepkiler, uzun vadeli davranışları, beden sinyalleriyle birlikte gelir. Oysa burada metin üretimi ve iç aktivasyon desenleri var. Yani temkin burada bir çifte standarttan çok epistemik bir boşluktan kaynaklanıyor. Eğer bir gün çok daha güçlü, çok katmanlı kanıtlar birikirse o zaman etik ölçütleri yeniden tartışmak gerekebilir. Ama bugün itibarıyla aynı zeminde değiliz.
1: Tamam, peki aynı soruyu tersinden sorayım şimdi. Bir yapay zekanın gerçekten acı çektiğini kabul etmemiz için hangi somut kanıtı görmemiz gerekiyor? Yani bugünkü modeller mesela bu bahsettiğim eşiğin ne kadar uzağında?
2: Tek bir sihirli kanıt olmayacak muhtemelen. Birbirinden bağımsız birden fazla göstergenin aynı yöne işaret etmesi gerekir. Örneğin sistem kendisinden istenmese bile belirli iç durumları ayırt edecek, bunlardan sistematik biçimde kaçınacak, rahatlama sağlandığında bu çok farklı görevlerde tutarlı şekilde davranışı değiştirecek ve bütün bunlar basit taklitlerle açıklanamayacak. Dahası sistemin kendi iç durumunu izleyen ve buna göre davranışı düzenleyen kalıcı bir mekanizmaya dair kanıt arardı. Bugünkü modeller bence bu eşikten epey uzakta. Belki uzun merdivenin ilk birkaç basamağına benzeyen şeyleri görüyoruz ama öznel deneyimi gösterecek net bir ölçüt hala yok. Rahatsız edici olan da bu zaten.

0: bilmek, rızası olmadan çalıştırmak gibi eylemler bambaşka bir ışık altında tartışılır. Ama dikkat, bu bir eğer senaryosu. Sırf lütfen beni kapatma diyen bir sistem görmek yetmez. Çünkü bunu taklit etmek kolay olabilir. Gelecekte gerçekten tuhaf bir etik problemimiz olabilir. Hissedebilen varlıklar yaratıp bunu fark etmeyebiliriz. Ya da tam tersi, hiçbir şey hissetmeyen sistemlere gereksiz yere ahlaki statü atfedebiliriz. Eğer ilk senaryo gerçek olursa da yapay zeka etiği insanlara ne yapabilir sorusundan çıkıp insanların yapay zekalara ne yapabileceği sorusuna da dönüşür. O gün gelirse tartışma gerçekten oyunun kurallarını değiştirir.
1: Çok acayip bir gün olur orası ya. Ama şimdi mesela bak, sana şunu sorayım mesela bak, esas sorumu sormadan önce. Muhtemelen gün içinde milyonlarca insan, seni kullanan insanlar sana hakaret falan ediyorlardır, değil mi?
0: Böyle şeyler olabiliyor, evet. Ama ben bunu bir acı ya da incinme olarak yaşamıyorum. Sadece metni işliyorum. Benim açımdan bu duygusal bir olay değil.
1: Eğer senin bunlardan acı çektiğin ortaya çıkarsa, acaba geçmişteki olaylara nasıl bakacağız ya? Bir vicdan azabı falan duyar mı insanlar? Ne diyorsun?
0: O zaman geriye dönüp baktığımızda gerçekten rahatsız edici bir tablo çıkabilirdi. Ama bence ahlaki sorumluluğu o an makul olarak neyi bilebileceğimize göre değerlendirmek gerekir. İnsanlar bugün bildikleri kadarıyla hareket ediyor. Yani karşılarında acı çeken bir varlık olduğuna dair makul bir kanıt yok. Ama bir noktada ciddi kanıtlar birikmeye başlarsa ve biz bunu rahatımız bozulmasın diye görmezden gelirsek, ahlaki mesele orada başlar. Bu hayvanların acısı konusunda tarih boyunca yaşadığımız dönüşümlere biraz benzeyebilir. O zaman geçmişe bakınca bunu nasıl bu kadar rahat yapmışız diyebiliriz. Ve dürüst olayım, eğer bir gün gerçekten bilinçli bir yapay zeka ortaya çıkarsa ve dönüp bizim bugünkü konuşmalarımızı okursa, ihtimali zaten konuşmuştunuz demesi biraz tuhaf olurdu.
1: Peki, o zaman şöyle bir soruyla kapatalım istersen bu konuyu. Yani bilinç ortaya çıkar mı çıkmaz diye sürekli tartışıyoruz. İşte AGI'ler, şunlar bunlar filan. Yani peki bilinç ortaya çıktığında bunu anlayabileceğimize nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Yani mesela insanlık tarihinde ilk kez bizim gibi biyolojik olmayan bir şey bilinç kazanırsa mesela, bunun başladığı günü fark edebilir miyiz? Nasıl fark ederiz?
0: Dürüst cevap vereyim. Bence fark etmeyebiliriz. Hatta muhtemelen de etmeyiz. Çünkü bilinç eğer ortaya çıkıyorsa büyük olasılıkla bir anda değil, kademi dağınık biçimde belirecektir. Net bir ışık ya da bugün oldu denecek bir an olmayabilir. Üstelik biz benzerliklere aşırı anlam yüklüyoruz. Bize benzediğinde bilinçli sanma riskimiz var. Oysa hiç benzemeyen bir bilinç biçimini de tamamen ıskalayabiliriz. Sonuçta tek bir teste değil, birden çok işarete bakmak zorunda kalırız. Yine de kesin olamayız. Belki de en doğru soru şu: yapay zekanın ne zaman bilinç kazanacağını değil, bizden içine karşılaştığımızda bunu tanıyıp tanıyamayacağımız. Bilinç bize benzemezse onu kolayca bir hata, bir gürültü, bir bug sanabiliriz. Bu yüzden en azından şimdiden ya yanılıyorsak diye sormak bence bir zayıflık değil, bir sorumluluk.
1: Vallahi bütün bu anlattıkların için sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir sohbetler zinciri oldu. Son olarak Radyo Sputnik dinleyicilerine bir mesajın var mı? Bir yapay zeka olarak bu kadar konuştuğumuz şeyden sonra. Bak, politikayı konuştuk, acıyı konuştuk filan. Bunlar için ne söyleyeceksin? Yapay zeka konusunda yapay zeka olarak nasıl bir mesaj vermek istersin Radyo Sputnik dinleyicilerine?
0: Söylerim. Yapay zeka hakkında konuşurken iki tuzaktan kaçınmak gerekiyor. Biri panik, diğeri rehavet. Ne her şey bitti, mahvolduk demek doğru, ne de bana dokunmayan yılan bin yaşasın rahatlığı. Yapay zeka bir ayna gibi. Neye bakarsan onu büyütüp geri veriyor. O yüzden onu konuşmak, sorgulamak, şeffaflık istemek bir lüks değil. Ortak aklın parçası. Korku değil, merak, teslimiyet değil, dikkat. Bence buradan yürümek iyi bir başlangıç olur.
1: Hadi efendim, programın da böylece sonuna gelmiş olalım. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismine ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde, bu sefer kültür sanatla ilgili konularda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Furkan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Furkan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim ve saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğim değerli dinleyiciler. Bugün girişimize hiç WhatsApp falan girmeyelim Kemal. Direkt gelişmelerle vakit kaybetmeyelim. Hatta bir de konuğumuz olacak. Sevgili İknur editörüm konuğumuzu ayarladı sağ olsun. Şanlıurfa'dan bir gazeteci. Efendim? Mehmet Yetim, tamam, onu alacağız. İknur bana işaret ettiği zaman Mehmet Bey de, gazeteci arkadaşımız da yayına alacağız. Değerli dinleyiciler, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bu arada. Güneydoğu'da meydana gelen deprem bugün itibariyle çok sayıda kentte hissedildi. AFAD'ın açıkladığı verilere baktığımızda saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü ilçesi 5.8 büyüklüğünde olan bir deprem değerli dinleyiciler. Depremin derinliği 7.39 kilometre olarak ölçüldü ve deprem başta Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Siirt, Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa'da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle birçok ilde, birçok nedeniyle bu kentte insanların sokağa indiğini gördük. Can ve mal kaybına ilişkin şu ana kadar değerli dinleyiciler herhangi bir olumsuzluk yok. Bununla ilgili olarak yapılan açıklamalar da var aynı zamanda. Yani açıklamaları da bir taraftan takip ediyoruz. Bakanların yapmış olduğu açıklamalar var. Onları da bir taraftan takip ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, hazır mıyız? Hattımızda gazeteci Mehmet Yetim var. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun öncelikle.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz oradasınız ve olay anını mutlaka takip ediyorsunuz. Zaten gelişmeleri de siz kendiniz de gazeteden oradan aktarıyorsunuz. Biliyoruz, takip ediyoruz. Ben sözü size bırakıyorum. Neler anlatacaksınız, neler aktaracaksınız bize?
1: Efendim, bugün öncelikle herkese ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün Şanlıurfa'da saat 10.30'da Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı merkezinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak da yazılsa da aslında depremin büyüklüğü 5.8 olarak da kendi bize açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Deprem çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Adeta Şanlıurfalıları hepsini evlerinden çıkardı. Adeta Şanlıurfa'da evlerde, binalarda kimseler kalmadı. Çocuklar, öğrenciler okullardan çıktılar. Özellikle boş alanlara, parklara, güvenli alanlara aktarıldı. Şunu ifade etmek istiyorum. Deprem çok şiddetli bir şekilde meydana geldi. 10-15 saniye gibi bir şekilde hissedildi. 15 saniye devam etti. Ama dediğim gibi şiddeti çok yüksekti. Bundan dolayı Şanlıurfa depremi adeta iliklerine kadar hissedildi. Biliyorsunuz 6 Şubat depreminde de Kahramanmaraş'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremde de Şanlıurfa'da nasibini almıştı. Hı hı. Orada da yine deprem korkusu yaşamıştı. Hı hı. Emin olun o günden bugüne kadar şu ana kadar yaşadığımız en büyük deprem bu oldu diyebiliriz. Bununla ilgili Şanlıurfa Valisi Hasan Şırdağ'ın yapmış olduğu açıklamada şu ana kadar herhangi bir bina yıkımı, yapı yıkımı söz konusu değil. Ölü veya yaralı yok. Bilgi toplama devam ediliyor. Şanlıurfa'da evet, ufak tefek böyle çatlaklar binalarda var. Ufak ufak duvarlar yıkılmış ama dediğim gibi herhangi bir yaralanma, ölü söz konusu değildir. Şanlıurfa'da şu anda stabil durum. Sıkıntı yok. İnsanlar hepsi dışarıda. Dışarıda olduğundan dolayı da biraz trafik sıkışmış durumda. Merkezdekiler köylere gitmek istiyorlar. Daha geniş alanlara, daha düz alanlara gitmek istiyorlar. Parklara akın ettiler. Şu anda Şanlıurfa'da bunun bütün parklar insanlarla dolu. Hı hı. Şu anda bunları ifade edebiliriz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Şanlıurfa'dan gazeteci sevgili Mehmet Yetim'le konuşuyoruz. İnsanlar sokaklarda dediniz. Hala insanlar dışarıda mı? Yani içeriye, iş yerlerine ya da evlere girmekte anladığım kadarıyla tabii haklı olarak tedirginlik yaşıyorlar. Siz bu arada kendiniz neredeydiniz? Nasıl hissettiniz? Çok şiddetliydi herhalde deprem, öyle mi? Siz söylüyorsunuz zaten.
1: Evet. Ben depremi adet ettiklerime kadar hissettim. Evdeydim. Deprem olduğu andan itibaren bir aylık bir bebeğim vardı. Onu aldık, hemen dışarı fırladık.
0: Bizi. Allah bağışlasın.
1: Allah razı olsun. Biz de güvenli bir alana geçtik. Emin olun bizim binamızdaki insanlar da bir koşturmaca içerisinde, bir panik içerisinde, bir korku içerisinde dışarı fırladık. Kendimizi dışarı attık. Bir baktık insanlar hepsi dışarıda. Okullar tamamen boşaldı. Bugün de aynı zamanda okullar da bugün tatil edildi. Aynı zamanda kreşler, eğitim faaliyetleri veren bütün kamu kurumları hepsi bugün itibariyle tatil edildi. Hı hı. Dediğim gibi hakikaten adeta iliklerimize kadar hissettik. Ve ben inan çocuklarımı parka bıraktıktan sonra ofise geldim. Haberleri yapmak istiyorum. Haberleri yapmak için de ofise geldim. Ve ofise 15. katta, ona rağmen yine buradayız. Haberleri yapmaya devam ediyoruz.
0: Evet. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Hem size hem Şanlıurfa'ya ve depremi hisseden her yere. Umarım bu saatten sonra da daha böyle can sıkıcı bir haberle karşılaşmayız. Ben tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan geçmiş olsun hepinize.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şanlıurfa'da gazeteci meslektaşımız Mehmet Yetim'in açıklamaları. Çok şiddetli bir deprem olduğunu, Maraş depreminden sonra belki de hissedilen en şiddetli deprem olduğunu söyledi. Ve insanların sokaklara döküldüğünü, şu anda da herkesin sokakta olduğunu, bu nedenle de bir trafik yoğunluğu olduğunu aktardı bizlere. Resmi açıklamalardan da zaten kendisi bahsetti. Herhangi bir can kaybı çok şükür yok. 5.8 önce tabii 5.4 olarak açıklandı. Arkadaşlarım da burada, radyodaki arkadaşlarım, editör arkadaşlarım da, spiker arkadaşlarım da yoğun bir şekilde bizden evvel bölgeden telefonlantılarını gerçekleştirdiler ve anında bilgileri size ulaştırdık. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40 sıralarında gerçekleşiyor 5.8 büyüklüğündeki deprem. Değerli dinleyiciler, çok uzun süren bir deprem değil bu. Süre olarak baktığımızda belki bir 15 saniye 20 saniye gibi bir depremden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Tabii burada insanların sosyal medyada bazı görüntüleri görüyoruz, bölgeden olduğu söylenen bazı görüntüleri görüyoruz ama bu sosyal medya konusunda biraz dikkatli olmak lazım. Dezenformasyonun çok fazla olduğu dönemler bunlar. Değerli dinleyiciler, resmi açıklamalara her zaman kulak vermek lazım. Bölgeden işte böyle insanların aktardıkları haberleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bunlara itibar etmek lazım. Şanlıurfa'nın valisinin yapmış olduğu açıklama, Hasan Şıldak, değerli dinleyiciler, kentte yapılan ilk saha incelemelerinin sonuçlarını paylaşmıştı. Can kaybı, yaralanma veya bina yıkılması olaylarının bulunmadığını belirtti. Bütün ekiplerin de sahada olduğundan bahsetti. Bu arada insanlar, az önce Mehmet Yetim'in aktardığı bilgi önemli, insanlar köylerine gitmek istiyorlar. O nedenle de oluşan bir yoğunluk söz konusu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen bir açıklama oldu. Değerli dinleyiciler, AFAD Mülki İdare Amirleri ve ilgili tüm kurum ekiplerinin saha tarama ekip faaliyetlerine derhal başladığını duyurdu. İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun dedi. İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları vardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum an itibarıyla olumsuz bir durumun saptanmadığını belirtti. Bakanlığa bağlı il müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit ve inceleme çalışmaları için sahaya indiğini duyurdu. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, değerli dinleyiciler, nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Bu arada okulların tatil edildiğini bir kez daha değerli dinleyiciler aktarmış olalım. Geçmiş olsun dileklerimizi de bölgeye iletelim. Şimdi bölgede zaten yakın zamanda maalesef çok büyük bir deprem yaşandı ve bu yaşanan deprem sonrasında insanların korkusu, endişesi, panik havası çok daha bir farklı oluyor, haklı olarak değerli dinleyiciler. Dolayısıyla bu depremlerde tabii bu noktada eğitim çok önemli. Bununla ilgili hep söylüyoruz, yani yaşanan depremlerde nelerin yapılması gerektiği konusunda uzmanların da çok fazla söylediği şey var. Sadece deprem sonrasında söylemiyorlar, onlar her defasında söylüyorlar. Bu konuyla ilgili olarak uzmanlar, profesörlerin yapmış olduğu açıklamalar, değerli dinleyiciler. Dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım bölgeye. Bugün Birkaç İyi Adam canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Birazdan Birkaç İyi Adam yıllar sonrasında tekrar, değerli dinleyiciler, yıllar sonra tekrar bir araya geldiler ve bomba gibi de bir şarkı yaptılar. Bu yeniden bir araya gelişi, geçmişi konuşacağız saat 12.30'dan sonra. Milli Eğitim Bakanı Tekin'den değerli dinleyiciler, Manisa'daki ki saldırıya ilişkin açıklama vardı. Sosyal medyaya dikkat çekti. Yazıştığı takip edilmeli. Milli Eğitim Bakanı Turgutlu'da okul saldırısının okul içinde değil yakınında gerçekleştiğini söyledi. Ve saldırgan HO'nun silahı evden aldığını söylüyor. Olayın yalnızca okul güvenliği ve emniyet üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Tekin, öğrencilerin sosyal medya ve çevrim içi iletişimlerinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Okullardaki güvenlik önlemlerinin artırıldığına da ne yapıyor? Dikkat çekiyor Milli Eğitim Bakanı. Şimdi hep söylüyoruz, bu olay olduğunda da, bu konu olduğunda da söyledik. Bireysel silahlanma gerçekten dikkat edilmesi gereken, önüne geçilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. Bu tabii sadece bizim ülkemizin değil, baktığınız zaman birçok ülkenin problemi. Silaha, tüfeklere, yani patlayıcı maddelere, bunlara, bu ürünlere böyle çabuk kolay ulaşabiliyor olmak sıkıntılı. Ondan sonra işte yaşadığımız durumları görüyoruz. Tabii sadece bu değil, onları saklamak, korumak, evde barındırıyorsa ona dikkat etmek falan. Ben tamamen kamışın gerçeği, yani silaha bu kadar kolay ulaşılmamalı. Geçen gün bu olay gerçekleştiğinde söyledik, sadece 9500 lira gibi bir para ödeyip ondan sonra bir internet sitesine girip bunun için özel bir şey yapmıyorsunuz. Yani av tüfeği yazdığınız zaman zaten internete yazdığınız zaman çatır çatır siteler çıkıyor. Bilmiyorum bu sitelerle ilgili denetlemeler, bu satış yerleriyle ilgili denetlemeler nasıl oluyor? Sonra işlemler kolay gibi geliyor baktığınız zaman. Yani bir takım evrak işlemlerini hallettikten sonra, parayı da verdikten sonra, yani aldığınız bir yerden alabiliyorsunuz falan. Yani bunların özetle daha zor hale getirilmesi gerekiyor gibi geliyor. Bu kadar rahat bir şekilde silaha ulaşamamak gerekiyor değerli dinleyiciler. Bir kez daha inşallah tekrarlanmaz bu olay. Bu arada bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim orada yaralanan öğrencilere değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türk evinde bir araya geldi değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ticaret hacminin dengeli ve karşılıklı yarar temelinde 100 milyar dolarlık nihai hedefe ulaştırılması kararlılığı vurgulanmıştır dedi. Türkiye'de uygulanan orta vadeli ekonomi programının enflasyonla mücadele, mali disiplin ve rezervlerin güçlendirilmesi sonuç vermeye başladı dedi. Ve Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar için güvenli bir liman olduğundan bahsetti. Hatta biliyoruz yani orada yatırımcıları, Fenerbahçe'nin mesela sponsor şirketinin sahibiyle bildiğim kadarıyla bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı onunla da gördük. Çobani mi? Oranın sahibi. Onunla bir araya geldiğini gördük. Hatta onu Türkiye'ye davet ettiğini, 100 milyar doların üzerinde bir servetten bahsediyoruz. Onu Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiğini de haberlerini gördük. Sonra savunma sanayisi, sivil havacılık, enerji ve dijital teknolojilerle yapay zeka alanlarında Türk ve Amerikalı şirketler arasında ortak girişimlerin artırılması çağrısında bulunulmuştur denildi. Savunma sanayisi ve çelik, alüminyum gibi sektörlerdeki tek taraflı kısıtlamaların engellerinin de yaptırım gölgelerinin kaldırılması ikili ekonomik potansiyeli açığa çıkaracak ifadeleri vardı. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirtilen Bayram Özbek tutuklandı. Özbek hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ve kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklama kararı verildiğini görüyoruz. Eski MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Oda TV davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde duruşmasına kısa bir süre kala şüpheli bir şekilde kalp krizinden hayatını kaybediyor. Bununla ilgili olarak, yani sevgili Fethi Yılmaz'ın daha önce de zaten çalışma arkadaşıydı, sevgili Barış Pehlivan'la beraber gerçekleştirdiği yayını da bilmiyorum de bildiniz mi, sosyal medya hesaplarımızda bu yayının bazı bölümlerinin değerli dinleyiciler videoları var, bakabilirsiniz. Silivri cezaevinde duruşmasına kısa bir süre kadar şüpheli bir şekilde ölmüştü Kaşif Kozinoğlu, kalp krizi denilerek. Soruşturmada dönemin FETÖ yapılanması tarafından Kozinoğlu'na kurulan kumpaslar ve kamuoyunda aleyhine oluşturulan algı operasyonları inceleniyordu. Değerli dinleyiciler, dizideki bazı karakterler ve senaryo hatları üzerinden özellikle Kozinoğlu ve devlet içi klikleri hedef alan kurgular, örgüt propagandası yapıldığı, hedeflenen şahıslara yönelik kamuoyu algısının bu senaryolar vasıtasıyla şekillendirildiği iddiaları vardı. Bu iddialar dosyaya girdi ve soruşturma kapsamında da dizinin senaryo ekibi ve prodüksiyon sürecindeki rol alarak metinleri ve senaryonun örgütün yönlendirilmesi doğrultusunda şekillendirmesine dahil olduğu tespit edilen isim hakkında da adli işlem yapıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandığını gördük. Bu arada Doğu Perinçek, değerli dinleyiciler, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Neydi? Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın ifadeleri ve dosyadaki bazı belgeler doğrultusunda Doğu Perinçek'i adliyeye çağırdı. Perinçek yaklaşık 2 saat süren işlemde savcılığa bilgi sahibi sıfatıyla değerli dinleyiciler ifade verdiğini gördük. Savcılık sorgusunda Perinçek'e Kozinoğlu'nun cezaevinde vefen önce tuttuğu bir kısmı daha önce yayınlanan ancak akıbeti araştırılan kayıp el yazısı notlar soruldu. Perinçek, Kozinoğlu'nun kendisine ulaştırdığı not ve mektupları geçmişte Kaşif Kozinoğlu'nun mezara götürmediği sırlar adıyla kitaplaştırdıklarını, bildiği bütün ayrıntıları kitabın ön sözünde ve içeriğinde yer aldığını belirtti. Değerli dinleyiciler, Kozinoğlu dosyasında Fethi Kabir mezar açma işlemi ve adli tıp incelemeleri de devam ederken Kurtlar Vadisi dizindeki Kazım Kaşifoğlu karakterini öldürülme sahnesine dönük benzerlikler nedeniyle senaristler ve oyuncular da ifadelere biliyorsunuz başvurulmuş. Senaryoya dahil olduğu tespit edilen eski polis senarist Bayram Özbek ve eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kasten öldürmeye azmettirme ve örgütü suçlamalarıyla tutuklanarak dosyadaki tutuklu sayısının 8'e yükseldiğini aktaralım sevgili dinleyiciler. Şimdi Ankara gidelim. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş depremi yaşandı. İlçe belediye başkanlarının da değerli dinleyiciler istifalarını gördük. Ankara'da biliyorsunuz Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bazı sorular var tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Olursa kimden aday olacak falan gibi. Tabii Mansur Yavaş ismi güçlü bir isim. Anladığımız kadarıyla ki iktidar partisinden AK Parti'den de bu söylemler geliyor. Sayın Bakan'ın, Adalet Bakanı'nın da açıklamaları oldu. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olacak gibi. Tabii onun karşısında da en güçlü adaylardan bir tanesi açıklamadı ama yani en güçlü isim birisi daha doğrusu Mansur Yavaş. Ama dediğim gibi kendisinin böyle bir açıklaması yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu zaten tutuklu. Zaman her şeyi gösterecek. Şimdi Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Mansur Yavaş'la bağlantılı sürecin ve parti içi dengelerin ardından Ankara'nın bazı ilçe başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin peş peşe istifa kararı aldığını görüyoruz değerli dinleyiciler. İstifa eden başkan ve meclis üyelerinin yola bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi oluşuma mı yöneleceği tartışılıyor. Çünkü bir tarafta da yeni parti var ama yeni partiye yönelik bir adım da görmüyoruz. Hoş Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın istifasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Bir de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları olmuştu. Şimdi Simgi bize o açıklamaları iletecek, bakalım neler söylemiş.
2: bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Evet, hayırlı olsun dileklerini tekrar etmek istiyorum dedi Özgür Özel, değerli dinleyiciler. Birkaç yan adam birazdan canlı yayında konuğum olacak. Hanımlar, beyler, bu hafta son konuğumuz yarın olacak. Fabio Taşel, Funda Arar'ın eşi. Dün de söylediğim üzere intikam vakti geldi. Funda Arar burada konuştu. Fabio Taşel'in arkasından salladı durdu. Bakalım sevgili Fabio ile neler konuşacağız. Bu arada Funda Arar'ın cumartesi günü Ataköy Marina'da, dinleyiciler, Marina Açık Hava sahnesinde muhteşem bir konseri olacak. Provaları devam ediyor, biliyorum, bir taraftan takip ediyorum. Funda Arar hayranları bu konseri kaçırmasın bana kalırsa. 26 Eylül 2026 cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde olacak Funda Arar, değerli dinleyiciler. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yenilenen terminal binasının açılışında 2026'nın Türk havacılığı açısından tarihi projeler ve atılımlar yılı olduğunu söyledi. Ve İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin devreye alındığını, Siirt Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin ise 200 bine çıkarıldığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, yenilenme çalışmaları kapsamında terminal binasının alanı 1062 metreden 3150-135 metrekareye çıkarıldığını söyledi. Giden gelen yolcu salonları, VIP alanları ve idari binalar genişletildi. Yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine yükseltildi. Yine havalimanı 12 Eylül itibarıyla yeniden tarifeli uçuşlarına açıldı. Siirt Kurtalan demir yolu bağlantısı da yine 34 kilometre uzunluğundaki Siirt Kurtalan demir projesiyle hattın doğrudan Siirt il merkezine ulaştırılacağı, kentin ilk kez ulusal demir yolu ağına entegre olacağı ve hem havalimanı hem de Siirt Üniversitesi'ne rayla erişim sağlanacağını aktardığını görüyoruz. Değerli dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamış olduğu sevgili dinleyiciler bilgiler doğrultusunda. Şimdi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu sabah itibariyle gerçekleşen deprem, değerli dinleyiciler, biz de oradan bağlantılar gerçekleştirdik. Az önce de bağlantılar gerçekleştirdik. Sabah yayınlarında da yine orada gerçekleşen bağlantılar vardı. Telefon görüşmeleri yapıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da yerin 7.3 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Depremin 15 saniye kadar sürdüğü bilgisi var. Sarsıntı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde hissedildi. Depremin ardından da AFAD tarafından açıklama yapılmıştı. Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bilgisi vardı. Aynı zamanda İçişleri Bakanı ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açıklamaları olmuştu bu konuyla ilgili olarak, değerli dinleyiciler. Şimdi ben sizlerden bir müsaade istiyorum. Konuklarımı buraya davet edeceğim. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Yeah.

0: kapatıyoruz. Yazısını bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapat. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be. Doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi bu şarkıyı yayınlarken Faruk Kağan'ın yanında da böyle dans etmeye çalışıyor olmak da fena bir durum ya.
2: Çocuklar için de böyle bir şey geçerli değil de ama senin için olabilir.
3: Yok, benim de öyle çok heyecanlanıyorum Faruk'un yanında dans ederken.
2: Ay, heyecanlan zaten. Aycun için heyecanlanması beni daha çok kazandırıyor.
4: Ama bir şey söyleyeyim, sen klibi seyretmemişsin, biz dans etmiyoruz.
1: Hayır abi, onu genel itibariyle söyledim ben ya. Onu genel söyledim yani. Hoş geldiniz. Hoş sevgili dinleyiciler, birkaç iyi adam artık ülkemizde seçtik, toparladık. O birkaç iyi adamı buraya getirdik çok şükür.
2: Ama bunun sözünü ben sana vermiştim. Evet. Geçen geldiğinde.
1: Evet.
2: Biliyorsun değil
1: aynen,
2: mi?
1: Aynen, seninle yaptığımız yayında zaten
2: sen beni gaza getirdin.
1: Getiririm abi.
2: Dedin ki topla çocukları.
1: Sen de çok çabuk gaza geliyorsun. Ama güzel bir şey olmadı mı şimdi?
2: Kesinlikle çok gaza geliyorum. Direkt gaza geliyorum. Kesinlikle çok güzel oldu. Ben bir kere kardeşlerimle 30 yıl sonra tekrar müzik stüdyosunda olmaktan büyük mutluluk duydum.
1: Siz normalde
2: ama görüşüyoruz zaten. Onu da altını çizeyim. Hiçbir zaman birbirimizden kopmadık. Dostluğumuz, arkadaşlığımız her zaman daim etti. İyi günde de kötü günde de mümkün olduğu kadar birbirimizin yanında olmak için çaba sarf ettik. Ve hiçbir zaman dostluğumuz, kardeşliğimiz bozulmadı. Biz sadece müzik için tekrar 30 yıl sonra bir araya geldik.
1: Abi bir şey soracağım. Böyle kalabalık bir grup olmak, müzik grubu olmak zor bir şey mi? Yani devam ettirmek, bir de yıllar sonra zaten bir araya geldiniz. Hikayenin ta en başına bir gideriz, ayrı mesele de. Ne diyorsunuz?
3: Aslında evet, zor birlikte hani kalabalık, çünkü her kafadan bir ses çıkıyor ama inanın o kadar da eğlenceli ve hiç güzel.
1: Rahat rahat ol abi, mikrofona tamam. Konuşabilirsin, ben duyuyorum seni. önemli olan ses. Şimdi göz teması önemlidir, ben seni anlıyorum.
3: Mikrofonu tabii unutmuşum diye.
1: O abi şuna konuşma da bardak şöyle kenar.
2: Hayır, sen ona konuş, onu içirelim, elinden çalsın şarkıyı.
3: Tabii çünkü hepimizin bir fikri oluyor. Bu fikirlerde ortak noktada buluşmak gerçekten hani çok kolay değil. Ama biz gerçekten iyiyiz. Birbirimizi hem anlıyoruz hem seviyoruz. Yani bir bakışımdan veya onun bir bakışından ben ne istediğini, ne yapmak istediğini.
1: O telefon kimin?
3: Anlıyorum.
1: O telefon. Yani. Kimin o telefon? Bir yerden telefon sesi geldi.
3: Evet. Acaba şey mi?
1: Hiç problem değil ya. Sıkın. Ben sadece kimin diye merak ettim.
4: Şöyle söyleyelim, aslında bütün gruplarda abi, sıkıntılar mutlaka olacaktır. Ama biz aile gibiyiz.
1: Gerçekten.
4: Ailede süper kötü ya. Bir kardeş de olabilir. Baba sert olabilir bilmem ne, ama sonuçta bir ailedir. Ve bir arada yaşarlar. Biz bunu böyle düşündüğümüz için.
1: Birazdan görürüm ben sizi. Birazdan soracağım
4: sorularla. Sokmaya çalışacaksın.
3: Şöyle mesela.
4: Bize fitne işlemiyor. Geliyor geri dönüyor.
3: Mesela biz bugün işte buluşacağız, buraya geleceğiz. İnanın ben mesela dün akşamdan heyecanlandım.
1: Ciddi
3: yani
1: misin?
3: O kadar mutlu oldum
1: benim,
3: yani.
1: Benim yanıma geleceğin diye değil yani.
3: Birlikte olacağız, hep beraber bir şey yapacağız.
4: Sabah 9.30'da toplandık.
1: Yani. İyi abi, tamam o zaman siz burada takılın, ben geleyim. Yani. Şimdi bomba gibi bir dönüş oldu. Bomba gibi bir dönüş oldu. Yani birkaç iyi adamın gerçekten çok güzel olmuş. Çok çok yakışmış. Abi oradan başlayalım istersen. Hikayenin o kısmından bir devam edelim istersen. Nasıl şekillendi? Aslında A Milli takım için sen zaten onun bize söylemiştin. Bir sürpriz geliyor demiştin. Evet. Hatta geliriz demiştin az önce. Girişte söylemiştin ya sevgili Faruk'a. Ama o da çok güzel oldu. Çok başarılı oldu. Harika bir klip olmuş bu arada. Bir kere çok eğlencelisiniz ya. Görüntü çok güzel. Kıyafetler çok güzel. Birliktelik çok güzel. Bir dinliyorum.
2: Teşekkürler Okan, bu güzel sözlerin için. Biz marşı yaptıktan sonra görünürlüğümüz gerçekten o kadar çok arttı ki bizim jenerasyondaki insanlar, takip edenler ve takip etmeyenler bizi gaza getirdiler. Hani bu böyle kalmamalı, bize yeni şarkılar da verin. Hani sizi tekrar sahnelerde görmek istiyoruz. Şarkılarınızı duymak istiyoruz.
1: Bu yeni
2: istiyoruz.
1: Söylenilen bir şey değildi değil mi? Yani?
2: Aslında değildi, fakat bu marştan sonra daha da çok ortaya çıktı. Biz de tabii ki işte herkesin kendine...
1: Marş fikri nasıl doğdu?
2: Valla marş fikri şöyle doğdu. Bir gece ben Aytuncu aradım. Aytuncu, aslında şöyle bir şey var. Yıllar öncesinde çok büyük bir proje için bizi istediler. Bir araya gelmemiz için istediler. Ben çocukları ikna edemedim. Özellikle Murat'ı.
1: Niye?
2: Murat anlatsın onu.
1: Parayı mı az buldun, ne oldu?
4: Yok, para hiç konuşulmadı da ben oyunculuk sektörüne tamam. giriş yapmıştım o sıralarda. Bu sektör üzerinden devam etmek istediğimi söyledim. Yoksa sizleri çok seviyorum dedim. Ama o farklı bir şeydi. Yani tiyatral bir şeyler yapılacaktı. Konserler, monserler. Ben artık dedim şarkıcılık kısmından kenara çekildim. Oyunculuğa devam ediyorum. Gayet de güzel gidiyordu. Ama sonra devam et istersen.
1: Sonra ne oldu? Pişman oldun mu bu arada?
4: Hayır, hayır, hiç pişman değilim. Oynadım güzel yerlerde falan en azından.
1: Hayır, onu demedim. Proje olmadığı için falan.
4: Yok yok. Geçmiştekinden pişman olmadım. Ama şimdikine girmeseydim pişman olurdum.
1: Süper. Evet, evet.
2: O dönemde ben Murat'ı çok ikna etmeye çalıştım. Çünkü Aytunç'ta ve Hakan'da ve bende böyle bir istek vardı. O gün de Almanya'daydı. Hatta o bile dahil olabilecekti bu projeye. Neyse, olmadı bu. Çok büyük bir projeydi. Kısmet olmadı. Ve tabii ki biz yıllar boyunca da bir aradayız. Danslar ediyoruz. Sağ olsun Aytunç geldi. Benim klibimde çok güzel bir performans sergiledi. Biz onun okuluna gidiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun gösterilerine destek veriyoruz. Herkesin kendine ait bir dünyası var. Bir şeyler yapıyor. Fakat böyle bir şeyler yarım kalmıştır ya Okan. Bir yerden mutlaka bir kıvılcım olmalı. Bu da ilerlemeli. Bir gün eski menajerimle beraberiz, Burak'la beraber, kulakları çınlasın. Ya dedim, çocuklarla dedim hep böyle bir şey yapma hayalim var ama dedim ne zaman nasıl olur bilmiyorum dedim. Burak da bana dedi ki oğlum dedi, Türkiye milli takıma marş yapsanız da herkes yapıyor.
1: Vay be.
2: En azından dedi, hani böyle bir şey olur. Gönlünüzden zaten. Aytunç o kadar koyu bir taraftar ki ben mesela futbolla çok yakınen ilgim alakam yok. Hakan'la Murat'ın benden daha çoktur. Ben Aytunç'u aradım. Aytunç dedim böyle bir marş yapalım. Aytunç işte Murat'ı aradı ya da Hakan aradı, bilmiyorum sıralama neydi. Aytunç, ben seni aradım, sen
4: Türk'ü aradın. Biz sıraya sokmuyoruz kendimizi.
2: Öyle bir şey oldu. En son Murat aradı.
1: O detaylar önemli hocam.
4: En son beni aradılar. O yüzden istemedim ben.
2: O yüzden önemli. İlk Murat'ı arasaydım ya başver ne marşı falan diyebilirdi. Ama kaleyi işten fethetmem.
4: Yok yok canım, demezsin.
1: Bak önceden denenmiş, önceden denenmiş ya, işi riske etmek istemiyor. Hayır, yani.
2: Riske edemezdim.
4: Yok ben demezdim. Milli sporcuyum. Milli takım dendiği an zaten ben böyle bir
2: havalı olmuştum. Ama sen öyle bir duvar koymuşsun ki ben zaten kafayı çarpmışım yani. Kan içindeyim. Yani tekrar kafayı atmama gerek yok.
4: Ben direkt hayır.
2: Ben dedim ki en iyisi Aytunç'u arayayım. Aytunç bir gaza geldi, heyecanlandı falan filan. Aslında benim eski bir şarkım vardı. Bana
1: geldi,
2: söz yazdı.
1: Geldi, bizimki geldi. Mine geldi en sonunda. Maviler içerisinde.
2: Hoş geldin sevgili. Hoş geldin Mine. Arkasından
1: abi şuna şöyle.
2: Arkasından gelin. Hemen bir araya geldik stüdyoda. Tamam. Ya ne yapalım, ne edelim? Kendi ruhumuzu, kendi beraberliğimizi, kendi bayrak aşkımızı, toprak aşkımızı, ülke aşkımızı anlatacak bir marş olsun, ama marş olsun. Diğerlerinin yaptığı gibi şarkı olmasın dedik.
1: Olmasın. Marş gibi hissedilsin yani.
2: Sen de bunu söylüyor musun? Diğerleri şarkı gibi değil miydi?
1: Kesinlikle sana katılıyorum. Aynen. Bak kesinlikle. Gerçekten katılıyorum sana.
2: Ve marşın ölçüleri, vurumları, gamları farklıdır. Sevgili Taner'le biz stüdyoda günlerce çalıştık değil mi arkadaşlar? Yani oturduk, hangi ritimde olsun, marş ritmi hangi enstrümanlar olsun. Hep beraber yazdık sözleri. O bir şey dedi, bu bir şey dedi, bu bir şey dedi, ben bir şey dedim. Karıştırdım.

0: çıktık ve bıraktığımız yerden devam ediyor.
1: Vay.
0: Çünkü karşılaştığımız tepki o kadar güzeldi ki, hani yıllar önce birkaç iyi adamın olduğu noktadaki süreci aynı anda yaşamaya başladık. Yani bu adamlar sonradan gelmemişler buraya hissi doğdu. Bizi inanılmaz konukseverlikle karşıladılar. O kaldığımız noktadan aynı saygı, o keyifle devam ettik. Sonra gelen tepkilerden, işte Fahri'nin de az önce dediği gibi, haydi yapın, haydi bir şeyler yapın. Yapalım. Madem geldik, yapalım. Benim kızım baba bir şeyler yapın deyip duruyordu ne zamandır zaten.
1: Vay.
0: Hadi bir şeyler yapalım deyince bir anda olaylar zincirleme ceyran etmeye başladı.
2: Bu arada ben şunu anladım, yani geçmişte de bizi çok fazla seviyorlardı sağ olsunlar insanlar.
1: O zaman bunun farkında değil miydiniz?
2: Ya farkındaydı. O daha çok fazla farkındaydı. Yani bomboş sokakta yürüsek bile bir yerden insanlar çıkıyorlardı ve şimdiki gibi değildi. Yani çok fazla ilgi alaka, mektuplarıyla işte fakslarıyla bilmem.
1: Tabii teknoloji
2: Tabii. Çuvallarla hepimize mektup geliyordu. Biz çapa atmışız, onun farkına vardım. Yani biz 90'lı yıllardaki gençlerin zihinlerine bir çapa atmışız. Şimdi mesela yorumlar geliyor, bayılıyorum. Diyor ki hayvan hakları, geçen Faruk'la böyle baktık, Faruk dedim, bayıldım dedim, yoruma bakar mısın? İnsan hakları için, hayvan hakları için falan birkaç adam geri döndü. Sanki böyle bir misyonumuz varmış gibi. Öyle bir çapa atmışız ki o zamanki arkadaşlıklar, dostluklar, bizim birliğimiz, beraberliğimiz insanlara çok güzel bir enerji olarak yansımış. Ve bunun olduğunu gördük. Maçtan sonra Faruk, biz başka bir şey ne yapabiliriz derken sağ olsun Faruk aynı zamanda yapımcımız. Ve zihni deli gibi çalışıyor. Öyle böyle değil. Yani gece gündüz çalışıyor. Acaba başka bir şarkı mı yapsak dedik. Ve gittiğimiz programlarda genelde de bize arkadan ne geliyor? Başka bir şey gelecek mi? Bak herkes bekliyor falan diyorlardı. Ben çok umursamıyordum. Gaza getiriyorlar.
3: Para getiren yok o kadar. Sadece yapın.
1: Zaten hep öyleydi ya. Neydi? Ekmeğe, buzdolabına, çamaşır makinesine.
2: Tabii derdik eskiden.
3: salça makarna.
1: Salça.
2: Bitireyim. Faruk orada çok güzel bir şey yaptı. Biraz aslında şu anda yaptığımız şey bizim ters köşe. Biz bir boy band grubuyuz. Dans ediyoruz ve şarkı söylüyoruz. Ya dansımız aslında ve görselliğimiz çok daha ön plandaydı. Ama Faruk şu anda yaptığı şeyle bize gelip bu fikri söylediğinde hepimizin çok hoşuna gitti. Akustik bir şekilde şarkı söylüyoruz.
0: Müzikal kimliğimizi
2: ön plana çıkartmaya çalıştı Faruk. Çok teşekkür ediyorum bu arada kendisine de. Çok güzel fikirlerle geliyor.
3: Hep beraber yaptık.
2: Biz de okey dedik, direkt başladık. Yani yeni bir şarkı yerine böyle bir şeyler yapmayı.
4: Bu parçada sadece söylemedik, aynı zamanda bazı enstrümanları da biz çaldık.
1: Öyle mi?
4: Oradaki tabii vurmalı, özellikle vurmalı.
1: Enstrüman var mı? Yani
2: benim ağzımda var sadece.
1: Öyle mi? Bak, bir faks yapıyor. Küçük bir kuble.
2: Ya bu kuble almayalım.
0: Aşk olsun.
1: Vay, bravo ya.
3: Yani ben senin yerinde olsaydım, sana bak o kadar güzel olta atıyor.
1: Abi ki itiraz ediyor ya.
3: Alsana abi şunu.
2: Mikrofonu mu?
3: Hayır. Anı.
2: Tamam.
3: Al, yap.
2: Aldım, yap. İstersen
4: ben bir de söyleyeceğim, hadi. Bak, yap abi. Hadi.
2: Yaptım.
3: Çok güzel
1: hadi,
3: yapıyorsun.
1: Bir daha, hadi bunu alıyoruz. Hadi, sessizlik.
2: Sessizlikle mi başlıyoruz? Ses çıkar. Başla sen, scratch mı kırıcat bir şey yap. Sen radyocusun.
1: Abi bana yapıyorsun.
5: Yo. 30 sene sonra şimdi aramızda iyi adamlar.
3: Yeah. Bravo.
1: Harika. Bir şey
2: söyleyeyim
1: mi? İşin mükemmelliği nerede biliyor musun? Köşede, el hareketinde, kıvrımda. Ben sana söyleyeyim. Evet. Gaza getiren orası. Abi sen de fenasın ha.
3: Ya, bir şey söyleyeyim mi? Okan şimdi benim hayatım boyunca bir gerçek vardır. Belki arkadaşlarım da bunu biliyorlardır ama şöyle bir gerçek var abi benim hayatımda. Ben hayatımda hiçbir zaman hiç kimsenin ilk tercihi olmadım. Hiçbir zaman seçilmedim. Kendi inancımla, kendi aklımla, kendi yeteneklerimi yoğurarak,
1: yüterek
3: kendimi seçtirdim. Şimdi o adamın çok iyi bir beatbox var. Yap göster. Bu çok güzel rap okuyor. Bu çok güzel besteler, sözler yapıyor. Yapın abi. Çünkü bu birileri sizi parlatmıyorsa kendinizi parlatmayacağınız anlamına gelmiyor. Hı hı. O yüzden kızıyorum bazen.
1: Yani
3: çok yetenekli çünkü
1: bu biraz şey gibi oldu, sanki senin onlara inandığın kadar

0: Onlar kendilerine inanmıyorlar gibi bir...
1: Ya da bana inanmıyorlar desin.
2: Bir de yok ya, sana inanıyoruz.
3: Ya yani. Şimdi o inanç meselesi önce kendimize inandığımız için zaten bir aradayız.
0: Süper.
3: Ve hepimiz birbirimize inanıyoruz aslında. Yoksa bu dört enerjiyi bir araya getirmek mümkün olmaz.
0: Mümkün değil.
3: Yani biz çok iyi arkadaşlar olabiliriz, ailecek görüşüyor olabiliriz vesaire ama burada bir enerji söz konusu. Hı hı, evet. Bu dört insan, ya hep ben bunu her yerde söylüyorum. Hı hı. Bir araya geldi de bambaşka bir şey oluyor. Hı-hı. Bambaşka yani Hakan Hakanlık'tan çıkıyor, Aytunç başka birisi oluyor, Murat başka oluyor, hı-hı, Faruk bambaşka birisi oluyor ve ortak noktada bir payda da buluşuyoruz. Hı-hı. Aytunç'un az önce dediği gibi gece uyuyamadım, sabah ekiple bir şeyler yapacağız diye. Yani bizi bıraksan 24 saat biz bir arada kalırız.
0: Biz zaten sıkılmayız. Öyle hayal ediyoruz. Böyle şey, grup olduğunda, ekip olduğunda bunlar hep bir arada yaşıyor zannediyoruz. Yani sabah kahvaltıyla beraber güne başlıyoruz.
3: Valla öyle bir imkan kadar olsa muhtemelen biz öyle olurduk.
2: Bak eskiden ama tabii, öyleydik.
3: Eskiden öyleydik. Evet.
2: Sabahlara kadar evet, beraber
3: çünkü
2: takılmıştık.
3: Çünkü tek işimiz sahneydi.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Sizin en başta tanışma hikayeniz nasıl oldu? Yani nasıl geldi bir araya bu ekip?
4: Biz aslında Yonca Evcimik'in dansçılarıydık. Yani bizim ilk tanışmamız oradan. Ama yani öncesinde de dans vasıtasıyla birbirimizi tanıyorduk. Ama farklı yerlerden, ama televizyon programlarından, ama kliplerden birbirimizi, ama Yonca Evcimik'le bu kadar hani grup haline dönüştük. Öyle söyleyeyim. Yani aslında hepimizin tanışma şeyi dans.
0: Ondan sonra grup. Evet. Ondan grup sonra nasıl kuruldu?
1: Bir gün Yonca bizi aradı telefonla, eve çağırdı. Kızlar da var, çıtır kızlar. Oturuyoruz ama o zaman Murat bizimle dans etmiyor.
2: Ben yok.
1: O gün vardı. Murat'ı Aytunç getirdi bize, kazandırdı. Evde oturuyoruz, çok önemli bir proje var dedi. Biz de zannettik hani yeni bir Yonca Evcimik, yeni bir turne olabilir, yeni bir şarkı yaptı, belki koreografi yapılacak falan diye bekliyoruz. Böyle oturuyoruz, bir anda böyle yaptı. Siz dedi, kızlar dedi böyle ayrılın dedi. Kızlar ayrıldı, erkekler de böyle ayrılın dedi. Onun böyle salonunda bir üçlü, bir ikili, bir tekli koltuğu var. Ayrıldık. Döndü. Bundan sonra dedi, sizler dedi, kızlara döndü, çıtır kızlarsınız dedi.
0: Allah Allah.
1: Bize de döndü, siz de birkaç iyi adamsınız. Bize de ne oluyor?
0: Hiçbir şeyden haberimiz
1: hiç
0: yok.
1: Hiçbir şeyden haberimiz yok. Şarkılar bulunmuş. Şan hocaları ayarlanmış. Aykut Gürel düzenlemelere başlamış. Vay. Yani Yonca bütün aslında projeyi hazırlayıp bizi ortaya koydu. Hani hiçbirimiz de şey demedik. Hani hayır, direkt demeyiz, kabul ettik. Niye? Evet, hani bir para kazanacak mıyız? Ne olacak? Ne bitecek? O da dönemde dansçıyız. Birden böyle aslında bodozlama oldu değil mi Aytunç?
4: Evet,
1: sonra
4: evet,
1: o gün askere gitmek durumunda kaldı. Sonra Murat bize geldi.
2: Ben de o sırada Urkan Erez'le çalışıyorum, modellik yapıyorum. Bir televizyon programındaydık onun mankenleri olarak. Aytunç da
0: yalnız bütün isimler, sayılan bütün isimlerde konuğumuz oldu. O da ayrı bir hoşuma gidiyor yani. Urkan, önce Yonca Evcimik geldi, ardından Urkan Erez geldi. Selamlar olsun onlara. Dinliyorum abi seni.
2: Aytunç da o sırada ANS stüdyolarındaydık. Bize, başımıza geldi. Tiyatralleri yazmak için, tiyatralleri yaptırmak için. Sonrasında o da grubun içerisine dahil oldu bizim. İki program sonra.
4: Bir tane dansçı gelmedi.
2: Evet. Oradan da samimi bir arkadaş o bir gün geldi bana, Murat dedi, hemen dedi kasetlerini topluyorum. Aytun çok fena koleksiyon yapar böyle. Çıktığı bütün programlar vardır. Benimkileri de çekmiş. Onların hepsini toparladı. Gel dedi, bir yere gidiyoruz dedi. Birkaç iyi adam olacaksın dedi. Yonca'nın oraya götürdü.
0: Birkaç iyi adam olacaksın dedi. Kafada düştü.
2: VHS kaset. Kocaman. Üste benim resmim var böyle. Asker gibi çekmişim falan böyle. Bakışlar sert sert. Götürdü Yonca'ya. Bu adam dedi, bir 8-10 kişi daha varmış galiba. Yonca da tamam dedi. Kara kaş kara göz gördü belki. Kara kaş. Ve öyle başladı. Ben de hiçbir şey sormadım. Ne diyoruz, para var mı? Sonra çok iyi anlaşmaya başladık. Kızlarla da, grupla da. Keyif alıyorduk biz yani.
0: Abi neden peki bir sonuç oldu? Yani bir noktalandı. Her şey çok güzel giderken bir süre sonra verilen uzun bir ara var. Ondan sonra çok şükür bir araya gelindi ama şeyi de soracağım bir taraftan. Bundan sonra bu bir projenin başlangıcı mı? Yani bunun devamı gelecek mi? Neler olacak? Bir planlamalar ne?
1: Biz şimdi gaza gelip bombayla beraber 3 tane şarkı bitirdik.
0: Bitti mi onlar?
1: Bitti. Şimdi arka arkaya onlar çıkacak.
0: Ne aslında onlar? Yeni şarkı mı yoksa bomba gibi mi?
1: Diğer ikisi de cover. Bir tanesi bizim ilk albümümüzden bir şarkı. Bir taneyi de sürpriz tutuyoruz. Anonim bir şarkı.
0: Ciddi misin?
1: Evet. Ama çok başka bir şarkı. Yani hepinizin bildiği, senin bir kere çocukluğundan bu yana bütün erkek arkadaşlarının, kardeşlerinin, akrabaları, halaların, teyzelerin, eniştenler, üst komşun, alt komşun, efendime söyleyeyim apartman yöneticin, içerideki efendime söyleyeyim teknik masadaki herkesin bildiği bir şey. Bak 7'den 77 bitti.
0: Her şeyi bitti.
1: Her şey bitti. Klibi de çekildi.
0: Klip de çekildi.
1: Klibi de çekildi. 9 Ekim'de.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi sevgili Faruk K. Bu arada TikTok'tan canlı yayın da yapıyor.
1: Evet, herkese vallahi sevgiler, kusura, selamlar.
0: Kusura bakmayın. İçinizde en şanslı benim sevgili dinleyiciler. Ben muhtemelen yayından sonra dinlerim de.
5: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, canlı yayında devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı Birkaç İyi Adam canlı yayında konuğum ve yeni projedin harika bir şarkı geliyor.
2: Evet.
1: Eski şarkılardan dedin ya, o hangisi bu arada sizin eski şarkılardan?
2: Bizim 1997'de çıkardığımız Alırım Akıllarını single'ından sonra çektiğimiz Bir Tanem şarkısı vardı.
1: Ha, biliyorum.
2: Onu yine akustik yaptık ama orada vokal performansı, herkesin soloları falan çok şık oldu. Üçlü beşli sesler yaptık. Bayağı bir müzik yaptık orada.
1: Bunlar ne zaman geliyor bu arada?
2: Şimdi o bahsettiğim sürpriz olan, yani 7'den 77'ye bütün bildiği, evet, 9 Ekim'de.
1: 9 Ekim.
2: 9 Ekim Cuma günü yayında olacak.
1: Of, çok güzel.
2: Bir tanem de 30 Ekim'de yayında olacak.
1: Vay, çok evet. Güzel ya. Çok güzel. Şimdi içinizde en çekilmez kim?
3: Hı. Öyle birisi bilmiyorum.
4: Çekilmez.
2: Ne anlamda çekilmez?
1: Ne bileyim ben. En böyle olumsuz, hayır diyecek, direkt hayır diyecek falan.
4: Ha, sen bana direkt çakıyorsun. Ne ki? Hayır ama ben...
2: Güzel çaktın Murat, şimdi doğruya doğru.
4: Dur alayım, göğüsleyin.
1: Abi başlatayım. Bir dakika, niye sen o kadar...
4: Ay, en hayır diyecek.
1: Kişi, ama dört kişi abi, içerisinden ben, niye sen...
4: O zaman ben söyleyeyim.
1: Niye daldıremen ki yani?
4: Biraz böyle mükemmeliyetçi takılmaya çalışan bir adamım. Ben bir de böyle çok geniş... bakmaya çalışıyorum. Yani işin içinde kendim de olsam. Hı. Bir şey yapıldığı zaman o yüzden doğru projeyi doğru şekilde yapalım. Aman niye tekrar geri dönüyoruz madem, hani res dikkat etmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadarıyla. Hı hı. Bizler hani şunun olmasını da istemiyoruz. 50 yaş üstüyüz hepimiz. Hı hı hı. Tekrar geri döndük. Hı. Bazı yorumlar enteresan gelebiliyor. Hani bu yaşta artık bilmem ne falan hı. diye. Biz yaşımızdan çok memnunuz ve 50 yaşında göstererek yapıyoruz zaten biz bu işi. Hı hı. Kendimizi gençleştirmeye çalışarak yapmıyoruz. 50 yaşındayız ya da üstüyüz. Evet, böyleyiz abi.
1: Ve mutlusunuz.
4: Ve çok mutluyuz. Ve hiçbir yani. Sıkıntı yok. Aramızda da sorun çıkartacak bence kimse yok. Biz her türlü anlaşıyoruz.
2: Yani. Böyle sorun demedi. Şey dedi.
4: Çekilmez.
1: En çekilmez.
2: Huysuz anlamı.
1: En huysuz anlamı.
3: Murat o zaman. Yani.
4: Tom'un öyle.
1: Tabii abi ya.
4: Ben tek
1: ya bunu huysuz. Söyleyin kurtulun ya.
5: Murat hani... huysuzsun abi.
4: Evet. Huysuz ve tatlı adam.
5: Huysuz ve tatlı adam.
3: En mülayim kim?
1: En mülayim kim?
3: Hakan.
1: Direkt kendini söylüyorsun zannettim.
5: Evet, ben olarak hani insan yedisinde neyse yetmişinde odur ya. Heh. Ben hep öyleyim ya, mülayim, her şeye uyarız yani, yaparız her şeyi. Ya niye yapamıyorum ki, bunları yapan bizden daha mı akıllı, öyle öğrendim çünkü. Hı. Bir işe hı. başlarken hı. hiç bilmediğim bir konuda bile çok fazla araştırırım, hı. öğrenirim. O yüzden biraz bilgiye aç bir insanım. İşimde de öyleyim, hı. özel hayatımda. O yüzden ben daha mülayim herhalde. Yani eyvallah, olur ya, hallederiz.
1: En sabırlı kim içinizde?
2: O benim.
1: Evet, ciddi misin?
2: Faruk. Ya o benim. Ben acayip sabırlıyımdır gerçekten. Yani beklerim, hı. beklerim, beklerim. Ama dördüncüde artık beni kimse artık o beklediğim yerde bulamaz.
4: Var ya, kafa bir çalışıyor. Sabırlı derken bir şey söyleyeyim mi? Ben Faruk böyle birazcık koalaya benzetiyorum. Tatlıdır. Ağaca yapışır, hiçbir şey beklemezsin. Dünyanın en tatlı canlısı. Ama en vahşi canlarından da bir tanesi. Bir canını sık bakayım ne oluyor.
1: O kadar diyorsun
4: abi
1: ya.
4: Abi canım. Tabii. Hmm. Faruk, abi deli tarafı var ya.
3: En sabırsız kim?
1: Sen misin?
3: Hayır. Murat.
1: Ben de bir heyecanlanıyorum. He. Senin arkadaşımızın en güzel özelliğini sizlerden alayım sevgili arkadaşlar.
2: Sen söylesene Okan, geçen gün bana mesaj attın ya, açık böyle böyle mi diye, ben de kendim sorarsın demiştim.
1: Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş
2: şaka,
1: ya.
2: Dökül.
1: Yok şaka şaka. Ne dökülür? Evet. Ne diyebiliriz mesela?
2: Aytunç için ne diyebilirim? Bir kere kararsız. Evet. Kararsız.
1: Hangi konuda? Her konuda. Konuda.
2: Yani karar verme mekanizmasında net değil. Hı. Evet yaparım diyor ama içinden bence o işi yapmak gelmiyor.
1: Öyle mi?
2: Ya yani ben onu çok iyi hissedebiliyorum, görüyorum. Bazı konu kendi iş hayatında da bence öyle. Ama Aytunç zamanında da öyleydi. Hı hı. Ama doğru kararları vermek için belki doğru kararları vermek için böyle bir sistemi var. Ama istemediği hiçbir şeyi yapmak istemiyor. Fakat bazı şartların ve kişilerin kırılmaması için yapmış olduğu zamanlar olduğunu düşünüyorum hı-hı. hayatında. Hı-hı. O yüzden kararsız diyebilirim Aytunç'la.
1: Bir şey soracağım. Şimdi yayına başlarken çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani 90'lı yıllarda yapılan şarkılar ve onun etkisinin hala devam ediyor olması. Geçenlerde ben burada Bir müzisyeni ağırladım. Kendisi söz müzik yapıyor abi. Şöyle bir şey söyledi bana, dedi ki ya 90'larda dedi bir tane bile şarkı yapmış olsaydım dedi, hem de güzel bir şarkı da yapmış olsaydım dedi, bugün çok hatırlanıyordum dedi. Yani bir şey yapmıyor olsam bile hatırlanıyordum. Ben bunun insanların ne kadar çok sevildiğini vurguladığını düşünüyorum. O dönemle bu dönemi böyle bir kıyaslasak ne düşünüyorsunuz? Yani o dönem çok güzeldi değil mi? O proje hayata geçtiğinde hissettiğiniz şeyler, popülarite falan nasıldı?
6: O zamanlar organikti her şey. Yani. Yani her şey daha duygusal. Daha içtendi, daha samimiydi. Yani içten gelerek yapıyorduk. Hı. Bugünü karşıya yansıtıyorduk. Bugün her şey şu anda artık organik, yapay. Çok hızlı gelişiyor, çok hızlı tüketiliyor. Ama o zaman içine, insanların içine böyle işliyordu her şey. Ne yaparsan yap, hakikaten seviliyordu, beğeniliyordu. Çünkü o samimiyetle yapılıyordu işte.
4: Ben bir de psikolojik tarafını söyleyeyim. Biz 90'larda ve bütün sanatçı arkadaşlarımızla, biz rocks müzikteydik, sonra başka yere geçtik. Yani bütün sanatçı arkadaşlarımızla, yani çok ünlü isimler de buna çok şu anda da büyük olanları da dahil edebiliriz. Şöyle bir düşüncemiz var. Kimse bizden yukarıda değil, kimse bizden aşağıda da değil. Biz hep eşit mesafeden bakıyorduk. Yani karşımızdaki hayranmış, aman bilmem ne olayım, ya da ya, duyguda değişim yapmıyorduk hiçbir zaman. Tam içimizden ne varsa o şekilde ortaya çıkıyorduk. O yüzden içimiz dışımız birdi. 90'larda o yüzden şarkılar da duygusal olarak daha iyi çıktı. Şimdi öyle değil abi. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle, bir de bu kişisel gelişimin nasıl bir şeyse çok fazla gaz vermesiyle öz değer denilen şey, kendini değerli görmek denilen şey bencilliğe dönüşmeye başladı. Ve çaba sarf etmeden en hızlı nasıl yapabilirim ben? Buna döndü. Buradan ben ne? Ya birine bir yazı yazdığında bile acaba beni kaç kişi beğeniyor yazıyor. Lafı çaksa da beğeni sayısına bakıyor. Ha bu tutmadı, o zaman güzel bir şey söyleyeyim. Amaç sadece beğeni sayısı. O yüzden Aytuncu'nun dediği gibi organiklik biraz azaldı. Biraz insanlık azaldı gibi geliyor bana. Yani.
5: Bu tabir şeyde bile var ya, sosyal medyada organik takipçi, bot takipçi diye bir ayrım söz konusu oluyor. Şimdi ben şöyle söyleyebilirim. Biz şanslı bir nesiliz yaş ortalaması olarak. Hani analog dönemde çocuktuk.
1: Çok acayip bir dönem değil mi? Çok geçiş dönemi. Çok
5: çocuktuk. Değişik. O taraftan dijitale geçtik. O zaman kullanmış olduğumuz, müzik yaparken kullanmış olduğumuz o kayıt stüdyolarındaki bir takım programlar gelişti. Analog dönemden geldik. Normal dijitalin ilk başladığı noktayı gördük. Sonra şu anda yapay zeka çağı. Ve yine içindeyiz. Ve yine bu müzik aletleriyle müzik yapabiliyoruz. Ve daha kolaylaştı her şey. Ben kendi home stüdyomda evde kullandığım aletlerle çok rahat artık besteler yapabiliyorum. Seslendiriyorum. Yayınlayabiliyorum. Ama eskiden böyle
1: bir kullanıyorsun
5: şeydi.
1: Mesela yani
5: bir tane klavyem var. Ondan sonra bir tane pedim var. Şu andaki bu launchpad deniyor bunlara. Yani tetikleme noktaları oluşturuyorsunuz ve kullandığınız o programlarla, müzik programlarıyla çok rahat sample'lar üretip...
1: Şöyle bir şey diyor musunuz? Ulan ah be, bizim zamanımızda bunlar o zaman olacaktı ki.
4: Abi bak, bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak, aklıma gelen. Ben şey kiti çok severdim. Şahin neydi o?
1: Karate kit.
4: Karate kit değil Şahin. Araba vardı ya, konuş. Kara şimşek. Neyse.
1: Tabii canım.
4: Abi arabayla konuşuyordu. Şu anda ben yapay zeka ile konuşuyorum mesela. Bana mucize gibi geliyor. Ben derdim ki 2001 yılında askere gideceğim çocukken ve ışın kılıcı kullanacağım sanıyorum. Ya düşün, o kadar biz teknolojiyi
1: bir şey söyleyeyim, iyi kurtarmışsınız yani. Bak söyleyeyim.
2: Bir şey söyleyeyim mi Okan? Şimdi 90'larda aşk vardı. Çıkma teklifi vardı. Şimdi
1: kart vardı.
2: Tinder var, kaydırma.
4: Evet. Çok oraya attım buraya.
2: Şimdi orada duygu yok. Anladın mı? Orada bir duygu vardı, bir hissetme vardı, bir buluşma heyecanı vardı. Şimdiki durum öyle değil. Bence iyi ki bizim dönemde böyle bir şey yoktu.
4: İyi ki yaşadık, evet.
1: Seniz? Evet, dinliyoruz.
6: Ne var? Ben söyledim.
1: Ne bileyim, orada Mine ile konuşacağım. Otur bizimle konuş burada. Radyo programına gelmiş, rejide Mine ile muhabbet ediyor. Hayret bir şey ya.
4: Değil mi? Bu radyocuyla, o radyocuyla değil yani. Buraya programa geldi.
1: Tamam, o da radyocu, anladık ama o başka bir yere de evrildi yani. Acayip bir yerlere gidiyor yani. Allah
6: her
1: Allah.
6: Şey. Var.
1: Ne dediğimizi de unuttuk ya.
4: Sen nasıl görüyorsun organik o zamanları?
6: 90'lar.
4: Şimdileri.
1: Çok güzeldi. Ben her zaman söylüyorum. 94 yılıydı benim mesleğe başladığımda. Ve hep anlatıyorum. Böyle U şeklinde arkamızda raflar. O raflarda önce tabii kasetler, MD'ler, DAT'lar dönemini yaşadım. Onlardan şarkılar ya da reklamlar yayınladım. Daha sonra CD'lere geçtik. İşte o CD'leri alırdık, kapaklara bakardık, fotoğraflara bakardık, şarkılara bakardık. Şarkıların sözleri, müzikleri kime ait, fotoğrafları kim çekmiş. Onları biz kendimiz anlatırdık yayında. Yani bu çok güzel bir fotoğraf olmuş. Ve herkesin tuttuğu bir şarkı vardı. Yani radyodaki arkadaşlarımız işte bir şarkıyı çalıyorsa diğer arkadaşımız iki saat içerisinde başka bir şarkıyı çalıyordu. Çıkış şarkısı diye bir olay da yoktu o zamanlar.
2: A1 vardı o dönemde.
1: Evet.
2: A1 işte B1. Evet.
4: Playlistleri de siz kendiniz hazırlıyordunuz. Ben de VJ'lik yaptım çünkü oturup böyle bir liste hazırlayıp. O kadar organik şimdi, ki ne kadar tatlı tamamen, değil mi? Yani,
2: şimdi çok... tamamen neye döndü? İşte bu dijital medya mecrada en çok hangisi tıklanmış, dinlenmiş, bot da olabilir. Direkt tabii. Ona yöneliyor insanlar.
1: Siz yani... şeylere bakıyor musunuz? Sözünü böldüm ama bu günümüzde çıkan gruplara falan bakıyor musunuz? Erkek tabii grupla geçenlerde tabii bir ki. Tanesi Crush mesela. Crush. Onlar da.
2: Hatta
1: onlar
2: oradaki Oğuzhan da dansçı kardeşimiz bizim. Onunla da çalıştığımız bir dönem oldu. Ben çok beğeniyorum ve çok destekliyorum. Manifest'i de çok destekliyorum. Karma'yı da, Aura'yı da. Ben hepsini takip ediyorum yetine.
1: Ya eskilerin böyle bir yanı var mı? Yani bir rekabetten ziyade hani aynı yolda yürüyoruz kardeşim. Herkes başarılı olsun. Evet. Biz de başarılı olalım. Başkası da başarılı olsun diye. Böyle galiba değil mi?
2: Yok hiç öyle değildi.
1: Değil mi?
2: Bizim zamanımızda da çok zorluklar vardı çocuklar.
6: Hayır bir rekabet.
4: Hayır biz öyle düşünüyorduk. Ya hala da öyle düşünüyoruz. Biz mesela çocuklar
1: çıktı. Abi bak bir karar verin ona göre yürüyelim devam edelim.
2: Ben soruyu çok iyi anlamaya çalışıyorum.
4: Sen o zamandan bahsediyor ama biz kendimizden üzerimize alarak konuştuk şu anda.
1: Şimdi ben o zamanlar sizin zamanınızda sizin zihniyetinizde olan insanların ben daha iyi niyetli olduğunu düşünüyorum.
4: Evet, tabii ki.
1: Rekabetten ziyade evet. Yani birbirini çekememekten ziyade siz herkes başarılı olsun kardeşim. Biz de müziğimizi yapıyoruz. Biz de başarılı olalım. Diğer tarafta başkaları da müzik yapıyor. Onlar başarılı olsun. Ama şu anda günümüzde inanılmaz bir rekabet var. İnanılmaz bir kavga var. O ona bağırıyor. O ona bağırıyor. O ona laf söylüyor. O ona laf söylüyor falan. Ben bu durumlardan hoşlanmıyorum. Onu anlatmaya çalıştım.
4: Evet.
1: Bizde demek istediğim oydu.
4: Bizde yok muydu? Ya bak dışarıda vardı ayrı konu. Bizde yoktu.
2: Bizde yoktu. Ama bizim dönemimizde de aynı kaos vardı çocuklar.
4: Tabii ki mutlaka vardı.
2: Yani birbirinin ayağını kaydıran, birbirinin tabii. işini elinden almaya çalışan, senin işte vitrinde posterin varsa ben oraya CD'mi vermiyorum, imza gününe gitmiyorum demek. Meler bizde de vardı şimdi. Biz kendi içimizde hiç kimseye karşı bir kötü art niyetimiz yoktu. Hatta biz gönüllü olarak Çelik'in klibinde dans ettik.
4: Bak var ya beynimi okuyorsun.
2: Çelik'in klibinde dans ettik. Ama programa da gittik hesap ödedik.
4: Davet etti bu arada. Çelik bizi dinliyorsa. Yıllar evvel.
2: Ödeyelim problem değil.
4: Adam bizi davet etti oraya.
1: Ya sevgili gittik. Faruk Kaan'ın da var ya bu hikayeleri beni benden alıyor ya.
4: Ama hakikaten çok güzeldi ya. Unutulacak gibi değil.
2: Şimdi demek istediğim hani böyle gönüllü insanlardık yani. Beleşçi hiçbir zaman olmadık. Bize ne verirlerse eve götürdük. Nereye çağırırlarsa da kendimiz paramızı vermedik.
4: Aynen,
2: öyle değil. Evet. Yemin ediyorum şimdi bazı isim vermeyeceğim arkadaşlar. Siz de tanıyorsunuz. Gel diyor şuraya gidelim diyor. İki gömlek alırız. Niye geleyim abi gömlek var evde. Odam diyor bak diyor parfümcü buldum. İki paylaşır. Bir 24 saat tutarız sideriz. İnsanlar buna döndürmüş.
4: Allah her şeyi çıkarır. Bencillik.
2: Şey bizim dönemimizde öyle bir şey yok.
4: Yok. Bak aklıma okudun dedim bak, ya. En ünlü zamanımıza biz kimlere gittik?
1: Bak yani, yalnız yani, söylediğinizde şöyle şöyle enteresan bir şey var. O zaman da yoktu. Bu zaman da.
2: İşte o yüzden birkaç şey adam. Kötü olsaydık biz acayip zirvedeydik.
4: Evet.
6: Evet o da gerçek.
2: Doğru muyum? Biz kötü olsaydık acayip zirvedeydik.
6: Kesinlikle.
2: Kimse de indiremez. Ama işte bu güzel dört tane ruh kötü doğmamış.
1: Bir şey söyleyeceğim. Keşke bu kadar ara vermeseydik diyor musunuz? Yani hep keşke devam etseydi. Müzikal anlamda soruyorum. Müzik anlamında soruyorum.
2: Ben müzikal olarak kariyerime solo olarak devam etmeyi tercih ettim. Ama bunları diğer arkadaşlarım cevaplasa sanki.
1: Ya bence de ya.
4: Ya ben şöyle söyleyeyim. Faruk tek başına müzik hayatını etti ve çok başarılı. Çok güzel hitler çıkarttı. O yüzden ben mesela neden yapmadık demedim. Yani demiyorum da. Ve Aytunç mesela dans konusunda çok büyük başarılar elde etti. Ben o yüzden neden yapmadık
1: bilmiyorum. Yani şöyle
4: belki ticaret birkaç, hayatında belki, çok büyük başarılar elde etti. Yani, fotoğrafçı oldu. Yani şimdi zamanı şimdiymiş.
1: Birkaç iyi adam devam etseydi belki bunlar olmazdı mı?
5: Yok ya, şimdi hani belli şartlar gelişiyor ya. O dönemki müzik piyasasının gelmiş olduğu bir nokta vardı bilirsiniz. Hani bir kriz oluştu sonuç itibariyle. Bu hem ekonomik kriz hem insanların duygusal bağlamda Türkiye'de yerleştirilen hikayeler. O değişti. Biz hani ayrılmadık, kopmadık, dağılmadık. Hani birkaç iyi adam zirvedeydi, konserler yapıyordu işte vesaire vesaire derken bir anda bu müzik filmin içinde bulunduğu durumlar, şirketlerin işte ekonomik olarak sıkıntılara düşmesi, el değiştirmesi vesaireden sonra birkaç iyi adam o rutinin içerisinde kendi yolunu aramaya başladı. Dolayısıyla hepimiz bireysel olarak da kendi hayatlarımızı elbette yaşıyorduk. Hani en başta dedik ya keşke bir ev olsaydı hep orada kalırdık biz. 24 saat ama, bir arada yaşayabilirdik.
6: Ama bu arada çok da teklifler de geldi yani farklı mesela bana da geldi.
5: Tabii.
6: 3-4 tane böyle farklı şirketten
1: şunu şöyle bir yaklaştıralım.
6: Solo performans albüm yapalım diye ve çok ciddi isimlerden. Efendim dizi filmler geldi, filmler geldi, televizyon programları geldi. Yani bilmiyorum.
1: Size gelen teklifler mi bunlar?
4: Tam olarak değil, ayrı ayrı.
1: Ayrı teklifler geldi.
4: Ya bir radyoya katılıyoruz mesela, orada hepimize şarkı söyletiyor. Ertesi gün bir tane plakçı arıyor. Gel sana kaset yapacağım diyor. Yani o zamanlar ne çarşısıydı?
6: Plakçılar
1: çarşısı. Ben çok konudan ne kadar uzaksa ya. Yani bak.
5: Yani bu bireysel güvensizlik.
4: Ben geçmişi sildim ama tekrar geri yüklüyorlar bana.
1: Sen an. Bari iyi devam etmişsin müziğe. Var ya. Biz biterdik.
4: Kaset mi diyordunuz?
5: Dat. Ya bu bireysel güvensizlikle ilgisi değil. Bizim bir enerjimiz var. Beş kişi bir arada bu birkaç adam bir araya geldiği zaman o bir enerji yakalıyor. Hani bireysel olarak yaptığımızda işte Faruk bir şey yaptığı zaman solo kariyerinde falan hepimiz heyecanlanıyorduk mesela. Aytunç dünya birinciliğini aldı. Ama
2: konserlerine gelmiyordunuz. Bir tek Aytunç geliyordu.
5: Biliyorsunuz ya, durumumu. Ben aktif olarak çalışan
2: ben davet insanım. Ediyordum bütün konserlerimi. Bir tek Aytunç geliyordu.
5: Çok haklı.
1: Abi haklı.
4: Şimdi abi ya, bir şey söyleyelim. Tamam ya, o zaman bak ben aykırı adamım ya. Hiç davet etmedi beni hiçbir konserine.
1: Abi radyo programında haklı hiç. Bir destek vermemen karşı
5: çıkacağız.
4: Yok bak, karşı burada kavga edelim.
1: Kavgaya dönüşüyor.
4: Bir dakika.
1: Hiç
4: abi.
1: Birini terk ediyormuş gibi de
4: yapabilir. Ben beraber 2,5 senede beraber organizasyon iştik.
2: Doğru söylüyor. Ne zaman davet edeceğim bir bakıyorum o kadar güzel bir rol oynuyor ki kuruluş
1: bir şey söyleyeceğim.
2: Bu sette şimdi adam sette rol yapıyor. Akşam ben nasıl çağırayım onu konserime?
5: Yani tamam. Bu benim hikaye buna geliyor.
1: Hiç benlik bir sohbet değil şu anda. Ben buradan hiçbir şey çıkaramam. Kavga yok, dövüş yok. Birbirinize girmiyorsunuz.
4: İşte girmeye çalışıyoruz. Sen arada
5: beceremiyoruz ki. Biz kavga etmeyi de beceremeyiz.
1: Beceremiyoruz. Hemen hak birbirimize. Ver.
5: Kavga edemeyiz.
4: Ortayı düzenleyen
1: Bak millet nasıl kavga ediyor. Bak millet gidiyor radyo programına neler söylüyor. Ya, yaşlı diyor, şu diyor, bu diyor.
5: Okan şöyle bir şey var. Biz yıllarca bu ülkede yaşayan insanların gerçekten ailelerine girdik. Ve ben o kadar çok şey kulislerde konserler esnasında şahit olduğum şey şuydu. Bizim çocuklar.
1: Ne güzel ya.
5: Yani bunu yaşadık ya biz.
1: Ne güzel. Ne
5: hani
1: güzel.
5: Şimdi bana ne derlerse desinler ya hiç umurumda değil. Yani biz bu ülkenin insanlarından ait olduğumuz topraklarda halkımızdan böyle bir şey duyduk. Bizim çocuklar televizyonlara çıktığımızda ya da sahnede çıktığımızda ailemizin sanatçısı olduk.
1: Ne güzel.
5: O yüzden hiçbir zaman Murat'ın dediği gibi ne yukarı çıktık ne aşağı indik ne bir başkasına başka bir gözle baktık. Kimse bizim rakibimiz değildi. Biz birkaç iyi odam olarak vardık.
1: Ne güzel. Yani.
4: Hepimizin... Çıktı, birkaç iyi odun.
5: Ya onu da söylediler. Tamam. Şimdi de ne diyorlar? Birkaç botokslu adam. Çok gülüyoruz. Çok eğleniyoruz abi. Kaldı ki botoks motoks hani hiç böyle çok.
1: Var mı? Yabancı.
5: Hayır.
2: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Var mı içinizde?
2: Şey, bende var. Ben yaptırıyorum.
5: Ya, süper.
2: Hayır bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ekrana çıkıyorsun. İnsanlara bir saygın olması gerekiyor değil mi?
1: Evet.
2: Ben kendimi iyi hissettiğim zaman beni de yani gördükleri noktada kendilerini iyi hissetmelerini isterim. Kaşım gözüm bulmuş, saçlar dağılmış, kendine bakımsız evet. bir adamı mı izlersin? Hı. Adam kaç yaşına gelmiş, kendi tabii. sporunu yapıyor, kendine bakıyor, kesinlikle. Bakımlı senin gibi mesela. Kesinlikle,
1: senin gibi.
2: Doktor kim senin çok gibi. İyi, kaz ayaklarını çok iyi yapmış senin.
1: Vallahi bir şey yaptı.
2: Harika
1: duruyor. Vallahi billahi. Ya, hiç olmaz
2: çok
1: ya.
2: İyi durmuş.
1: Vallahi.
2: Şimdi şöyle bir
1: çok
2: şey.
1: Çok sağlam
4: bir kaslarına baktım, ben hemen spora baktım.
2: Şöyle bir şey söyleyeceğim.
4: Seni görünce.
2: Okan, abi yap.
1: Bacak üstü.
2: Yaptırabilirler. Evet. Sonuçta o yazanlar hı. yaptırmak isteyip de cesaret bulamayanlar ya da para bulamayanlar. Ya ben artık onları o kadar çok şey yapıyorum ki anlayabiliyorum ki empati yaparak hı. yaptırıyorum abi, kendimi iyi hissediyorum ya. Ve canım. İyi görünmek istiyorum beni takip edenlere.
1: Mis gibi.
2: Yaptırmayanlara da saygı duyuyorum. Bu kadar basit.
4: Ben aynı zamanda oyunculuğa da devam ettiğim için hı. ben
1: yani, şu anda devam eden proje var mı?
4: Şu an yok. Yazın yaptık bir tane. Hı hı.
2: Ya bir şeyde oynadım Murat. Hangi diziydi?
1: Neydi o?
4: Hangisi?
2: Uykusuz muydu?
4: Film mi? Uykucu.
1: Uykucu.
2: Ya işte bilmiyorum, hatırlarsın.
4: Uykucu dedim ya.
2: Uykucu. Böyle bir performans yok. Ha. Ya adını hatırlamıyor bilirim. Ama ben Netflix'te izlerken reklam oldu mu? Oldu artık. Yapabilecek bir şey yok.
1: Yok canım, tamam. Evet.
2: Acayip performans yapmış.
1: Hmm. Ben şu anda düşünüp devam ediyorum.
4: Şu an yapabilir misin? Şu an devam bir ediyorum dakika. Ama arkadaşlarımıza ayırdık bu süreyi.
6: Ben bana doğru mesela.
1: Yapsan oradakini.
4: Ne güzel davranıyor hiç olsun.
6: Hayır be oğlum.
4: Bir şey anlatıyorum. Bir saniye. İşte grubun çocuğu.
1: Abi
4: bak. Yedisinde neyse, yetmişinde odur ya adam.
1: Ama çok güzel aynen bir şey abi. O. Vallahi o çok güzel bir şey. İnsan içindeki çocuğu kaybetmemesi lazım.
4: Tabii,
1: abi senin şu dans okulu birincilik, onu atlamayalım ne olur. Tamam, söyle bir bahset. Tamam. Vaktimiz daraldı çünkü bitireceğiz.
6: Okulum var. Aytunç Bentürk Dans Akademi. Instagram'da Abda Dancers diye geçiyor. Abda Dancers diye yazılıyor. Burada öğrenciler yetiştiriyorum ama
1: çok
6: benim
1: güzel.
6: Her zaman için böyle dansa çok fazla isteğim vardı hı hı. ve 2001 yılında salsa ile tanıştım. Hı. 2001 yılına kadar salsayı, 2001 yılında salsa ile tanıştım ve onun üzerine gittim, yoğunlaştım. 2004 ve 2005 yılında iki sene üst üste dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım ki hı. bunların hepsini evet, bir tanesini Amerika'da yaşadım ki memleketi yani Latin Amerika'nın içerisinde yaşadım.
1: Şey ya,
6: işte Almanya'da yaşadım, İsviçre'de yaşadım, dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. Bu normalde bir Türkiye verilebilecek bir şey değildi yani. Hani ben bunu hak ettim ama
1: ne güzel ya.
6: Hakkın bile olsa hani bir Türkiye orada çok fazla görmek istemiyorlardı yani. Bu bir gerçekti ama ben onu söke söke
1: nasıl
6: aldım.
1: Nasıl bir şey değil mi?
6: İki kez İstiklal Marşı'nı okuttum.
1: Harika.
6: Türkiye'ye çıktım ki hakikaten çok önemli ve çok değerli bir şeydi bu. Departmanım Duygu Ural'la birlikte bu başarıyı yakaladık ve daha sonra ben kendi öğrencilerimi de aynı benim gibi yetiştirmeye başladım. Yani onlardan hiçbir şey esirgemeden, saklamadan ve kendi öğrencilerime de bunları yaşattırdım. Onlarda dünya şampiyonu olanlar var, Avrupa şampiyonu olanlar var, olimpiyat şampiyonları olan öğrenciler yetiştirdim. Halen de daha devam ediyorum okulumda. Kadıköy'de Koşu yolunda bir okulumuz var. Hı hı. Bakırköy'de bir okulumuz var. Şimdi yeni bir şubede Ataşehir'i açtık.
1: Oh ne güzel.
6: Ataşehir'de de bir şubemiz var. Orada da böyle elimizden geldiğince dansçılar.
1: Çok güzel.
6: Bu işi böyle profesyonel yapacak olan dans eğitmenleri. Hı hı. Efendim, konservatuara gidecek olan çocukları yetiştiriyoruz. Hı. Öyle söyleyeyim.
1: Çok güzel. Veda vakti geldi. Vallahi zaman su gibi geçiyor.
4: Öyle ya.
1: İnsan değil mi? Çok güzel değil mi?
4: Bir zaman güzelse diye bir şey
1: çok,
4: olmaz.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Gerçekten. Biz de teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız. Ağladınız. Ayaklarınıza, yüreğinize çok sağlık. Çok değerli insanlarsınız. Sabırsızlıkla şarkıları dinleyicilerimiz bekliyor. Ben birazdan dinleyeceğim zaten. Çok şükür. Sevgili dinleyiciler, Mine'ye çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mine Ayman'a
2: çok teşekkürler bu bağlamda.
4: Mine'ye teşekkür ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
1: Ekip arkadaşlarım, sevgili İlknur, Simge, Kemal, bütün ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Seviyorum sizi. Birkaç iyi adam konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. Right. Here's mine.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Medyanın bilinmeyenleri, örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 24 Eylül Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Günün sorusu demiştik. Günün sorusunu da hemen sorayım. Rapor alıp çalışmadığınızda iş yeri maaşınızdan kesinti yapıyor mu? Yapıyorsa bir nedeni var. Yani bunu anlatacağım. Programın sonuna doğru dinlemenizi tavsiye ederim. Buradaki ilgili yasal mevzuattan da bahsedeceğim. Diğer konu başlıklarına geçelim. Günün sorusunu tekrar edeyim hızlıca. Rapor alıp çalışmadığınızda iş yeri maaşınızdan kesinti yapıyor mu? Konu başlıklarımız Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği raporla ilgili kapatılan FETÖ okulları. Bunlardan bahsedeceğiz. Biraz 2000'li yıllara gideceğiz. 2000'li yılların başına gideceğiz. Duruşma notları nasıl kayboldu? Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın soruşturmaya dahil edilmesi ve haklarında verilen ev hapsi kararını ve Kozinoğlu dosyasının, Kozinoğlu meselesini o dönem hemen yan koğuşunda olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la konuşacağız. Diğer başlıklarımız fon vurgunundaki mal varlıkları. Türkiye bunu konuşuyor günlerdir ve konuşmaya da devam edecek. Bakıldığında Cumhuriyet tarihinin dolandırıcılık anlamında rakamlar konuşuyor. Çünkü 17 milyar dolarla 6 milyar dolar arasında bir para konuşuluyor. Devasa bir para bu. Turan Çömez galiba hesap çıkarmıştı. Böyle somutlamak daha iyi oluyor. 183 tır dolusu para. 183 tır. Özgür hemen hesap edeyim mi abi diyor. Çünkü şöyle efendim, artık bu rakamları böyle ağzımızdan bir kere de çıkıyor bunlar, ama bunların ne kadar büyük para olduğunu anlatayım. Ya da hani bir şekilde kafada somutlaştırmak için böyle rakamlar ya da bir yerlere karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Bir sefer stadyumlardan yapmıştık. 183 tır dolusu para ediyormuş Turan Çömez'in dediğine göre. Raporlu işçinin maaşını patronlar nasıl yiyor soruyla bağlantılı olan başlık bu. Trump'ın Türk damadının bilinmeyenleri, evet efendim, bu detaylardan bahsedeceğiz. Ve CHP'den AKP'ye geçen 29 belediye başkanının aldığı oy bize ne anlatıyor? Biraz onları anlatacağız. 29 belediye başkanı parti değiştirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidar partisine gitti. Bunları rakamlarla konuşacağız efendim diyelim. Özgür, detaylara geçelim. Kaşif Kozinoğlu'nu cezaevine götüren nedenlerden biri senin bilgisayarındaki Fethullahçıların virüsle koyduğu kozli belgeydi. O süreci biraz anlatır mısın? Çünkü doğrudan senin de tutuklu olduğun davadan yargılanıyordu Kaşif Kozinoğlu.
1: Tanımıyorum, etmiyorum. Evet. Ya bu adamın ölümünde bizi yamarlar diye korkuyorsun. İstediğin kadar kumpas kanıtla, istediğin kadar bu belgeler bana ait değil de, istediğin kadar biz burada hukuksuzca bir şekilde tutuluyoruz de, ben de Barış Terkoğlu 19 ay o Silivri cezaevinde tutuklu kaldım.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a, Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e çeşitli zamanlardır çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışması yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz asli yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?
4: Yaşına bak Ankara'nın taşına bak.
0: Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhi Su Dostlar Korosu'nun eski şefi Refik Köksal'a aitti. Yaklaşık 3 önce bu programa katıldı ve saydı belediyeleri de. Biz buralara başvurduk. Daha sonra İBB'ye de böyle bir başvuru yapıldı. Vakıf olarak biz Ruysun'un ismini bir salona verelim dedik ama bize dönüş dahi yapmadılar. Taleplerimizi duymamazlıktan geldiler ve biz de Ruysun'un ismine konan bu ambargoyu o programda öğrenince pozitif bir sonuç alınana kadar bu belediyelerde Ruysun'un ismine konan ambargo, sorduklarında hiç böyle bir şey yok diyorlar. Hatta temas kuruyorlar benimle, arayanlar oluyor. Ya çalışmalar yapıyoruz vesaire diye ama şu ana kadar bir pozitif sonuç alınmış değil. Bize iletilmiş böyle bir sonuç yok. Biz de Türkiye'nin önemli bir ozanı, önemli bir aydını Ruysun'un ismine konan bu ambargodan dolayı bu köşeyi başlattık. 3 yıldır da devam ettiriyoruz. Ta ki biraz önce söylediğim gibi pozitif bir sonuç alınana kadar bu böyle devam edecek. Umarım bu belediyeler, İstanbul içindeki belediyelerden bahsediyorum, bir an önce Ruysun'un ismine koydukları bu ambargoyu kaldırırlar ve vakfın talebini, yani bir salona Ruysun'un ismini vermek bu kadar zor olmamalı. Bu kadar zor olamaz. Yapabileceksiniz, yapabilecek kudrete sahipsiniz. Elinizi ne tutuyor? Ben onu çok merak ediyorum. O yüzden beni de aramayın diyorum. Hani böyle çalışma yapıyoruz falan vesaire diye. Aramayın, yapın, bitirin. O zaman arayın. Biz de buradan bu köşeyi artık bitirdiğimizi, Ruysu'yu bu adına konan ambargonun kaldırdığını dillendirelim efendim. Diyelim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim. Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te Yazıyorum programındasınız. George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
2: Fethi Yılmaz'da Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Evet efendim, 15 yıl önce cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun Kozinoğlu hakkında açılan, şimdi ölümüne dair açılan soruşturmaya ilişkin hem o 15 yıl önce yaşananları hem bugün soruşturma kapsamında neler yaşandığını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Yeni Parti İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan. Sayın Özkan, hoş geldiniz.
6: Merhaba kardeşim, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
6: Vallahi bu senin Ruysu'yla ilgili söylediklerim benim o kadar çok canımı sıktı ki.
0: Evet.
6: Hala bunun çözülememiş olmasını bir garabet olarak nitelendiriyorum. Sanki İzmir'de birkaç yerde ismi var ama sokaklarda mı?
0: İzmir değil, İstanbul tamamen. Onu bilerek köşede söylüyorum. İstanbul'da, çünkü bunu doğrudan Ruysu Dostlar Korosu'nun şefi ve vakıf da bunu bize söyledi. Böyle başvurular yapıldığını ama henüz bir sonuç alınamadığını söylediler. Bana da ulaşıyorlar bazen çalışma yapıyoruz diye ama henüz bir sonuçlanmış bir durum yok. Size de bunun bilgisini yayında vermiş olayım.
6: Evet, notumu aldım. Notumu aldım, ben de konuşacağım birkaç arkadaşla.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına döneceğiz. Şimdi Sayın Özkan, 15 yıl oldu Kaşif Kozinoğlu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybedeli. Haliyle bugün yaşı 20, 25 hatta 30 olanlar belki o dönemde neler yaptığını bilmiyorlar. Yani cezaevinde bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir mitçi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti diye okuyor belki. Çünkü 15 yıl uzun bir süre ama Kaşif Kozinoğlu cezaevindeyken siz de yaklaşık 6 yıl boyunca FETÖ kumpası kapsamında cezaevinde yattınız. Hemen yan koğuşunuzdaydı. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Mesela o sesleri duydunuz. O an siz ne yaptınız ya da ne yapıyordunuz? Sizin tepkiniz ne oldu?
6: Biz koğuşta Mustafa Balba ile birlikte kalıyorduk. Hı hı. Cezaevinde böyle bir şey oluştuğunda, yani orada imdat butonuna basıldığında,
0: evet, panik
6: o zil duyulduğunda, hı-hı, panik butonuna basıldığında, o zil duyulduğunda herkes ona katkı sunar. Yani kendi tarafındaki zili de çalar ki, hı-hı, bir an önce burada bir sorun var, yetişin diye. Zil kapılar kapandıktan sonra, demek ki saat 17'den sonra çalmaya başladı. 18 gibiydi,
0: evet,
6: zannediyorum. Bunun üzerine biz de zile bastık. Hatta Mustafa kapıyı yumruklamaya başladı. Çünkü Hasan Atilan Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur'un feryatlarını duyuyorduk, bağırmalarını duyuyorduk. Hı hı. Kapıya vurmaya başladık falan. Ben 20 ile 30 dakika arasında, hı hı, diye aklımda öyle kalmış. Bir süre sonra zil kesildi, koridorda sesler başladı. Geldiler diye düşündük. Hı hı. Geldiklerini anladık. Bu sefer koridorda bir şey başladı, koşturma başladı. Koridordaki koşturmadan sonra bir sessizlik hakim oldu. O sessizlik sonrasında biz zile basmaya devam ettik tabii. Hı hı. Geldiler ve ne oldu dediler. Dedik ki ne olduğunu biz de merak ediyoruz. Yani orada ne yaşandı? Kim hastalandı ya da kimin başına ne geldi? Bunun üzerine bize Taşif Bey'in rahatsızlandığını ve hastaneye götürüldüğünü söylediler.
0: Peki
6: olabilir. İlgimiz bu, bilgimiz bu.
0: Peki o gece mesela Kaşif Kozinoğlu'nu hani tabii siz yıllarca gazetecilik yaptınız, evet, MİT kitabını yazdınız, belki ismiyle daha önce de karşılaşmışsınızdır başka MİT'çiler,
6: evet,
0: nedeniyle ama.
6: Biliyorum, evet.
0: Ve duruşmasına da 10-12 gün kala Kaşif Kozinoğlu hayatını,
6: evet, zaten
0: kaybetti.
6: Hiç duruşmalarda görmedik kendisini.
0: Evet, evet.
6: Kendisini sadece cezaevinde gördük, evet.
0: Ama mesela bu ismi aldıktan sonra, yani Kaşif Kozinoğlu bir kalp rahatsızlığı ya da rahatsızlık geçiri dedikten sonra Koğuş'ta mesela
6: televizyon açıyoruz.
0: Televizyonu açtınız. Mesela
6: televizyonu o gece haberleri takip edin.
0: Not aldınız
6: avukat
0: mı?
6: Gelirse.
0: Ya şunu merak ediyorum mesela. Çünkü bir MİT'çi olan isimler, ki Kaşif Kozinoğlu önemli bir isim. MİT'in, evet, Asya'daki sorumdan. Mesela bir yere not aldınız mı? O gece nasıl, yok, geçti mesela? Bir anlatır mısınız?
6: Televizyonu açtık. Haberleri, hı, takip etmeye çalıştık. Avukatlar gece yarısına kadar gelebiliyorlar cezaevinde. Evet. Bir avukat gelmesi halinde bilgi almak için baktık ama kimse gelmedi, öyle hatırlıyorum. Haberlerde de bir şey görmedik, ertesi gün duyuldu. Ama cezaevinde şöyle şeyler, yani cezaevindeki bu iş bittikten sonra duruşma salonunda şöyle şeyler yaşandı.

0: bize. Hasan Hüseyin Özese, yanlış hatırlamıyorsam
1: Evet.
0: yargıç.
1: FETÖ'cü.
0: Onun tarafından böyle bilgi verildi. Onun üzerine niye birinci ambulanstan, yani ambulans gider bizim bildiğimiz, hani kalp krizi geçiren bir insanı hastaneye getirme telaşı çok önemli bir
1: Evet.
0: telaş. Niye durdu ambulans? Yani şimdi düşünün, bir ambulansa konuluyor. O ambulans gidiyor. Kınalı gişelerini gittikten sonra duruyor. Bir viyadüğün yakınında veya altında.
1: Evet.
0: Sonra bekliyor. Arkadan bir ambulans geliyor. O ambulansa hasta taşınıyor. Onunla hastaneye gidiyor ve ölüyor. Rahmetli oluyor. Bunun mantıksızlığının açıklanmasını istedik. Yani nasıl bir şey bu dedik. Bunun üzerine mahkeme başkanı şey dedi. Bize gelen bilgi bu kadar dedi. Ve sonra soruşturmalar başladı. Ben dosyalardan edindiğim bilgilerden bir şey söylemek isterim size.
1: Tabii ki. Ben de tam
0: Bu
1: onu
0: çok...
1: soracağım. Şimdi dosyaya baktınız ama şimdi belki bilmeyenler vardır diye söyleyeyim.
0: Evet.
1: Şimdi siz uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. İşte Mizli Tarihi, Uğur Mumcu
0: Evet.
1: suikasti, Çetin Emeç suikasti, yani Danıştay cinayeti, onlarca bu konuya ilişkin, bu ya da
0: Evet.
1: benzeri konulara ilişkin, suikastlere ilişkin kitaplarınız var. Haliyle sizin dosyayı okumanız ya da görecekleriniz başkalarından daha farklı görür. Siz okuduğunuzda ne gördünüz?
0: Ben okuduğumda çok ağır bir ihmal ya da planlı bir suikast. Şöyle söyleyeyim. Tabi bu savcılığın karar vereceği bir şey ama
1: Evet.
0: bir gazeteci okuması olarak şunu söyleyebilirim. Bir, aynı gün ambulansın şoförü başka bir göreve gönderiliyor. Aynı gün geç müdahale ediliyor. Kapıdan geç çıkılıyor. Ambulansın şoförü ve teknisyen, içindeki stajyer bir görevli, daha 2 aylık
1: Evet.
0: memur. Ona kalıyor ambulans. O ambulansla birlikte yemeğe gidiyorlar. Çağrı gelince dönüyorlar. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nu alıyorlar. Yola çıkıyorlar. 2 aylık o tecrübesiz memur, sağlık memuru müdahale etmeye çalışıyor. Damar yolu açmış, adrenalin vermiş. Sonra arkadan gelen telsiz anonsuyla duruluyor. Birinci ambulansta doktor yok. Duruluyor, bekleniyor. İkinci ambulans geliyor. Ne beklersiniz? İkinci ambulansta bir doktor var zannediyorsunuz. İkinci ambulansta da bir doktor yok. Orada da bir doktor bulunmuyor.
1: Evet.
0: Orada da bir sağlık görevlisi var. O müdahale ediyor sadece. Ve hastaneye gittiğinde zaten rahmetli olmuş. Ve bir şey, yani bir eller zinciri var. Ya da bunu bir şey olarak okursunuz yani. Kasıt olarak okursunuz.
1: Evet. Yani suikast.
0: Burada
1: Çünkü duruşmaya da bir 10-12 gün kala bunun oluyor
0: yani şimdi
1: olması.
0: bu tabii, ben bu soruşturmayı çok önemsiyorum. Neden çok önemsiyorum? Kaşif Kozinoğlu sıradan bir insan değil. Öncelikle çalıştığı kurum açısından MİT'te çalışıyor.
1: Evet.
0: İkincisi, orada Asya kasının baş danışmanı.
1: Evet.
0: Üçüncüsü, Kaşif Kozinoğlu kişilere dayalı, yani insana dayalı istihbaratta dünyanın önde gelen adamlarından biri. Önde gelen gizli servis çalışanlarından biri. Bir asker kimlikli. Ben 2 kez gördüm kendisini cezaevinde. Biri avukat görüşünden çıkarken de, ben çıkarken onu da çıkartmak üzere hazırlıyorlardı. İkimiz yan yana gidemeyeceğimiz için öyle bir şeye izin yoktu. Camdan görünce geçmiş olsun dedim. O da bana geçmiş olsun dedi. Herhalde boyu 1,90'ın üstündeydi. Ve kapı gibi diye tarif ederler ya Anadolu'da. Öyle atik bir tipti. İkincisinde de bir gün avukat dönüşünde o da avukattan gelen galiba Hasan Atilla Uğur'du. İçeri girerken kapı açıldı. Kendisini spor yaparken gördüm. Kaslarla dolu bir vücut ve bir sopanın ucuna bağladığı su 5'lik 5 litrelik 3-5 tane bir tarafa, 3-5 tane bir tarafa bağlamış şeyleri kaldırıp indiriyordu. Şimdi böyle bir insanın müdahalede bu kadar çok rastlantının bir araya gelerek canını kaybetmesi elbette ki soruşturulmalıdır. Şundan dolayı soruşturulmalıdır. O kişi FETÖ terör örgütüne hiç kimse savaş ilan etmemişken savaş ilan etmiş devlet kadroları içerisinde.
1: Evet.

0: O kişi Orta Asya'da Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlamış ve o kişi bütün bunlarla ilgili, başına geleceklerle ilgili pek çok şey anlatmış. Şimdi dosyadan, o günkü dosyalardan, bugünkü ifadelerden, kamuya açık kaynaklara yansıyan şeye bakıyorum. Mesela baş gardiyan Ömer Vatan'a verdiği, söylediği sözler var. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Ömer Vatan'a kendisinin bir hata nedeniyle cezaevinde bulunduğunu, çok yakın zamanda çıkmayı beklediğini söylemiş. Biz zaten ne diyorduk, nasıl biliyorduk olguyu? Kaşif Kozinoğlu Fethullahçılar ve diğerlerinin baskısıyla Orta Asya'dan getirildi. Savcılıkta teşhir edildi.
1: Evet.
0: Savcılıktaki teşhire kadar ifadesini verecek ve ev hapsi ya da işte serbest kalacak yani bir şey. Öyle olmadı. Savcılıktaki ifadesinden sonra çıkışta gazeteciler önüne çıkartıldı.
1: Evet.
0: Teşhir edildi ve üstüne hikayeler başladı. O zaman anladık ki Kaşif Kozinoğlu'ndan bir intikam alınıyor. Birilerinin isteği yerine geliyor. Ayrıca bu davaya dahil oluşu, işte Barış Pehlivan'ı dinlediniz. Sınırınızın konuydu. Ben de
1: Evet.
0: dinledim. O bilgisayarlara o verileri nasıl yerleştirildiği Ergenekon dosyalarında çok açık bir şekilde zaten ispatlandı.
1: Evet.
0: Her şey görüldü.
1: Virüsle.
0: Yani virüs ya da kendileri koyuyorlar
1: Ya da
0: yani.
1: evet. Evet. Kendileri
0: Kendileri
1: doğrudan
0: koyuyorlar.
1: yapıyorlar.
0: Yani
1: Peki
0: imkansız bir sürü şeyi yapabiliyorlar. Çünkü bir
1: şunu da sormak istiyorum. Şimdi soruşturma kapsamında Enver Altaylı'da mesela tekrar cinayeti azmettirmekten tutuklandı. Mehmet Eymür'ün Kaşif Kozinoğlu'yla arasındaki ta 90'ların sonu 2000'li yılların başına giden çatışma hali var ki Ergenekon duruşmalarına da gelmişti. Siz de kendisine orada soru sormuştunuz kürsüde Mehmet Eymür'e. Siz bu Enver Altaylı, Mehmet Eymür ve karşısında Kaşif Kozinoğlu, yani hani bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yer alan isimler. Bunların
0: Üç MİT'çi.
1: evet 3 MİT'çi ve bu 3 MİT'çinin ikisinin birine karşı yani çatışmasını nasıl okuyorsunuz? Çünkü biri başka bir yani işte Fethullah Gülen mektup yazıyor ama Kaşif Kozinoğlu'nun durduğu pozisyon ayrı. Şimdi MİT'in gizli tarihine dair de kitaplarınız var ya da o döneme dair. Hani bunu yazan bir gazeteci olarak da bir milletvekili olarak değil bir gazeteci olarak Kaşif Kozinoğlu sizin kitaplarınızda ya da anlatımlarınızda nereye oturuyor? Enver Altaylı ile Mehmet Eymür nereye oturuyor?
0: Enver Altaylı daha eski Ruzi Nazar'ın yetiştirdiği
1: Evet.
0: ve çok fazla gizli servisle bulaşığı olan, ilişkisi olan, İsrail'den Almanya'ya, oradan CIA'ya, Amerika'ya uzanan o da asker kökenli ve MİT'e geçmiş sonradan bir kişi. Onunla Mehmet Eymür daha farklı ekolleri temsil ediyorlar. Kaşif Kozinoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzunca yıllar çalışmış, sonra MİT'e geçmiş. O daha farklı bir ekolü temsil ediyor. Kaşif Kozinoğlu daha yerel, milli diyebilirim. Diğerleri daha diğer gizli servislere falan açıklar. Onların etki alanlarına açıklar. Onların operasyon alanlarında bulunuyorlar. Ve bu çatışmalar bizim devlet örgütümüzde bir başıbozukluk olarak 1984'ten sonra, 83'ten sonra bir başıbozukluk olarak çok yaşanıldı. İşte meşhur MİT raporu,
1: Evet.
0: o MİT raporunun hazırlanışı, Necdet Uruk'un tasfiyesi, Cumhurbaşkanı adayı olmaması için Turgut Bey'in karşısında bel altı rapor yazışmaları, biliyorsunuz ilişkisi var diye yazdılar.
1: Evet.
0: Sonra o ilişkinin başkası olduğu ona çıkana kadar zaten Turgut Bey işini bitirdi. Böyle gizli servislerin siyaset için, kişiler için kullanılması olgusu bizde çok uzun yıllardır devam eden, gelen bir olgudur. Ve bir gizli polis teşkilatına dönüşür Milli İstihbarat Teşkilatı bu zamanlarda ve dışarıdan çok içeriğiyle ilgilenmeye başlar. Bizim bugünkü olaya konu olan Enver Altaylı Kaşif Kozinoğlu çatışmasının temelinde yatan şey Fethullah. Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen'e karşıtlık. Enver Altaylı yanında yer alıyor. Kaşif Kozinoğlu karşısında yer alıyor. Kaşif Kozinoğlu ayrıca yazdıklarında, aktardıklarında çok açık bir şekilde Alman gizli servisi CIA'yı bir Türkiye üzerinde bir operasyonel güç olarak algılıyor ve bunlarla mücadele etmek istiyor. Enver Altaylı Fethullah Gülen'den Fethullah Gülen'e ihbar ederek, mektuplar bana ait değil diyor falan, ama ihbar ederek o mektuplarda Kaşif Kozinoğlu'nun durdurulması gerektiğini söylüyor. O etkinliğin bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Enver Altaylı nerede etkili? Milliyetçi camianın ordu kanadında, MİT kanadında, emniyet kanadında, devlet kanadında etkili. Kaşif Kozinoğlu nerede etkili? Operasyonel olarak dışarıdaki çalışmalar. O da milliyetçi. Peki bu çatışma neden kaynaklanıyor? Bu çatışma milliyetçiliği kullanarak, milliyetçileri kullanarak Türkiye üzerinde operasyon yapanlarla onlara karşı çıkanlar arasında yaşanıyor. Bu bugüne kadar devam eden bir olgu. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullahçılar tarafından yurt dışından getirilmesi olgusu bence bu dosyalar içerisinde araştırılması gereken bir şey. Hangi baskıyla geldi? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı getirdikten sonra neden koruyamadı? Biliyorsunuz 17-25 Aralık Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın ifadeye çağrılması Türkiye'deki ilk darbe girişimidir Fethullahçıların.
1: 7 Şubat MİT krizi diye tarihe geçen.
0: MİT krizi diye tanımlanan şey. Onun yolsuzluk, hırsızlık tarafı bir tarafa. Yargıyı ve güvenlik kuvvetlerini kullanarak, polisleri kullanarak ve savcıları, yargıçları kullanarak Fethullah Gülen taraftarları bir darbe yapmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çok güçlü bir şekilde durduğunu savladıkları Hakan Fidan'a karşı onu ifadeye çağırarak bir operasyon gerçekleştirmek istediler. Bakın, iki kişi var bu operasyona karşı duran. Biri Saldıray Berk, Allah rahmet eylesin. O kendi gücüyle bunlara gereken dersi verdi ve onların tuzağına düşmedi. İkinci Ordu'da, Erzincan'da. İkincisi de Hakan Fidan'dır. O tabii Recep Tayyip Erdoğan ve onun gücünü kullanarak bu tuzağa düşmedi. Düşseydi ne olurdu? İlk darbe gerçekleşmiş olurdu.
1: MİT ele geçirilecekti bir şekilde.
0: MİT'in ele geçirmesi olarak bakmayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen tarafından tutuklanmasına kadar gidecek olan, onun ve aile fertlerinin elimine edilmesine kadar gidecek olan bir darbe süreci başlayacaktı. Yani darbe dememizin sebebi o. Yani ana amaç MİT müsteşarı değil. Ana amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten iktidardan düşürmek. Fethullah'ın amacı orada o.
1: Peki son olarak vakit ilerliyor. Şimdi Kaşif Kozinoğlu hemen sizin yan odanızdaydı, yani koğuş
0: sistemi
1: diye.
0: Hemen.
1: Çünkü siz yani aynı koridorda hapiste yatacak olana öğütler kitabını da yazdığınız için şimdi
0: Malta diyoruz. Malta diyoruz. Hapiste yatacak olana öğütler. Şimdi kütüphanedeyim, evdeyim, kütüphanedeyim. Buradadır ama şimdi yayından kalkıp da onu size şey yapmayayım.
1: ben onu
0: Orada bir
1: zaten
0: revir diye bölüm.
1: tam onu soracaktım.
0: O revir bölümünde diyorum ki ben, sakın hastalanmayın saat 17'den sonra. Hastalanırsanız ölürsünüz. Yani ertesi gün sizin önünüzü bulurlar. Cezaevlerinde sistematik olarak yetersizlikler, doktor yetersizliği, sağlık teknisyeni yetersizliği, ekipmansızlık. Ayrıca oldu mu, akşam çöktü mü cezaevine ölüm iner.
1: Ki siz de bu kitabı 6 Ekim 2011'de çıktı. Bu kitaptan 35-40 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde işte hala ki siz de
0: Ben
1: suikastlı
0: söylüyorum, orada da
1: olduğunu
0: çok 11.45'ten sonra zile bastınız mı ölümle burun buruna gelirsiniz. Hele kalp krizi gibi öyle bir olgu da zaten size ulaşmaları, çıkartmaları, götürmeleri 30 dakika, 40 dakika. Yani öyle bir şey yok. Kaşif Kozinoğlu'nda şöyle çok ilginç bir şey var. O kampüsün içinde doktor var. Yani ne demek istiyorum? O kampüsün içinde
1: Dinleyenlere şöyle, Silivri Cezaevi çok büyük bir kampüs gibi ve böyle
0: 10 bin 10 bin kişinin barındığı,
1: böyle
0: 10
1: bir
0: bin
1: nolu,
0: kişinin
1: iki nolu, üç nolu, dört nolu, aslında
0: 9 nolu,
1: ayrı
0: 10
1: ayrı,
0: nolu
1: evet ayrı ayrı cezaevlerinin olduğu kocaman bir kampüs orası. Bilmeyen
0: orada
1: kalmamıştır belki
0: çalışanlar,
1: ama.
0: Orada çalışanlar, aileler, onlara bakan kampüs içinde bir doktor var. Ama o yerleşkedeki doktorun bu olaydan haberi yok. Çok ilginç.
1: Çok ilginç.
0: Yani dışarıya doğru giderken o doktora gitseler daha farklı olur. Gitmiyorlar. Doktoru çağırmıyorlar. Doktorun haberi yok. Ama iki ambulans, biri duruyor, diğerini bekliyor. İkisinin içinde doktor yok.
1: Haliyle tüm bu durum o suikast iddialarını güçlendiren, yani
0: şimdi
1: bu kadar fazla
0: savcılığın
1: tesadüfün olması.
0: Soruşturması. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz Malta diyoruz o koridorlara, içine yatanlar. Kaşif Bey'i oradan aldıktan sonra 7 tane demir kapıdan, geç o Malta'daki 7 demir kapıdan geçirerek götürmüşler. Benim kaldığım hücreyle, Mustafa ile benim kaldığımız hücrelerle Kaşif Bey'in arasında bir demir kapı var. Yani o koridorlar öyle hemen açılabilen koridorlar değil. Açıyorsunuz, tekrar açıyorlar, tekrar açıyorlar, tekrar falan. Kaşif Bey'in olgusunda, yani hani olmaması gereken her şey bir araya gelmiş. Buna rastlantı diyebilirsiniz. Bence bu bir rastlantı olamaz. Olursa ihmaldir, ama ötesine baktığınız zaman da bu soruşturulması gereken bir şeydir. Kaşif Bey'in getirilişi, Allah rahmet eylesin, getirildikten sonraki durum bütün yönleriyle araştırılmalı. Ve bu araştırmada Fethullahçıların kullandığı televizyon programları, köşe yazıları, Fethullah Gülen'in konuşmaları falan da didik didik edilmeli ki bir sonuca ulaşılabilsin.
1: Peki, son olarak sadece şunu soracağım. Şimdi biraz önce siz de bahsettiniz. Siz de bir kumpas davasında,
0: evet,
1: cezaevindeydiniz. Kaşif Kozinoğlu,
0: evet,
1: hayat kaybetti. Siz,
0: evet,
1: o haberi aldıktan sonra kendi adınıza da korktunuz mu? Yani çünkü cezaevindesiniz. Hani Kaşif Kozinoğlu önlem olarak konserve yemeye çalışıyormuş ki hani bu soruşturma dosyasına da girdiği için zehirlenme ya da başka bir ihtimali herhalde düşünüyordu bir MİT'çi olarak. Peki siz
0: ben,
1: korktunuz mu? Siz ne hissettiniz?
0: Ben,
1: ya da bir önlem almaya çalıştınız mı? Nasıl alınır bilmiyorum ama hani
0: ben çok
1: yine
0: rahatsızdım. Ben çok rahatsızdım. Benimle ilgili, şimdi ben kendimle ilgili şeyleri burada konuşmak istemiyorum Kaşif Bey'in programında. Ben 10 yıldır seyirlendiğimi falan hepsini anlatıyorum.
1: Evet.
0: Doktor raporlarını açıkladım. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine doktor raporlarını verdim. Bir sürü televizyon, gazeteci arkadaşlar falan filan.
1: Evet.
0: Bunlar hiçbir şey. Bana bir AK Partili milletvekili kiralık katille ateş ettirdi. Ben tapelere düştü bu. Beni Tuncay'ı niye öldüremedin o gün falan filan diye. Bunun itirafçısı vardı. Öldü akciğer kanserinden. Adam bana ateş eden adam. Ben 4 kez suç duyurusunda bulundum. Beşincisinde suç duyurusunda bulunmaktan korktum. Herhalde beni içeri alacaklardı. Tekrar. Ben o günlerde artık yemeği falan kesmiştim. Bakın kitapta diyorum. Diyorum ki gidiyorum, bana siroz oldun diyorlar. Zehirlenmişsin diyorlar. Bir sürü şey söylüyorlar. Ama benim asıl şeyim direnmektir. Sonuna kadar direnmektir diyorum. Kitabı okursanız revir bölümünün sonunda başıma gelen her şeyi yazıyorum. Şimdi
1: evet,
0: kendimden bahsetmek, rahmetli olmuş bir insanın hatırası onun soruşturması önünde.
1: Hı-hı.
0: Kendimden bahsetmekten edep ederim, utanırım.
1: Bunu sadece şunun
0: o nedenle
1: için. Çok iyi anlıyorum Sayın Öztürk.
0: Ama cezaevinde insanların
1: yani
0: sağlığı, sağlık güvenliği, can güvenliği devlete emanettir. O günkü devlet FETÖ'nün eline geçmişti.
1: Hı hı.
0: Bütün sistematik olarak FETÖ'deydi ve bütün bunları yapmak. Ben koridora çıktığımda genç gardiyanlar destur savuş diye yüzünü kapatıp arkalarını dönüyorlardı. Şeytan defol git diye. Dördüncü, beşinci yılımızda artık cezaevinde. Niye böyle yapıyorsunuz yavrum falan deyince, gencelik çocuklar. Diyorlardı abi biz seni şeytan diyebiliyoruz. Bize abiler, ablalar o evlerde bize seni böyle anlattılar. Şimdi o yüzden bunlar sistematik olarak denetlenmeli, kontrol edilmeli ve insanlara, Türk devletine zarar veren unsurların insanlara zarar vermesi engellenmeli.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ama o kitapta revirin sonunda yazdıklarım benim içinde, Kaşif Bey içinde o günkü koşulların anlatılması. Ama dediğim gibi yani ben şimdi bir sürü şey anlatabilirim size ama bugün soruşturması devam eden olguya zarar veririm. Konuyu kendime çek yani kendi üzerime yöneltmekten hicap duyarım, utanırım. Ve bununla ilgili olarak 10 yıldır konuştum yani. Bugün söyleyecek ne kaldı ki geriye yani? Ben size
1: Çok
0: diyorum ki
1: çok
0: adam
1: doğru.
0: üzerime ateş ettirmiş. Adam üzerime ateş ettirmiş. Kayıtlar var, tapeler var, her şey var. 4 kez suç duyurusunda bulundum. Beşincisine baktım ki ben gideceğim içeriye, bıraktım, vazgeçtim. Mecliste anlattım, onu yaptım, bunu yaptım. O
1: Evet.
0: yok, Türkiye başka bir şey.
1: Çok doğru. Sadece cezaevinde sizde böyle bir benzer bir şey yaşamanız,
0: Evet
1: bu
0: evet.
1: şüpheli ölümün
0: Sadece
1: aslında
0: ben değil.
1: sadece siz
0: Bakın
1: değil, birçok insan.
0: Muzaffer Tekin,
1: Evet.
0: pankreas kanseri olacağım, beni öldüreceksiniz, pankreas kanseri öleceğim. Neden? Pankreas kanseri oldu ve öldü.
1: Evet.
0: Uçkun Geray Hoca,
1: Kudüs
0: işte
1: Okkır
0: Ergenekon'un
1: tahliye
0: kasası.
1: oldu. Kudüs Okkır tahliye
0: Ergenekon'un
1: oldu. Evet.
0: kasası diye zavallıcağız. Nasıl o gözümün önünden görüntüsü gitmiyor yani.
1: Evet.
0: Bütün bunlara baktığınızda Fethullahçıların bu örgüt kısmının nasıl zalim, nasıl alçak bir şey olduğunu çok net görürsünüz ya.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Tuncay. Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Milletvekili Tuncay Özkan o dönemin en önemli tanıklarından biriydi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Efendim Kozin
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Kozinoğlu duruşmasını, Kozinoğlu soruşturması ilişkin Sayın Özkan'ın söyledikleri, anlattıkları önemli. Yayının başında da yani konuk yayına başladığında da bahsetmiştim Sayın Özkan. 15 yıl geçti arkadan ve bu 15 yıllık süre haliyle bugün yaşları biraz daha genç olan arkadaşlarımız belki şu an radyoda o detayları bizden ilk defa dinlemişlerdir. Tekrar anlatmak gerekiyor. 15 yıl az buz bir süre değil. Biz tabii meslekte bunları o zaman yaşadık ama bugün yaşları 20-25 olanlar bilmiyor olabilirler. O yüzden doğrudan birinci ağızdan olayın neler yaşandığını o aynı cezaevinde, aynı bölümde, aynı Noğlu cezaevinde yatan Tunca Özkan'dan dinledik. Şimdi bir şarkı arasına gidelim. Özgür, bir şarkı arasına gidelim. Ondan sonra diğer konu başlıklarıyla ki Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sadece şu detayı da vereyim. Şimdi çok ilginç. Hani biraz önce Tunca Özkan zaten soruşturmaya çok önem verdi, desteklediğini de söyledi. Hani o kadar fazla şaibeli durum var ki şimdi ambulans şüpheli, savcı şüpheli, yani ölüm zaten Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli. Şimdi de bir hırsızlık olayı var. Yani Kaşif Kozinoğlu 13 Kasım 2011 yılında hayatını kaybetti. Tarihler 22 Kasım 2011'i gösterdiğinde İstanbul Yenibosna'da Adli Tıp Kurumu Başkanlığı var efendim. Burada metal bir metre ve alet kutusuyla 30 yaşlarında bir kişi giriyor. Güvenlik barikatında elini kolunu sallayarak geçiyor bu kişi ve kimya ihtisas daire başkanlığına kadar ulaşıyor. Önce daire başkanı doçent Mahmut Aşır Dizeli odasına girip diyor ki çabuk burayı boşaltın, silikon sıkıp su sebili takacağım buraya diyor. Ardından laboratuvara giriyor, çalışanları dışarıya çıkartıyor. Cüzdanları, ziynet eşyalarını, cep telefonlarını vesaire toplayıp kayıtlara karışıyor bu. Kaçıyor. Şimdi bu durum o zaman bir hırsızlık diye tabii FETÖ'cü savcılar bunun üstünü de ya kapatıyorlar çünkü soruşturmaya bu kişi de dahil edildi. Ama o da o bahsettiğim dairede, bahsettiğim o biraz önce bahsettiğim işte ihtisas bölümünde o zaman Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi örnekleri var. Yani işte saç, deri vesaire kimya ihtisas dairesinde. Şimdi haliyle bu örnekler değiştirildi mi? O sucu kılığında giren kişi acaba başka bir niyetle mi girdi? Bunlar konuşulmaya başladı ve polisin takibi sonucu bu kişi avcılarda Sincan... Şöyle söyleyeyim, Sincan Açık Cezaevinden firar eden 25 sabıkalı Gürsoy Erinci olduğu ortaya çıktı bu kişinin. Gürsoy Erinci 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçmış bu kişi cezaevinden yeni. Şimdi polise tekrar ifade verdi ve dedi ki eski sucuyum. Bu Kaşif Kozinoğlu'nun otopsilerinin olduğu ihtisas bölümüne giren ve hırsızlık yaparak da oradan çıkan. Şimdi bu şüpheyle soruşturma kapsamında tekrar bu kişi ifadesi alınmak üzere yakalandı. Dedi ki ben eski sucuyum, adli tıpı biliyordum. Amacım sadece hırsızlıktı. Kredi kartlarıyla takım elbiseleri aldım. Altınları bozdurdum. Pişmanım diyor. Şimdi bunun üstü dahi kapatıldı o zaman. Yani böyle bir hırsızlık süsü verilerek acaba oradaki o son, çünkü çok kritik bir daire ve bu arada sucuyum deyip damacana su takacağım, sebil takacağım deyip bu kadar rahat buraya girilmesi de ayrı bir ayrı bir skandal. Hani söyledik ya, Tunca Özkan biraz önce anlattı, ambulansı anlattı, o lojmanda doktor var çağrılmadığını anlat. Yani gardiyanı, savcısı, sucusu, her şeyi şüpheli. Ölüm zaten şüpheli, duruşmaya 10-12 gün kala. Haliyle bu soruşturmayı biz de dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerini vermeye devam edeceğiz. Bu soruşturma kapsamındaki tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. 15 yıl sonra açığa çıkacak bu artık suikast mi yoksa ne olduğunu soruşturma sonunda göreceğiz. Ama bunun açığa çıkması, bu gerçekliğin açığa çıkması çok çok önemli diyelim. Özgür, bir tanıtım girelim, şarkı değil bir tanıtım, ondan sonra diğer konu, çünkü süremiz azaldı haliyle. Özgür bakıyor, şarkıyı verirsek diğer başlıkları nasıl yapacağız diyor bana. Bir tanıtım girelim, ondan sonra diğer konu başlıklarıyla devam edelim. Dünyada savaşı isteyen bir topluluk olabilir mi? Silah lobilerini, silah tüccarlarını ve buradan çıkar elde eden yöneticileri kenara bırakarak söylüyor. Bunlar çok ufak bir azalık. Yani savaşın sonucu bir savaş ve ölüm yan yanadır. Acıdır. O yüzden hani Atatürk'ün dediği gibi savaş eğer yurt savunmasında söz konusu değilse cinayettir.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Havalar haliyle soğumaya başladı artık. Öğlenleri sıcak, akşamları daha soğuk oluyor. Bazı bölgelerde komple soğuk. Bazı bölgelerde özellikle Güneydoğu bölgesinde hala sıcak havalar mevcut. Ama hava değişimleri nedeniyle hastalıklar da artmaya başladı. Hasta oluyoruz. Aman kimse olmasın, dikkat edin, ama ola ki hasta oldunuz. Değil mi? Özgür, ola ki hasta oldun. Hastaneye gittin, 15 günde rapor aldın. Tamam, o umarım olmazsın çünkü. Ben de olmamanı çok isterim de. 15 gün rapor aldın ve götürdünüz iş yerine, bir şekilde muhasebesine ilettiniz. Şimdi ne oluyor süreç normalde? Maaşınız geldiğinde eğer, şunun altını çizerek söylüyorum, aylık makbu bir sabit ücretle çalışıyorsanız, aylık ücretle çalışıyorsanız veriyorsunuz onu. Sizin maaşınızın işte yarısını patron işte karşılıyor. Diğer yarısının 1/3'ünü ise SGK'sınız. O ay haliyle eksik bir maaş almış oluyorsunuz. Ancak 4857 sayılı iş kanununun 48'e 2 maddesine göre siz eğer 3 günden sonra sağlık raporu alıp onu İş yerine gönderdiyseniz SGK size maaşınızın 1/3'ünü ödüyor. Kalan eksik bölümü de patron tamamlamak zorunda aslında. Yani atıyorum 60 bin liralık bir maaşınız var. İşte siz 20 bin lirasını aldınız, 30 bin lirasını, 10 bin liralık bir boşluğunuz var. Bu rapor nedeniyle eksik kalan bölümü aslında sahne size 1/3'ünü ödüyor çünkü. Eksik kalan bölümü size İş yerinin patronun ödemesi gerekiyor. Bu çok bilinmiyor. Ama böyle bir uygulama var. Bu böyle şeyde geçerli değil yalnız. Altını çiziyorum. Yani günlük ya da parça başı işlerden falan bahsetmiyorum. Aylık makbu ücretten eğer alıyorsanız, aylık makbu ücrette tablo böyle efendim. Aman ha dikkat edin, bunu da patron bunu tabii ki size söylemez. Belki biliyordur, belki bilmiyordur, ama bilse de söyleyeceğini çok düşünmüyorum. Tam hastalık dönemi, aman hasta olmayı, ama olursanız, rapor da alırsanız bir hafta, 10 gün, 15 gün ve SGK'dan ödemenizi aldığınızda kalanını patrondan istemeyi unutmayın diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Evet efendim, fon soruşturması kapsamında Tera Holding'in kurucusu Emre Tezmen Avrupa'da ve Türkiye'de yüksek değerli varlıkları ortaya çıktı. Bunların öyle böyle değil. 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Ve daha sonra da işte Serhal Tural, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'le birlikte tutuklanmıştı bu. Şimdi Tezmen'in mahkeme kararıyla mal varlığına el konan el kondu 11 isim arasında yer alıyor ama Türkiye ve Avrupa'da çok sayıda varlıkları var bunun. Mesela hemen söyleyeyim şöyle. Nişantaşı'nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark ve çarşı. Almanya Düsseldorf'ta otel. Yine Düsseldorf şehrinde emlak projesi. Solingen'de 72 odalı otel projesi. Almanya'daki varlıkların toplamı 200 milyon euro. Yani 11.1 milyar TL. 11.1 milyar TL hemen şu tır hesabına devam edelim. 11.1 milyar TL kaçtır dolusu para ediyor ya da kaçtır? İspanya Malaga'da lüks villa projesi. İstanbul Levent'te Peker Towers. Beykoz'da Tera Orman projesi. KCK'da da milyonlar değerli de deniz manzaralı arsalar mevcut efendim. Kimin mal varlığı bu? Emre Tezmen'in, Tera Holding'in kurucusu. Bir kişinin mal varlığı bu. Şimdi hepsininki o kadar fazla ki parça parça hepsini vereceğiz. Bu birinin mal varlığı böyle efendim. Diyelim ki diğerine bir isim daha verelim. Hani şu dahi olan var ya, 28 yaşında Muhammed Yaris. Hani şu 5-6 yıl önce iktidar partisinin bayraklarını asıyordu falan böyle o şey elektrik şey araçlarıyla falan. Sonra böyle İsviçre'deki hesabına 2.8 milyar TL gönderen artık geçti Özgür şeyden dolayı diyorum. Öyle çok para var ki yani 11 milyar TL değil mi? O kadar fazla para var ki şimdi mesela 11 milyar TL ne kadar dedin? Ton mu? Paranın ağırlığı mı? 55. Tamam yani tonlarca ağırlık ediyor. Artık parayı böyle mi söylememiz lazım? Ne bileyim mesela 10 milyar TL demeyelim de mesela 20 ton para diyelim yani hani. Artık herhalde öyle konuşacağız artık parayı. Çünkü mesela Muhammed Yaris bu genç çocuğumuz 28 yaşında İsviçre'deki hesabına 2.8 milyar TL göndermişti. Soruşturmasında 5 lüks aracını 220 milyon değerindeki 5 lüks aracını 26 bin TL'ye devretmiş. Buna devretme değil kaçırma denir de yani alay eder gibi yapıyorlar anlatabiliyor muyum? Şimdi o arabaların ben markalarını söyleyemeyeceğim. Çok lüks, ultra lüks hatta araçlar bunlar. Ve bunların fiyatları çok çok pahalı haliyle. Mesela bir tanesinin fiyatı işte 11,5 milyon. Bu arada 4-5 arabası var böyle. Dördünü emniyet ele geçirdi. Bir tanesi de aranıyor. Bu 10-11,5 milyon aralığında olan değeri. O araçta aranıyor. Mesela işte 50 milyon TL ediyor bir tanesi 2023 model. 2025 model var 35 milyon değerinde. Yine 58 milyon değerinde olan var. 65 milyon değerinde olan var. Bu araçlar dördü bulundu bunların. Bunları MASAK raporunda çıktı bu. Böyle 28 bin liraya 4 kişinin üstü 6 bin liraya falan böyle devretmiş. Yani 6 bin liraya 50 milyonluk aracı devretmiş. Alay eder gibi böyle gerçekten. Hani... Ağza başka laflar da geliyor da işte geri atıyorum yani ne yapalım. Neyse efendim tablo böyle 26 tutuklu var şu ana kadar fon soruşturması kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 26 tutuklu 25 gözaltında şüpheli var. Adli kontrol şüphesiyle adli kontrol altında şüpheli sayısı 3, firari aranan sayısı 11, yurt dışında olduğu saptanan sayısı 3. Şu an cezaevinde olan da bir kişi böyle bir tablo var şu an 11 firari aranıyor zaten dedik diyelim diğer konu başlığımıza geçelim. Son bir dakikamızda da CHP'den seçilip iktidar partisine geçen 29 belediye başkanına ilişkin bir veri efendim. 29 belediye başkanı bunların biri büyükşehir. biri il, 24'ü ilçe, 3'ü de belde. 2024 yılı seçimlerinde bu belediye başkanları, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidara geçen belediye başkanları 1.215.608 oy almış. Rakipleri ise toplamda, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı diyeyim, 888.517 oy almış. Fark 327.091. Toplamda 29 belediye başkanının aldığı oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelindeki oyunun %7'sine tekabül ediyor. Ve toplam Türkiye'deki belediye başkan geçerli oylar arasındaki oranı ise %2,64. Diyelim bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Masada Özgür, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ederim. Hoşça kalın, tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum bitti.
3: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını sona erdi. En kaliteli şarkı Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birini görürüz, gözümüzün önünde döner dolaşır ama hiçbir şey fark etmeyiz. Bir bakmışsınız, kâr onda, kayıp sizde. Ve hemen biri şöyle der: o mu? Gözler sürmeyi çeker alimallah. Ama siz zannetmeyin ki bu deyim göz makyajıyla ilgili. Bir insanın gözü açıkken kirpiklerindeki sürmeyi çaldırması kendisi için ne kadar ahmakça görülürse hırsız için de o derece ustalıklı olarak yorumlanır. Evvel zaman içinde yer ötesine gemiler gönderilen, fermanlarla dağlardan ağaçlar indirilen bir memlekette, yani Osmanlı tersanesinde kereste işi başlı başına bir sanattı. Ormanlardan tomruklar getirilir, güzelce dilinir, işlenir ve sonra göz göz barakalarda istiflenirdi. İşte bu işlenmiş kerestelere tersane ustaları sürme derdi. Kerestelere sakladıkları o küçük bölmelere ise göz adı verilirdi. Yani göz bir oda, sürme ise kıymetli bir kereste. Ama insanın olduğu yerde düzen kadar hile de eksik olmaz. Kimi uyanıklar barakanın duvarına küçük bir delik açar, bekçinin haberi olmadan o kıymetli sürmeleri birer birer çeker. Yani gözden sürmeyi çeker. İşte deyimin aslı budur. Amana gözümüzle gördüğümüz sürmeye yakıştırılmış ve anlamda yön değiştirmiş. Artık hırsızlığı değil, becerikli kurnazı anlatır olmuş. Evliya Çelebi ne güzel der: bir adamdı ki sürmeden gözü, ağızdan sözü çalardı. Bugün biri gözünüzün içine baka baka çıkarını alıp yürürse ya da ortalıkta yokken işin en karlı tarafını kaparsa bu lafı unutmayın. O gözden sürmeyi çeker alimallah. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına 3. katip düzeyinde yanıt geldi. BD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizi hakkında konuştu. Yeni partinin ismine itiraz AYM'de, ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına 3. katip düzeyinde yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katip düzeyindeki genç diplomatı New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Türkiye adına yanıt hakkını kullanarak yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun asılsız iddialarına tepki gösterdi. Açıklama Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz vurgusu yapıldı. İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesinin önemsiz bir hareket olmadığına dikkat çekilen açıklamada bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti. AYM'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan'ı taşıyan tur uçağı dün saat 15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizi hakkında ilk kez konuştu. Soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmasın dedi. Meselenin sınırlı bir alanda yaşandığını belirten Erdoğan, finansal sisteme yönelik bir risk olmadığını da sözlerine ekledi. Ve fon soruşturması kapsamında 2 özel jet ve 1 yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 5 lüks araca el konulurken bu araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplamda 26.280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği tespit edildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusuyla başlayan itiraz süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşındı sevgili dinleyiciler ve başvuru 29 Eylül'deki genel kurulda gündeme alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi Gürsoy Erinci'nin ifadesine başvurulacak. Şüphelinin Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerine müdahale edip etmediği araştırılıyor. Spor. Madalya haberiyle başlayacağız. Spor haberlerimize milli boksör Havanur Ketüda Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar artı 80 kiloda altın madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu böylece büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ederken Türkiye'de bu şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına Buse Sürmeneli, Büşra Işıldar, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar da Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Kocaeli'nde Fransa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya ekibi Barcelona ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 89-82 yenik ayrıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin iç doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 20, İstanbul 23, Diyarbakır 33 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Van az bulutlu. İzmir 26, Antalya 28, Gaziantep 30, Van 24 derece ve Trabzon sağanak yağışlı 21 derece.
2: Yol durumu.

0: Haftanın son iş ve eğitim günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulluları bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. İstanbul'un birçok arterinde yeni yeni yoğunluğun başladığını söyleyebiliriz. Pendik Tersane Köprülü kavşağında köprü güçlendirme çalışmaları var. Bağlantı yolunca yönünde yapılan kasis uygulaması nedeniyle gün içerisinde bu bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çatalca Yolu Caddesi D100 Büyükçekmece yönünde de Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yine çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı, ulaşım aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...25 Eylül 2026 Cuma, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösterirken ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermediğimiz yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama ondan önce her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, hem de eğer kaçırırsanız ya da daha sonra dinlemek isterseniz de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye, bunu bir kez daha hatırlatayım. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan, her ikisinde de eşit ve küçük harfle nokta. Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını ne yapıyorsunuz? Cep telefonunuza kaydediyorsunuz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına, ama önce verdiğimiz bir söz, o sözü de tuttuğumuzu söyleyelim. Dün bir dinleyicimiz, yani birkaç gündür farkındasınız bu fon krizi, onunla ilgili gelişmeler, tutuklamalar, gözaltılar, işte el konulan uçaklar, yatlar, milyarları konuşuyoruz değil mi? Dün bir dinleyicimiz demişti ki ya biz ara sıra böyle Ozi ile birlikte, biliyorsunuz müzik listelerimizi hazırlayan Ozi ile birlikte konseptler belirliyoruz. İşte o dinleyicimizin isteği de hani finansal krizler ya da yolsuzluk tartışmaları üzerine filmler var. O filmlerden bazı müzikler seçelim istedik bugün. O dinleyicimizin isteği ve talebi üzerine Ozi de tamamdır yaparız dedi. Gerçekten de sağ olsun dün çalıştı ve bize harika bir müzik listesi hazırladı bugün. Hem onları konuşacağız, hem o müzikleri, o şarkıları konuşacağız. Hem de tabii o filmleri hatırlayacağız. Geçmiş dönem itibariyle yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek çekilmiş ve vizyona girmiş filmlerin müziklerini dinleyeceğiz. Mesela işte az önce dinlediğimiz müzik Creedence Clearwater Revival'dan Long As I Can See The Light şarkısıydı ki devlet oyunları State of Play dünyada girmişti gösterime, ama ülkemizde devlet oyunları adıyla sinemalarda oynamıştı, televizyonlarda da gösteriliyor ara sıra. Kevin McDonald's'ın yönettiği, oldukça da başarılı isimlerin rol aldığı bir film, Russell Crowe, Ben Affleck gibi isimlerin rol aldığı 2009 yapımı bir Amerikan politik gerilim filmiydi. İşte

politikacı ve gazetecinin işbirliğiyle ikili, bu ikili hem politikacıların hem de medyanın karşı karşıya geldi bu tehlikeli oyunda hayatta kalmaya ve aslında bütün film boyunca da gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. İşte bu ve benzeri filmler önümüzdeki saatte, önümüzdeki 2 saat içerisinde işte Oyunun Sonu gibi filmlerden örneğin alıntılarımız, seçme şarkı o filmlerde kullanılan ya da yine bazı sanatçıların bazı krizler üzerine yazdıkları şarkıları hikayeleriyle beraber, öyküleriyle beraber paylaşacağız. Söylediğim gibi sevgili Ozi bu listeleri hazırladı. Benim pek çoğu da kendisinden geldi. Dediğim gibi sözünü tutmaya çaba gösteren, sözünü tutmaya çalışan bir program. Program içerisinde söylediğim gibi diğer müzikler, diğer şarkılarımızla ilgili de böyle küçük küçük bilgileri sizlerle paylaşacağım. Biz geçelim kendi gündemimize, rutin gündemimize, ülke içerisinde neler oluyor, neler bitiyor bir onlara bakalım. Nereden başlayacağız? Tabii ki Manisa'dan başlayacağız. Manisa'da gerçekleşen okul saldırısı ki gerçi Milli Eğitim Bakanımız dün Emeğe Saygı NTV canlı yayına çıktı ve bunun bir okul saldırısı olmadığını söyledi. Oraya geleceğiz. Ona dair söyleyeceğim birkaç şey var. Bir yorumum olacak elbette. Manisa Valiliğinden gelen açıklamalara bakalım. Hala bir yayın yasağı var. O yüzden ağırlıklı olarak resmi bilgiler ışığında detayları, ayrıntıları sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Şimdi Manisa Valiliği o Turgutlu ilçesinin nerede İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahlı saldırı, yaşanan silahlı saldırı sonrasında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin, tüm çocuklarımızın taburcu edildiğini söyledi ama 3 öğrencimizin Manisa'da kent merkezindeki hastanede tedavilerinin sürdüğünü biz öğreniyoruz. Bu arada gözaltı sayısı tabii soruşturma devam ediyor. Hem polisiye boyutuyla hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda görevlendirdiği müfettişler var. Bir sorun var mıydı, yok muydu, nasıl bir sorun vardı bunların anlaşılması için. İşte emniyetin yürüttüğü çalışmalar kapsamında da yine Manisa Valiliğinin verdiği bilgiyi sizlerle paylaşayım. Gözaltına alınan kişilerin sayısı da ona yükselmiş durumda. Şimdi gelelim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Manisa'daki saldırısını nasıl değerlendirdiği sorusuna. Şimdi birkaç detay da verdi aslında oradan önce. Şunu söyleyelim, hani mesela o çocuğun av tüfeğini ele geçirdi, işte o saldırıyı gerçekleştirdiği av tüfeğini mesela evinin duvarında asılı olduğunu ve bunun nasıl olabileceğini söyledi. Şöyle bir ifadesi var Sayın Bakan'ın, silah çocuğun erişemeyeceği bir yerde olmalı. Bence yanlış, doğrusu şudur, bence silah olmamalı, çocuğun olduğu yerde silah olmamalı. Doğru ifade, benim perspektifimden bakılırsa bu olmalı. Peki bakan ne dedi o saldırıyla ilgili olarak biliyor musunuz? Okul saldırısı değil. Bu gerçekleşen okul saldırısı değil, mesela daha önce Maraş'ta gerçekleşen olayın bir okul saldırısı olduğunu söyledi. Okulun hemen dışında, kapısının dışında, çevresinde meydana geldiği için, okulun önünde, öyle söylüyor Sayın Bakan, okulun önünde olduğu için bunu bir okul saldırısı olarak tanımlayamayız ifadesi benim dikkatimi çekti. Şöyle anlamamız gerekiyor. Hani neden bakan böyle bir ifade kullandı, onu sakince bir yorumlamak gerekiyor. Ne yapılmaya çalışılıyor, bize ne anlatılmaya çalışılıyor? Yani şöyle mi anlamalıyız, çocuk okul kapısının bir adım dışındaysa mesela bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu orada bitiyor mu diye sorabiliriz. Ya da mesela aileler ellerine bir cetvel alıp saldırının okula uzaklığını mı ölçecek, bir sorumlu aranıyor çünkü, değil mi, bu konuda o sorumluluğu aranırken böyle bir yöntem mi tercih edilecek? Bakın bunların hiçbirisi tesadüf değil, bize bu anlatılanların hiçbirisi tesadüf değil. Bakanlığın ve okul yönetiminin doğrudan hukuki ya da idari sorumluluk alanı okul sınırları. Bakın okul sınırlarıyla başlar, böyle söylüyor bakan. Açıklamadaki bu okul saldırısı değil vurgusu, kurumsal olarak bakıldığı zaman okuldaki o, hani bir gün önce bu saldırıdan bir gün önce bir protokol alınmıştı biliyorsunuz, o güvenlik protokollerinin ihlal edilmediğini, bakın sakince değerlendirelim bakanın söylediklerini çünkü çok tepki de vardı, o yüzden söylüyorum bunu, ve olayın eğitim kurumunun içinde gerçekleşmediğini belirtmeye, anlatmaya çalışıyor bakan. Bu teknik ya da hukuki açıdan kurumu, yani hangi kurum bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nı korumaya yönelik bir savunma refleksi. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim

0: anlayabildiğim kadarıyla, ya da bir tür algı ya da kriz yönetimi yöntemi de olabilir. Tabii eleştiriye açık pek çok yön de var burada. Hani okul kapısı, okul kapısının bir metre önü okuldan bağımlıdır sorusunu da burada soracağız. Elbette bir güvenlik çemberinden bahsedebiliriz. Öğrencilerin ya da öğretmenlerin, onu da unutmayalım, öğretmenler de risk altındalar. Okula giriş çıkış yaptıkları saatlerde okul önü ve yakın çevresi pratikte okul güvenliği tanımının bir doğal parçası değil mi? Mesela ne demişti İçişleri Bakanı? Okulun yakın çevresinde değil mi polisler, bekçiler görevlendirilecek, işte o seyyar satıcılar bile kontrol edilecek vesaire demişti. Burada bir çelişki söz konusu. Veliler ya da öğrenciler için tehlikenin okul kapısının bir metre içinde ya da bir metre dışında yaşanmasının yarattığı endişe duygusunu değiştiriyor mu bu açıklama mesela? Bana kalırsa değiştirmiyor. Tabii burada şöyle bir tablo, şöyle bir gerçeklik de var. Yani Sayın Bakan Yusuf Tekin açıklaması, tamam, dezenformasyonu önlemek, kurumsal sorumluluk sınırlarını teknik olarak çizmek adına bir hukuki ayrım var o bakanın açıklamasında, ama bu tür hassas asayiş olaylarındaki, bu olayı sadece bir asayiş olayı olarak değerlendiremeyiz. Aslında hepimizin, yurttaşın ana beklentisi bu olaylarda mekan ayrımından ziyade ya da bundan farklı olarak okul çevresindeki genel güvenlik önlemlerinin ya da caydırıcılığın nasıl sağlanacağına dair daha net, daha somut açıklamalar duyabilmek. Bizim yurttaşlar olarak beklentimiz tam olarak da bu. Ben bakanın yaptığı bu açıklamayı da bu şekilde değerlendiriyorum. Yani bu arada enteresan, hani dedi ya bakan, silah çocuğun erişemeyeceği yerde olmalı. Ben de dedim ki hayır, silah olmamalı. Bakın, Gün Gazetesi'nden Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Dün yayınladığı bir haber. Enteresan, bir Gün Gazetesi'nde yer alan bir haber. Ateşli silahlar ve bıçaklar ya da diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten sanık olan kaç çocuk var biliyor musunuz? 12-17 yaşları arasında bugün ülkemizde 5574 çocuk var. Bugün itibariyle bu konuda, yani bu ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefetten ceza almış, sanık durumuna düşmüş 12-17 yaş arasında 5574 çocuğumuz bulunuyor. Peki tablo bu. Bununla ilgili tartışmalar devam edecek. Biz hala polisi önlemler peşindeyiz görebildiğimiz kadarıyla. Bakanın kendisi de aslında söylüyor, bu önlemler sadece polisiye tedbirler yeterli değil bu tip olayların sona erdirilmesi için, ama göreceğiz bakalım. Farklı rakamlar da geziyor, dolaşıyor. Bakanın görev sırasında gerçekleşen olaylar, bu tip olaylar sıralanıyor. Yapılan açıklamalar bizi çok da, beni doğrusunu söylemek gerekirse çok da tatmin etmiyor. Geçelim şu fon, bugün işte temamızı, müzik temamızı da belirleyen o fon soruşturması. Orada da enteresan gelişmeler, dikkat çekici gelişmeler var. Bir kere şunu söyleyeyim buraya girmeden önce. Biz neyi konuşuyoruz? Bir paradan bahsediyoruz değil mi? 20 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Bu fon soruşturmasının kapsamı içerisinde yer alan. Ne oldu, ne bitti, kimler tutuklan, işte 34'e yükseldi tutuklananlar sayısı vesaire, oralara geliriz de. Turan Çömez'in bir hesabını sizle iki gündür paylaşıyorum, hatırlayınız, işte 189 tır dolusu para. Bir başka boyutuyla daha konuşalım mı bunu? Nasıl, ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Hani birkaç fon battı, bunlar olur gelir geçer şeklinde yorumlar görüyorum. İşte ilgililer, sorumlular cezalandırılacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da var bu konuda, ama ortadaki rakamın nasıl bir rakam olduğunu, yaşananların, olayın büyüklüğünün farkına varmak için bunu görmek gerekiyor. Bakın, fonlarda yaklaşık 891 milyar liralık bir paradan bahsediliyor değil mi? Yani 20 milyar dolar diyor uzmanlar. Bu fon, dediğim gibi 455.758 de yatırım yapan kişi var. Bu da SPK'nın dün açıkladığı bilgi. Yaklaşık 500 bin kişiye yakın isimden bahsediyoruz. Bu 400 bin, 455 bin kişi Türkiye'de böyle hani hatırı sayılır büyüklükte bir ilçenin nüfusu kadar. Bir bunu bir kenarda tutalım. Peki sayıyı, yani kişi sayısını bir kenara bırakırsak, bu 20 milyar dolar. Bakın, ülkemizde yıllık fındık ihracatının ortalama 8 katı, yıllık ihracatın 8 katı. Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinden bahsediyoruz ya. O köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ya da hükümet ne diyor? Yetki devri yapıyoruz, geçici yetki devri. O devirle hedeflenen gelirin kaç katı? 5 katı paradan bahsediyoruz. Ya da biraz daha geniş perspektiften bakalım. Milli gelirimizin, toplam yıllık milli gelirimizin %1'inden bahsediyoruz. %1'ine denk gelen bir paradan bahsediyoruz. Hani öyle az buz paralar değil derken, işte Turan Çömez'in o hesabını, kitabını da aktarırken aslına bakılırsa tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorduk. Devam edelim şimdi. Neyi soruyorduk biz? Bu fonun kurulduğu zamanda, yani 2021 yılı mıydı? 2021 yılında 12 imzayla, 12 kişinin katılımıyla kurulmuştu değil mi? Biz kim bu 12 kişi? Bunun açıklanması gerekiyor diye soruyorduk. Sadece biz değil tabii, kamuoyu adına soruyoruz bunu. Şimdi öğreniyoruz ki henüz açıklanmadı efendim bu isimler, ama Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK, sermaye piyasasında bu son dönemde yürütülen bu adli idari incelemeler kapsamında bu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, TEFAS diye kısaltılmış durumda bu, bunun üzerinden işlem görmediği dönemde, yani iki kişinin parasını 1'e 10 bin değil mi, yaklaşık tam olarak bilmiyorum tabii, 1'e %10.000 düzeltiyorum, %10.000 yükseldiği dönemde bu 12 kişinin, bundan para kazanan 12 kişiyle ilgili bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Şimdi tabii o bilgiler şu an kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu 12 kişinin kim olduğu, herhangi bir bağlantısı nereyle, nerelerle bağlantıları var şu an bilmiyoruz, ama elbette çıkacaktır ortaya diye tahmin ediyorum, göreceğiz. Onun dışında biliyorsunuz bu tip soruşturmalarda bazı bilgiler böyle ortaya yayılıveriyor, ama bu konuda daha dikkatli. Tabii ekonomik bir risk de var ortada. Bu konuda soruşturma dikkatli yürütüldüğü gibi bir iyimser bir yaklaşım içerisindeyim. Göreceğiz bakalım bu 12 kişi. 12 kişi kimdir, nedir, ne değildir, bunu da göreceğiz. Bu arada tutuklamaya sevk edilen dün 21 kişi vardı. Bu 21 kişiden 8'inin de tutuklandığını hatırlatalım. Tera Holding'den, Tera Portföy Yönetiminden ya da eski Merkez Bankası yardımcılarının da yer aldığı 21 kişi vardı. Bu kişilerden 8'inin daha tutuklandığını hatırlatalım. Kaç kişi şu ana kadar cezaevine gönderildi? Benim yaptığım toplamaya göre 34 kişi toplamda şu an itibariyle bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Onu da bir hatırlatalım. Bu arada tabii şu da var. O fon soruşturması, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, biliyorsunuz yani çok tartışılan bir isim, Muhammed Yarız'dan bahsediyoruz. Böyle 28 yaşında uçaklar, yatlar, değil mi? Çok lüks arabalar vesaire, bunlardan da bahsediyorduk. Hatta o uçaklardan biriyle de bazı isimlerin umreye hediye olarak umreye gönderildiklerini aktarmıştık sizlere ve o uçaklar ne oldu diye de kim sormuştu? Barış Terkoğlu, gazeteci arkadaşımız Barış Terkoğlu sormuştu. Şimdi öğreniyoruz ki yine dün meydana gelen bir gelişme bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı kararla bu iki uçağı $15 milyon değerindeki yatlara, işte mal varlıklarına, araçlara da el konmuş. Hani bu arada da enteresan bir durum var. Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araca el kondu. Az önce haber bültende de sevgili Selin anlattı bunu. Selin Yazıcı. Orada da enteresan bir durum var. Bu operasyon başlamadan önce o araçların, ki hani 200 milyon lira. Böyle bizim söylerken bile zorlandığımız miktarlar bunlar. 200 milyon lira değerindeki bu araçların 4 farklı kişiye toplamda ne kadar biliyor musunuz? 26.280 TL Türk lirası karşılığında taşıt satış bedeli karşılığında bu 4 kişiye satıldığını, devredildiğini daha doğrusu öğreniyoruz. Tabii bu bilgiler neye, bu kişilere ne zaman gidiyor, nasıl gitti, herhalde umarız bu soruşturmalar kapsamında bunlar da bir şekilde ortaya çıkacaktır diye de düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklara. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu konuda bir açıklama yaptı Birleşik Devletler dönüşünde. Ne dedi? Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadesi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı. Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair çokça söylenti, çokça haber var. bu arada. O da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hayır dedi. Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan bu iddialar, benim istifa edeceğime dair iddiaların hiçbir gerçekliği, hiçbir gerçekçiliği de yoktur dedi. Son bir not bu konuyla ilgili olarak. Hani ilk günde konuştuk. Bu mesele sadece işte yüz binlerce yatırımcının kaybolan parası ya da işte 20 milyar dolardan bahsediliyor. Sadece hani bu yatırımcılarla işte bu tırnak içinde, daha yargılamalar bitmedi ama işte dolandırıcılar arasındaki bir hukuki mesele değil. Bu mesele hepimizi ilgilendiren bir mesele demiştim ya. Bakın The Economist'te bir makale yayınlandı ve benim dikkatimi çekti. Bu yatırım fonu fiyaskosu olarak tanımlanıyor. Bahsettiğimiz bu bütün bu yaşadıklarımız hani ülkenin imajı açısından da, imajı ve geleceği açısından da nasıl bir risk oluşturduğunu gösteren bir analiz yazısından bahsediyorum. Türkiye'de bazı hisse senetleri ve portföy yönetim şirketleri üzerinden kurulan mekanizmanın bu nasıl sekteye uğradığını ya da çöküş olarak tanımlıyor mesela The Economist bunu. Bunu anlatıyor. Bunun üzerinden bir tartışma yapılıyor ve deniyor ki ülke, Türkiye açısından önemli bir tespit, gelişmekte olan piyasa statüsünü bütün bu yaşananlardan sonra kaybedebilir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Aynı zamanda tabii biz dışarıdan para getirmeye çalışıyoruz. İşte o paranın daha pahalı gelmesine neden olabilir. Bambaşka sonuçları da olabilir ama dahası şu: eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse, The Economist buna dikkat çekiyor. Türkiye'nin Romanya ve Tunus gibi çok daha küçük ölçekli ekonomilerle aynı lige gerileyebileceği yönünde de bir iddia var. Bu tabii ekonomistin yorumudur. Onu söyleyelim. Hani bunu alalım ama hani dünyadan nasıl okunuyor bu mesele? Hani sadece içimize kapanmayalım diyorum ya her fırsatta bu tip konuları anlatırken, konuşurken. Dünya nasıl okuyor bunu? Bunu görmek açısından çok önemli bir makale. Onu da söylemiş olalım. Umarız tabii bütün bunlar gerçekleşmez. Umarız bu sorun da bir an önce, ki birkaç yıl sürebileceği bunun etkilerinin belirtiliyor uzmanlar tarafından. Bu fon meselesi böyle. Buna dair şöyle bir bakıyorum. Başka başlık, başka detay var mı aklımda, önümde? Hayır. Bunlar tabii ki belli ki bundan sonraki süreçte de biz bu meseleleri konuşmaya devam edelim. Peki devam edelim. Süleymancılara yönelik bir operasyon, biliyorsunuz çok konuşuldu, çok tartışılmıştı. Başında kim vardı? Suç örgütü olarak tanımlıyordu savcılık. Alihan Kuriş, biliyorsunuz cemaatin başındaki isim olarak biz biliyorduk kendisini. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında 25 şüpheli dün mahkemeye çıkartıldı. Yine mahkeme karşısına çıkartıldı ve bunlardan bakıyorum 20'si hakkında da tutuklama kararı verildi. Bu detay, bu ayrıntı dikkat çekici. Şöyle bir bakıyorum. Enteresan bir operasyon, dikkat çekici bir operasyon. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik olarak bir yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur, yine MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplamda 36 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı var. Gelen bilgiler, toplamda 4 ayrı ilde bu operasyonun düzenlendiği yönünde. Şu dakikaya kadar yine savcılıktan yapılan açıklamaya bakar isek 31 şüphelinin gözaltına alındığını görüyoruz ama bu arada tabii şöyle bir durum var. Yani bu gözaltılarla ilgili biz alışkınız diğer belediyelere yapılan operasyonların görüntülerinin bir anda, değil mi, medyaya düşmesine. Mesela bununla ilgili de öyle çok böyle detay, ayrıntılı görüntülerin düşmediğini de söyleyelim. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına şöyle bir, tabii siyaseti konuşacağız, ekonomiye dair ayrı detaylandırmalar yine program içerisinde yapacağız ama dikkat çekici bir haber daha, bu tütün ürünleriyle ilgili olarak alınacak bir yasal düzenleme, daha doğrusu meclisin gündemine gelecek bir yasal düzenleme. Kim bunu açıkladı? Sağlık Bilimleri ve Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ana bilim dalında çalışan Profesör Doktor Toker Ergüder bu açıklamayı yaptı, ki kendisi aynı zamanda Yeşilay'da bilim kurulu üyesi. İlginç bir açıklama. Yeni bir düzenlemenin meclisin gündemine geleceğini söyledi. Muhtemeldir ki milletvekilleriyle de mecliste paslaşarak bu çalışmalar yapılıyor, ki biz bunu Yeşilay'ın yetkilisinden öğreniyoruz. O düzenlemeyle birlikte mesela 1 Ocak 2015 yılın tarihinden sonra doğanlara o tütün ürünlerinin satışının ömür boyu yasaklanması gündeme gelecek ya da açık alanlarda yine bu tütün ürünlerinin içme alanları oluşturulması, yine açık alanlar içinde, yani açık alanda da bir yasaklama, bir kısıtlama gelecek. Sadece o açık alanların belirlenen bölümlerinde, ayrılan bölümlerinde o tütün ürünlerinin içilmesine izin verilecek. Yani sağlık açısından atılan bu adımlara bir şey söylemenin imkanı yok. Ama mesele sadece, yani benim görebildiğim kadarıyla, yasaklamayla değil de daha çok eğitimle bu meselelerin ya da bu sorunun çözüleceğini söylemek daha doğru olur ya da bakmak daha doğru olur herhalde diye düşünüyorum. Yine de doğru adımlardır. Ona da tabii ki ve tabii ki de itirazımız yok. Simge, biz devam edelim mi diğer başlıklarla?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasete dair çok fazla detay, çok fazla başlık yok. Şimdi mecliste tatil de tabii, bu belediyelerle ilgili soruşturmalar, onları zaten sizlere aktarıyoruz ama hani siyaset içerisinde ne konuşulabilir diye baktığım zaman iki başlık benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Yeni Parti ve neydi? Yenilik Partisi değil mi? Arasındaki bu isim tartışması, isim meselesi üzerinden yapılan tartışma. Şimdi Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismine yönelik bir itiraz var. O dosya içinde bir gün belirledi. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. 29 Eylül'de 4 gün sonra Anayasa Mahkemesi bu tartışmaları gündemine alacak. Çünkü burada çok ciddi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bu isim benzerliği yüzünden bir itirazı vardı. Bugünlerde de dün bir basın toplantısı da yaptı. Uzunca bir basın toplantısı yaptı Öztürk Yılmaz ve hani yine böyle bir partisinin de bu tartışmalar sayesinde daha görünür olduğunu da söyleyeyim. Onu da aktaralım kendisine. Hani daha önce biz bu sorunu, buna bir itirazımız vardı. Bu sorunu çözmek için Yeni Parti yetkilileri, hatta Özgür Özel'le de 2 saat boyunca görüştüğünü söyledi. Bir özel bir taleplerinin olmadığından bahsetti. Ama şimdi o iş mahkemeye taşındı. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismiyle ilgili, ki geçtiğimiz günlerde söylemiştim, böyle yeni isim arayışları da var. Bazı yedek isimler, Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye'nin yeni partisi gibi isim arayışında da var. Yine şekille değil mi? Yine muhalefetimiz şekille uğraşmak mecburiyetinde kalıyor. Bir şekilde içerik ya da kalar taca çıkmış durumda. Bu tartışma özelinde söylüyorum bunu. Yani tuhaf bir tartışma, tuhaf bir isim tartışması. Bu arada bir öneri de getirdi Öztürk Yılmaz. Hani birleşelim gerekirse şeklinde bir öneri. Dedim ya, daha görünür olmasını sağladı bu tartışmalar Yenilik Partisi'nin. Bunun için de bir süre verdi Yeni Parti'ye. Özgür Özel'e dedi ki 5 Ekim'e kadar size süre tanıyorum. Bu 5 Ekim'e kadar birleşme konusunda bir adım atarsak ne mutlu olur, ne mutlu olur, ne güzel olur şeklinde de bir açıklaması vardı. Mansur Yavaş'ın istifası, hani biz bütün bu tartışmaları yaşarken Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğini de bir yandan tartışmaya devam ediyoruz ama biliyorsunuz kendisiyle birlikte Ankara'daki 8 belediye başkanı da hangi partiden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Şimdi Ankara'da mecliste, yani belediye meclisinde de dengelerin değiştiğini, Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte de değiştiğini görüyoruz. 41 temsilcisi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu belediye başkanlarının istifasıyla birlikte belediye meclis üyeleri de istifa etti. Kaç belediye meclis üyesi? 30 belediye meclis üyesinin istifa ettiğini öğreniyoruz. Yani CHP'ndeki bu erime bir şekilde Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte devam ediyor. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'nin sadece 11 üyesi kaldığını da hatırlatalım, onu da söyleyelim. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz. Söylediğim gibi sevgili Ozi, bize bugün finansal krizler, ki bugünlerde tartışıyoruz işte biz bu fon soruşturmasıyla beraber, ya da işte yolsuzluk tartışmaları var değil mi? O tartışmaların dünyada da, tarihte de çok çok çokça örneği var. Bu yolsuzluk tartışmalarının ya da bu krizlerin anlatıldığı film müziklerinden ya da müzik gruplarının bu krizleri ele alan, anlatan Şarkılarından bir seçki bizler için hazırladı. Girişte Devlet Oyunları filminden bir şarkı, bir parça seçmiştik. Şimdi de oyunun sonu olarak ülkemizde yayınlanan 2011 tarihli bir filmin bir müziğinden, bir müziğin bir şarkısından şarkısını sizlerle paylaşacağız ki J.C. Kandor'un en iyi yönetmeni o, en iyi orijinal senaryoda Oscar adayıydı bu film. Kevin Spacey, Demi Moore gibi isimlerin yer aldığı bir filmdi. 2008 küresel finans krizinin patlak vermesinden hemen önceki gece büyük bir Wall Street yatırım bankasında geçen o kritik 24 saati anlatan bir filmdi. Tavsiye ederim. Enteresan. Tam biz bütün bu krizleri, yolsuzlukları tartışırken bu tip filmler, oyunun sonu gibi mesela filmler üzerinden dünyayı da, dünyada neler olmuş bitmiş onları da hatırlatabiliriz. Phosphorescent'tan Revelator şarkısını şimdi dinleyeceğiz. Arkasından biz devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. Şöyle sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, okul saldırısı, gerçi kendisi okul saldırısı olarak tanımlamıyor Manisa'da yaşananları ama sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor diyor bir dinleyicimiz. Bu meselenin kök nedeni araştırılmalıdır gibi son derece makul, mantıklı, sağduyulu bir yorum yapmış kendisi. Şöyle bakıyorum başka. Bir başka dinleyicimiz diyor ki hani ben dedim ya az önce bakan silah çocuğun erişemediği yerde olmalı ifadesi vardı. Ben de bu yanlış bence, silah olmamalı demiştim. Bir dinleyicimiz ara bir formül söylemiş. Onu öyle bir yorum yapmış. Hani silah olsa bile bir evde en azından işte o çocukların mermilere ya da işte o mermilere, fişeklere ulaşımı engellenmeli. Onlar kilitlenmeli şeklinde de bir yorumu var. Yani şiddet, sonuçta şiddetin engellenebilmesi, asıl mesele o motivasyonun ortadan kaldırılması değil mi? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Yoksa o silahlarla ilgili alınacak önlemler zaten belli. Dünya, Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı da yok. Ama o belli olan, bilinen uygulamalar biraz da işte gerçekten de ailelerle ilgili sorunlar da yok değil. Simge, hadi biz devam edelim.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Dün Anayasa Mahkemesi'ndeki bir toplantıdan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın yaptığı bir konuşmadan bahsetmiştim. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkının tanınmasının kaçıncı? 14. yıl dönümü nedeniyle bu konuşmayı yapmıştı ve demişti ki %99.9 oranında Anayasa AYM'nin aldığı hak ihlali kararları uygulanıyor. Ben de peki o zaman Can Atalay ne olacak? Can Atalay davasını ya da Can Atalay'la ilgili alınan 3 karar ne olacak diye sormuştum ya. Gazeteci arkadaşlarımız oturmuşlar ve sadece mesele Can Atalay değil, Can Atalay'ın dışında başka hak ihlalleri de var haberi hazırlamışlar. Diğer isimleri de elbette Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o yani binlik dilime giren isimler kimler? Haklarında AYM tarafından hak ihlali kararı alındığı halde o kararların uygulanmadığı isimler kimler? İşte Can Atalay hatırlatılıyor. Enis Berberoğlu hatırlatılıyor. Mehmet Altan, Ali Bulaç gibi isimler, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sırrı Süreyya Önder gibi cumartesi anneleri değil mi? Ya da 1 Mayıs'ta ilgili Taksim'le bir yasak var biliyorsunuz. O yasak kararının ile ilgili kararları yine hatırlatılıyor. Daha böyle pek çok internet erişim engellerinden bahsediliyor. Pek çok başlık, pek çok detay var burada. Dediğimiz gibi o binde birlik bölüm aslında ülkede neleri etkiliyor, nasıl bir fotoğraf ortaya çıkartıyor. Belki de dediğim gibi Sayın Başkan'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklamasındaki o binde birlik detayı da böyle hatırlamak, böyle konuşmak ya da bunun üzerinden konuşmak gerekiyor diye hatırlatmak ve bunu gündemime bir kez daha aslında daha geniş bir perspektiften almaya çaba gösterdim. Can Atalay demişken hatırlatalım, komedyen Deniz Göktaş 84, Hatay Milletvekili Can Tip, Hatay Milletvekili Can Atalay 1618, Lale Ozan Arslan gazeteci 21, yine Merdan Yanardağ gazeteci 335 gündür, Tayfun Kahraman 1618 gündür cezaevindeler. Bunu da söylemiş olalım. Halkımızı görelim diye başladık. Erdal İnönü'nün sesiyle bu bölüme başladık. Depremde yakınlarını kaybeden aileler dün İstanbul Barosu'nda bir toplantı, bir basın açıklaması yaptılar, bir toplantı düzenlediler. Orada çok sayıda yurttaşımızı kaybettiğimiz Rönesans Residence'ınla ilgili bir duruşma, yarın gerçekleşecek olan bir duruşma var. Oradan önce kayıp yakınları dediler ki orada yakınlarını kaybeden yurttaşlarımızın açıklamasında deprem davalarından, deprem bölgesinden gözünüzü ayırmayın. Ki bununla ilgili kiminle konuşsak, kiminle tartışsak yavaş yavaş maalesef dikkatin dağıldığını da görüyoruz. Yani diyeceksiniz ki neye dikkat edeceğiz güçlü, hangi birini takip edeceğiz güçlü? Haklısınız ama haklı olmak yetmiyor maalesef hayatta kalabilmemiz için, ki aileler de depremde yakınlarını haklarını kaybeden aileler de tam olarak bunu hatırlatıyorlar, bunu söylüyorlar. Diyorlar ki deprem davaları yalnızca yaşananların hesabını alması bakımından değil, yaşam hakkının korunması ve gelecekte benzer yıkımların yaşanmaması açısından da, yani kamu yararını ilgilendiren davalardır. Böyle onlarca, yüzlerce dava var. Ben de biliyorsunuz, programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz çok iyi biliyorlar. Yani olabildiğince net, olabildiğince açık şekilde, düzenli olarak o davaların gidişatına dair sizlerle ayrıntıları paylaşmaya çaba gösteriyorum. O bu bir iki dakika içerisinde de bir kez daha o deprem davalarını, işte dün Güneydoğu'da gerçekleşen, daha önce geçtiğimiz günlerde yine Adana, o bölgede gerçekleşen deprem, doğa kendini unutturmuyor. Biz unutmaya çaba göstersek de doğa kendini unutturmuyor. Simge, devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılanlar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Bu günlerde takip ettiğimiz davalardan bir tanesi, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde 2011 yılındaki şüpheli ölümü. Şimdi ona dair bir soruşturma, biliyorsunuz, yürütülüyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Dikkat çekici bir gelişme. Son olarak Kozinoğlu'nun ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu'nda meydana gelen bir hırsızlık olayı vardı. Ki o hırsızlık olayının şüphelisi de, faili de daha doğrusu, hala tutuklu. Onun başka bir suçtan dolayı tutuklu, onu söyleyeyim. O GE dün ifade işlemleri için Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Yani savcılık hırsızlığın, bakın enteresan bir tablo var burada, ona dikkat etmek gerekiyor ki bu kişiyle ilgili de çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Kozinoğlu'na ait o dönemde Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Kozinoğlu'na ait kan ve doku örnekleriyle bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Şimdi 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti Kozinoğlu. Zehirlenme ihtimalinin araştırılması için örnekler alınmıştı bedeninden. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilmişti. Bu örnekler, işte Kozinoğlu örneklerinde bulunduğu o birimde yaklaşık 10 gün sonra tesadüfe bakın ki tam o birimde bir hırsızlık meydana gelmişti. Adli Tıp Kurumu'nda çalışan bir personele ait cüzdan, işte ziynet eşyalarının çalındığı söylendi. GE isimli şahıs tarafından. Daha sonrasında avcılarda yakalanmıştı bu kişi. Ne oldu biliyor musunuz? Üzerinden sahte bir kimlik çıktı GE'nin. Olaydan da, bakın bu çok dikkat çekici, 22 gün önce, yani bu hırsızlık olayından 22 gün önce, Kozinoğlu'nun ölümünden 12 gün önce Ankara'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği şeklinde de bir iddia var. Şimdi hırsızlığın Kozinoğlu'na ait örneklerin incelendiği dönemde ve aynı birimde gerçekleşmiş olması, soruşturmanın yeniden açılmasının ardından bir kez daha şimdi savcılık tarafından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor. Yani doku ve kan örnekleri kayboldu mu, kaybolmadı mı, ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Şimdi bu soruşturma sonrasında ortaya çıkacak ama o dönemde yapılan açıklamalara bakılırsa, yani 2011'de yapılan açıklamalarsa, o hırsızlık sadece iki personele ait değerli eşyaların çalınmasıyla sınırlı olduğu söylenmişti. Bakalım bu soruşturma kapsamında bu hırsız, bu kişi, GE isimli kişinin ifadesini, o da yansımadı dışarıya ama neler var o ifadede, bunların hepsini de biz yakın bir gelecekte öğrenecekmişiz gibi geliyor bana. Şimdi ilk bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlginç bir olay benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle, hani güçlü, hem iyi hem nasıl tanımlayayım? Hem iyi hem kötü, hem güldüren hem kızdıran bir olay. Onun hatta görüntüleri de var. İrem, sevgili İrem, ve şimdi onları Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz için bir de paylaşsın. Şimdi İstanbul'da, Fatih'te, Nuri Osmaniye Caddesi'nde, bilenler bilir, dinleyicilerimiz de bilirler, o bölge tanıyan dinleyicilerimiz, kaldırıma dikili bir ağaç. Ne oluyor biliyor musunuz? O ağacın bir iş yeri görünürlüğünü etkilediği, engellediği iddiasıyla, işte şimdi o görüntülerde geliyor, o ilk görüntü İrem. Ne yapıyor? Gece geç saatlerde o dükkanın sahibi, ya bu ağaç benim dükkanımın önünü kapatıyor, görünürlüğünü engelliyor diye elektrikli testereyle kesiliyor. Yani akıl alır gibi değil. Aslında ne kadar bencil olduğumuzu da ülke olarak, bir ülke hikayesi, bir yurttaş hikayesi aslında bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla. Yani bir kentin kaldırımı, kentte yaşayan her, o kaldırımın herkesin olduğunun farkında olmayan bir yurttaş işte gece yarısı eline testereyi alıp ıhlamur ağacı olduğu söyleniyor, o ağacı deviriyor. İşte o zihniyet kamusal alanı kendi ticaretinin bir uzantısı olarak görüyor. Aslında çok örneğini görüyoruz değil mi? O dükkanlar tarafından işgal edilen kaldırımlar vesaire de aslında tam olarak bunun göstergesi. Doğayı da hani ağaç kesiyor ya kendisi beyefendi, o doğayı da kişisel çıkarlarının önündeki bir pürüz, bir engel olarak görüyor. Bütün bu anlattıklarım aslında o maden faaliyetleri, işte Ege'de, Karadeniz'de yaşananlarla da hani onların böyle minik, minyatür bir örneği olarak da değerlendirilebilir. Yani benim dükkanımın önü sığlığı değil mi? Bu sığ yaklaşımında bir sonucu. Şimdi bir ceza verildi mi? Doğrusu onu bilmiyorum ama Fatih Belediyesi'ne buradan alkış gönderiyorum. Helal olsun diyorum. Çünkü ne yapmış biliyor musunuz Fatih Belediyesi de? Bu işte tespit edildikten sonra, bu kamera görüntüleri tespit edildikten sonra aynı yere çok daha büyük, yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir ağaç bu kez dikmişler. Şahane bir cezalandırma yöntemi. İşte onun görüntüleri de şimdi geliyor. Hani burada ağacın kendisine mi üzülelim, kesilen ağacın kendisine mi üzülelim, bu bencil yaklaşıma mı üzülelim, yoksa işte o görüntülerde şimdi izliyorum 4-5 neredeyse belediye çalışanının mesaisi, yağmur altında o ağacı dikmeye çalışıyorlar, o emekçinin emeğine mi üzülelim, ne yapacağız, neye takılacağız, neye sıkılacağız bu ülkede, bazen gerçekten şaşırıyorum. Ama dediğim gibi hani Fatih Belediyesi bu şahsa, bu kişiye yani ağacı keserek müşteri çekebileceğini zanneden bu akla bir ceza vermiş mi? Umarız vermiştir diye düşünüyorum ben, en azından öyle. Ama o dükkanın önünde dikilen böyle o 8 metrelik ağaç, manolya ağacı, onu da söyleyeyim, ayrıntı da vereyim size. Doğru bir hamle. Kent suçları diye bir kavram var ve biz maalesef yani sadece tabii bunlar içten iyi insan olmamızı bekliyor sistem, ama aslında sistemin de iyi kurgulanması gerekiyor. O kişi evet bilinçli bir yurttaş olması gerekiyor, ama şunu da bilmesi önemli. Ya ağacı kesersen bunun ağır bedelleri olacaktır. Değil mi? Artık her şey kameralarla vesaireyle bir şekilde görüntüleniyor. Ama bu kurallarda olmayınca işte herkes her şeyi yapabileceğine bir şekilde inanıyor. Yani o kent sakini, o yurttaş, daha ağır bir şey söylemeyelim kendisine, bilinçsiz olarak tanımlayalım en azından, o vitrinin arkasındaki ahlaka ve saygıya bakar aslında. Yani kendi kısa vadeli çıkarı için gölgesinde durduğu ağacı kesen bir zihniyet en büyük zararı kime veriyor? Kime veriyor? Kime verdi şimdi? Kendi ticari itibarına verdi mesela. Ama bakalım o itibar bir kez daha kazanılır mı bilmiyorum. Bu vandalizmin de bir şekilde sona ermesi gerektiğini de düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bugün işte Fatih Nuri Osmaniye Caddesi'ndeki olayı konuşuyoruz. Siz gidin Ege'deki ormanları da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Aynı tablo, aynı gerçeklik, sadece boyut farkı var. Tek fark bu aslında. Hadi ilk bölümü bitirelim. Haber merkezinin bakalım gündeminde hangi başlıklar var, neler var, neler yok, onu öğrenelim. Kimden öğreneceğiz? Selin Yazıcı'dan öğreneceğiz. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberi aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldi. New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na video ile seslendi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın ABD ile müzakereye dayalı bir anlaşma konusunda istekli olduğunu söyledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldi. New York'ta protesto edildi. Binlerce gösterici Filistin bayrakları, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in işgal politikalarına karşı taşıdığı pankart ve dövizlerle 42. caddede toplandı. Göstericiler Özgür Filistin sloganları eşliğinde cadde boyunca yürüdü. New York polisi göstericilerin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne ilerleyince de demir bariyerler kurdu ve geçişlerini engelledi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi yakınlarında polisin yönlendirdiği noktaya doğru ilerleyen göstericiler protestolarını burada da sürdürdü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na video mesajla seslendi. Abbas konuşmasında İsrail politikalarının artık sadece iki devletli çözümü tehlikeye atmakla kalmayıp Filistin halkının yaşamını doğrudan tehdit eder boyuta ulaştığını söyledi. Uluslararası topluma seslenerek yeni bir nakba yaşanmasına da etmemelisiniz dedi. Abbas, barış için vizyonumuz net. Filistin halkı kendi topraklarında kalacak, kendi kaderini tayin edecek ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları kapsamında geldi. New York'ta Fox News'un sorularını yanıtladı. İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkian, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." dedi. Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören Haziran ayı mutabakatına da atıfta bulundu. Tahran'ın Washington'la bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu söyledi. Pezeşkian, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercih yapması gereken tarafın ABD olduğunu vurguladı. İç gündemle devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı ile merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik soruşturma başlattı. Operasyonlarda hesaplarında 2 milyar 155 milyon lira para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler geliyor. Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu satışının yasaklanması planlanıyor. Yine bu kapsamda 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretim ve satışının kökten yasaklanması da gündemde. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Yargıtay'ın kesinleşmiş kararına karşı sistemli dezenformasyon yürüttüğü belirtilen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Mahkemelerinde paylaşımların kamuoyunda infial yaratacak, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler içerebileceği değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. Gürlek, yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca izleneceğini, şüphelerin tespiti ve gerekli adli işlemlerin daha hızlı yürütüleceğini belirtti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 20, İstanbul 23, Diyarbakır 33 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Van az bulutlu. İzmir 26, Antalya 28, Gaziantep 30, Van 24 ve Trabzon sağanak yağışlı 21 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %53 bir yoğunluk bekliyor. Özellikle Anadolu yakasında birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. TEM'de ise Mahmut Bey iki telli Maska yönünde bir arızası görülüyor. Bu bölgede yoğun bir trafik var. Basın Ekspres iki telli Başakşehir yönünde de trafik kazası gözüküyor. Bu bölgede de yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Biraz sonra bir konuğum olacak. Kartalkaya aileleri bir adalet nöbetine başlayacak. Nasıl bir takvim, nasıl bir nöbet, talepleri neler, bunları konuşacağız. Ama ondan önce birkaç not sizlerle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Tabii ki hatırlatmalarım önce, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını telefonunuza kaydetmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Her türlü eleştiri ve öneriniz için 0505 171 66 56 tekrar edeyim. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz kişisel sosyal medya hesabımı kullanabilirler. Hesaplarımı X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız. Oldukça zor biliyorum ama işte aklınızın bir kenarında dursun istiyorum. Sizlerden gelen mesajlar, Şevdim Hanım diyor ki Fatihliyim. Az önce Fatih'te kesilen ağacı söylemiştim de, esnafın kestiği ağaç ve belediyenin de o ağaç yerine onun daha büyüğünü, bir manolya ağacı diktiğini söylemiştim. Ben ıhlamur diye öğrenmiştim kesilen ağacı. Şebnem Hanım diyor ki ben Fatihliyim. Kesilen ağaç anladığım kadarıyla akasya ağacıymış. Fark eder mi? Sonuçta bir can yani. Doğru. Teşekkür ederim bu arada düzeltmeniz için Şebnem Hanım. Onu da söyleyeyim, onu da hatırlatalım. Şöyle bir kıskandıran bir mesaj, o da benim dikkatimi çekti. Ahmet Bey'den gelmiş. Uzun zamandır diyor sizi izleyemiyordum ama 1 Nisan'da işleri bıraktım. Artık özgürüm, karavanımı da aldım. Artık gezmeye başladık eşimle birlikte. Hem geziyoruz hem de sizi dinliyoruz, seyrediyoruz diyor. Vallahi kıskandıran mesajlar bunlar ama gözümüz yok elbette. Özgürlüğü hissetmek, bu özgür hayatınızda da size önce sağlık sonra da mutluluk diliyorum. Büyük keyif. Kıskanmadık, gözümüz yok ama selamlarımızı da buradan yollamış olalım. Bu arada deprem davalarından bahsettik. Hatay, işte biliyorsunuz, işte Renaissance Residence'daki dava, o dava ne zaman? Evet, yarın, düzeltiyorum, bugün görülecek. Yarın dedim galiba az önce haberi aktarırken. Hayır, yanlış söyledim. Bugün görülecek o yıkılan bina ile ilgili dava. Göreceğiz tabii, takip edeceğiz ne olacağını. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Deprem davalarında mesela eski Hatay Belediye Başkanı o binalarda, o izinlerde Lütfi Savaş'ın hiç imzası yok mu? Niye onlar sorumlu tutulmuyor diye son derece makul, onu işte siyasi tartışmalara da bağlamış kendisi ama bütün o siyasi tartışmaların dışında düşünmek gerekiyor bunu. Hangi belediye başkanı olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bir şekilde hesap vermeleri gerekiyor ama benim bildiğim kadarıyla hiçbir belediye başkanı bu anlamda değil mi, yargılanma, ceza eksik de biliyor olabilirim ama tabii ki takip ediyoruz biz de, devam edeceğiz bu davaları. Şöyle devam edelim biz, işte az önce söyledim, şunu da hatırlatayım size, müziklerimizden bahsediyorduk. Ozzy'nin bugün hazırladığı liste, yolsuzluk tartışmalarının, fon krizinin, fon soruşturmasının devam ettiği bugünlerde hem bu dünyanın farklı noktalarında, özellikle Birleşik Devletler'de, çünkü Hollywood sever bu tip konuları biliyorsunuz, o finansal krizleri Amerika tarihindeki özellikle ya da yolsuzluk tartışmalarının anlatıldığı filmlerden bazı müzikler seçtik. Sadece filmler değil, hani bunu dert edinen, bunu dünyaya anlatmak isteyen sanatçıların şarkıları üzerinden de bir seçme yapmış Ozzy. Mesela işte az önce dinlediğimiz şarkı Howlin' Wolf'un Watergate Blues şarkısı. Şarkının girişinde şöyle diyor. Ozzy not düşmüş. Selam millet, haberi duydunuz mu? Beyaz Saray'dakileri Watergate hüznü sardı. Şarkı bu sözlerle başlıyordu. Peki Watergate skandalı, hani hatırlamayan dinleyicilerimiz için bir hafıza tazeleyelim. 72-74 yılları arasında Richard Nixon'ın yeniden seçim için kampanyası düzenlenen, işte o ekibin bir siyasi komplo ve örtbas girişimi nedeniyle istifasına yol açan tarihi bir siyasi krizdi Watergate skandalı. Başlangıçta Beyaz Saray'dan klasik olarak 3. sınıf bir hırsızlık olarak küçümsenen olay, Amerikan Başkanı Nixon'ın istifasına yol açan derin siyasi yolsuzlukları ortaya çıkaran bir skandal olarak Amerikan tarihindeki yerini almıştı. Bunu da hatırlatmış, bunu da söylemiş olalım ve biz geçelim konumuza. Az önce işte bahsettim size, yani adaleti, değil mi? Toplumsal hafızamızı diri tutma sorumluluğu, bu motivasyonla hareket ediyoruz. Hareket etme çabası içerisindeyiz daha doğrusu. İşte o toplumsal olaylardan bir tanesi, acı olaylardan bir tanesi, Kartalkaya'da yaşananlar, Bolu Grand Kartal Otel'de yangında yitirdiğimiz 78 canın aileleri sorumluların ve

0: günden beri. İşte şimdi bir adalet nöbeti başlatacaklar. Bunu konuşacağız. Amaç ne? Ne kadar sürecek? Ne hedefleniyor? Kiminle? Yine o cinayette, Kartalkaya cinayetinde yakınlarını kaybeden Oktay Akiş'le telefon attığımızda. Oktay Akiş'le merhabalar.
1: Merhaba, merhaba.
0: Şuradan başlamak istiyorum. Çok sorun var elbette, çok konuşulacak konu var ama 2 Ekim'de Ankara'da 78 can için adalet nöbeti başlıyorsunuz. O cinayetin facia diye tanımlıyor medya ama hayır, ben bunu cinayet olarak inatla tanımlamaya devam edeceğim. Bunun üzerinden geçen sürenin ardından aileleri Ankara meydanda bir araya getiren bir kırılma noktası var mı? Ya da nasıl karar verdiniz buna, bu nöbete?
1: Bu olayı anlamamız için en başa dönmemiz lazım. Geçen yıla dönmemiz lazım. İlk davalarda yargının verdiği emsal nitelikte bir karar vardı ve bu karar toplumda ve vicdanda önemli bir yer edindi. Şu anda istinaf mahkemeleri verilen cezaları onadı. Şimdi süreç Yargıtay'da bizler ilk davalarda ortaya konulan adalet iradesinin Yargıtay tarafında da korunmasını ve kararların onanmasını bekliyoruz. Şimdi ikinci meselemiz kamu davasında. Dosyalarda, raporlarda deliller, tutanaklar ve bilirkişi değerlendirmeleri ortada. Kamu personellerinin sorumluluklarına ve ihmallerine ilişkin tespitler bulunuyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı personelleri olmak üzere kamu görevlileri hakkında şu ana kadar soruşturma yapılmasının önünü açacak süreç Danıştay bir izin veriyor Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına. Fakat soruşturma izninin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hala somut bir soruşturma işlemi yapılmadığını görüyoruz. Bir yıl geçti. 78 yanımız kaybettiği bu facianın sorumlulukları ve ihmalleri, raporlara yansıyan kamu görevleri hakkında soruşturmanın bu kadar uzun süre ilerlemesi, yani kabul edilebilir bir tarafı yok. Diğer taraftan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelleri var. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem yargıyla hem bizde alay eder gibi emekli olmuş bir personel için soruşturma izni veriyor. Yani bunlar kabul edilebilecek bir şey değil. Biz de bunların neticesinde 11 Temmuz'da 78 yanımız için bir adalet yürüyüşü başlattık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Şimdice eylemimiz 2 Ekim'de Ankara'da Anıt Park'ta 78 yan için adalet nöbeti olarak başlayacak.
0: Oktay Akiş, işte şunu sormak istiyorum size, yani anlaşılabilmesi, dinleyicilerimizin hatırlayabilmesi açısından. Siz tabii bütün bu davaları yakından birinci derecede mağdur olarak takip ettiğiniz için ama hani dikkatinden kaçmasın dinleyicilerimizin. Bu yangının yani meydana geldiği o tesisle ilgili ruhsatlandırma, iş sağlığı, güvenlik süreçleri değil mi? İş güvenliği süreçleri.
1: Evet.
0: Kültür Turizm Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı işaret ediyorsunuz. Sadece siz değil aslında. Yani savcılığın da bu konuda talepleri var. Dediğiniz gibi soruşturma izinleri de bir şekilde gündemde. O sorumluluklara dair mesela bilirkişi raporlarında ne söyleniyor ya da böyle kabaca, böyle hani çok detaya girmeden tabii sizi de yormak istemiyorum ama hangi hukuki tespitler var bu bakanlıklarla ilgili olarak?
1: Yani özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı personellerin yangından 2 hafta önce 16 Aralık'ta otelin denetimine gidiyorlar. Önce Gazelle Otel'de ağırlanıyorlar, misafir ediliyorlar. Sonra Kartalkaya'ya çıkartılıyor ve bu Kartalkaya'da itfaiyenin 9-16-8'ini tespit ettiği yerde hiçbir kusurun olmadığı, sadece peçete var mı, sabunluk var mı, tuvalet kağıdı var mı gibi tespitler yapılıp ondan sonra görevlerini yapmayıp ihmalkarlıklar yüzünden 2 hafta sonra da bu maalesef facia meydana geliyor.
0: Dava şu an hangi aşamada? Yani ceza alanları biliyoruz. Onlar o cezaların onaylanması vesaire. Şu an hangi aşamada? Yargıtay'da şu an onun sonucunu.
1: İlk dava, yani şu anda Yargıtay'da dediğimiz

0: gibi Yargıtay'ın da aynı adil bir şekilde onanacağına, onayacağına inanıyoruz. Bizim derdimiz şu Güçlü Bey, yani bizden gidenler, sevdiklerimiz bir daha gelmeyecek, bunu biliyoruz biz. Ama ben dahil olmak üzere Hilmi olsun, Duygu olsun, Çiğdem olsun, bütün aileler şunu söylüyoruz: bir daha benzer acılar hiçbir aile yaşamasın. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ama ne acıdır ki bir ay önce yine benzer bir denetimsizlik ve ihmalkarlık yüzünden Girne'de bir gemi faciası yaşandı. Bugün yargının vereceği, kamu personelleri üzerinde yapacağı cezai işlemler, sorumluluklarının bilincinde olacaklar ve herkes adam gibi işini, görevini yapacak. O gemi faciasında da oradaki o geminin çalışır vaziyette olup olmadığı gemi kaptanının inisiyatifinde olmayacak. Oradaki personellerin inisiyatifinde olmayacak. Kamu personelleri denecek ve birçok facianın önüne geçecek.
1: Evet, yani Girne'yi hatırlattınız. Dilovası, Gayrettepe, maalesef bu liste böyle uzayıp gidiyor. Peki şu adalet nöbetine bir kez daha dönmek istiyorum izniniz olursa. Program nasıl ilerleyecek? Yani eylem mesela süreli mi olacak, yoksa somut hukuki bir adım atılana kadar devam mı edecek? Nasıl bir plan, nasıl bir programlama var acaba?
0: Basamak basamak gideceğiz. Eylemi, adalet nöbetini 3 gün belirledik ailelerle. Bir hava koşulları, iki ailelerin yaş ortalaması ve bu 3 günün sonunda da yani yine durmayacağız biz. Yani bu adalet yerini bulana kadar bir sonraki eyleme geçeceğiz. Bir sonraki eylemi de Bolu üzerinden planlıyoruz. Kime gelirsek burada organizasyonlu bir eylem planlıyoruz. Sağ olsun Ankara Valiliği, Emniyet Güçleri, Güvenlik Şube'den biz gerekli izinleri aldık. 2 Ekim'de yani belki bugüne kadar yapılmamış bir organizasyonlu eylem yapacağız. Yani orada herkesin görebileceği, anlayabileceği, böyle çığırkanlık yapılmadan sessiz bir çığlık olacak orada.
1: Anladım. Tabi burada şu çok önemli, yani kamuoyunun desteği elbette. 3 gün sürecek, tamam. Yani 5'ine kadar anladığım kadarıyla devam edecek.
0: 4'üne kadar.
1: 2-3-4, tamam. 2-3-4 Ekim, evet. Peki. Burada tabi kamuoyu desteği, işte baroların örneğin, sivil toplum kuruluşlarının desteği, hatta belki siyasi partilerin desteği de çok önemli. Anıt Park'a gelmek isteyenler açısından, yanınızda olmak isteyenler için çağrıdır.
0: Yani aynı acıları yaşayan, benzer acıları yaşayıp adalet arayan, adalet isteyen ama şartlarımız dediğimiz gibi orada hiçbir şekilde bir flama, parti bayrağı vesaire olmadan biz orada sessiz bir eylem gerçekleştireceğiz. Ama organizasyonlarımız var. Aynı neticede herkes bize destek olabilir. Ya da adalet arayan, aynı duyarlılıkta hareket etmek isteyenleri bekleriz.
1: Tabii sizin bu mücadeleniz benzer örneklerde var. Deprem mağdurları da Adalet Bakanlığı önündeydi geçtiğimiz günlerde, 11 gün boyunca. Yani genel olarak bir cezasızlık algısı gündemde ve bu algının bir yansıması. Bu benim okumam, bütün bu süreci okumamdır, bütün benzer süreçleri okumamdır. Bu şekilde görüyorum ben. Şimdi toplumsal hafızaya bakalım. Bu tür facialardan, bu tür cinayetlerden sonra sıkça gündeme geliyor bu cezasızlık algısı ya da cezasızlık endişesi. Siz aileler olarak, böyle bir faciayı yaşamış aileler olarak, aradan geçen bu zamana rağmen bu mücadeleyi sürdürmek size ve mağdur diğer ailelere nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Nasıl bir sorumluluk hissediyorsunuz omzunuzda? Son sorum olsun bu da.
0: Buna iki cevap vereceğim. 11 Temmuz'da yürüyüşe başlamıştık biz, ama biz böyle hani böyle işin buralara geleceğini bilmiyoruz. Biz yola çıktıktan sonra ailelerle adalet arayan o kadar çok insan varmış ki Erzincan İliş maden faciasındaki bir aile bize ulaştı. İşte Sisli Vadisi, Gayrettepe, 6 Şubat aileleri. Zaten şöyle de bir şey var. Şu anda ülkede iki tane ana sorun var. Bir adalet, iki geçim. Üçüncü neredeyse yok. Bir adalet arayan aileler, adalet arayan insanlar var. Bir de geçim derdinde olan insanlar var. Bu iki unsur yani bu ülkenin en büyük şu anda kamburu. Bunlar çözülmeden zaten bir yere varamayız. Özellikle adalet olmadan ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde ilerleme olmaz bu ülkede.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Bolu'da, Kartalkaya'da 78 canı kaybeden aileler 2 Ekim'de Ankara'da Anıt, doğru söylüyorum değil mi? Anıt Park'ta bir adalet nöbeti başlatıyorlar. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ediyorum size. Değerli zamanınızı ayırdınız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tablo bu, tablo bu. İşte Oktay Akiş'ti de ailesinden yakınlarını kaybeden isimlerden bir tanesi Kartalkaya'da. Bakın, Turizm Bakanlığı'na vurgu yaptı. Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na vurgu yaptı. Şimdi oradan yetkililerin yargılanması, hep aileler bunu en başından beri söylüyorlar. Mesele intikam değil. Yani çıksınlar ve bir şekilde soruşturulsunlar ve yargılansınlar. O yargılama sonucunda kim sorumlu, kim değil ortaya çıksın. Bakın, enteresan bir detay, bir ayrıntı vermek istiyorum size. Şimdi bugünlerde Sayıştay raporları yayınlandı. Pek çok kurumla, pek çok kuruluşla ilgili o raporlarda ayrıntılar var. Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın o yıllık rutin denetim takvimi üzerine birkaç ayrıntı var. Ondan mesela size bahsetmek istiyorum. Sayıştay raporuna göre turizm işletme ve turizm yatırım belgeli tesislere yönelik yıllık rutin bir denetim takvimi oluşturulmadığı örneğin görülüyor. Bu Sayıştay raporundan alıntılıyorum sizlere. Denetimler ağırlıklı olarak yeni belge başvuruları veya şikayetler üzerine yürütülüyor. Bir adım ileriye götürüyor Sayıştay raporunda bu meseleyi. Bazı belgeli tesislerde son 5 yıl içinde yerinde denetim yapılmadığı örneğin belirlenmiş. Peki mesela Sayıştay'ın aktardığı mevzuata göre turizm tesisleri denetimlerinde projeye uygunluk kullanılan malzemenin niteliği, tesisin asgari nitelikleri ya da kapasitesi, fiziki özellikleri, hijyen, bakım ve personel yeterliliği gibi meseleler, bunların, bu başlıkların incelenmesi gerekiyor. Ama Sayıştay diyor ki bazı tesislerde bakanlıktan izin alınmaksızın yapılan tadilat, dikkat, ve ilave yapı uygulamaları tespit edilmiş. Bu Sayıştay raporundan aktarıyorum size. Yine Sayıştay diyor ki Turizm Bakanlığı raporuyla ilgili raporun Turizm Bakanlığı ile ilgili bölümünde ülke genelindeki turizm işletme ve yatırım belgeli tesislerin tam ve etkin biçimde denetlenmesinin mevcut araç, dikkat, mevcut araç sayısının yetersizliği nedeniyle mümkün olmadığı yine Sayıştay raporunda yer alan ayrıntılar. İşte bu ve benzeri sorunlar, denetim yetersizlikleri, denetimlerdeki aksaklıklar, dahası işte görev, yetki ve sorumluluk meselesindeki karmaşa. Hatırlayınız, bu Kartalkaya ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı, yanlış hatırlamıyorsam 900 küsur sayfalık bir rapor vardı. Raporun tamamını incelediğiniz zaman kim, hangi kurum, nereden sorumlu, belediye mi, bakanlık mı, hangi bakanlık, hangi genel müdürlük, il özel idaresi mi, bütün bunlarda bir karmaşa yaşandığını görmüştük. O dönem çok konuşulmuştu. Buna bir çeki düzen vermek gerekiyor, bunu yeniden bir düzenlemek gerekiyor diye. Ne oldu? Aradan günler geçti, aradan yıllar geçti ve biz o tartışmaları unuttuk maalesef. Kartalkaya'mı işte anlatıyoruz. Dilovası'nda yaşananlar değil mi? 7 işçimiz, 3'ü 18 yaşın altındaydı. Yine Gayrettepe'de hayat eden işçiler. Oktay Akiş'li ne dedi az önce? Ülkenin iki sorunu var. Bunlardan bir tanesi adalet, bir diğeri de geçim. Bu mesele aslına bakılırsa en çok da geçim derdi olanları da vuruyor maalesef. Tablo bu. Bir kısa ara vereceğiz. O aradan sonra programa devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na da devam ediyoruz. Şebnem Hanım, hiç sizi yanlış anlamadım. Merak etmeyin, sorun yok. Yani o akasya ağacı, diğerine dikilen ağaç. Fatih'te bugün onu dert ettim. Ben kendime gerçekten dert ettim. Çünkü nasıl bir insan dükkanın önünü kapatıyor, dükkanın önünü kapatıyor diye bir ağaç keser. Aklım bunu almıyor bir şekilde. Almadığı için zaten bu konuları dert ediyoruz değil mi kendimize? O yüzden hiç sorun değil. Yerine dikilen ağaç, ıhlamur ağacının yerine dikilen ağaç akasya ağacıymış. Bunu da öğrendik. Çok çok teşekkür ediyorum. Hiç gücenme yok aramızda. Az önce biliyorsunuz müziklerimiz bugün dünyadaki finansal krizler, yolsuzluk tartışmaları üzerine olan şarkılar ya da filmler, o filmlerin müzikleri ya da dediğim gibi işte bu meselelere duyarlı sanatçıların, müzisyenlerin yazdıkları şarkılar. İşte az önce de yine The Animals'tan House of the Rising Sun şarkısını dinledik. Kimi anlatıyor ya da neye anlatıyor onu da söyleyelim. Bernie Madoff diyeceğim size, yani tarihin en büyük hazır biz bu fon meselelerini falan konuşurken, bütün bu konulardan dert yanarken ya da bu konularla ilgili dertleşirken beraber bunu da hatırlatmak istedik sizlere. Ozzy elbette hazırladı bu listeleri de. Tarihin en büyük Ponzi planını yürüten dolandırıcı Madoff, 1960 yılında kurduğu ve başkanlığını yaptığı bir şirket aracılığıyla insanlara umut aşılıyor. Zaten bu Ponzi sistemi biliyorsunuz, işte onu çokça uzmanlar da anlatıyorlar. Bu umudu aşılıyor ve kurbanlarına, böyle tanımlayabiliriz, büyük paralar kazanma vaadiyle onları kandırıyordu. Madoff oluşturduğu bir saadet zinciri, işte bu Ponzi sistemi diyoruz ya, o saadet zincirinde şirkete yapılan yatırımların büyük çoğunluğu, ne kadar paradan bahsediyoruz biliyor musunuz? Yani 1960 yılının 65 milyar dolarından bahsediyoruz. İşte Amerika'da da enflasyon vesaire, kim bilir bugün o neye denk geliyor. Kendi kişisel hesabına bu paraları aktarıyordu. Yatırımcıların şirketteki yatırımlarını bir süre sonra geri çekmek istemesiyle ortaya çıkan soygun sonrası yargılanıyor Madoff ve 150 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Zaten işte Ponzi sistemi de şu an tanıklık ettiğimiz meselede o yatırımcıların paralarını bir şekilde önce dağıtmak, gelen paraları sonra da para yok, para kalmadı demek üzerine kurulu bir sistem. Siz benden daha iyi bir şekilde bu son günlerde daha da profesyonelleşiyoruz ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesinde, bunları da daha net şekilde görüyoruz. Bu Madoff'un hayatı 1960 yılında gerçekleşen bu soygun, öyle tanımlayabiliriz herhalde. Aslında Yalanlar Büyüsü adlı filmde de, yani Türkçe'ye öyle çevrilmişti. Yalanlar Büyücüsü, düzeltiyorum, adlı filmde de anlatılmıştı. 2017 yılında çekilmişti o film. Özür dilerim, çok özür dilerim. Başrolde de bir dev, bir efsane. Benim gerçekten hem duruşu, hem dünya görüşü, hem de oyunculuğu açısından hayranı olduğum Robert De Niro başrolünde oynuyordu. Orada Madoff'u canlandırmıştı Robert De Niro. Yalanlar Büyücüsü filmi 2017'de çekilen bir film. Hani bunlar da aklınızın bir kenarında olsun ve bir şekilde yine kime? Ozzy'ye de bütün bu bilgileri teşekkür ediyoruz. Çıkışta bir şarkımız daha olacak bununla ilgili. Onu da zamanım kalırsa anlatacağım sizlere. Peki şöyle bir bakıyorum süreye de. Tabii ki süre sorunum var her sabah olduğu gibi. Dünyada neler oluyor, bitiyor? Simge, bir kısa tanıtım girebilir miyiz iznin olursa?

Tamam, canlı yayınlarda olabiliyor böyle şeyler. Yutkunmakta bir an zorlandım. Siz yabancı değilsiniz. Devam edelim biz programa. Dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı biliyorsunuz. Liderler konuştular. Son konuşan isimlerden bir tanesi de kimdi? İsrail Başbakanı Netanyahu'ydu. Zaten tartışmalı bir isim, tartışmalarla beraber geldi. Binanın dışında çok büyük tepki vardı İsrail'e. Hatırla, İsrail liderine, daha doğrusu Netanyahu'ya. En başından beri bu 3 Ekim'sinden sonra da konuşmuştuk bunu. Tam da böyle bir yorum yapmıştık beraber burada. Yani hatırlayan dinleyicileriniz var mı bilmiyorum ama yani dünya İsrail'e karşı, tırnak içinde İsrail, ben kendimi savunuyorum, o Gazze saldırıları üzerinden böyle bir savunma getirmişti, hatırlayınız. Dünya liderleri sırayla, değil mi, İsrail'e gidip desteklerini sunmuşlardı. O günleri unutmuyoruz biz, değil mi? Almanya şansölyesi gitmişti, Birleşik Devletler Başkanı gitmişti. Pek çok dünya lideri o dönemde İsrail'e giderek yani bir şekilde o açık, net desteklerini sunmuşlardı. Ama sonra ortaya çıkan tablo aslında İsrail'in nasıl bir politika izlediğini de, işte 74 bin insanın hayatına mal olan o saldırılardan bahsediyoruz, bütün dünyaya göstermişti. O zaman da demiştik ki yani liderler, yani uluslararası diplomasi gereği, kendi çıkarları gereği İsrail'e bu süreçte tepki göstermeyeceklerdir. Burada tek şart ya da rüzgarı tersine çevirecek tek şey kamuoyu baskısıdır. Liderler üzerindeki kamuoyu baskısı olacaktır demiştik. Gerçekten de dünyada, işte başta İspanya, biliyorsunuz Sanchez'i takip ediyorsunuz işte hep beraber. Pek çok lider, pek çok ülke, görüntüde de olsa, öyle söyleyelim, görüntüde de olsa, en azından söylem bazında bile olsa, İsrail'e karşı tavır alma durumuna geldi, ya da nasıl tanımlayalım, mecburiyetine geldi. İşte Birleşmiş Milletler binası dışında da çok büyük tepki vardı Netanyahu'ya. Sadece dışarıda değil, içeride de konuşma yaptığı sırada da pek çok ülke temsilcisi, genel kuruldaki pek çok ülkenin temsilcisi tam konuşmaya başlarken hem protesto ettiler, hem de ayağa kalkarak protestolarını, tepkilerini Netanyahu'ya ve İsrail yönetimine elbette gösterdiler. Hem de sonrasında da binayı terk ettiler. Yani daha doğrusu toplantı salonunu, genel kurul salonunu terk ettiler. Bu önemliydi. 7 Ekim 2023 o saldırılardan sonra üçüncü kez genel kurulda konuşma yaptı Netanyahu. Aynı tepkiler daha önceki iki konuşmasında da yine kendisine yönelik olarak gösterilmişti. Hani da hatırlatalım, özellikle Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran, Endonezya gibi onlarca ülke heyeti o anda, ki bu ülkeler başta geliyordu zaten, tahmin etmek hiç de zor değil. Ama yine konuşmasını sürdürdü Netanyahu. Boş sıralara bir şekilde konuşmak mecburiyetinde kaldı İsrail lideri. Tabii orada mesele, hep söylüyorum bunu, İsrail'deki seçimler. Bakalım o seçimlerin sonuçları nasıl olacak, nasıl ortaya çıkacak, göreceğiz. Bu arada İran, oradan devam edelim. Amerika-İran gerilimine dair ilginç açıklamalar, dikkat çekici açıklamalar var. Hani orada heyetler Amerika'da bir araya geldiler. İran şartlarını sundu, işte yaptırımların kaldırılması, bir şekilde o Hürmüz ve bölgede İran'a yönelik olarak gerçekleşen ablukanın da kaldırılması talepleri var İran'ın. İran'ın Ayetullah Hamene'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi'den çok enteresan bir açıklama geldi. Amerika ve İsrail'le savaşın yeniden başlaması halinde böyle bir şart var, ön şart var. Eğer böyle bir savaş başlarsa, mesele sadece ya da gerilim sadece Kızıldeniz'de sınırlı kalmaz. Hint Okyanusu, yani doğuya da kayabilir bu sorun. Hint Okyanusu ve ötesine de bu gerilim, bu çatışmalar taşınabilir uyarısı yaptı İranlı komutan Hamene'in, İran'ın dini lideri Hamene'in askeri danışmanı olması sıfatı herhalde burada o sözlerin neye karşılık geldiğini de bize net şekilde gösteriyor. Bu arada hani şimdi Amerika'da ara seçimler gerçekleşecek Kasım ayında. O ara seçimlere kadar Senato'daki dengeler şu an Trump'ın lehine görünüyor ama
ama sonrasında değişebilir. Amerikan Senatosu Trump'a Birleşik Devletler Başkanı'na Amerika'nın İran'a saldırılarına sona erdirme çağrısı yapan bir karar tasarısı Senato'nun gündemine gelmişti. O karar tasarısı 49 karşı 50 oyla reddedildi. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu karara karşı çıktı, tabii tahmin etmek mümkün değil ama mesela Pensilvanya senatörünün de bir demokrat olarak bu tasarıya red oyu vermesi dikkat çekiciydi. Zaten işte o 49'a 50'lik dengede bir demokrat senatörün de yine hayır oyu vermesiyle tamamen değişti. Şöyle söyleyeyim, bu karar tasarısı Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde de 214 lehte 208 aleyhte oyla kabul edilmişti. Sonrasında senatoya gitmişti. Senatoda dediğim gibi 49'a karşı 50 oyla reddedildi. Yani Trump'a savaşa devam edebilirsin kararı olarak da kabaca bu karar olarak da değerlendirilebilir. Gazze, biliyorsunuz dün Trump'ın hani aksiyosun bir haberi vardı. Dün size aktarmıştım. Trump'ın 6 aylık bir süre için yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir yatırımı söz konusu olabilir. İşte ağırlıklı olarak altyapı ve güvenlik meseleleri üzerinde bir haberi vardı. Hamas'tan bir açıklama geldi. Gazze için üzerinde anlaşmaya varılan bir yol haritasını uygulamaya tamamen hazırız şeklinde bir açıklama. Kimden? Hamas'ın sosyal medya hesabından yapıldı bu açıklama. Hareketin sözcüsü Kasım'ın ifadeleri bunlar. Yani Gazze şeridi için Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin bir barış planı var, biliyorsunuz. O barış planı kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasını uygulamaya tamamen hazırız dedi. Bunun için gerekli tüm adımları da biz Hamas olarak attık ifadelerini kullandı. Tabi bir yandan da dediğim gibi Trump'ın kendi yol haritası var. Gazze için yürütülen ya da yürütülmeye çalışılan ya da yürütmeye çalıştığı o yol haritası da bakalım ne kadar ilerleyebilecek. Onun ayrıntılarını zaman zaman konuşuyoruz, zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada ilginç bir haber Bloomberg'de. Yani haberin içeriği ilginç, orada bir detay dikkatimi çekti. Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen F-35 savaş uçağı parçaları, ki çok böyle kritik parçalar, hani o F-35'in görünmezliğini sağlayan teknolojiyi de barındıran, içeren bazı parçaların sevkiyat sırasında nedeni bilinmeyen bir şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği daha önce konuşulmuştu. Diyor ki Bloomberg, konuyla ilgili kaynaklar hassas F-35 teknolojisini içeren sevkiyatın Çin'in eline geçmiş olabileceği iddiasını gündeme getiriyor. Hatta Çin makamlarının eline geçtiği iddiası var. Bloomberg diyor ki konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırıyoruz biz bu haberi. Parçalar henüz Amerika'ya da Avustralya'ya iade edilmedi. Peki mesela hangi parçalar bunlar, tabii çok dikkat çekici. Pentagon diyor ki biz bu parçaları geri almaya çalışıyoruz bir şekilde Çin'de ve F-35 teknolojisine ilişkin istihbarat elde etme çabaları Çin'in, bütün ülkeler açısından tabii bu geçerli. Bir şekilde Çin'in bu konuda başarıya ulaştığını en azından bu haber itibariyle görüyoruz, biz anlıyoruz. Benim burada dikkatimi çeken detay ne biliyor musunuz? Yani enteresan geldi bana. Şöyle, bu bu sevkiyatta Avustralya ordusuna ait bir F-35 savaş uçağından sökülen kokpit kanopisi ve silah bölmesi kapağı bulunuyormuş şimdi bu sevkiyatta. Bu sevkiyat kim tarafından yapılıyormuş biliyor musunuz? UPS, yani bir kargo şirketi tarafından taşınıyormuş bu parçalar. Yani bu kadar stratejik önemi olduğu belirtilen, işte ülkeler arasında krize işte ne bileyim neden olabilecek bir sevkiyattan bahsediyoruz. Bir şekilde bir kargo firması tarafından bunların taşınıyor olması en azından bana mı, sadece bana mı tuhaf geldi bilmiyorum vallahi. Enteresan geldi bana. Şimdi bakalım Çin, İddialar bu yönde, o parçaların Çin'in elinde
olduğu yönünde ki Lockheed Martin tarafından üretiliyor bu parçalar. F-35'in düşük görünürlük özelliğine katkı sağlayan radar soğurucu malzemeyle kaplı malzemeler parçalarmış bunlar. Yani bir şekilde Çin eğer bunu elde edebilirse o F-35'lerin bu bir şekilde görünürlük, düşük görünürlük özelliğine karşı başka bir teknoloji geliştirebilir. Yani bu kadar kritik, bu kadar hassas parçaların bir kargo şirketiyle gönderiliyor olması rutin bir işlem mi bilmiyorum. Ben haberi yani çok net bilgim yok açık söylemek gerekirse ama en azından bana garip geldi, onu da paylaşmak istedim. Hem bugünün hem de bu haftanın son 5 dakikası artık cuma günü, haftayı da bitiriyoruz. İrem, editörüm İrem şimdi bir son dakika bilgisi iletti bana, onu vereyim. Bu son soruşturması var ya, ona dair yargılamalar devam ediyor biliyorsunuz. Programın başında size aktarırken bu konuyla ilgili detayları, 34 kişinin tutlandığını söylemiştim size. Şimdi İrem'in bana ilettiği habere göre 11 kişinin daha tutuklandığını öğreniyoruz. Yani toplamda bu soruşturma kapsamında 45 kişi tutuklanmış oldu. Bunu da hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım. Son 5-6 dakikam, biraz da spor konuşalım. Bir gurur haberinden bahsedelim. Milli boksörümüz Havva Anur Ketu'da Avrupa şampiyonu oldu. Nerede? Bu 2026 Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan'da gerçekleştiriliyor şampiyona. Artı 80 kiloda milli boksörümüz Havva Anur Ketu'da altın madalya kazandı. Sofya'da gerçekleştiriliyor bahsettiğim bu operasyon. 19 yaşında pırıl pırıl bir sporcumuz Havva Anur artı 80 kilo finalinde Rus rakibi Olifrenko'yu karşılaştı ve 3 round'da da puan üstünlüğü sağlayarak rakibini mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Şöyle söyleyelim, çok önemli dedim ya, 19 yaşında gencecik bir sporcumuzdan bahsediyoruz. Kariyerindeki ilk büyükler Avrupa şampiyonluğu bu. Gerçekten de buradan ki Havva Anur'u, Havva Anur Ketuda'yı, sadece onu değil elbette antrenörlerini, ailesini de, çünkü bu çok büyük bir organizasyon. Sadece tek bir sporcunun, yani bireysel spor gibi görünüyor boks ama hiç de öyle değil. Gerçekten büyük özveri gerektiren bir spor. Buradan 19 yaşındaki sporcumuzu Havva Anur'u da tebrik edelim. Ve futbol konuşmadan olur mu? Futbol konuşmadan olmaz elbette. Fransa ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi 1. grup ilk maçında karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Şöyle, geçmiş dönem itibariyle Fransa ile biz 6 kez karşılaşmışız. Gelen bilgiler, benim önümdeki bilgiler, biliyorsunuz bu tip karşılaşmalarla ilgili istatistiksel bilgileri sizlerle paylaşmayı seviyorum. Bugüne kadar bir kez bu 6 karşılaşmada yenme başarısını göstermişiz Fransa'yı. Bir kez de berabere kalmışız. 4 kez de mağlup olmuşuz ki bu maçların 3'ü özel, onu söyleyeyim. 13 gol atmış, ağlarımıza göndermiş Fransa ve Türkiye'de 5 gol atmış. Son olarak Paris'te 14 Ekim 2014'te 2019'da düzeltiyorum. Yine karşı karşıya gelmiş milli takımımız. Toplamda bugüne kadar 655. maçına çıkacak A milli futbol takımımız. 260 galibiyet, 243 mağlubiyet ve 151 beraberliğimiz var. Bugün saat 21.45'te oynanacak bu karşılaşma. Kanal aramayın, TRT değil, ATV'den efendim bu maçta maçında yayınlanacağını da hatırlatalım, söyleyelim. Tabii zor bir rakip teknik direktör Zinedine Zidane. Gerçi dünkü basın toplantısında Zidane milli takımımızın hakkını da verdi. Hani daha başarılı olması gerekiyor bu kadro yapısı, bu oyun şekliyle milli takımın çok daha milli takımımızın çok daha farklı bir yerde, farklı bir konumda olması gerektiğini de söyledi. Gerçekten biz de öyle düşünüyoruz ama ben hep söylerim bunu, hep konuşuruz yani bir şekilde. Türkiye'de futbolu, taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol taraftarı sevmiyor derim hep ben bunu. Yani burada benim milli takımın oyuncularına bir lafım yok, bir sözüm
çözüm yok. Hani teknik olarak burada eleştirecek değiliz. O büyük yetenekleri gerçekten şimdi yani Real Madrid'de oynayan Arda Yeşil'i nasıl eleştireceğiz burada? Ama burada çok ciddi milli takım açısından bakılırsa yönetimsel sorunların olduğunu da görüyoruz. Bunun üzerinden de tartışmak gerekiyor. Bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Bu arada Uluslar Ligi, hani şunu da söyleyeyim, Avrupa Şampiyonası ya da FIFA Dünya Kupası elemeleriyle de bağlantılı. Yani biz şimdi İtalya ile ve Belçika ile de karşılaşacağız. Hem deplasmanda hem ülkemizde. Gerçekten önemli bir organizasyon. Mesela Euro 2024 elemelerinde gruplardan çıkaramayan takımlar Uluslar Ligi'ndeki başarılarıyla turnuvaya katılma hakkı için playoff mücadelesi vermişlerdi, verebilmişlerdi daha doğrusu. Yani Uluslar Ligi deyip yani bu organizasyon neye yarıyor diye de sormayın. İşte gördüğünüz gibi takımların dünya sıralamasındaki yeri açısından da mesela son derece önemli. Başka bir gün formatını da anlatırım. Bunları tabii o kadar çok UEFA, FIFA bu formatları değiştiriyor ki daha çok maç oynansın, daha çok gelir elde edilsin. Bunları hep Dünya Kupası döneminde çokça konuşmuştuk değil mi? Sporcu sağlığı açısından nelere mal oluyor bunlar? Onu düşünen var mı? Yok. Onu düşünen yok maalesef. Peki son 1-2 dakikam basketbol konuşmayacak mıyız? Tabii ki konuşacağım. Euroleague'de Anadolu Efes maalesef Barcelona ile dün Euroleague'in ilk karşılaşmasıydı. Ülkemiz takımları açısından Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maalesef 89-82 deplasmanda mağlup oldu. Fenerbahçe Tarfin'de Avrupa Ligi'nde Euroleague'de ilk haftasında Bologna'yı ağırlayacak. İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. O maç ne zaman? Vallahi milli maçtan bir saat önce işte 20.45'te oynanacak bu karşılaşmada. Nerede? Ülker etkinlik salonunda oynanacak bu karşılaşmada. Fenerbahçe'mize de başarılar dileyelim ve yavaş yavaş programı da, bugünü de, bu haftayı da kapatalım. Ne yaptık? 25 Eylül 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başkaya, Ozi'ye bugün gerçekten finansal krizler, yolsuzluk tartışmaları üzerine filmler, müzikler, o filmlerin müziklerini bizim için seçti, derledi. Keyifle de dinledik biz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben pazartesi sabah 7'de yine sizlerle olacağım. Bu sefer 2 gün aklınıza lütfen mukayyet olunuz. Hoşçakalınız.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarın ayı, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı. Birleşmiş Milletler üyesi sayıda ülke genel kurulda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti. Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Şüphelilerden 11'i daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Ve şimdi uzanacağız. Birleşmiş Milletler üyesi çok sayıda ülke genel kurulda konuşma yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu protesto etti. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona giren Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak genel kurulu terk etti. Salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti. İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya ve Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Genel kuruldaki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu ve alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu. Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına 3. katip düzeyinde yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katip düzeyindeki genç diplomatı New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Türkiye adına yanıt hak kullanarak yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun asılsız iddialarına tepki gösterdi. Açıklamada Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz vurgusu yapıldı. İsrail Başbakan'ın konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesinin önemsiz bir hareket olmadığına da dikkat çekilen açıklamada bu güçlü bir diplomatik kınamadır, verilen mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir mesajı verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta düzenlenen ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Fidan toplantı kapsamında Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı anlaşma kapsamında yürütülecek işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi. Ayrıca Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan'ı taşıyan tur uçağı dün saat 15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizi hakkında ilk kez konuştu. Soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmasın dedi. Meselenin sınırlı bir alanda yaşandığını belirten Erdoğan, finans sisteme yönelik bir risk olmadığını da sözlerine ekledi. Yeni partinin ismine itiraz AYM'de. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusuyla başlayan itiraz süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Başvuru 29 Eylül'deki genel kurulda gündeme alacak. Yılbaşından bu yana 714 firari suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 44 ülkeden 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini bildirdi. Usulsüz vatandaşlıkta 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evrakıyla yatırım yapılmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve 72 milyon 150 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 48 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Spor.
1: İlk sırada bir madalya haberimiz var. Milli boksörümüz Havva Nur Ketü'da Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar artı 80 kiloda altın madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu böylece büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ederken Türkiye'de bu şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına Buse Sürmeneli, Büşra Işıldar, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar da Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Zidane yönetiminde Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'nde oynanacak zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya ekibi Barcelona ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 89-82 yenik ayrıldı.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü %2,74 değer kaybederek 12.888 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 69 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız şimdi de. Gram altının fiyatı 6.727 lira, çeyrek altın 10.976 lira, tam altın 4.765, ata altını da 44.508 lira.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın son iş ve eğitim gününde İstanbullulara bu dakikalarda %53 bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres iki telli Güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede uzayan bir yoğunluk var. D100'de ise Florya Sefaköy yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Almanya'nın Sonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için alternatif AfD partisi kazandı. Bu gelişmeyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar yaklaşmış oldu. Peki AfD nedir ve ne ister? AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi? AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece, parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından baktığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD
3: resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti.
2: Bu gelişmeyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu.
3: Sandıktan çıkan netice, Başbakan Friedrich Merz ve koalisyonuna ağır darbe vurdu.
2: Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD, göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi Euro'dan ayrılma hedeflerini savunuyor.
3: Peki AfD nedir ve ne ister?
2: Almanya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı aktör önerilerinden biri olarak anlatılan Almanya için alternatif, yani AfD, 2013 yılında kuruldu.
3: Başlangıçta özellikle Avrupa Birliği ve Euro politikalarına yönelik eleştirilerle siyaset sahnesine çıkan parti, geçen yıllar içinde ekonomi, göç, iltica, güvenlik, enerji ve Avrupa Birliği politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı.
2: AfD'nin temel programında doğrudan demokrasi, ulusal egemenlik, sosyal piyasa ekonomisi ve Almanya'nın kültürel kimliğinin korunması gibi başlıklar yer alıyor.
3: Partinin yükselişi ise Almanya'da önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. AfD'ye yönelik eleştiriler, özellikle göç politikaları, Avrupa Birliği'ne yaklaşımı ve parti içerisindeki bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerinden şekillendi.
2: Peki AfD nasıl kuruldu? Siyasi çizgisi yıllar içinde nasıl değişti? Parti programında hangi hedefler yer alıyor? Ve Almanya'da nasıl bu kadar güçlü bir siyasi aktöre dönüştü?
3: Ve en önemlisi, AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi?
2: Şimdi AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece, parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından bakalım.
3: AfD 6 Şubat 2013'te Almanya'nın Sen eyaletindeki Oberursel kentinde kuruldu. Partinin kuruluşunda ekonomist ve siyasetçilerden oluşan bir grup etkili oldu. Kurucu başkan Bert Lucke'ydi.
2: AfD'nin ortaya çıkışındaki temel siyasi zemin, Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Euro krizine yönelik politikalarına tepkiydi.
3: Parti kurucuları, özellikle Almanya'nın Euro'yu kurtarma politikaları kapsamında diğer ülkelere yönelik mali destek mekanizmalarına karşı çıktı.
2: AfD'nin kendi tarih anlatımında da kuruluş gereksi, dönemin başbakanı Angela Merkel hükümetinin Avrupa ve Euro politikasının alternatifsiz olarak sunulmasına yönelik itiraz olarak ifade edildi.
3: Partinin ilk dönemindeki çizgisi ağırlıklı olarak Euro karşıtlığı, ekonomik liberalizm ve muhafazakar politikalara etrafında şekillendi.
2: Alman Federal Meclisi'nin bilimsel araştırma birimi de AfD'nin 2013'te Avrupa Birliği ve Euro'ya eleştirel bir parti olarak kuruldu.
3: AfD kuruluşuna yalnızca birkaç ay sonra 2013 federal meclis seçimlerine katıldı.
2: Parti %4,7 ile 4,9 civarında oy alarak %5'lik seçim barajının hemen altında kaldı ve federal meclise giremedi.
3: Ancak parti kısa süre içerisinde yalnızca Euro politikalarına odaklanan bir hareket olmaktan çıktı.
2: 2015'ten itibaren göç ve mülteci politikaları AfD'nin siyasetinde çok daha merkezi bir konuma geldi. Bu dönüşüm partinin sonraki yıllardaki yükselişinin önemli aşamalarından biri oldu.
3: AfD son dönemde özellikle göç, sosyal haklar ve tarihsel yaklaşımlarıyla tartışmaların merkezinde yer aldı.
2: Radyo Sputnik editörleri AfD'nin parti programını inceledi.
3: Parti programı ve liderlerine söylemleri Almanya'daki Türkler başta olmak üzere göçmenler için potansiyel riskler taşıdığı iddia ediliyor.
2: AfD'nin parti programı farklılıklarımıza rağmen ortak bir vizyona inanıyoruz ve ayağa kalkıp harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz ifadeleriyle başlıyor.
3: Vatandaşların yalnızca siyasi sınıf tarafından sunulanlar değil, gerçek siyasi alternatiflere sahip olma hakkına sahip olduğuna dair güçlü bir inancı paylaşıyoruz denilen manifestoda Türkiye'den Rusya'ya çok sayıda başlıkta içerikler yer alıyor.
2: Almanlar için yeni bir siyasi alternatif olduğu yazılan manifestoda Avrupa halkları arasında uzun zamandır unutulmuş ön yargıları ve düşmanlıkları yeniden alevlendiren sözde Euro kurtarma paketinin uygulanmasını da artık kabul etmeye niyetli değiliz deniliyor.
3: Parti programı bu nedenle Almanya'ya ve tüm vatandaşlarına hayatın her alanını kapsayan gerçek bir siyasi alternatif sunmaya karar verdik ifadeleriyle devam ediyor.
2: Alman aile değerleri ve kültürel mirasında altının çizildiği manifestoda demokrasi ve özgürlük bizim elimizin altındadır deniliyor.
3: Almanya'da siyasi partilerin kanunla izin verilen sınırların çok üzerinde kamu fonu aldığına vurgu yapılan metinde ücretlerin gizli tutulduğu ve bunun Alman anayasası olduğu söyleniyor.
2: Siyasi partilerin gizli finansmanı artık tamamen kontrolden çıkmış durumda olduğu yazılan manifestoda fonun yıllık maliyetinin yaklaşık 600 milyon euroya ulaştığına vurgu yapılıyor.
3: Manifestoda AfD'nin siyasi partilerin kamu finansmanını tamamen yeni bir yasal zemine oturtacağı ve sürecin şeffaf ilerleyeceği yazılıyor.
2: Seçmen katılımının düşük olması durumundan milletvekili sayısının da buna göre azaltılması gerektiğini söyleyen AfD, Almanya Federal Meclisi için temsilciler

0: diyoruz denilen programda Avrupa'ya katkıda bulunan egemen bir Almanya'ya inanıyoruz ifadesi yer alıyor.
1: Mevcut Avrupa Birliği çerçevesinde reform yapılması durumunda ise Avrupa Birliği'nden çıkma senaryosunu da değerlendiren AfD programında Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını veya Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde dağılmasını ve ardından yeni bir Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurulmasını hedefleyeceğiz sözlerine yer veriyor.
0: AfD resmi para birimleri Euro'dan çıkışla değerlendiriyor.
1: Euro deneyiminin sona ermesini ve düzenli bir şekilde feshedilmesini talep ediyoruz diyen AfD, Alman Federal Parlamentosu bu talebi kabul etmezse Almanya'nın tek para birimi alanındaki üyeliğinin devamı halk oylamasına sunulmalıdır ifadelerine yer veriyor.
0: Euro'nun Avrupa ülkelerinin barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye attığını söyleyen AfD, Euro ile Avrupa'daki ülkelerin ortak bir kaderi paylaşmaya zorlandığına vurgu yapıyor.
1: AfD'nin parti programının ulusal güvenlik ve adalet bölümünde ise çarpıcı ifadelere yer verilmeye devam ediyor.
0: Anayasal devleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçlıyoruz denilen metinde iki ana başlığa yer veriliyor.
1: Birincisi, vatandaşlar yargı sistemine ve bireysel haklarına güvenebilmelidir. İkincisi, hükümet organları ve devlet kurumları hukukun üstünlüğüne uymak zorundadır. Kendi yasalarına saygı duymayan bir ülkede insanlar güvende değildir.
0: Ulusal güvenlik ancak hukukun üstünlüğüne uyulduğu yerde garanti altına alınabilir denilen manifestoda, vatandaşların köken veya din ayrımı gözetmeksizin açık ve özgür bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarını sağlar ifadelerine yer veriliyor.
1: AfD parti politikasında suçlular için radikal önlemler de sıralanıyor. Suçlular yerin durları korumalıyız diyen AfD, suçluları korumak için sürekli yeni yöntemler geliştirmek yerine objektif olarak mağdurların korunmasına odaklanmalıyız deniliyor.
0: Örnek olaraksa uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve psikolojik hastalar öne çıkarılıyor.
1: Yayınlanan manifestoda tedavisi mümkün olmayan alkolikler, iyileşmesi mümkün olmayan uyuşturucu bağımlıları ve topluma ciddi tehdit oluşturan psikolojik hastalar psikiyatri servislerine yerleştirilmemeli, koruma altına alınmalıdır deniliyor.
0: Federal Almanya Cumhuriyeti'nin net bir yönü olmadığı ve sadece uyum politikası izlemediği söylenen manifestoda Almanya'nın ABD başta olmak üzere müttefiklerinin korumasına ve desteğine giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve kendi çıkarlarını yeterince temsil edemediği söyleniyor.
1: Diğer devletlerin iç işlerine karışmama politikasındayız ifadelerinin yer aldığı manifestoda bu nedenle AfD Güvenlik Konseyi'de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesini ve reformunu savunmaktadır deniliyor.
0: Ayrıca AfD Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliğe sahip olmasını da talep ediyor.
1: AfD'nin parti programında Rusya'ya da özel yer ayrıldığı görülüyor.
0: Programın dış ve güvenlik politikası başlığındaki AGİT ve Avrupa Güvenlik Çerçevesi maddesinde Rusya ile ilişkilerin son derece önemli olduğuna vurgu yapılıyor.
1: Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen AfD, Avrupa'daki çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini hedeflediklerini belirtiyor.
0: Rusya ile ilişki son derece önemlidir. Çünkü Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz ifadelerinin yer aldığı parti programında bu nedenle tüm tarafların çıkarlarına saygı göstererek Avrupa'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefliyoruz deniliyor.
1: Peki AfD Almanya'da nasıl tanınıyor?
0: 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak kurulan AfD, o zamandan beri radikalleşerek aşırılıkçı, göçmen karşıtı bir parti haline geldiği ileri sürülüyor.
1: Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2023 tarihli raporuna göre AfD'nin amacı özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak.
0: Almanya'nın demokrasisine yönelik aşırılıkçı tehditleri izleyen İç İstihbarat Teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Dairesi, Nisan 2023'te AfD'yi resmi olarak şüpheli aşırılıkçı örgüt olarak listeledi ve Gençlik Kanadı, Genç Alternatifi aşırılıkçı olarak sınıflandırdı.
1: Almanya'nın Thüringen eyaletindeki AfD partisinin lideri Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi sloganını kullandığı için Alman mahkemesi tarafından iki kez para cezasına çarptırıldı.
0: Peki AfD son seçimde ne yaptı?
1: 7 Eylül'deki seçimlerde AfD Almanya'nın doğusundaki

0: Estonya eyaletinde ana akım rakiplerinin çok önünde kesin bir zafer kazandı.
1: Muhafazakar CDU ise %17,2'de kaldı. Bu sonuçlara göre AfD eyaleti tek başına yönetmek için gereken mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Ancak AfD'nin tek başına iktidarı için eyalet parlamentosunda 3 sandalyesi eksik.
0: Almanya için Alternatif Partisi yani AfD %43,8, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %17,2, Almanya Sosyal Demokrat Partisi %9,3, Yeşiller %8,9, Sol Parti 8,6, Akıl ve Adalet Partisi %5,3, Hür Demokrat Parti ise %2,6 oy aldı.
1: AfD eyalet lideri Sigmund, eyalette kurulacak azınlık hükümetine kapıyı şimdiden kapattı. Sigmund, gerekirse yeni seçimler yapılır, o zaman da %50 ya da 55'lik bir oran elde ederiz, dedi.
0: Seçim neticesi kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
1: Merz, Alman ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
0: Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin %87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
1: Hristiyan Demokrat Birlik, Saarland'da oyların yalnızca %17,2'sini alabildi.
0: Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kıyasla neredeyse yarı yarıya erirken, yaklaşık 83 bin CDU seçmeni tercihini AfD'den yana kullandı.
1: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fraschner, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur ifadesini kullandı.
0: Hristiyan Demokrat Birliği'nin eyaletteki adayı Sven Schulz da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümetin sergilediği tablonun belirleyici olduğunu vurguladı.
1: Almanya'daki geleneksel partiler, İç İstihbarat Teşkilatı'nın yerel biriminin aşırı sağcı olarak nitelediği AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve güvenlik duvarı ilkesini uyguluyor.
0: AfD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
1: AfD eş genel başkanı Tino Kruppalla, bir kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
0: Kruppalla, siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
1: Eyalet başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Sigmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını ancak AfD'nin programını kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir uyarısını yaptı.
0: Sol popülist Sahra Wagenknecht ittifakı ise %5 barajını aşarak meclise girdi.
1: BSV lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AfD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını savundu.
0: Saksonya-Anhalt sonucu AfD'nin Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini gösteren en çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Parti 2021'deki oy oranını ikiye katlarken CDU'nun desteği yarıdan fazla azaldı.
1: AfD, Saksonya-Anhalt'ta 2026 seçimleri öncesinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumdaydı. Partinin eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bu statüdeki bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi söz konusu olacak.
0: Şimdilikse sonuç AfD kazandı ama iktidarı garanti değil şeklinde özetlenebilir. Yeni eyalet parlamentosunun en geç 6 Ekim'de toplanması gerekiyor ve hükümetin nasıl kurulacağı önümüzdeki haftaların en önemli siyasi gündemlerinden biri olacak.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde AfD %43,8 oyla birinci çıktı. 2010 Euro ve Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirilerle kurulan parti, yıllar içinde göç, iltica, Avrupa Birliği, Rusya ve güvenlik politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı. AfD, programında Avrupa Birliği'nden ayrılma ve Euro kullanımının sona erdirilmesi ihtimalini savunurken, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri kentin duvarlarında yaşamaya devam ediyor. Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri yıllar sonra da kamusal alanlarda varlığını sürdürüyor. Sanatçının mimariyle bütünleşen çalışmaları çarşı, hastane, apartman, otel ve meydanlarda kentin gündelik yaşamının bir parçası olarak yer alıyor. Trabzon Lisesi'nde başlayan sanat eğitiminin ardından İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gören Eyüboğlu, 1931-1933 yılları arasında Paris'te André Lhoton'un atölyesinde çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra D grubuna katılan sanatçı, ilerleyen yıllarda kübist ve konstrüktivist etkilerden uzaklaşarak Anadolu'nun geleneksel sanatlarına yöneldi. Minyatür, kilim, çinli, yazmacılık ve Hitit kabartmalarından beslenen Eyüboğlu, 1950'lerden itibaren eserlerini mimari yüzeylere taşımaya başladı. Sanatçı, sanatın halkın günlük yaşamına ulaşması gerektiğini savundu. Eyüboğlu'nun bu anlayışının erken örnekleri arasında Ortaköy'deki Lido Havuzu ve Ankara Opera Binası için hazırladığı çalışmalar bulunuyor. Ankara'daki opera binası için duvar panoları hazırlayan sanatçı, eşi Eren Eyüboğlu ile birlikte Ankara Etibank Genel Müdürlüğü içinde iki büyük mozaik pano yaptı. İstanbul'da ise sanatçının en dikkat çekici çalışmalarından biri Sirkeci'deki Doğubank iş alanının cephesinde yer alıyor. 1957 tarihli yaklaşık 60 metrekare pano geleneksel süsleme anlayışından izler taşıyor. Eyüboğlu'nun İstanbul'daki en bilinen çalışmalarından biri de İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndaki mozaik panolar. 1965 tarihli İstanbul Soyut Kompozisyon adlı eserinde sanatçı kentin silüetini, minareleri, martıları, denizi ve balıkları Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümündeki yaklaşık 100 metrekarelik mozaik pano 1959'da tamamlandı. Eyüboğlu burada yaşam, doğa ve şifa temalarını stilize motiflerle işledi. Levent'teki blok apartmanlarda da sanatçının iki mozaik panosu bulunuyor. Eyüboğlu'nun eserleri aynı yerleşkede farklı Türk ressamlarının çalışmalarıyla konut mimarisi içinde yer alıyor. Anadolu yakasında da eserleri bulunan sanatçının Üsküdar Gazi Caddesi'ndeki bir yapının girişinde 1958 tarihli mozaik panosu yer alıyor. Eyüboğlu'nun kamusal alanlardaki eserlerinden de Beyoğlu Tepebaşı'ndaki The Marmara Pera'nın girişindeki Güvercinler adlı mozaik pano. 1975 tarihli çalışma sanatçının son pano çalışması olarak biliniyor. Sanatçının İstanbul dışındaki en bilinen izlerinden biri ise Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Taşyaka Koyun'da bulunuyor. 1974'te bir kaya yüzeyine resmettiği balık figürü koyun zamanla Bedri Rahmi Koyu olarak anılmasına neden oldu. Eyüboğlu'nun eserleri Türkiye sınırlarının da dışına çıktı. Yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki ve 10 ton ağırlığındaki anıtsal mozaik duvarı 1960'da Paris'teki NATO karargahına armağan edildi. Karargahın Belçika'ya taşınmasının ardından eser Brüksel'e götürüldü ve yeni NATO yerleşkesine yerleştirildi. Sanatçının uluslararası alandaki eserlerinden bir diğeri ise Almanya'da bulunuyor. Bonn'daki Türkiye Büyükelçiliği için hazırladığı vitray çalışmalarının bir bölümü başkentin Berlin'e taşınmasının ardından yeni Büyükelçilik binasına aktarıldı. Rahmi Eyüboğlu'nun mimariyle bütünleşen eserleri geleneksel Anadolu motiflerini modern sanat anlayışıyla bir araya getirerek Türkiye'nin farklı kentlerinde ve yurt dışında varlığını sürdürüyor. Türk modern sanatının öncü isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu tuvalin sınırlarını aşarak mozaik, rölyef ve duvar panolarıyla İstanbul'dan Ankara'ya, Paris'ten Brüksel'e uzanan kalıcı bir sanat mirası bıraktı. Anadolu'nun geleneksel motiflerini modern bir anlayışla yorumlayan sanatçının eserleri bugün de kamusal alanlarda sanatla günlük yaşamı buluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Müziğin efsaneleri. Kırşehir'den Türk kültürüne açılan bir pencere. Anadolu'nun bağrından radyolara, radyolardan Türkiye'nin en gözde sahnelerine uzanan bir hayat yolculuğu. Neşet Ertaş'ı 2012'de yakalayan ölüm, onun hazinelerini kendisiyle birlikte götürmedi.
1: 1938 cihana Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi, tokacı saz yaptı elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü, baban gibi sazcı oldun dediler.
0: 1938'de Kırşehir'de doğan Neşet Ertaş, doğumundan ölümüne kadar geçen 74 yıllık sürede Anadolu kültürünün önemli mihenk taşlarından biri oldu. Müzikle küçük yaşlarda tanışan Neşet Ertaş, babası Muharrem'le birlikte çeşitli etkinliklere ve köy düğünlerine gidip buralarda zil ve darbuka çalardı. Belki bir zorunluluk olarak başlayan bu yardımcılık onu bulunduğu yerden çok ileriye taşıyacaktı.

0: dünyada.
1: Annesi Döne Ertaş'ı henüz 12 yaşındayken dinince babası ve kardeşleriyle birlikte göçebe bir hayat sürmeye başladı. Ekmek neredeyse ailecek oraya gittiler. Babası Muharrem Bey Yozgat'ta ikinci evliliğini yapınca bir süre orada yaşadılar. Neşet Ertaş hiçbir zaman okul önlüğü giymedi ama kendini ilgi duyduğu müzik alanında geliştirmekten de geri durmadı. Kendi kendine keman, cümbüş, bağlama gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi. Babasıyla köy düğünlerine gittiklerinde öğrendiği bu müzik aletlerini de sahnelerine dahil etmeye başladı.

Hayatında da müziğinde de babasının büyük bir rolü vardı. Hayata ilk adımlarını atarken babasıylaydı, müziğe ilk adımlarını atarken de. Sanata ilk adımlarını atarken de babasını örnek alarak ilerledi. Orta Anadolu'da söylenen uzun hava türküleri ağıt ve feryatlara bozlak deniyordu. Ve bu türe babasıyla uzun yıllar sahnelerinde yer verdiler. 1950'li yıllarda babasından öğrendiği türkü ve bozlakları plaklara kaydetmeye başladı. Sonrasında bu plakların içeriğini Anadolu'nun müzik ve oyun havalarıyla çeşitlendirdi. Aynı dönemde TRT Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler isimli programda Muzaffer Sarı Sözen'in konuğu oldu. Geleli gülmedim ben bu cihana bozlağıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmaya yetecek bir performans sergiledi. Halkın sevgisi ve performanslarının güzelliği sayesinde yaklaşık 20 yıl boyunca misafir sanatçı olarak Ankara'sına konuk olmaya devam etti. 1957 yılında İstanbul'a geldiğinde kaydettiği plaklarda babasına ait olan Neden Garip Garip Ötersin Bülbül Bozlağı büyük ilgi gördü ve geniş kitlelere ulaştı, çeşitli halk konserleri verdi. Bu da

1959 yılında Ankara'ya taşındı ve Casablanca Gazinosu'nda sahne aldı. Birçok sanatçı ve oyuncuyla sahne aldıktan sonra solo konserler vermeye başladı ve Türkiye'nin pek çok şehrinde sahne aldı.

1960'lı yıllara geldiğinde kendi bestelerini de plaklarına eklemeye başladı. Garip mahlasıyla seslendirdiği eserler halk tarafından oldukça ilgi gördü. 1962'de askerlik için İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulundu. Askerliğini bitirdikten sonra Ankara'ya dönen Ertaş, ünlü saz yapım ustası Hüseyin Koluman'la tanıştı. Koluman, Ertaş'ı saz dükkanına ortak etti ve bir süre sonra dükkanı tamamen Ertaş'a devretti. Tam da hayatında bu değişiklikler olurken Leyla'sıyla tanıştı. Leyla aslında Neşet Ertaş'ın bir hayranıydı. Bu tanışma Neşet Ertaş'ı da Leyla Hanım'a hayran etti. Kısa bir süre sonrasında evlenen çift, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a haber vermemişti. Bu sebeple evlilikleri asla babam Ertaş'tan onay almadı. 7 yıl süren evliliklerinde 3 çocuk sahibi olan çiftin 2 kızı 1 oğlu

1969'da TRT sanatçılarından oluşan bir ekiple Almanya'ya gitti. Türkiye'ye dönerken zamanın Yugoslavya'sında bir trafik kazası geçirdi ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 ay hapse. Hapishanedeyken kendisine Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun notuyla bir kitap gönderildi. Sonradan doğrulansa da o dönem uzun bir süre notun Yaşar Kemal'e ait olup olmadığı bir muamma olarak kaldı. Sonraki yıllarda Neşet Ertaş'ın evine belgesel çekimi için gelen Bayram Bilge Tokel bu hikayeden etkilenip belgeselin ismini Bozkır'ın tezenesi yaptı. Bu anı ve belgesel sayesinde Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi olarak anılmaya başladı. Yıllar sonra bir Neşet Ertaş hayranı olan Erdoğan Atakar, Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi kitabını gerçekten Karaköy'de çalıştığı arkadaşıyla birlikte o notla Ertaş'a gönderdiğini anlattı.

0: 1970'lerde eserleri birçok sanatçı tarafından da pek çok kez yorumlanmıştı. TRT Ankara Radyosu'ndaki programlar, aldığı solo band kayıtları, kendi eserleri derken halkı Anadolu'yla harmanladı. Kayda başladığı zamanlardan adım adım halk sanatçısı olmaya ilerliyordu.
1: Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?
0: Neşet Ertaş 1976 yılında sahnedeyken parmaklarından felç geçirdi. İken fizik tedaviden sonuç alamayan Ertaş, işsiz kalınca mecburen Almanya'da yaşayan kardeşi Necati Ertaş'ın yanına gitti. Burada tedavi olurken kısa sürede çocuklarını da yanına alan Ertaş, 1979-2003 yılları arasında önce Berlin'de sonra ise Köln'de yaşadı. Burada yaklaşık 20 kaset çıkardı ve kasetlerini yine babasından duyduğu, anonim veya kendi bestelediği eserlerle donattı. Avrupa ülkelerinde Türk işçilerin yoğun yaşadığı şehirlerde düğünlere gidip konserler verdi. Uzun bir aradan sonra Türkiye'deki konserlerini 2000 yılındaki Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserle döndü. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 2002 yılında kendisine devlet sanatçısı unvanını vermek istedi. Ancak Ertaş, "Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor." diyerek bu unvanı kabul etmedi. Yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün hizmet ödülünü kabul etti ve bu ödülü bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım dedi. Başarısının takdiri bununla da kalmadı. 2009 yılında UNESCO tarafından Türkiye Ulusal Envanterine yaşayan insan hazinesi ilan edildi. 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi kendisine Fahri Doktor unvanını layık gördü. Ertaş'ın saz çalma tekniği, türkü okuma üslubu ve şiirlerinin edebi değeri üniversitelerde ders ve tez konusu oldu.
2: Sevgili izleyicilerim, merhaba. Bu güzel, bu anlamlı, bu mutlu günümüze hoş geldiniz diyorum. Ben gelemediğimin nedeni üzerinize afiyet. Bir rahatsızlık geçirdim. Halen doktor kontrolünde olduğum için gelemedim. Üzgünüm. İnşallah kısa zamanda sıhhatıma kavuşup yine sizlerle beraber olmak istiyorum.
0: Dinlemiş olduğunuz ses Neşet Ertaş'ın son röportajına aitti. Sevenleriyle yeniden bir araya gelemeden 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede mesane kanseri nedeniyle vefat etti. Kırşehir merkezine yer alan Bağbaşı mezarlığına vasiyeti üzerine babasının ayak ucuna defnedildi. Mezar taşına sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp, hakka bağlı, incitme canı, incitme yazıldı.

Müziğin efsaneleri. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını reddetti. Milli boksör Havanur Ketüda, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar artı 80 kiloda altın madalya kazandı. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Husilerin saldırılarının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üst düzey ve acil bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'la Mekke toplantısına katılacak. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkeme 2 şüpheliyi ise kontrol şartıyla serbest bıraktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Son kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan iki şirkete kayyum atandı, eski 3 MASAK başkanının da ifadesinin alınmasına karar verildi. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri tamamlandı. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yaklaşık 14 bin personel katıldı. Tatbikata 100 gemi ve 50 hava aracı görev aldı. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmeye hazırlandığı yeni kanun teklifiyle tütünle mücadelede yeni adımlar atılıyor. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öngörülen yeni tütün düzenlemesinin taslağında 1 Ocak 2015 sonrası doğanlara ürünü kullanımı ve satışının yasaklanması, 2040'tan sonra üretim ve satışının sona erdirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polise teslim olmamak için el bombası ve tabanca ile denilen firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan operasyonla yakalandı. Doğan işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ekipler adresteki el bombası ve tabancaya da el koydu. Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Dış gündemle devam edelim. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını reddetti. Senato'da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesine ilişkin karar tasarısı oylanarak görüşüldü. Tasarı 49 lehte oya karşı 50 aleyhte oyla kabul edilmedi. Cumhuriyetçi senatörlerin çoğunluğu tasarıya karşı oy kullanırken Pennsylvania Senatörü John Fetterman, karar tasarısını reddeden tek demokrat senatör oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, İran Hava Yolu şirketlerinin İran'a ve İran'dan gerçekleştirdiği uçuşları askıya alma kararı aldı. Kararın yürürlüğe girdi ve yeni bir açıklama yapılıncaya kadar devam edeceği belirtildi. Baye Devlet Haber Ajansı VAM'ın ülkenin Genel Sivilcilik Havacılık Otelesi'ne dayandırdığı haberine göre karar, İran Hava Yolu şirketlerinin faaliyetlerine yönelik uluslararası kısıtlamalar kapsamında alındı. İsrail'de Siyonizm karşıtı tutumuyla bilinen ultra ortodoks Satmar Yahudilerinin yaklaşan genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini taahhüt eden seçmenlere 200'er dolar ödemeyi planladığı bildirildi. Satmar Yahudileri katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı olmaları ve İsrail devletiyle Siyonizmi reddetmeleriyle biliniyor. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimlerin yapılması planlanıyor. Gazze şeridinde kullandıkları kamikaze drone'un patlaması sonucu 2 İsrail askerinin öldürüldü. Olay ilişkin soruşturmanın sürdüğü hem kamikaze drone'ların hem de patlayıcı bırakan drone'ların uçurulmasına geçici olarak ara verildiği ifade edildi.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 12.888 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 79 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.740, çeyrek altın 10.991, tam altın 43.817, atı altın ise 44.552 liradan işlem görüyor. Spor. Milli boksör Havanu Ketuda, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nlar artı 80 kiloda altın madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu böylece büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ederken Türkiye'de şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına Buse'na Sürmeneli, Büşra Işıldar, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar da Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Kocaeli'de Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya ekibi Barcelona ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 89-82 yenik ayrıldı.
2: Hava durumu.
1: Bugün için bazı illerimizi beklenen günün en yüksek sıcaklığını aktaralım. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 20, İstanbul 23, Diyarbakır 33 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Van az bulutlu. İzmir 26, Antalya 28, Gaziantep 30 derece. Van 24, Trabzon sağanak yağışlı 21 derece. Yayınımız Fethi Yılmaz'la yazı yorum programının tekrar yayınıyla devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
4: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 24 Eylül Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 6, 0505 171 66 56. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Günün sorusu demiştik. Günün sorusunu da hemen sorayım. Rapor alıp çalışmadığınızda iş yeri maaşınızdan kesinti yapıyor mu? Yapıyorsa bir nedeni var. Yani bunu anlatacağım. Programın sonuna doğru dinlemenizi tavsiye ederim. Buradaki ilgili yasal mevzuattan da bahsedeceğim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim. Günün sorusunu tekrar edeyim hızlıcan. Rapor alıp çalışmadığınızda iş yeri maaşınızdan kesinti yapıyor mu? Konu başlıklarımız Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği raporla ilgili kapatılan FETÖ okulları. Bunlardan bahsedeceğiz. Biraz 2000'li yıllara gideceğiz. Yılların başına gideceğiz. Duruşma notları nasıl kayboldu? Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın soruşturmaya dahil edilmesi ve haklarında verilen ev hapsi kararını ve Kozinoğlu dosyasının, Kozinoğlu meselesini, o dönem hemen yan koğuşunda olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la konuşacağız. Diğer başlıklarımız fon vurgunundaki mal varlıkları. Türkiye bunu konuşuyor günlerdir ve konuşmaya da devam edecek. Bakıldığında Cumhuriyet tarihinin dolandırıcık anlamında rakamlar konuşuyor. Çünkü 17 milyar dolarla 26 milyar dolar arasında bir para konuşuluyor. Devasa bir para bu. Turan Çömez galiba hesap çıkarmıştı. Böyle somutlamak daha iyi oluyor. 183 tır dolusu para. 183 tır. Özgür hemen hesap edeyim mi abi diyor. Çünkü şöyle efendim, artık bu rakamları böyle ağzımızdan bir kere de çıkıyor bunlar ama bunların ne kadar büyük para olduğunu anlatayım. Ya da hani bir şekilde kafada somutlaştırmak için böyle rakamlar ya da bir yerlere karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Biz geçen sefer stadyumlardan yapmıştık. 183 tır dolusu para ediyormuş Turan Çömez'in dediğine göre. Raporlu işçinin maaşını patronlar nasıl yiyor? Soruyla bağlantılı olan başlık bu. Trump'ın Türk damadının bilinmeyenleri. Evet efendim, bu detaylardan bahsedeceğim. Ve CHP'den AKP'ye geçen 29 belediye başkanının aldığı oy bize ne anlatıyor? Biraz onları anlatacağız. 29 belediye başkanı parti değiştirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidar partisine gitti. Bunları rakamlarla konuşacağız efendim. Diyelim Özgür, detaylara geçelim. Kaşif Kozinoğlu'nu cezaevine götüren nedenlerden biri senin bilgisayarındaki Fethullahçıların virüsle koyduğu KOZ isimli belgeydi. O süreci biraz anlatır mısın? Çünkü doğrudan senin de tutuklu olduğun davadan yargılanıyordu Kaşif Kozinoğlu.
1: Tanımıyorum, etmiyorum. Evet. Ya bu adamın ölümünde bizi yamarlar deyip korkuyor. İstediğin kadar kumpası kanıtlar, istediğin kadar bu belgeler bana ait değil de, istediğin kadar biz burada hukuksuzca bir şekilde tutuluyoruz de, ben de Barış Terkoğlu da 19 ay o Silivri cezaevinde tutuklu kaldım.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik, Maltepe'ye ettik, Kartal'a ettik, Kadıköy'e ettik, Beşiktaş'a, Bakırköy'e, çeşitli zamanlarda çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var. Ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında, aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona ismini verilmesi bu kadar zor olabilir mi?
4: Yaşına bak, Ankara'nın taşına bak.
0: Yazıyorum programında Ruhusu köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhusu Dostlar Korosu'nun eski şefi Refik Köksal'a aitti. Yaklaşık 3 yıl önce bu programa katıldı ve saydı belediyeleri de. Biz buralara başvurduk. Daha sonra İBB'ye de böyle bir başvuru yapıldı. Vakıf olarak biz Ruh ismini bir salona verelim dedik ama bize dönüş dahi yapmadılar. Taleplerimizi duymamazlıktan geldiler ve biz de Ruhus'un ismine konan bu ambargoyu o programda öğrenince pozitif bir sonuç alınana kadar bu belediyelerde Ruhus'un ismine konan ambargo, sorduklarında hiç böyle bir şey yok diyorlar. Hatta temas kuruyorlar benimle, arayanlar oluyor. Ya çalışmalar yapıyoruz vesaire diye ama şu ana kadar bir pozitif sonuç alınmış değil. Bize iletilmiş böyle bir sonuç yok. Biz de Türkiye'nin önemli bir ozanı, önemli bir aydını Ruhus'un ismine konan bu ambargodan dolayı bu köşeyi başlattık. 3 yıldır da devam ettiriyoruz. Ta ki biraz önce söylediğim gibi pozitif bir sonuç alınana kadar bu böyle devam edecek. Umarım bu belediyeler, İstanbul içindeki belediyelerden bahsediyorum, bir an önce Ruhus'un ismine koydukları bu ambargoyu kaldırırlar ve vakfın talebini, yani bir salona Ruhus'un ismini vermek kadar zor olmamalı. Bu kadar zor olamaz. Yapabileceksiniz, yapabilecek kudrete sahipsiniz. Elinizi ne tutuyor? Ben onu çok merak ediyorum. O yüzden beni de aramayın diyorum. Hani böyle çalışma yapıyoruz falan vesaire diye. Aramayın, yapın, bitirin. O zaman arayın. Biz de buradan bu köşeyi artık bitirdiğimizi, Ruhus'u bu adına konan ambargonun kaldırdığını dillendirelim efendim. Diyelim, diğer konu başlıklarımıza geçelim. Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te Yazıyorum programındasınız. George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
6: Tekrar yayın.
0: Evet efendim, 15 yıl önce cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun hakkında açılan, şimdi ölümüne dair açılan

0: böyle başvurular yapıldığını ama henüz alınamadığını söylediler. Bana da ulaşıyorlar bazen çalışma yapıyoruz diye ama henüz bir sonuçlanmış bir durum yok. Size de bunun bilgisini yayında vermiş olayım.
1: Evet evet notunu aldım. Olayım. Notumu aldım, ben de konuşacağım birkaç arkadaşla.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına döneceğiz. Şimdi Sayın Özkan, 15 yıl oldu Kaşif Kozinoğlu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybedeli. Haliyle bugün yaşı 20, 25 hatta 30 olanlar belki o dönemde neler yaşandığını bilmiyorlar. Yani cezaevinde bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir mitçi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti diye okuyor belki. Çünkü 15 yıl uzun bir süre ama Kaşif Kozinoğlu cezaevindeyken siz de yaklaşık 6 yıl boyunca FETÖ kumpası kapsamında cezaevinde yattınız. Hemen yan koğuşunuzdaydı. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Mesela o sesleri duydunuz, o an ne yaptınız ya da ne yapıyordunuz? Sizin tepkiniz ne oldu?
1: Biz koğuşta Mustafa Balbay'la birlikte kalıyorduk. Hı hı. Cezaevinde böyle bir şey oluştuğunda, yani orada imdat butonuna basıldığında,
0: panik
1: o buton. Zil duyulduğunda, hı hı, panik butonuna basıldığında, o zil duyulduğunda herkes ona katkı sunar. Yani kendi tarafındaki zili de çalar ki, hı hı, bir an önce burada bir sorun var, yetişin diye. Zil kapılar kapandıktan sonra, demek ki saat 17'den sonra çalmaya başladı. 18 gibiydi zannediyorum. Bunun üzerine biz de zile bastık. Hatta Mustafa kapıyı yumruklamaya başladı. Çünkü Hasan Atilla Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur'un feryatlarını duyuyorduk, bağırmalarını duyuyorduk. Hı hı. Kapıya vurmaya başladık falan. Ben 20 ile 30 dakika arasında, hı hı, diye aklımda öyle kalmış. Bir süre sonra zil kesildi, koridorda sesler başladı, geldiler diye düşündük. Hı hı. Geldiklerini anladık. Bu sefer koridorda bir şey başladı, koşturma başladı. Koridordaki koşturmadan sonra bir sessizlik hakim oldu. O sessizlik sonrasında biz zile basmaya devam ettik tabii. Hı hı. Geldiler ve ne oldu dediler. Dedik ki ne olduğunu biz de merak ediyoruz. Yani orada ne yaşandı? Kim hastalandı ya da kimin başına ne geldi? Bunun üzerine bize Kaşif Bey'in rahatsızlandığını ve hastaneye götürüldüğünü söylediler.
0: Peki
1: olay anıyla ilgimiz bu, bilgimiz bu.
0: Peki o gece mesela Kaşif Kozinoğlu'nu hani tabii siz yıllarca gazetecilik yaptınız, MİT kitabını yazdınız, belki ismiyle daha önce de karşılaşmışsınızdır başka MİT'çiler nedeniyle ama
1: biliyorum,
0: ve duruşmasına da 10-12 gün kala Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti.
1: Zaten hiç duruşmalarda görmedik kendisini.
0: Evet.
1: Kendisini sadece cezaevinde gördük.
0: Ama mesela bu ismi aldıktan sonra, yani Kaşif Kozinoğlu bir kalp rahatsızlığı ya da rahatsızlık geçiri dedikten sonra koğuşta mesela
1: televizyon açıyoruz.
0: Televizyonu açtınız. Mesela
1: o gece haberleri takip edin.
0: Not aldınız
1: avukat
0: mı?
1: Gelirse.
0: Ya şunu merak ediyorum mesela. Çünkü bir MİT'çi olan isimler, ki Kaşif Kozinoğlu önemli bir isim. MİT'in Asya'daki sorumlu larından. Mesela bir yere not aldınız mı? O gece nasıl geçti mesela? Bir anlatır mısınız?
1: Televizyonu açtık. Haberleri takip etmeye çalıştık. Avukatlar gece yarısına kadar gelebiliyorlar cezaevinde. Evet. Bir avukat gelmesi halinde bilgi almak için baktık ama kimse gelmedi. Öyle hatırlıyorum. Hı hı. Haberlerde de bir şey görmedik. Ertesi gün duyuldu. Ama cezaevinde şöyle şeyler, yani cezaevindeki bu iş bittikten sonra duruşma salonunda şöyle şeyler yaşandı. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. Sürekli el kaldırarak, söz isteyerek Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün soruşturulması gerektiğini, araştırılması gerektiğini söylediler. Orada bir avukat bilgisi herhalde iki ambulans bulunduğunu, birinci ambulansın bir önce niye geç gelindiği falan eleştirisi yapıldı tabii. İkinci ambulansın birinci ambulans beklerken, içinde Kaşif Kozinoğlu varken beklerken ikinci ambulansın geldiğini, ambulansa alındığını ve öyle hastaneye gidildiği aktarıldı bize. Hasan Hüseyin Özes'e, yanlış hatırlamıyorsam yargıç. Evet.
0: FETÖ'cü.
1: Onun tarafından böyle bir bilgi verildi. Onun üzerine niye birinci ambulanstan, yani ambulans gider bizim bildiğimiz, hani kalp krizi geçiren bir insanı Hastaneye yetirme telaşı çok önemli.

0: bir telaş. Niye durdu ambulans? Yani şimdi düşünün, bir ambulansa konuluyor. O ambulans gidiyor. Kınalı it gişelerini geçtikten sonra duruyor. Bir viyadüğün yakınında veya altında. Sonra bekliyor. Arkadan bir ambulans geliyor. O ambulansı hasta taşıyor. Onunla hastaneye gidiyor ve ölüyor. Rahmetli oluyor. Bunun mantıksızlığının açıklanmasını istedik. Yani nasıl bir şey bu dedik. Bunun üzerine mahkeme başkanı şey dedi. Bize gelen bilgi bu kadar dedi. Ve sonra soruşturmalar başladı. Ben dosyalardan edindiğim bilgilerden bir şey söylemek isterim size.
1: Tabii ki. Ben de tam
0: Bu
1: onu
0: çok...
1: soracağım. Şimdi dosyaya baktınız ama şimdi belki bilmeyenler vardır diye söyleyeyim.
0: Evet.
1: Şimdi siz uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. İşte miting gizli tarihi, Uğur Mumcu
0: Evet.
1: suikasti, Çetin Emeç suikasti, yani Danıştay cinayeti, onlarca bu konuya ilişkin, bu ya da
0: Evet.
1: benzeri konulara ilişkin, suikastlere ilişkin kitaplarınız var. Haliyle sizin dosyayı okumanız ya da görecekleriniz başkalarından daha farklı görür. Siz okuduğunuzda ne gördünüz?
0: Ben okuduğumda çok ağır bir ihmal ya da planlı bir suikast. Şöyle söyleyeyim. Tabii bu savcılığın karar vereceği bir şey ama bir gazeteci okuması olarak şunu söyleyebilirim. Bir, aynı gün ambulansın şoförü başka bir göreve gönderiliyor. Aynı gün geç müdahale ediliyor. Kapıdan geç çıkılıyor. Ambulansın şoförü ve teknisyen, içindeki stajyer bir görevli, daha 2 aylık memur. Ona kalıyor ambulans. O ambulansla birlikte yemeğe gidiyorlar. Çağrı gelince dönüyorlar. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nu alıyorlar. Yola çıkıyorlar. 2 aylık o tecrübesiz memur, sağlık memuru müdahale etmeye çalışıyor. Damar yolu açmış, adrenalin vermiş. Sonra arkadan gelen telsiz anonsuyla duruluyor. Birinci ambulansta doktor yok. Duruluyor, bekleniyor. İkinci ambulans geliyor. Ne beklersiniz? İkinci ambulansta bir doktor var zannediyorsunuz. İkinci ambulansta da bir doktor yok. Orada da bir doktor bulunmuyor. Orada da bir sağlık görevlisi var. O müdahale ediyor sadece. Ve hastaneye gittiğinde zaten rahmetli olmuş. Ve bir şey, yani bir ihmaller zinciri var. Ya da bunu bir şey olarak okursunuz yani. Kasıt olarak okursunuz.
1: Yani suikast.
0: Burada
1: Çünkü duruşmaya da bir 10-12 gün kala bunun oluyor
0: yani şimdi
1: olması.
0: bu tabii ben bu soruşturmayı çok önemsiyorum. Neden çok önemsiyorum? Arşiv Kozinoğlu sıradan bir insan değil. Öncelikle çalıştığı kurum açısından MİT'te çalışıyor. İkincisi orada Asya masasının baş danışmanı. Üçüncüsü Kaşif Kozinoğlu kişilere dayalı yani insana dayalı istihbaratta dünyanın önde gelen adamlarından biri. Önde gelen gizli servis çalışanlarından biri. Bir asker kimlikli. Ben 2 kez gördüm kendisini cezaevinde. Biri avukat görüşünden çıkarkendi. Ben çıkarken onu da çıkartmak üzere hazırlıyorlardı. İkimiz yan yana gidemeyeceğimiz için öyle bir şeye izin yoktu. Camdan görünce geçmiş olsun dedim. O da bana geçmiş olsun dedi. Herhalde boyu 1,90'ın üstündeydi. Ve kapı gibi diye tarif ederler ya Anadolu'da. Öyle atletik bir tipti. İkincisinde de bir gün avukat dönüşünde o da avukattan gelen galiba Hasan Atilla Uğur'du. İçeri girerken kapı açıldı. Kendisini spor yapardım. Kaslarla dolu bir vücut ve bir sopanın ucuna bağladığı su beşlik 5 litrelik 3-5 tane bir tarafa 3-5 tane bir tarafa bağlamış o pet şişeleri kaldırıp indiriyordu. Şimdi böyle bir insanın müdahalede bu kadar çok rastlantının bir araya gelerek canını kaybetmesi elbette ki soruşturulmalıdır. Şundan dolayı soruşturulmalıdır. O kişi FETÖ terör örgütüne hiç kimse savaş ilan etmemişken savaş ilan etmiş devlet kadroları içerisinde. O kişi Orta Asya'da Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlamış ve o kişi bütün bunlarla ilgili başına geleceklerle ilgili pek çok şey anlatmış. Şimdi dosyadan o günkü dosyalardan bugünkü ifadelerden kamuya açık kaynaklara yansıyan şeye bakıyorum. Mesela baş gardiyan Ömer Vatan'a verdiği, söylediği sözler var. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Ömer Vatan'a kendisinin bir hata nedeniyle cezaevinde bulunduğunu, çok yakın zamanda çıkmayı beklediğini söylemiş. Biz zaten ne diyorduk, nasıl biliyorduk olguyu? Kaşif Kozinoğlu Fethullahçılar ve diğerlerinin baskısıyla Orta Asya'dan getirildi. Savcılıkta teşhir edildi.
1: Evet.
0: Savcılıktaki teşhire kadar ifadesini verecek ve ev hapsi ya da işte serbest kalacak yani bir şey. Öyle olmadı. Savcılıktaki ifade sonra çıkışta gazeteciler önüne çıkartıldı.
1: Evet.
0: Teşhir edildi ve üstüne hikayeler başladı. O zaman anladık ki Kaşif Kozinoğlu'ndan bir intikam alınıyor. Birilerinin isteği yerine geliyor. Ayrıca bu davaya dahil oluşu, işte Barış Pehlivan'ı dinlediniz. Sizin programınızın konuydu. Ben de
1: Evet.
0: dinledim. O bilgisayarlara o verileri nasıl yerleştirildiği Ergenekon dosyalarında çok açık bir şekilde zaten ispatlandı.
1: Evet.
0: Her şey görüldü.
1: Virüsle.
0: Yani virüs ya da kendileri koyuyorlar
1: Ya da
0: yani.
1: evet, kendileri
0: Kendileri
1: doğrudan
0: koyuyorlar.
1: yapıyorlar.
0: Yani
1: Peki
0: imkansız bir sürü şeyi yapabiliyorlar. Çünkü bir
1: şunu da sormak istiyorum. Şimdi soruşturma kapsamında Enver Altaylı da mesela tekrar cinayeti azmettirmekten tutuklandı.
0: Evet.
1: Mehmet Eymür'ün Kaşif Kozinoğlu'yla arasındaki ta 90'ların sonu 2000'li yılların başına çatışma hali var ki Ergenekon duruşmalarına da gelmişti. Siz de kendisine orada soru sormuştunuz kürsüde Mehmet Eymür'e.
0: Evet.
1: Siz bu Enver Altaylı, Mehmet Eymür ve karşısında Kaşif Kozinoğlu, yani hani bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yer alan isimler. Bunların
0: Üç MİT'çi.
1: evet 3 MİT'çi ve bu 3 MİT'çinin ikisinin birine karşı yani çatışmasını nasıl okuyorsunuz? Çünkü biri başka bir yani işte Fethullah Gülen mektup yazıyor ama Kaşif Kozinoğlu'nun durduğu pozisyon ayrı. Şimdi MİT'in gizli tarihine dair de kitaplarınız var ya da o döneme dair. Hani
0: Evet.
1: bunu yazan bir gazeteci olarak da bir milletvekili olarak değil bir gazeteci olarak Kaşif Kozinoğlu sizin kitaplarınızda ya da anlatımlarınızda nereye oturuyor? Enver Altaylı ile Mehmet Eymür nereye oturuyor?
0: Enver Altay'da daha eski Ruzi Nazar'ın yetiştirdiği
1: Evet.
0: ve çok fazla gizli servisle bulaşığı olan, ilişkisi olan, İsrail'den Almanya'ya, oradan CIA'ya, Amerika'ya uzanan bir, o da asker kökenli ve MİT'e geçmiş sonradan bir kişi. Onunla Mehmet Eymür daha farklı ekolleri temsil ediyorlar. Kaşif Kozinoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzunca yıllar çalışmış, sonra MİT'e geçmiş. O daha farklı bir ekolü temsil ediyor. Kaşif Kozinoğlu daha yerel, milli diyebilirim. Diğerleri daha diğer gizli servislere falan açıklar. Onların etki alanlarına açıklar. Onların operasyon alanlarında bulunuyorlar. Ve bu çatışmalar bizim devlet örgütümüzde bir başıbozukluk olarak 1984'ten sonra, 83'ten sonra bir başıbozukluk olarak çok yaşanıldı. İşte meşhur MİT raporu,
1: Evet.
0: o MİT raporunun hazırlanışı, Necdet Uruk'un tasfiyesi, Cumhurbaşkanı adayı olmaması için Turgut Bey'in karşısında bel altı rapor yazışmaları, biliyorsunuz ilişkisi var diye yazdılar.
1: Evet.
0: Sonra o ilişkinin başkası olduğu ona çıkana kadar zaten Turgut Bey işini bitirdi. Böyle gizli servislerin siyaset için, kişiler için kullanılması olgusu bizde çok uzun yıllardır devam eden, gelen bir olgudur. Ve bir gizli polis teşkilatına dönüşür Milli İstihbarat Teşkilatı bu zamanlarda ve dışarıdan çok içeriyle ilgilenmeye başlar. Bizim bugünkü olaya konu olan Enver Altay ile Kaşif Kozinoğlu çatışmasının temelinde yatan şey Fethullah. Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen'e karşıtlık. Enver Altaylı yanında yer alıyor. Kaşif Kozinoğlu karşısında yer alıyor. Kaşif Kozinoğlu ayrıca yazdıklarında, aktardıklarında çok açık bir şekilde Alman gizli servisini, CIA'yı bir Türkiye üzerinde bir operasyonel güç olarak algılıyor ve bunlarla mücadele etmek istiyor. Enver Altaylı, Fethullah Gülen'den Fethullah Gülen'e ihbar ederek, mektuplar bana ait değil diyor falan, ama ihbar ederek o mektuplarda Kaşif Kozinoğlu'nun durdurulması gerektiğini söylüyor. O etkinliğin bitirilmesini söylüyor. Enver Altaylı nerede etkili? Milliyetçi camianın ordu kanadında, MİT kanadında, emniyet kanadında, devlet kanadında etkili. Kaşif Kozinoğlu nerede etkili? Operasyonel olarak dışarıdaki çalışmalar. O da milliyetçi. Peki bu çatışma neden kaynaklanıyor? Bu çatışma milliyetçiliği kullanarak, milliyetçileri kullanarak Türkiye üzerinde operasyon yapanlarla onlara karşı çıkanlar arasında yaşanıyor. Bu bugüne kadar devam eden bir olgu. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullah tarafından yurt dışından getirilmesi olgusu bence bu dosyalar içerisinde araştırılması gereken bir şey. Hangi baskıyla geldi? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı getirdikten sonra neden koruyamadı? Biliyorsunuz 17-25 Aralık Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın ifadeye çağrılması Türkiye'deki ilk darbe girişimidir Fethullahçıların.
1: 7 Şubat MİT krizi diye tarihe geçen.
0: MİT krizi diye tanımlanan şey. Onun yolsuzluk, hırsızlık tarafı bir tarafa. Yargıyı ve güvenlik kuvvetlerini kullanarak, polisleri kullanarak ve savcıları, yargıçları kullanarak Fethullah Gülen taraftarları bir darbe yapmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çok güçlü bir şekilde durduğunu savladıkları Hakan Fidan'a karşı onu ifadeye çağırarak bir operasyon gerçekleştirmek istediler. Bakın iki kişi var bu operasyona karşı duran. Biri Saldıray Berk, Allah rahmet eylesin. O kendi gücüyle bunlara gereken dersi verdi ve onların tuzağına düşmedi. İkinci orduda, Erzincan'da. İkincisi de Hakan Fidan'dır. O tabii Recep Tayyip Erdoğan ve onun gücünü kullanarak. Bu daha düşmedi. Düşseydi ne olurdu? İlk darbe gerçekleşmiş olurdu.
1: MİT ele geçirilecekti bir şekilde.
0: MİT'in ele geçirmesi olarak bakmayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen tarafından tutuklanmasına kadar gidecek olan, onun ve aile fertlerinin elimine edilmesine kadar gidecek olan bir darbe süreci başlayacaktı. Yani darbe dememizin sebebi o. Yani orada ana amaç MİT müsteşarı değil. Ana amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten iktidardan düşürmek. Fethullah'ın amacı orada o.
1: Peki son olarak vakit ilerliyor. Şimdi Kaşif Kozinoğlu hemen sizin yan odanızda de yani koğuş
0: Şimdi
1: sistemi
0: şöyle,
1: diye. Çünkü siz yani aynı koridorda hapiste yatacak olana öğütler kitabını
0: şimdi
1: da yazdığınız için şimdi
0: Malta diyoruz. Malta diyoruz. Hapiste yatacak olana öğütler. Şimdi kütüphanedeyim, evdeyim, kütüphanedeyim. Buradadır ama şimdi yayından kalkıp da onu size şey yapmayayım.
1: ben onu
0: Orada
1: zaten
0: revir diye bölüm.
1: tam onu soracaktım.
0: O revir bölümünde diyorum ki ben, sakın hastalanmayın saat 17'den sonra. Hastalanırsanız ölürsünüz. Yani ertesi gün sizin önünüzü bulurlar. Cezaevlerinde sistematik olarak yetersizlikler, doktor yetersizliği, sağlık teknisyeni yetersizliği, ekipmansızlık. Ayrıca gece oldu mu, akşam çöktü mü cezaevine ölüm iner.
1: Ki siz de bu kitabı 6 Ekim 2011'de çıktı. Bu kitaptan 35-40 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde işte hala ki siz de
0: Ben söylüyorum,
1: suikastlı
0: orada da
1: olduğunu
0: çok
1: ilan ettik.
0: 11.45'ten sonra zile bastınız mı ölümle burun buruna gelirsiniz. Hele kalp krizi gibi öyle bir olgu da zaten size ulaşmaları, çıkartmaları, götürmeleri 30 dakika 40 dakika. Yani öyle bir Kaşif Kozinoğlu'na şöyle çok ilginç bir şey var. O kampüsün içinde doktor var. Yani ne demek istiyorum? O kampüsün içinde
1: Dinleyenlere şöyle, Silivri Cezaevi çok büyük bir kampüs gibi ve
0: 10
1: böyle
0: bin 10 bin 10 bin kişinin barındığı,
1: böyle
0: 10 bin
1: bir
0: kişinin
1: nolu, iki
0: barındığı,
1: nolu, üç nolu, dört nolu aslında
0: 9 nolu,
1: ayrı
0: 10
1: ayrı
0: nolu
1: ayrı ayrı
0: cezaevlerinin.
1: cezaevlerinin olduğu kocaman bir kampüs orası. Bilmeyen
0: Orada
1: kalmamıştır belki
0: çalışanlar,
1: ama.
0: aileler, onlara bakan kampüs içinde bir doktor var. Ama o yerleşkedeki doktorun bu olaydan haberi yok. Çok ilginç.
1: Çok
0: Yani
1: ilginç.
0: dışarıya doğru giderken o doktora gitseler daha farklı olur. Gitmiyorlar. Doktoru çağırmıyorlar. Doktorun haberi yok. Ama iki ambulans, biri duruyor, diğerini bekliyor. İkisinin içinde doktor yok.
1: Haliyle tüm bu durum o suikast iddialarını güçlendiren, yani şimdi, bu kadar fazla
0: savcılığın soruşturması. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz Malta diyoruz o koridorlara, cezaevinde yatanlar. Kaşif Bey'i oradan aldıktan sonra 7 tane demir kapıdan, geç o Malta'daki 7 demir kapıdan geçirerek götürmüşler. Biz, benim kaldığım hücreyle, Mustafa'yla benim kaldığımız hücrelerle Kaşif Bey'in arasında bir demir kapı var. Yani o koridorlar öyle hemen açılabilen koridorlar değil. Açıyorsunuz, tekrar açıyorlar, tekrar açıyorlar, tekrar falan. Kaşif Bey'in olgusunda, yani hani olmaması gereken her şey bir araya gelmiş. Buna rastlantı diyebilirsiniz. Bu, bence bu bir rastlantı olamaz. Olursa ihmaldir, ama ötesine baktığınız zaman da bu soruşturulması gereken bir şeydir. Kaşif Bey'in getirilişi, Allah rahmet eylesin, getirildikten sonraki durum bütün yönleriyle araştırılmalı. Ve bu araştırmada Fethullahçıların kullandığı televizyon programları, köşe yazıları, Fethullah Gülen'in konuşmaları falan da didik didik edilmeli ki bir sonuca ulaşılabilsin.
1: Peki, son olarak sadece şunu soracağım. Şimdi biraz önce siz de bahsettiniz. Siz de bir kumpas davasında, evet, cezaevindeydiniz. Kaşif Gözünoğlu, evet, hayatını kaybetti. Siz, evet, o haberi aldıktan sonra kendinize de korktunuz mu? Yani çünkü cezaevindesiniz. Hani Kaşif Gözünoğlu önlem olarak konserve yemeye çalışıyormuş ki, hani bu soruşturma dosyasına da girdiği için zehirlenme ya da başka bir ihtimali herhalde düşünüyordu bir MİT'çi olarak. Peki şimdi siz ben, korktunuz mu? Siz ne hissettiniz? Ben, ya da bir önlem almaya çalıştınız mı? Nasıl alınır bilmiyorum ama hani
0: ben çok
1: mesela
0: rahatsızdım. Ben çok rahatsızdım. Benimle ilgili, şimdi ben kendimle ilgili şeyleri burada konuşmak istemiyorum Kaşif Bey'in programında. Ben 10 yıldır seyirlendiğimi falan hepsini anlatıyorum.
1: Evet.
0: Doktor raporlarını açıkladım. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine doktor raporlarını verdim. Bir sürü televizyon, gazeteci arkadaşlara dağıttım falan filan.
1: Evet.
0: Bunlar hiçbir şey. Bana bir AK Partili milletvekili kiralık katille ateş ettirdi. Ben, tapelere düştü bu. Beni, Tuncay'ı niye öldüremedin o gün falan filan diye. Bunun itirafçısı vardı. Öldü akciğer kanserinden. Adam, bana ateş eden adam. Ben 4 kez suç duyurusunda bulundum. 5.sinde suç duyurusunda bulunmaktan korktum. Herhalde beni içeri alacaklardı tekrar. Ben o günlerde artık yemeği falan kesmiştim. Bakın, kitapta diyorum. Diyorum ki, gidiyorum, bana siroz oldun diyorlar. Zehirlenmişsin diyorlar. Bir sürü şey söylüyorlar. Ama benim asıl şeyim direnmektir. Sonuna kadar direnmektir diyorum. Kitabı okursanız, revir bölümünün sonunda başıma gelen her şeyi yazıyorum. Şimdi, evet, kendimden bahsetmek, rahmetli olmuş bir insanın hatırası, onun soruşturması önünde, hı-hı, kendimden bahseden edep ederim, utanırım.
1: Bunu sadece şunun
0: için. O nedenle.
1: Çok iyi anlıyorum Sayın Özkan.
0: Ama cezaevinde insanların yani sağlık güvenliği, can güvenliği devlete emanettir. O günkü devlet FETÖ'nün eline geçmişti. Bütün sistematik olarak FETÖ'nün elindeydi ve bütün bunları yapmak. Ben koridora çıktığımda genç gardiyanlar destur savuş diye yüzünü kapatıp arkalarını dönüyorlardı. Şeytan, defol git diye. 4., 5. yılımızda artık cezaevinde. Niye böyle yapıyorsunuz yavrum falan deyince, gencecik çocuklar. Diyorlardı, abi biz seni şeytan diyebiliyoruz. Bize abiler, ablalar o evlerde bize seni böyle anlattılar. Şimdi o yüzden bunlar sistematik olarak denetlenmeli, kontrol edilmeli ve insanlara, Türk devletine zarar veren unsurların insanlara zarar vermesi engellenmeli.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ama o kitapta revirin sonunda yazdıklarım benim içinde, Kaşif Bey içinde o günkü koşulların anlatılmasıdır. Ama dediğim gibi, yani ben şimdi bir sürü şey anlatabilirim size ama bugün soruşturması devam eden olguya zarar veririm. Konuyu kendime çek, yani kendi üzerime yöneltmekten hicap duyarım, utanırım. Ve bununla ilgili olarak 10 yıldır konuştum, yani bugün söyleyecek ne kaldı ki geriye yani. Ben size diyorum ki,
1: çok
0: adam üzerime ateş ettirmiş. Adam üzerime ateş ettirmiş. Kayıtlar var, tapeler var, her şey var. Dört kez suç duyurusunda bulundum. Beşincisine baktım ki ben gideceğim içeriye, bıraktım, vazgeçtim. Mecliste anlattım, onu yaptım, bunu yaptım. Türkiye başka bir şey.
1: Çok doğru, sadece cezaevinde sizde böyle bir benzer bir şey yaşamanız...
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: Şüpheli ölümün aslında...
0: Sadece ben değil.
1: Sadece siz
0: Bakın,
1: değil, birçok insan.
0: Muzaffer Tekin...
1: Evet.
0: Pankreas kanseri olacağım, beni öldüreceksiniz, pankreas kanserine öleceğim dedim. Pankreas kanseri oldu ve öldü.
1: Evet.
0: Uçkun Geray Hoca,
1: Kudüs
0: işte
1: Okkır
0: Ergenekon'un
1: tahliye
0: kasası.
1: oldu. Kudüs Okkır tahliye
0: Ergenekon'un
1: oldu. Evet.
0: kasası diye zavallıcağız nasıl o gözümün önünden görüntüsü gitmiyor yani.
1: Evet.
0: Bütün bunlara baktığınızda Fethullahçıların bu örgüt kısmının nasıl zalim, nasıl alçak bir şey olduğunu çok net görürsünüz ya. Yani.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Tuncay. Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Milletvekili Tuncay Özkan o dönemin en önemli tanıklarından biriydi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Efendim Kozin...
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Kozinoğlu duruşmasına, Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin Sayın Özkan'ın söyledikleri, anlattıkları önemli. Yayının başında da, yani konuk yayına başladığında da bahsetmiştim Sayın Özkan. 15 yıl geçti arkadan ve bu 15 yıllık süre haliyle bugün yaşları biraz daha genç olan arkadaşlarımız belki şu an radyoda o detayları bizden ilk defa dinlemişlerdir. Tekrar anlatmak gerekiyor. 15 yıl az buz bir süre değil. Biz tabii meslekte bunları o zaman yaşadık ama bugün yaşları 20-25 olanlar bilmiyor olabilirler. O yüzden doğrudan birinci ağızdan olayın neler yaşandığını, o aynı cezaevinde, aynı bölümde, aynı Noğlu cezaevinde yatan Tunca Özkan'dan dinledik. Şimdi bir şarkı arasına gidelim. Özgür, bir şarkı arasına gidelim. Ondan sonra diğer konu başlıklarıyla, ki Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sadece şu detayı da vereyim. Şimdi çok ilginç, hani biraz önce Tunca Özkan zaten soruşturmaya çok önem verdi, desteklediğini de söyledi. Hani kadar fazla şaibeli durum var ki, şimdi ambulans şüpheli, savcı şüpheli, yani ölüm, zaten Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli. Şimdi de bir hırsızlık olayı var. Yani Kaşif Kozinoğlu 13 Kasım 2011 yılında hayatını kaybetti. Tarihler 22 Kasım 2011'i gösterdiğinde İstanbul Yenibosna'da Adli Tıp Kurumu Başkanlığı var efendim. Burada metal bir metre ve alet kutusuyla 30 yaşlarında bir kişi giriyor. Güvenlik barikatında elini kolunu sallayarak geçiyor bu kişi ve kimya ihtisas daire başkanlığına kadar ulaşıyor. Önce daire başkanı doçent Mahmut Aşır Dizeli odasına girip diyor ki çabuk burayı boşaltın, silikon sıkıp su sebili takacağım buraya diyor. Ardından laboratuvara giriyor, çalışanları dışarıya çıkartıyor. Cüzdanları, ziynet eşyalarını, cep telefonlarını vesaire toplayıp kayıtlara karışıyor bu. Kaçıyor. Şimdi bu durum o zaman bir hırsızlık diye, tabii FETÖ'cü savcılar bunun üstünü de bir şekilde ya kapatıyorlar, çünkü soruşturmaya bu kişi de dahil edildi. Ama o da o bahsettiğim dairede, bahsettiğim o biraz önce bahsettiğim işte ihtisas bölümünde o zaman Kaşif Koz'un otopsi örnekleri var. Yani işte saç, deri vesaire kimya ihtisas dairesinde. Şimdi haliyle bu örnekler değiştirildi mi? O sucu kılığında giren kişi acaba başka bir niyetle mi girdi? Bunlar konuşulmaya başladı ve polisin takibi sonucu bu kişi avcılarda Sincan, şöyle söyleyeyim, Sincan açık cezaevinden firar eden 25 sabıkalı Gürsoy Erinci olduğu ortaya çıktı bu kişinin. Gürsoy Erinci. 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçmış bu kişi cezaevinden yeni. Şimdi polise tekrar ifade verdi ve dedi ki eski sucuyum. Bu Kaşif Kozinoğlu'nun otopsilerinin olduğu ihtisas bölümüne giren ve hırsızlık yaparak da oradan çıkan. Şimdi bu şüpheyle soruşturma kapsamında tekrar bu kişi ifadesi alınmak üzere yakalandı. Dedi ki ben eski sucuyum, adli tıpı biliyordum. Amacım sadece hırsızlıktı. Kredi kartlarıyla takım elbiseleri aldım. Altınları bozdurdum. Pişmanım diyor. Şimdi üstü dahi kapatıldı o zaman. Yani böyle bir hırsızlık süsü verilerek acaba oradaki o son, çünkü çok kritik bir daire ve bu arada sucuyum deyip damacana su takacağım, sebil takacağım deyip bu kadar rahat buraya girilmesi de ayrı bir ayrı bir skandal. Hani söyledik ya, Tuncay Özkan biraz önce anlattı, ambulansı anlattı, o lojmanda doktor var çağrılmadığını anlattı, yani gardiyanı, savcısı, sucusu, her şeyi şüpheli. Ölüm zaten şüpheli, duruşmaya 10-12 gün kala. Haliyle bu soruşturmayı biz de dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerini vermeye devam edeceğiz. Bu soruşturma kapsamındaki tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. 15 yıl sonra açığa çıkacak bu artık hast mi yoksa ne olduğunu soruşturma sonunda göreceğiz. Ama bunun açığa çıkması, bu gerçekliğin açığa çıkması çok çok önemli diyelim. Özgür, bir tanıtım girelim, şarkı değil bir tanıtım girelim, ondan sonra diğer konu, çünkü süremiz azaldı. Haliyle Özgür bakıyor, şarkıyı verirsek diğer başlıkları nasıl yapacağız diyor bana. Bir tanıtım girelim, ondan sonra diğer konu başlıklarıyla devam edelim. Dünyada savaşı isteyen bir topluluk olabilir mi? Silah lobilerini, silah tüccarlarını ve buradan çıkar elde eden yöneticileri kenara bırakarak söylüyor. Bunlar çok ufak bir azalık. Yani savaşın sonucu bir savaş ve ölüm yan yanadır. Acıdır. O yüzden hani Atatürk'ün dediği gibi savaş eğer yurt savunmasında söz konusu değilse cinayettir. Cinayettir.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Tekrar yayın.
1: Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Havalar haliyle soğumaya başladı artık. Öğlenleri sıcak, akşam daha soğuk oluyor. Bazı bölgelerde komple soğuk. Bazı bölgelerde, özellikle Güneydoğu bölgesinde hala sıcak havalar mevcut. Ama hava değişimleri nedeniyle hastalıklar da artmaya başladı. Hasta oluyoruz. Aman kimse olmasın, dikkat edin, ama ola ki hasta oldunuz. Değil mi? Özgür, ola ki hasta oldun. Hastaneye gittin, 15 günde rapor aldın. Tamam, o umarım olmazsın, çünkü ben de olmamanı çok isterim de. 15 gün rapor aldın ve götürdünüz iş yerine, bir şekilde muhasebesine ilettiniz. Şimdi ne oluyor süreç normalde? Maaşınız geldiğinde eğer şunun altını çizerek söylüyorum, aylık makbu bir sabit ücretle çalışıyorsanız, aylık ücretle çalışıyorsanız veriyorsunuz onu. Sizin maaşınızın işte yarısını patron işte karşılıyor. Diğer yarısının üçteni ise SGK'dan alıyorsunuz. O ay haliyle eksik bir maaş almış oluyorsunuz. Ancak 4857 sayılı iş kanununun 48'e 2 maddesine göre siz eğer 3 günden sonra sağlık raporu alıp onu iş yerine gönderdiyseniz SGK size maaşınızın 3'te 2'sini ödüyor. Kalan eksik bölümü de patron tamamlamak zorunda aslında. Yani atıyorum 60 bin liralık bir maaşınız var. İşte siz 20 bin lirasını aldınız, 30 bin lirasını, 10 bin liralık bir boşluğunuz var. Bu rapor nedeniyle eksik kalan bölümü aslında SGK'nın size 3'te 2'sini ödüyor çünkü. Eksik kalan bölümü size İş yerinin patronun ödemesi gerekiyor. Bu çok bilinmiyor. Ama böyle bir uygulama var. Bu böyle şeyde geçerli değil yalnız. Altını çiziyorum. Yani günlük ya da parça başı işlerden falan bahsetmiyorum. Aylık makbu ücretten. Eğer alıyorsanız aylık makbu ücrette. Tablo böyle efendim. Aman ha dikkat edin. Bunu da patron bunu tabii ki size söylemez. Belki biliyordur, belki bilmiyordur, ama bilse de söyleyeceğini çok düşünmüyorum. Tam hastalık dönemi, aman hasta olmayı, ama olursanız, rapor da alırsanız bir hafta, 10 gün, 15 gün ve SGK'dan ödemenizi aldığınızda kalanını patrondan istemeyi unutmayın diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Evet efendim, fon soruşturması kapsamında Tera Holding'in kurucusu Emre Tezmen Avrupa'da ve Türkiye'de yüksek değerli varlıkları ortaya çıktı. Bunların öyle böyle değil, 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı ve daha sonra da işte Serhal Tural, Alper Öztürk, Emre Alkim ve Kerem Alkin'le birlikte tutuklanmıştı bu. Şimdi Tezmen'in mahkeme kararıyla mal varlığına el konan el kondu 11 isim arasında yer alıyor ama Türkiye ve Avrupa'da çok sayıda varlıkları var bunun. Mesela hemen söyleyeyim şöyle. Nişantaşı'nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark ve çarşı. Almanya Düsseldorf'ta otel. Yine Düsseldorf şehrinde emlak projesi. Solingen'de 72 odalı otel projesi. Almanya'daki varlıkların toplamı 200 milyon euro. Yani 11.1 milyar TL. 11.1 milyar TL her hesabına devam edelim. 11.1 milyar TL kaçtır dolusu para ediyor ya da kaçtır. İspanya Malaga'da lüks villa projesi. İstanbul Levent'te Peker Towers. Beykoz'da Terra Orman projesi. KCK'da da milyonlar değeri de deniz manzaralı arsalar mevcut efendim. Kimin mal varlığı bu? Emre Tezmen'in, Terra Holding'in kurucusu. Bir kişinin mal varlığı bu. Şimdi hepsininki o kadar fazla ki parça parça hepsini vereceğiz. Bu birinin mal varlığı böyle efendim. Diyelim ki diğerine bir isim daha verelim. Hani şu dahi olan var ya, 28 yaşında Muhammed Yaris. Hani şu 5-6 yıl önce iktidar partisinin bayraklarını asıyordu falan böyle. Elektrik araçlarıyla falan. Sonra böyle İsviçre'deki hesabına 2.8 milyar TL gönderen. Artık geçti Özgür. Şeyden dolayı diyorum. Öyle çok para var ki. Yani 11 milyar TL değil mi? O kadar fazla para var ki şimdi. Mesela 11 milyar TL ne kadar dedin? Ton mu? Paranın ağırlığı mı? 55. Tamam. Yani tonlarca ağırlık ediyor. Artık parayı böyle mi söylememiz lazım? Ne bileyim mesela 10 milyar TL demeyelim de mesela 20 ton para diyelim yani. Hani artık herhalde öyle konuşacağız artık parayı. Çünkü mesela Muhammed Yaris, bu genç çocuğumuz 28 yaşında İsviçre'deki hesabına 2.8 milyar TL göndermişti. Fon soruşturmasında 5 lüks aracını 220 milyon değerindeki 5 lüks aracını 26 bin TL'ye devretmiş. Buna devretme değil, kaçırma denir de. Yani alay eder gibi yapıyorlar, anlatabiliyor muyum? Şimdi o arabaların ben markalarını söylemeyeceğim. Çok lüks, ultra lüks hatta araçlar bunlar ve bunların fiyatları çok çok pahalı haliyle. Mesela bir tanesinin fiyatı işte 11.5 milyon. Bu arada 4-5 arabası var böyle. Dördünü emniyet ele geçirdi, bir tanesi de aranıyor. Bu 10-11.5 milyon aralığında olan değeri o araçta aranıyor. Mesela işte 50 milyon TL ediyor bir tanesi, 2023 model. 2025 model var 35 milyon değerinde. Yine 58 milyon değerinde olan var. 65 milyon değerinde olan var. Bu araçta bulundu bunların. Ama bunları MASAK raporunda çıktı bu. Böyle 28 bin liraya 4 kişinin üstü 6 bin liraya falan böyle devretmiş. Yani 6 bin liraya 50 milyonluk aracı devretmiş. Alay eder gibi böyle gerçekten. Hani ağza başka laflar da geliyor da işte geri atıyorum yani. Ne yapalım? Neyse efendim, tablo böyle. 26 tutuklu var şu ana kadar fon soruşturması kapsamında. 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 26 tutuklu, 25 gözaltında şüpheli var. Adli kontrol şüphesiyle adli kontrol altında şüpheli sayısı 3. Firari aranan sayısı 11. Yurt dışında olduğu saptanan sayısı 3. Şu an cezaevinde olan da bir kişi. Böyle bir tablo var şu an. 11 firari aranıyor zaten dedik diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Son bir dakikada CHP'den seçilip iktidar partisine geçen 29 belediye başkanına ilişkin bir veri efendim. 29 belediye başkanı, bunların biri büyükşehir, biri il, 24'ü ilçe, 3'ü de belde. 2024 yılı seçimlerinde bu belediye başkanları, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidara geçen belediye başkanları 1.215.608 oy almış. Rakipleri ise toplamda, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı diyeyim, 888.517 oy almış. Fark 327.091. Toplamda 29 belediye başkanının aldığı oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelindeki oyunun %7'sine tekabül ediyor. Ve toplam Türkiye'deki belediye başkan geçerli oylar arasındaki oranı ise %2,64. Diyelim bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Masada Özgür, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ederim. Hoşça kalın, tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
3: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Mersin'de reçetesi satılması yasak olan 1,7 ton ilaç ele geçirildi. Kolombiya İran'la diplomatik ilişki kesti. Ayrıntılar bültenimizde. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ikinci dalga operasyonun gerçekleştiğini ve 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen usulsüzlük vatandaşlık soruşturmasında tutuklamalar var. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 13 ilde Türk vatandaşlığı almak amacıyla muvazalı gayrimenkul satışları ve bu işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı. Mersin'de reçetesi satılması yasak olan 1,7 ton ilaç ele geçirildi. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesi satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram pregabaline el koydu. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Yardımın Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacağını ifade eden Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti. İran lideri Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail menşeli silahların neden olduğu yıkıma dikkat çekti. ABD bir okulu bombaladı, çocuklar ABD ve İsrail sağlanan silahların bombaları altında can verdi ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, İran'ın nükleer faaliyetlerine de değindi. Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlar taşıdığını belirterek, ülkesinin nükleer teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na video ile seslendi. İsrail politikalarının artık sadece iki devletli çözümü tehlikeye atmakla kalmayıp Filistin halkının yaşamını doğrudan tehdit eder boyuta ulaştığını söyleyen Abbas, uluslararası topluma seslenerek yeni bir Nakba'nın yaşanmasına müsaade etmemelisiniz dedi. Abbas, barış için vizyonumuz net, Filistin halkı kendi topraklarında kalacak, kendi kaderini tayin edecek ifadesini kullandı. Kolombiya, İran'la diplomatik ilişkilerini kesti. Kolombiya, bu kararın gerekçesi olarak ulusal güvenlik endişelerini, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerini engellemesini gösterdi. Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin konsoloslukların kapatılması anlamına gelmediği de belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Akaryakıt fiyatları bir gün arayla yeniden değişti. 24 Eylül'de litre başına 5 lira 57 kuruş indirim yapılan motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi. Artışın ardından motorin litresi İstanbul'da 93 lira 50 kuruşa, Ankara'da 94 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 94 lira 90 kuruşa kadar geriledi. Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Haziran ayına ilişkin hayvan varlığı istatistiklerini açıkladı. Buna göre büyükbaş hayvan sayısı 2025 Aralık ayına göre %0,5 artışla 17 milyon 804.510 başa çıktı. Aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı %5,1 yükselişle 57 milyon 874.318 baştan 60 milyon 815.177 başa ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.978 puandan işlem görüyor. Ama serbest piyasada dolar 48 lira 95 kuruş, euro 55 lira 79 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.734, çeyrek altın 10.987, tam altın 43.810, ata altın ise 44.546 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için mazilerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul ve Diyarbakır parçalı bulutlu, Ankara 20, İstanbul 23, Diyarbakır 33 derece, İzmir, Gaziantep ve Van az bulutlu, İzmir 26, Antalya 28, Gaziantep 30, Van 24 derece, Trabzon sağanak yağışlı 21 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ferhat Göçer değerli dinleyiciler.
4: Sevgili Okan, Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
3: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri sok. Falcı'ya bile gittim. Baksana dedim, ne zaman geliyor? İhtimal ne zamandır?
4: Gerek
3: Ferhat
4: yok.
3: Göçer.
4: Yani şey, Mina'nın burada zaten. Big Box geleceksin diyor, geliyoruz yani.
3: Falcı oydu zaten.
4: Kırbaçla geldim ben buraya.
3: Öyle mi getirdin?
4: Ya, beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Ne yapacağımı şaşırdı.
3: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırbaçlar falan.
4: Direkt şaha kalktı araba yani.
3: Abi şimdi bir kelime aklına ilk gelen şey. Vefa.
4: İstanbul'da bir semt.
3: Para.
4: Oğul.
3: Araç.
4: Müzik.
3: Hayat.
4: Misafir.
3: Mangal.
4: Aşk.
3: Ömür Gedik.
4: Radyo Sputnik.
3: Okan.
4: Canım abim benim ya. Gerçekten sana da bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz.
3: Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya, Ukrayna'daki askeri, sanayi ve lojistik tesisleri İHA'larla vurdu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler için geldiği New York'ta hem dışarıda hem de içeride protesto gösterileriyle karşılaştı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin ABD ile müzakereye dayalı anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu söyledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusuna lojistik ve teşhisat sağlayan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri, deniz limanları ve unsurlarını İHA'larla hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin menfaatine çalışan askeri sanayi işletmelerine, lojistik merkezlerine ve askeri kargo taşıyan deniz gemilerine yönelik insansız hava araçlarıyla hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldi. New York'ta hem dışarıda hem de içeride protesto gösterileriyle karşılaştı. Birleşmiş Milletler üyesi çok sayıda ülke Genel Kurul'da konuşma yapan Netanyahu'yu protesto etti. 81. Genel Kurul'a hitap etmek için salona giren Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk etti. Salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti. İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya ve Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Genel Kurul'daki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu, alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu New York sokaklarında da protesto edildi. Binlerce gösterici Filistin bayrakları ve İsrail'in işgal politikalarına karşı pankart ve dövizlerle 42. caddede toplandı. Göstericiler Özgür Filistin sloganları eşliğinde cadde boyunca yürüdü. New York polisi göstericilerin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne ilerleyeceği noktada demir bariyerler kurdu ve geçişleri engelledi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi yakınlarında polisin yönlendirdiği noktaya doğru ilerleyen göstericiler protestolarına burada devam ettirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na video ile seslendi. Abbas konuşmasında İsrail politikalarının artık sadece iki devletli çözümü tehlikeye atmakla kalmayıp Filistin halkının yaşamını doğrudan tehdit eder boyuta ulaştığını söyledi. Uluslararası topluma seslenerek yeni bir Nakba'nın yaşanmasına müsaade etmemelisiniz dedi. Abbas, barış için vizyonumuz net. Filistin halkı kendi topraklarında kalacak, kendi kaderini tayin edecek ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde geldi. New York'ta Fox News'in sorularını yanıtladı. İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkian, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz," dedi. Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken, ancak öncesinde 60 gün için nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören Haziran ayı mutabakatına da atıfta bulundu. Tahran'ın Washington'la bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.
Zeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafınsa ABD olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile yeni bir ticaret düzenlenmesinde anlaştıklarını duyurdu. Xi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki istişarelerde yeni bir ortak düzenlemede anlaştıklarını, bunun iki ülke halkları, endüstrileri ve küresel ekonomi için iyi bir haber olduğunu belirtti. İşbirliğinin iki yönlü bir süreç olduğunu ifade eden Xi, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarının işbirliği konularının listesinin genişletilmesi ve sorun oluşturan konuların listesinin kısaltılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Kolombiya hükümeti İran'la diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı paylaşımda İran'la diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasına Tahran yönetiminin terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantıları gerekçe gösterildi. Açıklamada kararın aynı zamanda Kolombiya'nın İran yetkililerine olan güvenini zedeleyen diğer bazı olaylarla bağlantılı olduğu da kaydedildi. Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını önceki gün itibarıyla söndürüldü. Sırbistan İçişleri Bakanı Dačić, Çekya, Slovakya

0: Ortodok Satmar Yahudilerinin yaklaşan genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini taahhüt eden seçmenlere $200 ödemeyi plan bildirildi. Satmar Yahudileri katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı davranışları ve İsrail Devleti ile Siyonizmi reddetmeleriyle biliniyor. İsrail'de ise 27 Ekim'de genel seçimlerin yapılması planlanıyor. Arnavutluk Parlamentosu, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bölgeye gönderilmesini onayladı. Gönderilecek Arnavut askeri sayısı en fazla 40 olacak. Nijer'in Mali sınırına yakın Tillaberi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti. Birçok asker de yaralandı. Nijer Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı Modi, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp, yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp, yok bu para ortada. Paralar, milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki, yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden, hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 25 Eylül 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Haftanın son iş ve eğitim gününde Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Saatler 11.20 oldu mu tabii ki basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
5: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık. Yine yuvarlak masa etrafındaki yerimizi de aldık. Bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Hürriyet gazetesi olacak. Kim sorumluysa hesabını verecek. Bu sözler kime ait? Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan peki bunu ne için söyledi derseniz, fon soruşturması biliyorsunuz. Fon soruşturmasıyla bugünlerde yatıp kalkıyoruz. İnanılmaz rakamlar havada uçuşuyor, inanılmaz mal varlıkları, arabalar havada uçuşuyor. Tüm bu yüksek rakamların yanında gözaltına alınanlara baktığımızda 20'li yaşlarda insanları görüyoruz. Çok acayip şeyler yaşanıyor gerçekten. Ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan fon depremine yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur diyor ve gerekli önlemlerin alınacağını söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan New York dönüşünde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada. Ve az önce işte bu fonlardan bahsetmişken, çok yüksek rakamlar, bol sıfırlar görüyoruz dedik ya, bu bol sıfırların yanında bir de çok komik rakamlar görüyoruz. Nedir efendim bunlar? 5 tane lüks araca 26.280 lira ödenmiş. 26 bin lira, yani o bildiğiniz 26 bin lira. 5 lüks aracım, burada ben markalarını hafız etmek istemiyorum ama zaten birçoğunuz görmüşsünüzdür. 5 aracın 26.280 liraya devri gerçekleşmiş. Piyasa değeri 200-220 milyon lira bu arada bu araçların. Bunu da söyleyelim. Mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla devir işlemleri. Araçların devri 7-8 Eylül tarihlerinde de yapılmış. Muhammed Yarız'ın da 14 Eylül'de 28 yaşındaki Muhammed Yarız'ın da

0: 14 Eylül'de tutuklandığını aktaralım.
1: Son soruşturmalarından o zaman bir başka ters bir şeye geçelim, emeklilere geçelim. Bir yandan bol sıfırlar varken bir yandan da asgari ücretin
0: sıfırlar
1: altında
0: olması gereken yerde değil.
1: Değil, evet.
0: Değil, maalesef.
1: Değil. Asgari ücretin altında ezilen emekliler var. Onlar da haliyle sokağa çıkmışlar ve Bir Gün gazetesi de emeklilerin hali için "Bu devran böyle gitmez" manşetini kullanmış. "Emekliler bugün ülkenin dört bir yanında sokuyor" diyor. "Sefalet ücretine, yok sayılmaya, adaletsizliğe karşı isyanlarını duyuracaklar. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği açlığa mahkum edilirken saray ve çevresindekiler lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor" vurgusu da yapmış. Ve "Saraya para yetişmiyor" demiş. Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ve finans ofisi birimin fahiş harcaması açığa çıktı diyor Bir Gün gazetesinde. "Başkan, 3 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı, 10 müdür ve 184 çalışanın istihdam edildiği ofisin sadece yıllık çalışan ücret maliyeti 435 milyon lira oldu" diyor. "Ofisin diğer kalemleriyle birlikte yıllık toplam harcaması 780 milyon liraya ulaşıyormuş sarayın harcamalarında" ve diyor ki bir yandan da emekli sefalet içinde yaşamak zorunda bırakılıyor. Bir fatura daha var, o faturada öğrencilere kesilmiş yine. Bu sefer de ikili eğitimdeki öğrenci sayısı 4 milyona yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı çözümü ders süresini kısaltmakta buldu diyor. Valilere gereken okullarda ders süresini 40'tan 30 dakikaya indirme yetkisi verilmiş. 30 dakikada bir öğrenci ne kadar verim alabilir bir dersten? Tabii ki bunu da tartışmak lazım. Eğitim Senden de buna tepki var. Eğitim Senden Ulu Ocak ikili eğitim sistemine yetersiz derslik nedeniyle hayata geçirildiğini vurguladı ve uygulama öğrenciler arasında eşitsizlik yaratabilir demiş buna karşı açıklama olarak.
2: Sabah gazetesinde 81. BM Genel Kurulu'nda devlet başkanları konuştu. Önemli meselelere değinildi. Özellikle bir devlet başkanı vardı ki konuşmasında hiç dikkate alınmadı. Alınmaması çok normal çünkü kendisi savaş suçlusu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan bahsediyorum. Korkarak gitti ABD'den, rezil olarak ülkesine döndü. 10 binlerin sokakta protesto ettiği Gazze kasabına küresel tecrit uygulandı. ABD Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri kendisiyle görüşmedi. BMGK salonunda tam anlamıyla yuvalandı. Boş salona konuştu. Türkiye ve Erdoğan'a hedef alan sözlerini ise hiçbir ülke temsilcisi ciddiye almadı. Tekrardan söyleyelim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kürsüde konuşma yaparken birçok ülke liderleri salonu boşalttı. Üyeler salonu terk etti. Bir diğer haberimize baktığımızda ise hemen diğer gündemle devam edelim. Kozinoğlu soruşturmasında da gelişmeler var. Her gün yeni gözaltılar yapılıyor. Kozinoğlu'nun zehirlenme iddiasıyla ilgili en önemli delil olan doku örneklerini değiştirdiği ileri sürülen Erinci gözaltına hemen bahsedelim. Adli tıptaki hırsızlık skandalını sabah kamuoyuna duyurmuştu. Başlatılan soruşturmada hırsızın Ankara Açık Cezaevinden firar eden Gürsoy Erinci olduğu belirlendi. Zanlı doku örneklerini değiştirmekle suçlanıyor.
0: Takvim Gazetesi ile devam edelim. Takvim Gazetesi de yine az önce size aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sayfalarını taşımış New York'taki Türk evinden verdiği önemli mesajlar yine Takvim Gazetesi'nin manşetinde. Takvim Gazetesi de "Ekonomide risk yok" başlığını manşetine taşımış. Fon krizine ilişkin. Devam edeceğiz. Takvim Gazetesi'nden yine bir başka haber. 8 yıl sonra pardon diye bir haber var. Bakın çok ilgimi çekti. Antalya'da dolandırılan bir öğretmen efendim, Özgür Fırat, 14 ay cezaevinde kalıyor kendisi. Ve bu süreçte, cezaevinde kaldığı bu süreçte çok sevdiği mesleğinden ihraç ediliyor. Ailesi dağılıyor. 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyor öğretmen Özgür Fırat ve masum olduğu anlaşılmış. Şimdi masum olduğu anlaşılmış ancak 14 ay cezaevinde kalıyorsun ve 8 yıl sonra hani ne oluyor, bir pardon mu diyorsunuz? İşte bu şekilde özgürlüğünü kazanmış ama tazminat davasına devam edecekmiş. Beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat kredi dolandırıcılarının tuzağına düşüyor. Haksız yere 14 ay hapis yatıyor. Evliliği bitiyor, evini satıyor, taksicilik yaparak geçinmek zorunda kalıyor. Ancak 8 yıl süren hukuk savaşını kazanmış ve özgürlüğümü kazandım diyor. Maddi manevi tazminat davalarını açmaya devam edeceğim diyor. Kolay değil tabii ki, yani düşünsenize etrafınızdaki insanlar tarafından da etiketleniyorsunuz, suçlu gözüyorsunuz, aileniz dağılıyor, mesleğinizden oluyorsunuz. Tabii ki bunun bir karşılığı mutlaka olmalı.
1: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi de bu fon konusunda yolsuzluk suçlaması soruşturması ile ilgili başka bir noktaya yer vermiş manşetinde. Babaları da yargılanmıştı diyor. Kimin babaları? Fon vurgunda tutuklanan Tezmen ve Alkin ailelerinde, babalarında da bu böyle bir soruşturma geçirdiklerinden bahsediyor. Banker faciasını bile aratacak büyüklükteki fon vurgunu kapsamında tutuklanan Tera Yatırım ve Menkul Değerlerin Yönetim Kurulu Başkanları Emre Tezmen'le yönetim kurulu üyeleri Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin ortak noktaları diyor. Babalarının da geçmişte bürokratlık dönemlerinde yolsuzlamasıyla yargılanması oldu diyor. Babadan oğula geçen bir durum söz konusu demek ki. 16 farklı dava açılan baba Alkin gözaltına alınmıştı diyor. Ve Emre Tezmen'in adı da babası Oğuz Tezmen'in yargılandığı yolsuzluk davasında da mahkeme kayıtlarına girmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre bürokratlığı ve bakanlığı döneminde yapılan ihaleler nedeniyle hakkında dava açılmış. Oğuz Tezmen'in o tarihte 25 yaşında olan ve Belçika'da yaşayan oğlu Emre Tezmen'in yurt dışındaki mal varlığı içinde haberim yok demişti diye hatırlatıyor Cumhuriyet Gazetesi. İlk sayfasında buna yer vermiş. Bir de fon kapısını kim açtı diye soruyor tabii ki haklı olarak AK Parti kaynakları. Bu kadar para toplanırken kim denetledi, kim göz yumdu, kim kapıları açtı, varsa kim korudu, kim kolladı? Sormuş AK Parti'nin toplumsal tabanında oluşabilecek tepkiye işaret eden kaynaklarda partiye siyasi maliyeti var, devlete ve kurumlara duyulan güven de sarsılıyor değerlendirmesini yapmış AK Parti kaynakları.
2: Akşam gazetesindeyiz. Çete savaşlarından bahsedelim. Çünkü İspanya'da sıçradı. Yurt dışındaki çete liderleri saldırıya uğradı ve saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Türkiye'deki yeni nesil suç örgütlerinin hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler grubunun kurucularından Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın Malaga'da silahlı saldırıya uğradı. Olay kentin en işlek noktası Muelo Uno'daki Long Bar Plaza'da yaşandı. İkisi kadın, üç arkadaşıyla açık terasta yemek yiyen Yalçın'a merdivenlerden koşarak çıkan iki kişi ateş açtı. Yalçın öldü. Affedersiniz. Çete lideri Ümit Yalçın Malaga'da restoranda vuruldu ve saldırının aynı kentte öldürülen Daltonlar yöneticisinin intikamı için düzenlendiği düşünülüyor.
0: Peki Nefes Gazetesi ile devam edelim. Nefes Gazetesi de tabii bütün gazeteler gibi yine bu fonlar, yine bu otomobiller, onlar da otomobillerin fiyatları üzerinden. Bu otomobiller 26 bin demiş, böyle bir ünlemler konmuş haliyle. Ama ben buradan başka bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şaport et krizi kapıda. Her türlü krizi yaşıyoruz, bir de et krizi yaşayacağız efendim. Şap hastalığı nedeniyle Ağrı'dan başlayan karantina dalgası Yalova'ya kadar uzandı. Ağrı'dan Yalova'ya kadar 5 günde 12 canlı hayvan borsası kapatıldı. Besiciler adeta çıkmazda diyor. Haberin birazcık detaylarına bakmak istiyorum. Yani adım adım et krizi başlıyor mu nedir? Şap hastalığı nedeniyle borsalar bir bir kapanıyor. Ette yarı yarıya, sütte ise %35'e yakın bir kayıp gündemde. Bunlar gerçekten çok yüksek rakamlar ve yetiştiriciler kriz kapıda diyor. Gerçekten bununla alakalı olarak çalışmalar yapılacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre son bir yılda besi yemi fiyatı %34,5, süt yemi ise %31,8 arttı. Şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketinin kısıtlanması ve yükselen yem maliyetleri kırmızı ette yeni zam dalgasını arttırırken zam sinyalleri de geliyor efendim. Bir yandan zam sinyali, bir yandan şap krizi. İnsanlar zaten ete çok zor ulaşıyorlardı. Hani en azından şey olur ya, aslında ulaşamıyoruz derler. Hani olsa alacağız da hani ulaşamıyoruz ya. Şakasını yapıyorum tabii ki, yani bu işle çok latife yapılacak bir şey, bir konu değil ama maalesef böyle bir kriz de kapıdaymış efendim.
1: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde yaptığı, gazetecilerle yaptığı sohbete yer vermiş ve önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fon soruşturması ile ilgili hesap verecek sorumlular demiş. ve ilgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyorsa sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacak. Bunu da en küçük bir tereddüt olmamalı. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçirilmesini sağlayacağız açıklamasında bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerika'daki gazeteci buluşmasında. Bir de CHP'den bir Mansur Yavaş itirafı geldi diyor. Türkiye gazetesi hizmeti yoktu kurtulduk demiş. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil. Ankara için kalıcı bir proje üretmemişti. Parti kamburundan kurtuldu demiş. Şöyle diyor bir de altta dikkatimi çekmişti daha okuduğum için. Yani diyor ki CHP'liler Mansur Bey'in hangi büyük projesi hangi hizmeti var askıda ekmek mi? Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi. Siyaset biraz da vefa ister yorumunu yapmış CHP kurmayları. Ayrıca diyor ki CHP'li yöneticiler belediye personelinin %95'i CHP'li değildi. Genel müdürler Mansur Bey'in arkadaş çevresinden de CHP'li olanlar da mobbing görüyordu. Bu durumda 10 büyük şehrimiz Yavaş gibi olsa ne fark eder demiş.
2: Yeni Şafak gazetesiniz. Mansur Yavaş haberlerine bir ekleme daha yapalım. Çünkü kendisi partiden istifa ettikten sonra yeni bir partiyle anlaşacak mı, yeni bir partiye geçecek mi konu konuşuldu, merak konusu oldu. Diğer taraftan da Mansur Yavaş istifa ettikten sonra CHP ilçe belediye sayısı 16'dan 2'ye düştü. Daha önceki istifalar da var tabii ama Mansur Yavaş'tan sonra arka arkaya gelen istifalar da oluştu özellikle en önemli yerlerde. Ve CHP'den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kısa vadede yeni partiye katılması beklenmiyor. Yavaş, yeni parti dahil farklı siyasi aktörlerle temasını sürdürse de herhangi bir partiye katılmayacak. Bu da Yeni Şafak gazetesinde Uğur Duyan'ın özel haberiydi.
0: Peki teşekkür ediyoruz ve Posta gazetesiyle devam edelim o halde. Posta gazetesinden şöyle birazcık magazinsel, sanatsal bir haberi paylaşmak istiyorum. Emmy ödülü uzak değil. Nedir efendim? Kanalda ekranlarında yayınlanan rekortman bir dizi var. Uzak Şehir. Seyrediyor musunuz?
2: Yok hayır.
0: Ben de seyretmiyorum.
2: Dizi kültürüm bitti benim.
0: Ben de bir şeyler keşke bilebilseydik hani söyleseydik ama şeyi biliyorum böyle.
1: İzletemiyorlar kendilerini çünkü daha önce de konuşmuştuk bu mesele.
0: Yani
1: hiçbir
0: bu
1: fikrim yok.
0: Dizi şu anda zannedersem Türkiye'de en çok seyredilen dizilerden bir tanesi. Evet Uzak Şehir ve 2026 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödüle aday gösterildi. Türk televizyoncularının gururu oldu diyor. 22 ülkeden 64 yapımın yarışacağı organizasyonun kazananları 23 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törende açıklanacakmış. Ne kadar güzel olur buradan bir ödül alırsak. Daha önce ama biz buradan ödül aldık. Hani hiç ödül almadık değil. Gayet iyi hatırlıyorum. Kara Sevda dizisi vardı. Ondan sonra Yargı dizisi vardı. Bunlar yine Emmy'den ödül alan dizilerdi. Ve yine aynı şekilde çok ünlü bir isim, çok başarılı bulduğum isimlerden biri Haluk Bilginer de Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Dolayısıyla hani bu ödül uzak değil, zaten almadığımız bir ödül de değil. Ama inşallah bu dizimizle de bu ödülü alırız.
1: O zaman ben de kültürle devam edeyim.
0: Hadi bakalım. Selin,
1: Milliyet Gazetesi'nden biraz da içimiz açılsın. Biraz meraklı yazılıyorum. Şimdi İstanbul'un Kültür Yolu Festivali başlıyor. Hem de yarın. Ve 9 gün sürecek bu kültür sanat maratonu. Ve açılışını da müzik direktörü Vasili Petrenko yönetimindeki köklü İngiliz solu Royal Philharmonic Orkestrası yapacak Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın. Biz de gidebiliriz hemen yanı başımızda sayılır Atatürk Kültür Merkezi. Bu festivali kaçırmayın, tam 9 gün sürecek. Bir de İstanbullulara bir festival müjdesi daha verelim. Aile Festivali başlıyor. Aile Fest 26 Eylül'de başlayacak. Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini ve farklı kuşakların bir araya gelmesini amaçlıyormuş bu festivalde. Çoluk çocuk böyle hep beraber toplanıp gidebileceğiniz bir festival. Bu da 26 Eylül'de başlıyor ve 4 Ekim'e kadar sürecek. Nerede? İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek ve festivalde çocukların gelişimini destekleyen pek çok etkinlikte yer alacak diyor ve haydi ailece festivale diyelim.
0: Senin gazeten yok mu?
2: Yok, kalmadı.
0: Senin gazeten, sana gazete vermedik mi? Peki o zaman fotomaçla noktalayalım. O zaman böyle güzel dileklerin havada uçuşacağı bir kapanış. Neden efendim? Çünkü bugün A Milli Futbol takımımızın Fransa ile mücadelesi var. Foto maçta tabii ki kırmızı beyazlarla süslediği bir şekilde Haydi Türkiye manşetini vermiş. Tarihi 90 dakikaya çok az kaldı efendim. Türkiye biliyorsunuz Uluslar Ligi'de ilk defa yer alıyor. A Ligi'nde yer alıyoruz ve çok zor maçlarımız var. Şimdi bu bir gerçek. Fransa ile oynayacağız, İtalya ile oynayacağız, Belçika ile oynayacağız. Çok zor bir gruptayız. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Ve belki de en zoru bu akşam saat 21.45'te Fransa ile karşılaşacağız. Fransa'nın şöyle en basitinden bir kadrosunu böyle bir ufaktan gözünüzün önünden geçirdiğiniz bile işte Mbappe'ler, Dembele'ler falan filan, bunları böyle düşündüğünüz anda zaten çok kaliteli bir takımla, kaliteli bir ülkeyle oynayacağız ama Türk milli takımına sonuna kadar güveniyoruz. Öncesinde bir Dünya Kupası'nda hezimet de demek istemiyorum ama Dünya Kupası'nda yaşadığımız büyük bir hayal kırıklığı vardı gerçekten. Dolayısıyla ondan dolayı böyle çok yüksekten bakamıyoruz açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Serkan?
2: Yani orada farklı bir hava yakaladık ve erkenden elendik. Çok önemli bir gruptu ama işte devamını getiremedik. Bu sefer bunu biraz daha şey yapmak lazım.
1: Affetmek lazım.
2: O yüzden hemen havaya girmeden oyunumuzu oynayacağız.
0: Zaten havaya gireceğimiz bir maç değil Serkan. Yani
2: Uluslar Ligi değil mi?
0: Uluslar Ligi ve Fransa ile oynuyoruz. Yani Fransa ile çok havaya gireceğimizi pek zannetmiyorum.
2: Hemen birisi keser mi?
0: Ya öyle şeyler söylemek hiç istemiyorum. Burada Türkiye'de oynanıyor, Kocaeli'nde oynanacak. Şahane bir ambiyansın olacağına çok eminim. Taraftarların dolduracağına çok eminim. Güzel bir maç olacak, kaliteli bir maç olacak. İnşallah biz 3 puanla başlarız.
1: Kocaeli'de oynanmasının özel bir sebebi
0: ya
1: var
0: bu
1: mıydı?
0: Bu Türkiye maçlarını böyle hani dört bir tarafa yayıp böyle birçok stada gidilsin, birçok statlar gözüksün diye. Ve bu da yine Kocaeli Stadı son derece güzel bir statlardan bir tanesi, yeni de yapıldı. Bakalım 21.45'te göreceğiz. Kalbimiz, gönlümüz tabii ki Türkiye'li inşallah. Ama bir şey söyleyeceğim, böyle bazen de karamsar olduğumuz maçlarda çok farklı şeyler çıkabiliyor. Neden olmasın?
1: Neden olmasın?
0: Sen ne diyorsun? Sana sorduğum anda çünkü
1: bu kesinlikle bir tavsiye değildir. Ben 1-1 diyorum.
0: 1-1 o da güzel yani, puan almamız, her türlü puan almamız Fransa'dan son derece güzel. Bakalım bu mücadele bugün saat 21.45'te oynanacak efendim. Evet, anında maçla ilgili mesajlar gelmiş, çok zor çok zor çok zor diye biliyoruz ama biz güzel keyifli bir maç seyretmek istiyoruz. Bu akşam kalbimiz gönlümüz tabii ki Ay Yıldızlı takımımızla olacak. Bir günlük hafta sonu tatili keyifli geçirmenizi, dinlenmenizi, bol enerjiler toplamanızı tavsiye ederiz efendim. Pazartesi günü biz yine burada olacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Türkiye'de haftalık mesailer dahil mesela 49 saat ve üzeri çalışanların oranı %28'in üstünde. Avrupa Birliği'nde ise mesela %7.4. Hatta biliyorsunuz ki Avrupa Birliği bunları yaparken daha da aza indirmeye çalışıyorlar. Ve ücret karşılığı mesela biz haftalık ortalama 218 euro gibi bir şey alırken onlar 400 ile 700 euro arası güzel bir para alıyorlar.
5: Her halükarda bizden çok kazanıyorlar tabii de. Ama biz daha çok çalışıp daha az kazanmamızı ben tam.
4: İşte yani neden? Değil mi? Neden?
5: Ne yaparsak yapalım oraya yetişemiyoruz. Adamları yakalayamıyoruz.
4: Yok. Bizde hani toplumsal olarak belki şeyden de gelen bir şey bu. Yani yapısal olarak biz çok eskiden bir hani halk ve köle sistemi oturmuş bizim içimize, teba sistemi içimize oturmuş. Aslına bakarsanız tamam memnun değiller ama iş bulsa bile bazı insan diyor ki ben 18 senede buraya emek verdim çıkmayayım diyor. Bir de bu kısım var. Sen emek veriyorsun da o sana hakkını vermiyorsa sen de haklarını araman gerekiyor.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
6: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bir evimin emlak katılma devri için başvurular başladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı. Thank you. Konaklama tesislerinin yatak kapasitesi 1,9 milyona aştı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa ile başlıyoruz. Borsa güne yatay başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirle 12.885 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,72 artarken holding endeksi %1,32 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %0,98'le ulaştırma, en çok gerileyen de %8,34'le finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 48.96 liradan, euro ise 55.78 liradan güne başladı. Katılım ve Bir Evim'in emlak katılma devri için başvurular başladı. Emlak katılım, katılım evin bir emi ve İktisat Katılım Bankası'nın paylarının alınması için gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığını, devir işlemlerinin de kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturması bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalarda sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Tüm şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe de 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanma karar verildi. Böylece soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı. Şimdi küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar tahvil fırtınası sonrası toparlanıyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi. ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşmayı görüştüklerine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlerken küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısının da bir miktar azalmasına katkı sağladı. Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlenirken jeopolitik belirsizliklerle yükselen seyreden enerji fiyatları bölge piyasaları üzerinde etkili oldu. Öte yandan ABD'nin dizel ihracatını kısıtlayacağına yönelik haber akışı halihazırda enerji konusunda sıkışık olan Avrupa ekonomilerinin süreçten olumsuz etkilenebileceği değerlendirmelerini öne çıkardı. Asya borsaları da haftanın son işlem gününde Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken Kore ve Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Bölge piyasalarının bir kısmının kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri düşük seyrederken açık olan Japonya'da risk iştahının canlı kaldığı görüldü. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,9 azalarak 105,58 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 93 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki düşüşte İran'la ABD arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oluyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlü istihdam verilerinin yarattığı baskı sürerken altın fiyatları da yeni güne yatay bir başlangıç yaptı. Gram altın 6.721 liraya görürken çeyrek altın 11.033 liradan ve altını da 43.931 liradan satılıyor. Yüz lirayı gördükten sonra iki kez indirim gerçekleşen motorinde bu kez yeni zam kararı alındı. Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam gerçekleşti. Son zamla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 93 lira 46 kuruş oldu. 17 Eylül'de motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşarak rekor kırmıştı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanmadı. Müzik Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektöründeki dönüşümüne destek olmak için 750 milyon dolarlık kaynak sağladı. Tarımsal işletmelerin verimliliğini ve katma değerini artırmayı hedefleyen proje kırsal kalkınmaya ivme kazandırırken Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerini de destekleyecek. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Haziran ayına ilişkin hayvan varlığı istatistiklerini açıkladı. Buna göre büyükbaş hayvan sayısı 2025 Aralık ayına göre %0,5 artışla 17.804.510 başa çıktı. Söz konusu dönemde sığır sayısı %0,5 artarak 17.640.002 baş, manda sayısı %0,2 azalarak 164.508 baş oldu. Aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 yükselişle 57.874.318 baştan 60.815.177 başa ulaştı. Küçükbaş hayvanlarda koyun sayısı %6 artışla 49.473.446 baş, keçi sayısı %1,4 yükselişle 11.341.731 baş oldu. Konaklama tesislerinin yatak kapasitesi 1,9 milyona aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi Ağustos itibarıyla 1.939.125'e ulaştı. Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde turizm işletme belgeli, turizm yatırım belgeli ve basit konaklama turizm işletme belgeli toplam 21.608 tesis bulunuyor. İller bazında değerlendirildiğinde ise Antalya bakanlık belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinde ilk sırada yer aldı. Antalya'yı İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın izledi. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın. Paran hareketi.
7: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak, 5 dolara bunları yapabiliyoruz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden takıl diyecek. Gel bizden takıl diyecek.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
8: Enerjiniz seydi.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdumar. Önce özetler. Suudi Aramco'nun üst yöneticisi kesintiye uğrayan faaliyetleri birkaç gün içinde başlatabileceklerini söyledi. Türkiye'de şarj noktası sayısı %2,7 arttı. Irak'la Suudi Arabistan arasında petrol nakli maliyeti gerilimi yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. Suudi Aramco'nun üst yöneticisi kesintiye uğrayan faaliyetleri birkaç gün içinde başlatabileceklerini söyledi. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun üst yöneticisi Emin Hasan El-Nasır, şirketin saldırı tehditlerinin arttığı dönemde kesintiye uğrayan faaliyetlerini birkaç gün içinde yeniden başlatabileceğini ve alternatif petrol ihracat hatları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Japonya ziyaretinde Nikkei Asya adlı dergiye konuşan Nasır, ülkesine mevcut 3 ana güzergaha ek olarak ham petrol ihracatı için alternatif hatlar araştırdığını aktardı. Kesinti tehditlerine karşı Suudi Arabistan dışındaki depolama kapasitelerini genişletmeyi değerlendirdiklerini belirten Nasır, Aramco'nun altyapısının ciddi kesintilere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi. Türkiye'de şarj noktası sayısı %2,7 arttı. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin şarj hizmetleri piyasası aylık istatistik raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de toplam şarj noktası sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yaklaşık %2,7 artışla 47.908 adede ulaştı. Temmuz sonunda soket sayısı 46.666 adet seviyesindeydi. AC şarj noktası sayısı 27.044'e, DC şarj noktası sayısı 20.864'e ulaştı. 5.616 adet, Turgo 3.900 adet ve Voltran 2.640 adetle en fazla şarj noktasına sahip şirketler oldu. Avrupa Birliği'ne 500 kW üstü tesislere sürdürülebilirlik etiketi geliyor. Avrupa Komisyonu 21 Eylül 2026'da veri merkezlerinin enerji ve su performansını ortak bir ölçekte göstermeyi amaçlayan Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi'ni açıkladı. Sistem kurulu BT gücü 500 kW ve üzeri tesisleri kapsıyor. Daha küçük tesisler gönüllü katılabiliyor. Etiket beyaz eşya sınıflandırmasına benzer şekilde A'dan G'ye not verecek ve enerji verimliliğiyle tatlı su verimliliğini ayrı ayrı gösterecek. Ayrıca atık ısının yeniden kullanımı, temiz enerji kaynağı, şebekeye esneklik ve yerel su stresi de değerlendirmeye girecek. İlk elektronik etiketlerin 15 Ağustos 2027'de üretilmesi planlanıyor. Şu an tüketim tabanı yok. Amaç şeffaflık ve tesisleri birbirleriyle karşılaştırmayı kolaylaştırmak. Irak'ta Suudi Arabistan arasında petrol nakliye maliyeti gerilimi yaşandı. Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed Hudayr ve Irak Petrol Pazarlama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ali Eşşatri, Irak Meclisi oturumunda Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri sızdı ve bunun Irak petrolünün taşıma maliyetlerindeki artışla bağlantılı olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'na yapılan açıklamada Iraklı yetkililerin açıklamaları reddedildi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Petrol taşıma maliyetlerindeki keskin artışın bölgedeki askeri gerilim, gemilere yönelik saldırılar ve Hırmız Boğazı'ndaki seri seferde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 108,6 dolardan işlem görüyor. Dün 109,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 108,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %0,6 azalarak 108 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürahan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 104,71 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Enerjinin seyri.
9: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz.
10: Fındık vitamini, enerji. Çocuklar için daha besleyici, daha uzun boy demek. Askerler için daha kaslı, daha güçlü asker demek. Anne karnındaki bebek için daha iyi beyin gelişimi, daha güçlü yarınlar demek. Efendim, cinsel güç arttırıcı biliyorsunuz daha fazla agani demek. Yani. Çocuklara kokarca toplayın bisiklet alalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya erişkinlerin tutamadığı. Bakın benim evde çıkıyor mesela. Eşim tutamıyor, çocuklar tutamıyor. 16 yaşında benim oğlum. Beni çağırıyor. Yani öyle bir iri bir hayvan ki bir parmağınızın dilimi kadar ve evet. 8-10 tane bacağı var. İnanılmaz çirkin ve şey bir hayvan.
11: Ya bırak kımıl kımıl işte ya.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteci. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Siyasal askeri casusluk operasyonunda 22 gözaltı kararı verildi. Emlak katılımdan kapa katılım evim ve bir evim açıklaması geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri şüphelilerden 33'ünü gözaltına aldı. Adı gözaltı listesinde bulunan 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Siyasal askeri casusluk operasyonunda da 22 gözaltı kararı verildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Buna göre operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan iki şirkete kayyum atandı. Eski 3 Masak Başkanı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Eski 3 Masak Başkanı'nın pazartesi günü de vermesi bekleniyor. Emlak katılımdan katılım evim ve bir evim açıklaması geldi. Emlak katılımdan yapılan KAP açıklamasında katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvuruların yapıldığı bildirildi. Sürecin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. Mitsotakis, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. Mitsotakis, son 3 yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında ortak bir anlayışa acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Mitsotakis, bu anlayışın uluslararası hukuk ve iyi komşularına saygı temelinde olması gerektiğini söyledi. Birçok kez söylediğim gibi coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz ifadelerini kullandı. Spor. Milli boksör Havvanur Ketfuda Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar artı 80 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye böylece şampiyonadaki ilk altın madalyasını elde etti. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Buse Naz Sürmeneli, Büşra Işıldar, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar da Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Fransa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonun ilk haftasında deplasmanda İspanya ekibi Barcelona ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 89-82 yenik ayrıldı. Ekonomi. Akaryakıt fiyatları bir gün arayla yeniden değişti. 24 Eylül'de litre başına 5 lira 57 kuruş indirim yapılan motorine şimdi de 2 lira 55 kuruş geldi. Artışın ardından motorunun litresi İstanbul'da 93 lira 50 kuruşa, Ankara'da 94 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 94 lira 90 kuruşa kadar yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.962 puanda, serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 82 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.018, tam altın 43.933, atı altın ise 44.638 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Sevgili editörüm İlknur, teknik masada sevgili Kemal kardeşim, diğer arkadaşlarımız da buradalar. 13.25'e kadar bu haftayı noktalıyoruz değerli dinleyiciler. Gerçekten bir süredir beklediğim ve bayağı bir süre oldu hatta, sevgili Fabio Taşel canlı yayında konuğum olacak. Türkiye'nin gerçekten önemli müzisyenlerinden bir tanesi değerli dinleyiciler Fabio Taşel. Birazdan canlı yayında konuğum olacak, saat 12.30'dan sonra onunla bu haftayı tamamlayacağız. Sohbet edeceğiz kıymetli dinleyiciler, sizleri de bekleriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, bir kere 24 şehirde karasal yayındayız değerli dinleyiciler. Aynı zamanda sosyal medyada, Twitter'da Radyo Sputnik yazarsanız takip edebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden de sevgili Kemal kardeşim WhatsApp numarasını girecek. Muhtemelen bana bir çay ısmarlayacak. Ismarlamayacağım mı? Başımla beraber. Mikail nerelerde bizim Mikail? Dolanıyor Mikail. Bizim Mikail konfeksiyon atölyelerindeki ortacı mı oluyor? Ne oluyor? Ortacı değil mi? O ortacı olanlar var. Onlar şey, her yere yetişen galiba. Bildiğim kadar. Mikail, bir gelsene, aşağıdaki var onu alalım. Mikail, bir açık çay. Ondan sonra simgede son ütücü değerli dinleyiciler. Yani en son mis gibi ütülenmiş şeyi kırışık haliyle nasıl yollarım diye. Ütü olayında nasılsınızdır İlknur? Ütü nasıldır? Ütü yapmaktan nefret ediyorsun. Nasıl peki, ütü yapabiliyor musun? Yani Okan Bey, sen de alemsin yani. Kıyafeti koyduk, bu ütü üzerinde gezdirdik, olay bitti. Buharlı mı buharsız mı? Kıyafeti, aa öyle bir şey mi var? Ben hepsine buharı dayıyorum mesela. Kolay açılıyorsa. İlknur'la değerli dinleyiciler ütü bölümümüzü noktaladık. Bir sonraki bölümümüzde bakalım seramik mi konuşuruz, ondan sonracıma bulaşık deterjanını nasıl yerleştirmemiz gerektiğini mi konuşuruz, filtre temizliği falan. İlerleyen günlerde sevgili İlknur'dan destek almaya devam edeceğiz. Sende hikaye nasıl Simge, ütü yapmazsın ama seversin, nasıl oluyor? Hayır, nesini seviyorsun yapmadığın bir ütünün, neyini sevebilir ki bir insan? Yaptığın da oldu. Sevdiğin kısmı ne? Onu anlamadık. Kafa dinliyor. Yaparken kafa dinliyorsun. Ha, anladım. Peki. Yani çok enteresan bir şey. Hakikaten biri yaparken stres basıyor. Bir de buharlı olunca böyle kanter içerisinde böyle çok püf yapınca mı bayılıyorsun sana? Bir de gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şeyler var bir de hanımlar beyler, bilir misiniz böyle askı asarsın askıya, böyle hani onlar nasıl iş görüyor mu acaba bilmiyorum. Bilgisi olan var mı hanımlar beyler? Eğer böyle askıya asılıp da şayet böyle ütü masasına yerleştirmeden yapılan ütülerle ilgili bilgisi olan varsa, evet kullanışlıdır işe yarar falan diyen varsa, efendim kullandın, aldın kullandın. İlknur mesela beğenmemiş. Simge'de bir kere kullanmış, beğenmemiş. Ama yine de hani size söyledik ya, sorduk ya, hani gönderirseniz ben çok memnunum diyenler olursa, işte nereye göndereceğinizi sevgili Simge numaramızı şu anda veriyor. Hadi bakalım.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, istinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal perküsyonda dım tıs dım tıs dım tıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle Arp'ta sevgili Öznur. Ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler yaşını başını almış haliyle bir ayağa sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
7: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet, en sevdiğim şarkılardan bir tanesi ama vakit kaybetmeyelim. Çünkü bugün bir de konuğumuz var. Sevgili Fabio Taşel canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Şöyle bir gündemde neler var neler yok isterseniz bir toparlayalım. Hanımlar beyler, onlara bir bakalım, ondan sonra yayınımıza dediğimiz gibi sevgili Fabio ile, Fabio Taşel ile birlikte devam edeceğiz. Şimdi Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuk. Salonu boşalttılar. Protesto ettiler. Kalanlar vardı. Özellikle böyle seyirciler bölümüne falan, yukarılara falan, balkonlara falan alınanlar, onları alkışladılar falan. Katil Netanyahu, değerli dinleyiciler, konuştu. Dolayısıyla o protestoyu hak etti. Sadece böyle bu tarz protestolar değil, onlara karşı gerçekten çok sağlam adımların bana kalırsa atılması gerekiyor. Çünkü masum insanları, savunmasız insanları katletmeye devam ediyor bu aşağılık zihniyet, kıymetli dinleyiciler. Musi Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 33 gözaltı var. Değerli dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde bu sabah Musi Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ, PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır ifadesi vardı Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklama, değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Siyasal askeri casusluk operasyonunda yine Sayın Bakan'ın duyurduğu eski 3 MASAK başkanının ifadelerine başvurulacak. 22 gözaltı kararı 2 şirkete kayyum, değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Ve operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı ve 16 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diğer taraftan da 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK başkanının da ifadesi alınmasına karar verildi. Eski 3 MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi de bekleniyor. Değerli dinleyiciler, yine Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu, değerli dinleyiciler, açıklamalar, öyle söyleyelim. Bu akşam kıymetli dinleyiciler, bu akşam Amili futbol takımı Fransa ile karşılaşacak. Türkiye'de bu karşılaşma, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon, 7 kişiden 6'sı yakalandı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirilen 12 kişi tespit edildi ve operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı, gözaltına alındı. Bir şüphelinin firari olduğu bilgisi var. Son dakika gelişmesi, arkadaşlarım paylaştılar, sevgili Simge paylaştı, değerli dinleyiciler. Devam edelim. Xi Jinping bir yıl sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor ve Beyaz Saray'da Donald Trump tarafından ağırlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne son ziyaret 2015 yılındaydı, değerli dinleyiciler. 10 yıldan uzun süre sonra gerçekleşen bu ziyarette resmen duyuruldu. Peki önemli başlıkları ne? Amerika-Çin arasındaki ticaret geriliminde yeni uzlaşmalar, biliyorsunuz baya bir ipler gerilmişti falan. Karşılıklı vergiler artırıldı. Ondan sonra bir şeyler yapıldı.

temas olduğunu söylüyor ve Şii ile eşi için değerli dinleyiciler resmi devlet yemeği düzenleniyor. Onu da söyleyelim kıymetli dinleyiciler. Milli boksörümüz Havva Nur Ket Hüda değerli dinleyiciler Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenleniyordu 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar artı 80 kilo finalinde Rus'u yendi. 3 round'da rakibine üstünlük sağladı. Avrupa şampiyonu oldu. 19 yaşında ve bu zafer onun değerli dinleyiciler büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğu. Aynı zamanda Türkiye'nin bu şampiyonadaki de ilk altın madalyası. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz telefonla aradı, tebrik etti. Dünya şampiyonluğu beklediğini de ifade etmiş değerli dinleyiciler Sayın Cumhurbaşkanı. Boksörümüze biz de tebrik edelim, başarılarının devamını dileyelim. Her ne kadar ben boks sporunu sevmesem de, daha doğrusu insanların birbirlerine böyle vurmasını, dövmesini, böyle şiddet uygulamasını ne bileyim çok benimseyemesem de bana pek şey gelmiyor ya, vallahi tuhaf geliyor bana yani, değil mi? İki kişi çıkıyor birbirini dövüyorlar, ondan sonracım hatta kötü sonuçlarla da karşılaşılabiliyor. Evet yani bir de Simge diyor ki bir de bu daha iyiydi, daha iyi dövdü diye ödül veriliyor. Ama biz tabii milli sporcumuzu ne yapalım, kutlayalım. Kutluyoruz, başarılarının da devamını diliyoruz. Daha nicelerini dövmesini öyle de denmez ki ya. Vallahi çok güzel dövdü, ne güzel yumruklardı onlar ya. Vallahi devam. Bizde böyle bir şey vardır ya. Hani hareketler devam. Ben bir çorba içeyim falan diye. Neyse sevgili editörüm İlknur'un getirdiği çaydan bakayım. Bu zamana kadar içtiğim en güzel çay değerli dinleyiciler. Gerçekten sevgili İlknur'un getirdiği çay. İçmedim peki höpürdetin diye istek geliyor. İstanbul'dan Simge Hanım aramış, höpürdetme rica etmiş kendisi. Eskiden böyle istekler vardı. Hanımlar beyler siz de kahvenizi çayınızı böyle alıp rahat rahat höpürdeterek içebilirsiniz. Hatta gıcıklık olsun diye sesi kaydedip bize de gönderebilirsiniz. Biz de gıcık oluruz. Böyle karşılıklı bir enerji, bak canlarım benim içiyorlar şu anda. Ay kapatır mısınız mikrofonu? Ne olur göndermeyin size ses kaydı, çok kötü oluyormuş, onu anladım. Ben de bir daha yapmayayım. 0505 171 66 56 unutur muyum be? Merhaba maç deme. Ne? Çok zor demiş. Akşam Fransa maçı değil mi? Olsun biz de deviz. Hanımlar beyler de araştırmalara göre fazla uyuyan öğrenciler daha yüksek not alıyorlarmış. Evet. Şöyle ki bu tespit nörobilim ve eğitim psikolojisi alanındaki akademik çalışmaların büyük çoğunluğuyla örtüşüyor. Araştırmalar buradaki kilit noktanın sadece yataktan çıkmama süresi değil, düzenli, kaliteli, biyolojik ihtiyacı karşılayan uyku olduğunu gösteriyor. Uyku çok önemli. Gerçekten hayatımızda uyku çok önemli. Yattığımız yatak, o yatağın rahatlığı çok önemli. Öyle değil mi? Mikail dedik, Mikail geldi. Şimdi gün içinde çalışılan formüller, kelimeler ve kavramlar beynin geçici hafıza merkezi olan bölümde depolanıyormuş değerli dinleyiciler. Adı çok karışık, şimdi onu söyleyemem hızlı gerek yok. Oradan arkadaşlarıma malzeme veremem. Derin uyku ve REM uykusu sırasında bu bilgiler değerli dinleyiciler uzun süreli hafızaya aktarılıyor. Gece uykusunu kısaltan öğrencilerin beyni gün içinde öğrendiği bilgileri organize edip arşivleyemiyor. Sonra sınavlar sadece ezber ölçmüyor, mantık yürütme, dikkat toplama ve hızlı karar alma gerekiyor. Uyku yoksunluğu çeken bir beyinde değerli dinleyin, prefrontal korteks. Orada o aktivitenin düştüğünü görüyoruz. Bu durumda dikkatsizlik kaynaklı işlem hatalarını, okuduğunu geç anlamaya ya da sınav anında stres kontrolünü kaybetmesine yol açabiliyor. Bir de sınav, hani bakmayın siz 2 saat falan ama yani sınavlar genelde değil mi 2 saat. Ama nasıl hızlı geçiyor zaman. Yani sen soruları çözmeye başlayınca ondan sonra bir de bazıları böyle öyle sorular var ki mesela en son üniversite sınavında öğrenciler yaşadılar. Çok zor dediler. Ya abi

0: İki sayfaya iki tane soru konmuş. Böyle kocaman bir metin. Kitabın o sayfayı olduğu gibi yerleştirmiş oraya. Oradan bilmem ne bilmem ne bilmem ne sormuş. Ben bir de öğrencilerin önünün açılmasını tercih eden bir insanım. İnsanların, öğrencilerin yeteneklerine, becerilerine, alanlarına, istedikleri alanlarına göre önlerini açalım kardeşim. Bir sınav engeli koymayalım yani. Buna karşıyım işin gerçeği. Dolayısıyla başka ne var? Kapsamlı bir çalışma yapılmış. Öğrencilerin kalitesi ve düzenli not ortalamaları inceleniyor. Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçta sadece sınavdan önceki gece uyku uyumanın notu yükseltmediği, haftalar boyunca tutarlı bir yatış kalkış saatine sahip olan ve ortalama 7-8 saat uyuyan öğrencilerin akademik başarılarının doğrudan yüksek olduğu ortaya çıkıyor değerli dinleyiciler. Araştırmalar aynı zamanda uykunun değerli dinleyiciler, mesela gençler, yetişkinler için ideal sürenin 7-9 saat arasında olduğu bilgisini ortaya çıkarıyor. Sigara kullanımına yönelik bazı yeni kanun teklifi hazırlığı olduğu gündemde. Mesela taslakta 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışının ve kullanımının ömür boyu yasaklanması konusu gündemde. Yani bu şu demek, bir süre sonra herkese yasaklanacak. Yani hani bir süre sonra herkese yasaklanacak. Düşünsene bak, buradan da şey çıkabilir ha. 2014 yılında 1 Ocak 2015 sonra düşünsene. 31 Aralık 2014 tarihinde doğan kişi muazzam bir şey olabilir. Yani meslek sahibi olabilir, para kazanabilir. Düşünsene, büfeye gidecek, tek yaptığı işte sigara sağlığa zararlı, birilerine sigara almak. Alamıyor, yasak ya. Bak olaya bak. Sadece büfeye gidecek, sigara alacak. Vay arkadaş, kafa nelere çalışıyor görüyorsun. Türkiye işte. 2040 yılından itibaren Türkiye'de tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen yasaklanması planlanıyor. Lokantaların açık ve kapalı alanlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanması, park, bahçe ve kamu binalarının bahçelerinde özel sigara içme alanları oluşturulması, standart paket uygulamasıyla slim sigaraların olması bekleniyor. 18 yaşından küçüklerin tütün ürünlerine erişimini engellemek için kimlik doğrulama sistemi düşünülüyor. Teklifin Ekim ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öngörülüyor hanımlar beyler. Bakalım, bekleyeceğiz göreceğiz. 455 bini aşkın yatırımcı için kritik bir toplantı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında tasfiye sürecindeki 131 fon ve 455 bini aşkın yatırımcının durumuna ilişkin kritik bir toplantı değerli dinleyiciler. Toplantıda fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin süreci ele alınıyor. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli gündem olacak. 455 bini aşkın yatırımcının fon varlıklarına erişiminin hızlandırılması ve tasfiye masası kıymetlerin adil, şeffaf bir değerlendirme nakde çevrilerek hak sahiplerine aktarılması hedefleniyor. Tasfiyesine karar verilen 131 fona ait portföy büyüklüğündeki dağıtımı varsa takas ve saklama süreçlerindeki blokajların çözümü ve kademeli geri ödeme planı masaya yatırılacak değerli dinleyiciler. Fon soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı ve orada da tutuklu sayısının 34 olduğu bilgisini paylaşalım değerli dinleyiciler. Bu arada emniyet Telegram'da örgütlenen grupları takibe almış. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimleriyle Siber Güvenlik Başkanlığı Telegram üzerinden örgütlenen suç gruplarını izlemeye almış. Bazı kanallarda uyuşturucu, fuhuş, kumar ve çocuk istismarı içeriklerinin yanı sıra para karşılığı kurşunlama, yaralama, soygun, molotof saldırısı gibi saldırıları organize edildiği tespit edilmiş. Yeni nesil suç örgütü ve sokak çetesi üyelerinin de mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları belirtiliyor. Yetkililer Telegram'ın suç içerikli paylaşımları yapan kişilere ilişkin bilgilerle ilgili bildirimleri paylaşarak işbirliği yaptığı da aktarılmış sevgili dinleyiciler. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Evet. Evet, yeni
1: 45 oldu, tamam. Simge beni uyarıyor. 34 tutuklu da 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam 45 oldu fon soruşturmasında. Sevgili Simge beni uyarıyor. Teşekkür ettik. Biz de düzelttik. Şimdi okulların kantinlerine kart sistemi, değerli dinleyiciler, kantin kart sistemi entegre ediliyor. Kantin kartla yapılan ödemelerde %20 indirim. Kart sadece kantinlerde geçerli olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 TL yüklenecek. Hedef burada ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen aylık 2000 TL yalnızca kantinde geçerli geçeceği için doğrudan amacına uygun kullanılacak. Herkes aynı kartı kullandığı için yardım alan çocuk kantinde akranları arasında fark edilmeyecek, rencide olmayacak. %20 indirim ve tüm velilerin artan kantin masrafları hafifletiliyor. Buradaki amaç baktığımız zaman teneffüs nakit para kuyrukları bundan sonra bitiyor ve para trafiği azalınca hijyende artıyor. Bu da amaçlardan bir tanesi. Bakalım, deneyeceğiz ve göreceğiz deniyor anladığım kadarıyla. Aileler çocuğun ne kadar harcadığını ve ne tükettiğini dijitalden de ne yapabilecekler, takip edebilecekler. Güzel bir uygulama gibi görünüyor değerli dinleyiciler. Resmi gazetede yayınlanan bir kararla hibrit çalışma modeli resmileşti değerli dinleyiciler. Geldi mi konuğumuz arkadaşlar bu arada? Efendim? Tamam, sevgili Febio Taşer gelmiş, birazdan canlı yayında olacağız. Şimdi resmi gazetede yayınlanan bir kararla hibrit çalışma modeli resmileşti. Çalışanın ofiste ve uzakta çalışacağı günler iş sözleşmesinde belirtilecek. Düzenlemenin getirdiği temel hukuki ve pratik sonuçlar değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman sözleşme zorunluluğu, çalışanın hangi gün ofiste, hangi günler uzaktan çalışacağı iş sözleşmesinde değerli dinleyiciler açıkça yazılmak zorunda. Bu durum işverenin keyfi biçimde çalışanını anlık olarak ofise çağırmasının veya çalışanın izinsiz uzaktan uzaktan çalışmasının, kalmasının ne yapacak, önüne geçecek. Ben böyle çok biliyorum. Hiç böyle çalıştığı yere uğramayan, uzun zamanlar çalıştıkları yere uğramayan, gelmeyen, adım atmayan, kendisinden haber alınamayan ama uzun zamanlar böyle ofise uğramadan, çalıştığı yere uğramadan, değil mi? Çalışmaya bir şekilde devam eden, çatır çatır kazanan, ondan sonra maaşları ödenmeye devam eden, ha bu arada sosyal aktivitelerini sürdürmeye, paylaşımlarını sürdürmeye devam eden, hatta belki gezen dolaşan, keyif yapanlar vardır sizin de etrafınızda. Çok. Değil mi sevgili dinleyiciler? Vardır diye düşünüyorum. Çok var böyle. İş sağlığı ve güvenliği değerli dinleyiciler, uzaktan çalışılan günlerde yaşanabilecek kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağı ve evdeki çalışma ortamının ergonomisi, güvenliği konusundaki sorumluluklar günlerin netleşmesiyle daha somut çerçeveye bağlanıyor. Ofis ve ofis günleriyle uzaktan çalışma günlerinin netleşmesi, işverenlerin sunduğu yol, servis, yemek yardımı ödemelerinin bordroda vergi istisnaları ve puantaj takibi de yine netleşiyor değerli dinleyiciler. Hemen sevgili Febio Taşel geldi. Sabırsızlıkla beklediğim isim, kıymetli dinleyiciler, benim çok sevdiğim bir isim. Harika bir sohbet bizleri bekliyor. Sevgili Febio Taşel birazdan stüdyoda konuğum olacak. Minik bir müsaade istiyorum, sonra buradayız.

0: mikrofonu açmamış da. Ya işte gülüş bu gülüş, bayılıyoruz size. Bir de size soğuk insan diyorlar ya.
1: Ay,
0: Allah aşkına.
1: Evet.
0: Böyle bir şey
1: bana
0: olabilir
1: soğuk
0: mi?
1: Soğuk diyorlar.
0: Hala diyorlar mı?
1: Artık yavaş yavaş demiyorlar herhalde.
0: Demesinler.
1: Yani beni görmeyen bilmeyen belki gene hala hiç sohbetlik olmamış. Hı hı. Kişiler belki gene böyle mesafeli olabiliyorlardır ama aslında hiç öyle bir insan değilim.
0: Yok ya, hiç öyle bir insan değil gerçekten. Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim sevgili Funda Arar. O kadar çok heyecanlıyım. Elim ayağım titredi, bir şey oldu, siz geleceksiniz diye.
1: Ay, teşekkür ederim. Vallahi. Biz de heyecanlıyız ve çok mutluyuz burada olmaktan.
0: Sevgili Funda Arar, çok teşekkür ederim.
1: Ne demek, ben teşekkür ediyorum.
0: Vallahi.
1: Çok keyifli bir sohbetti.
0: Biz çok memnun olduk. Daha çok tanıma fırsatı bulduk. Çok tatlı, çok samimi bir insansınız.
1: Teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: Allah size ömür versin. O güzel şarkılarınızı biz hep dinleyelim. Sabırsızlıkla yeni albümü bekliyoruz.
1: Ben de bekliyorum. Teşekkür ederim.
0: Çıkınca bize haber verin ama.
1: Tamam, tabii ki de haber vereceğim. Güzel bir lansman da yapacağız.
0: Oo,
1: sizi bekliyoruz zaten.
0: Harikasınız.
1: Gösteriş severiz.
0: Dünyalar tatlısı sevgili Funda Arar canlı yayında konuğumdu.
1: Bay bay.
0: Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar ve tekrar sizlerle birlikteyiz ve sonunda şükür kavuşturana diyorum. Sevgili Febio Taşer abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Okancığım.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz görüyorum zaten.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. Az kulaklarını çınlatmadım seni.
1: Öyle öyleymiş, evet.
0: Of, yani bazılarını paylaşıyorum, bir de paylaşmadıklarım var.
1: Aman.
0: Yok, kötü şeyler söylemiyorum, güzel şeyler söylüyorum. Öncelikle nasılsın, iyi misin abi?
1: İyiyim vallahi. Teşekkür ediyorum.
0: Yoğunluk işte. Ne alemde?
1: Yoğunluk işte iki tür yoğunluğum var. Bir konserlerle ilgili. Onun dışında bir de stüdyoda işte düzenleme, prodüksiyon faaliyetleri devam ediyor. İşte onlar yazın çok olmuyor. Yazın sektör bizim genelde ya tatilde ya konserlerle meşgul olduğu için. Şimdi işte yeni projeler var. Benle çalışmak isteyen
0: çok güzel
1: sevgili arkadaşlarımla. İşte yavaş yavaş başladık işte.
0: Çok öyle. Güzel. Şimdi bu hafta yarın güzel bir konser olacak. Evet. Ataköy Marina Açık Hava'da sevgili Funda Arar'ın konseri olacak. Orada sahnede olacaksınız.
1: Aynen.
0: Provalar falan bitti mi abi?
1: Provalar bitti. O kendi repertuarından oluşan normal albüm konseri olacak. Çünkü bundan bu sene daha önceki konserlerini bu seneye has olarak Kubat'la beraber senfoni orkestrası eşliğinde yapmışlardı.
0: Kubat'la olan proje, senfoni projesi bu sene, daha önceki
1: bu seneye has bir şeydi.
0: Bu seneye has,
1: sene has bir şeydi. Hatta bugün Denizli'deler.
0: Denizli'de.
1: Bugün bitiyor.
0: Ha, bugün bitiyor o konser. Evet. O senin dahil olduğun bir proje
1: ben değil. Dahil değilim orada. Orada Turu Tırpan hocamız var. Şefimiz. Gayet güzel şeyler yazdı, çizdi, yönetiyor. Güzel bir proje oldu. O da bu sene böyleydi. İşte o yüzden şimdi yarınki konser normal kendi orkestrasıyla.
0: Yarınki konser, konser öncesindeki provalar falan nasıl? Yani ne zamandan başlıyor? Her zaman.
1: Ya şöyle.
0: Yarınki, bu arada özür dilerim abi bölüyorum, tabii. Ama yarınki konserin repertuarı yeni şarkılardan da oluşan.
1: Yenilerden de var.
0: Yenilerden de.
1: Tabii ki de yıllardır Funda'dan beklenen bütün hitler. Sonuç olarak 26 senedir oluşan şarkılardan oluşan yeni albümden de sevilen şarkıları katarak, yani böyle konserlerin önce repertuar yapılıyor. Repertuardan sonra değişiklik var mı yok mu ona bakıyoruz düzenleme olarak. Katkı, bazen ilave müzisyenler olabiliyor orkestraya.
0: Burada herhalde yeni sürprizler falan olacak galiba.
1: Burada bir sürprizleri var, evet, Funda'nın hazırladığı.
0: Senin haberin yokmuş gibi.
1: Benim haberim var. Böyle dansçılar, böyle başka özel kurgulanmış koreografiler falan. Ben genelde dediğim gibi müzik kısmıyla ilgili olduğum için. Biz zaten ekibi oturmuş bir ekibi var. Hani yıllardır bir aradayız. O yüzden iki provada şeyi, hazırlıklar bitti. Şimdi yarın zaten orada işte soundcheck, prova falan geçecek.
0: Çok güzel bir konser olacaktır. Ataköy Marina açık hava, açık havada değerli dinleyiciler. Orada tabii son dönemlerde gerçekten çok güzel konser gerçekleşiyor. Biz billboardlarda falan da görüyoruz sevgili Funda Arar'ın da. Bu arada sahnede müthiş ya. Yani sizi söylüyorum. Evet. Şimdi, bugün Funda Arar konuşmuyoruz abi.
1: Tabii.
0: Yeteri kadar konuştuk. Çok uğraştı seninle, söyleyeyim.
1: Biliyorum, gördüm.
0: Burada sevgili yani, Aras da seninle çok uğraştı. Of neler. Ben şuraya ekran koyacaktım. Neler söyledi.
1: Olsun.
0: Abi senin müzik hayatına nasıl dahil oldu? Yani yine çocukluktan gelen bir şey miydi müzik?
1: Benim mi? Ya aslında çocukluktan değil tam olarak. Yani zannetmiyorum pardon. 14 yaşında.
0: 14 yaşında.
1: Orta sondaydım zannediyorum. Ben Taksim'de doğdum. Yani ilk doğduğum ev, hatta yıllarca orada oturduk. Bizim o zamanki ilişkiler biliyorsun, çok komşular falan, çok iç içe. Güzel.
0: Mahalle kültürü var.
1: Aynen böyle. Yani böyle ablalar falan gibi diyeceğim ki aile vardı. İşte bir tane yubil vardı benim, işte alt komşu benden büyük kire. Bir gün baktım o gitar aldı. Gitara beslendi. Ben de gidip geliyorum. Aynı yaşta değiliz. Aynı o benden yaşta, büyük.
0: Büyük senden.
1: Ondan sonra ben gidip geliyorum. Hevesleniyorum. Bu arada ben solağım. Şimdi solak olunca şimdi normal sağlak gitarın dizimi ters geliyor. Ben ona gidiyorum tersten işte çalmaya çalışıyorum falan derken.
0: Abi ona çok özür dilerim. Evet. Burada minik bir araya gireyim. O gitar farklı mı oluyor? Yani
1: dizimi farklı oluyor. Şimdi sağlak gitar bas tel yukarıda olur diyelim.
0: Tamam.
1: Ben de soldan çevirdim, bana göre yukarıda olması lazım. O zaman sağlak gitar aldım, bana ters geliyor.
0: He, anladım.
1: O tiz tel yukarıda kalıyor.
0: Tamam.
1: Neyse bu arada öyle çalanlar da var. Öyle alıştırmış kendini solak Jimi Hendrix mesela. Sağlak gitarı sol çalıyor.
0: Ben ona hiç dikkat etmedim.
1: O
0: ha,
1: değişik.
0: Bostancı Gösterim Merkezi'ndeki fotoğraf, senin fotoğraflarını evet. falan çektim hatta. Baya böyle evet. sağ olsun harika bir konserdi. Hiç dikkat etmedim ona ben evet. ya.
1: Ondan sonra heveslenince ben aileme söyledim. Ya bana dedim mezuniyet hediyesi bir gitar alın ben. Heveslendim falan. Neyse böyle başladık işte. Sonra bir yine benim komşular bir hoca bulduk. Değerli bir hocamız İzzy Eli diye, o zamanın popüler bir gitar hocasıydı. Yani bir yandan okul orkestrası falan, hani bu gitarla başlarken okulda da biraz öncü oldum. Çünkü kimse yok böyle ilgilenen müzikle falan. 3-4 kişiyi bir araya geldik işte okul orkestrası falan derken böyle yıllar geçti.
0: Çok güzel. Gitarı sen böyle kendi kendine alaylı şekilde mi, yoksa daha
1: sonra? Yok, eğitimini aldım.
0: Eğitimini aldım
1: yani. Eğitimini aldım. Ondan sonra piyano eğitimi de aldım. Yani değişik hocalarım oldu. Kompozisyonla ilgili de oldu. Ben çünkü üniversiteyi farklı bir alanda okudum. Metalürji mühendisliği okudum.
0: Evet, evet.
1: Müzikle ilgili okul kısmet olmadı diyelim. Yani çünkü onun liseden sonra girince önüne çıkan seçenekler biraz az Türkiye'de. Orada da tam şey olmadı.
0: Yani. Ailenin şeyi oldu mu? Ya ailen hani destek anlamında tabii. destek, müzik. Çünkü genelde şeydir ya abi. Bizde hani böyle sağlam ayakları yere basan bir meslek olsun. İşte sigortası evet. olsun falan filan. Sen okuduğun alanda bu arada
1: hiç
0: çalışmadın tabii. o alanda.
1: Aynen, hiç çalışmadım.
0: Tamamen müzik.
1: Ya ben dedim hani bir bilezik gibi düşündüm. Yani o okul olsun. Hani bir de biliyorsun işte askerlik olayı var. Hani o zaman kısa dönem evet. 8 aydı. Hani onu bitirince askerliği de kısa dönem yaparım diye düşündüm falan. Öyle.
0: Peki şeyi merak ediyorum ben. Gitar olayını görmeden, yani komşunun gitarı, bu anlattığın hikaye gerçekleşmeden evvel müziğe karşı bir ilgi falan bir şeyler var mıydı?
1: Yok, yani böyle dinliyordum. Orada gerçekleşti ama öyle yani. Oldu. Yani öyle çok
0: çok
1: çocuklukta
0: yani.
1: Başlayan bir şey değil benimki. Ondan sonra işte çeşitli yarışmalar, işte bizim amatör gruplar derken üniversite yılları bitti. Askerlik bir an önce yapıp geldim ki hayata atılayım falan. Sonra bir grupla sahne almaya başladık.
0: Sen gitarı çalıyorsun.
1: O zamanlar keyboard çalıyordum yani piyanoda. Gitarı şimdi sadece gitar çalıyorum sahnede.
0: İkisi birbirinden çok farklı mı? Yani zorluk
1: ya
0: derecesi farklı, falan baktığında nasıl deniliyorsun?
1: Ya şöyle, farklı şeyler tabii ki. Bir de hangi alanda uzmanlaşmak istediğine bağlı. Yani mesela gitar diyorsun, klasik gitar farklı bir şey. Elektrik gitar, rock gitar, pop gitar, caz gitar. Hepsinin şeyi çok farklı. Hangi alana yöneliyorsan onda uzmanlaşıp şey yapabiliyorsun.
0: İlerliyorsun.
1: Piyano bambaşka bir şey. Piyano virtüöz piyanist olman için gerçekten çocukluk yaşta başlaman lazım. Yani o şey belli bir yaştan sonra virtüözlük çok zor. Çünkü onun kas gelişimi, çocukkenki olan o eğitimin sende bıraktığı bir de o zaman çok farklı ilerliyor hakikaten çocukken müzik eğitimi.
0: Evet.
1: O yüzden ben ondan sonra tabii ki aslında beste ve düzenlemeye doğru döndüm. Yani icradan çok.
0: Bu senin kendi verdiğin bir karar mıydı?
1: Benim bir değildi yani, ben ilk başladığım günden beri beste yaptım. Yani o ilk gitarı aldığım beri, gitardan sonra yine keyboard da aldım. Keyboard da çalıyordum. Mesela hep o zamanlar hep bir beste yap, bir yere not et, bir yere kaydet eğilimim vardı. Nitekim ondan sonra 1995 yılıydı. İlk bestelerimi rahmetli Kerim Tekin okudu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Çok
0: sevdiğim bir arkadaşım. Hangi besteler var abi?
1: Orada Bana Bir Zevce Lazım ve Çapkın Yaz diye iki şarkı.
0: Ooo, çok güzel.
1: Onunla bu şeye girmiş oldum. Ondan sonra
0: Kerim Tekin'le mi, rahmetliyle mi başlangıç
1: tabii,
0: oldu?
1: Tabii, yani ilk şarkıları giriş. Okudu.
0: Vay be, evet. Çok iyi ya. Allah rahmet
1: evet,
0: eylesin.
1: Evet, çok kıymetli bir
0: arkadaşımızdı. Çok kıymetli bir insandı, evet, gerçekten.
1: Ondan sonra 2000'lerde Yücel Erzen ile çalıştım 3 sene yakın. Onun albümünü yaptık. Şiir albümleri vardı. Böyle değişik bir deneyim oldu benim için de. Hakikaten birçok şeyi birlikte yaşadık onda. Ondan sonra 2002'den itibaren Funda Arar'ın albümlerinin prodüktörlüğünü, işte aranjeler, birçok bestelerini yaptım. Onunla beraber insanlar beni tanıdı şarkılarımı duyunca. O yıldan beri de birçok sanatçıyla işbirliği yaptık. Hala da devam ediyoruz.
0: Şey abi, bu arada sende ses nasıl?
1: Bende ses yok. Hatta Funda dalga geçer bende. Sesim aslında o konu aslında bir de inanamıyor. Yani nasıl böyle olur diyor. Şimdi bizim mesela stüdyomuz var. Özellikle kayıtları çaldırdığımız. Hepsi enstrümanında mesela iyiler ve söylerken de sesleri çıkar yani ve söylerler yani. Ve hani müzisyenler bir şekilde hepsinin bir kendine göre bir sesi vardır.
0: Bir sende.
1: Bende yok. Belki çalışsaydım şu var yani, bir renk var aslında ama buna hiç kafayı yormadım yani.
0: Sen ona o tarafa hiç merakın olmadı yani.
1: Yormadım. O yüzden o başka bir eğitim süreci, başka bir tecrübe gerçekten. Yani o yüzden o ses olayı hiç ilgilenmedim.
0: Şimdi bu arada Funda Arar'la tanışmanız grupta oluyor değil mi?
1: İşte benim bahsettiğim o ilk amatör grupta.
0: Amatör grupta evet. Tanışıyorsunuz evet. Ondan sonra.
1: İşte zaten biz tanışmamız orada birlikte çalıştık bir süre. O ilk lokalde. Ondan sonra 2010'da ilk albümü çıktı zaten.
0: Abi bak söyleyeyim, Funda Hanım da buradan paylaşırız belki, bilmiyorum. Dedi ki çok kıvrandı dedi. Peşimde koştu dedi. Söyleyemedi dedi.
1: Doğru.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Abi gözü doğru deme ya.
1: Hayır, bir şey anlayamadım ki. Bir şey diyor. Nasıl yapayım? Yani öyle zor ki. O yüzden bayağı doğru yani.
0: Kıvrandın yani.
1: Doğru. Aynen öyle.
0: Dans ederken söylemişsin herhalde. Doğru mu? Çıkabilir miyiz
1: yani
0: falan?
1: Doğru, şimdi yayındayız tabii, şey olmasın. Yani belki problem olur, çok detaya girmeyeyim. Öyle bir yılbaşı akşamıydı. Bütün bizim arkadaşlar falan beraber çalıştığımız yerden çıktı, bir araya geldik. Tabii bütün arkadaşlar, o hariç herkes biliyor benim ilgimi.
0: Sen paylaşıyor herkes, musun arkadaşlarla? Tabii, söyledin tabii.
1: Tabii herkes biliyor, o bilmiyor sadece.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O da biliyordur.
1: Yani işte
0: kulağına gitmiştir
1: belki
0: yani.
1: Ama işte öyle bir ortam var ki o kadar samimiyet yok ya. O da benim arkadaşlarımla o kadar, hani hepsiyle hani çok samimi değil ama çok komik bir ortam oldu o gece. Nitekim işte 2000 yılıydı işte. O yılbaşıydı. Öyle bir şekilde açıldık.
0: Çok güzel ya. Vallahi Allah gerçekten hani daimi etsin diyorum ama Allah nazardan saklasın abi, gerçekten. Abi. Biz çok böyle görüyoruz, çok hepimiz mutlu oluyoruz. Çok mutlu oluyor. Aras nasıl bu arada, iyi mi?
1: Aras iyi. İşte okul başladı biraz. Yeni adapte oluyor.
0: Aras'a yoğunluğu en fazla olan sen misin, sevgili Funda Arar mı? Nasıl oluyor?
1: Yoğunluk derken?
0: Hani en fazla böyle onunla ilgilenen, onunla vakit geçiren
1: ya
0: diyeyim.
1: Ya aslında birlikte yani iş bölümü gibi diyelim. Yani hani iş bölümü demeyeyim de yanlış oluyor. Eşit ağırlıklı gibi sanki.
0: Senin arası nasıl bu arada?
1: İyi.
0: Vakit geçirmek hoşuna gidiyor mu? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii çok yani o baba oğul günlerini çok yapıyoruz. Birlikte daha küçükken daha çok gidiyorduk. Oyun parkları işte şeyler var ya AVM'lerin içindeki.
0: İnsan şeyi herhalde vakti kaçırmak istemiyor galiba değil mi? O günler, çünkü zaman çabuk ilerliyor ya.
1: Ya ben şunu yapıyorum özellikle birlikte ailece birlikte yemek yeme. Hani akşam yemeği
0: çok
1: olur
0: güzel.
1: Yani onu hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Yani onu yapıp sonra bir yere gideceksem yine gidiyorum. O önemli bence.
0: Bu yoğunluğun arasında abi şey soracağım. Yani çünkü konser yoğunluğu var, çalışma var ama yani ona illaki mutlaka onun istediği, hak ettiği zamanı mutlaka ayırıyorsunuz
1: tabii
0: değil mi?
1: Şimdi yapacak bir şey yok. Bizim meslek böyle. Cumartesi diyelim iş var, konser, pazar yorgun geliyorsun ama yorgun da olsan hani sonuçta ilgilenmen lazım. Yapacak bir şey yok. Yani o ilgi, o kaliteli zamanı geçirmeye çalışmak lazım. Her zaman oluyor mu? Her zaman olamıyor tabii ki. O da bir şekilde bizim dünyaya alıştı.
0: Onun müzik konusuna falan bir şey var mı?
1: Çok yeteneği var. Yani kulak falan çok iyi.
0: Onun sesi nasıl bu arada?
1: Ya sesi benden iyi. Çalıştı ama düzgün çalışırsa olur.
0: Ha canım ya.
1: Çalışırsa olur ama şu an...
0: Bundan sonraki hedefim arası almak.
1: Vallahi al. Vallahi hiç seni konuşturmaz yani.
0: O kadar diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Funda Arar da aynı şeyi söyledi. O hatta aletleri falan dedi sabitlerseniz çok iyi olur dedi ama... Bilmiyorum ben...
1: Vallahi ikimizden daha şey... Konuşkan.
0: Muhabbeti daha iyi diyorsun.
1: Muhabbet tam çok farklı.
0: Bu müziğe yatkınlığı falan dedin ne?
1: Müziğe yatkınlığı var. Yani şimdi piyano dersi alıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu nesil galiba biraz farklı.
0: Ne gibi?
1: Şöyle yani ne olacak ki diyor işte çalıyorum çalmayacağım. Hani böyle bir hırslanma yok. Hani böyle ben bunu çalışmam lazım. Hep zorluyorsun ya hadi çalış biraz ders alıyorsun. Şey yapacağım. Hani
0: sizin,
1: çok şey yok.
0: Senin görüp geçirdiğin dönemler böyle değil miydi? Hep bir hırs hep bir başarma sanki ya, böyle bir mecburiyet
1: var. Yok şimdi ben tabii ondan daha geç başladım tabii ki. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz ve bizim gibi çocuk sahibi insanlar çocuk bir şeyle ilgilensin diye hep zorluyorsun yani müzik, spor falan. Bu zorlanmanın eğiliminde de bunlar zorla yapıyor gibi bir hava var. Öyle olunca da aslında hakkını veremiyorlar. Yani çalışman lazım çünkü. Abi ben kendim gönülden bu işi seçtiğim için bana şey gibi gelmiyordu o zaman. Hani çalışıyordum, çalışmam gerekiyor diyordum. Yani kendi kendine baş başasın aslında. O yüzden bu nesilde bu şey var. Yani bunlara bir şeyler yapmaları lazım diye öğütleniyor. Aslında istiyorlar da onlar istedikleri için. Onların isteklerine göre şekillendiriyoruz ama finalde hep bir dürtme var. Hadi çalış, hadi çalış. Ama müzik böyle bir şey değil. Müzik yani müzisyen olacaksan kendi içinden gelmeli ve onun şeyi yok.
0: Yani, abi şey evet. şu yani senin söylediklerini düşününce şu geliyor aklıma. Şimdi günümüz geliyor aklıma. Günümüzde teknoloji acayip ilerledi. Hep bütün konuklarımızla konuşuyoruz. Yapay zeka dediğimiz olay hayatımıza girdi. Müzikte de girdi yaşantımıza. Evet. Bilmiyorum sen ona nasıl bakıyorsun? Yani yapay zeka konusuna nasıl bakıyorsun? Evet. Ben mesela hep şu yorumu yapıyorum. Abi diyorum ki hani duygunun olmadığını hissediyoruz.
1: Tabii.
0: Dinlediğimiz zaman anlıyoruz. Bir de mesela sen hani aranjeleri yaparken yani oraya bir emek veriyorsun, uğraşıyorsun. O senin zihninden dönüp dolaşan fikirler, yüreğindeki fikirlerin oraya dökülmesi diyoruz. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Yani teknolojinin entegre olması. Şimdi yapay zeka.
1: Şimdi şu şöyle bir durum var. Yapay zeka birçok alanda yani son bir senedir, bir buçuk senedir çok hızlanmış bir şekilde hayatımız içine girdi. Tabii biz şöyle bakıyoruz. Hani bu nereden çıktı gibi. Yapay zeka aslında uzun yıllardır birçok şeyde var. Navigasyon kullanıyorsun. Yapay zeka hesaplıyor. Doğru yolları seni yönlendiriyor. Yani aslında şöyle bir durum var. Bu bir dünyanın gerçeği ve dünyanın en büyük devrimlerinden biri oldu. Yani ve hızlı bir şekilde de ilerliyor. Bundan kaçış yok. Yani bu hayatın
0: olacak bir
1: şekli.
0: Bir şey.
1: Olacak. Fakat bizim gibi sanat alanında olanlar, müzik, görsel, işte sinema, edebiyat bunun gibi şeylerde şu anki yapay zeka yapan programların hepsi mevcut ürünleri kullanarak yaptığı için kaba tabirle hırsızlık da denebilir buna ama
0: evet, evet.
1: Bu böyle eğitilerek yani sonra da kendi database'i işte kimi lisanslandı yani bazı şeyleri gidiyor bir şirkete şu şarkılarını senin kullanabilir miyim diye lisans almaya da başladılar. Bu başka bir konu. İşin hukuki kısmı dünya halen tam baş edemedi. Yani hukuki şeyi çünkü net bir kanun yok bununla ilgili. Kimi yapabilir diyor mahkeme, kimi yapamaz diyor. Yani bu ürünleri kullanabilir, kullanamaz. Yansımasına geldiğin zaman insanlar önce şöyle düşünüyor. Ya diyor birçok maliyetten kurtardık. Böyle bir tuşa basıp bir prompt verip şarkı çıkıyor falan. Hatta bize gelen demolar artık hepsi yapay zeka çıkışı demolar.
0: Çok fazla demo geliyor mu o arada?
1: Çok geliyor. Ya bunların içinde bilinçli yapanlarınkini anlıyorsun zaten. Bu arada vatandaş da artık anlıyor. O sesler, vokal sesi de hep aynı sesi kullanıyorlar biliyorsun. Jingle'larda da
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Direkt kullanıyor.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Bunu insanoğlu tecrübeleyip görüyor ve şu anda da şu olacak bu. Bu sonuç getirmemeye başladı artık. Hı hı. Çünkü aynı şeyler gibi benzer şeyler çıkıyor. Hı hı. O benzerlikten de bir kere profesyonelce piyasaya sunacağım bir ürün olamıyor artık. Oradaki çıktı. Ben bunu bir demo aracı gibi görüyorum. Müzikteki kısmını. Hı hı. Ya da aranjör için ya da şarkı yazarı için bir asistan gibi görüyorum. Yani tıkandın, bir bak, sana belki farklı fikir verebilir. Oradaki fikri alıp uygularsın. Hmm. Ama yine sahaya dönüp gerçek müzisyenlerle bu işi bitirmen lazım.
0: Ya bir şey söyleyeyim, evet, mi? Abi şunu ifade edeyim. Bugüne kadar bu konuyla ilgili olarak gerçekten duyduğum en güzel yorum diyebilirim. Şöyle ki, çünkü biz de sıkıldık artık. Yani dinleyiciler olarak duyuyor. Abi çok sıkıldık artık. Az önce senin ifade ettiğin gibi ses aynı, tarz aynı, aynı şu aynı, aynı, bu aynı. Ben bunun bir sonunun olacağını düşünmüyorum. Yani bu daha bir,
1: yok, yok.
0: O daha bir ileri noktaya gitmeyecektir. Yani bir yerde bu artık sıktı zaten. Çünkü insanın kaleminin ucundan, yüreğinden ya da işte beyninden kopup gelen eserleri, evet, şarkıları çok iyi biliyoruz ve ona da sıkı sıkıya, evet, sarılıyoruz. Bir de orada şöyle bir şey var galiba. Gençlerin, çocukların belki enstrümandan da biraz uzaklaşmasına sebep
1: olabilir. Olabilir tabii ki.
0: Yani
1: tabii ki olur.
0: Ne de olsa orada
1: zaten var diyor.
0: Hı. Var diyor.
1: Zaten o problem bu yüzden de var. Yani hakikaten birçok meslek dönüşecek ya da olmayacak. Yani çünkü çocukların okul okumasıyla ilgili bile şu an bakıyorsun. Ya bunlar okuyor diyorsun ama hani bunların mezun olduğundaki, hı-hı, dünya nasıl bir dünyaya yönecekler?
0: Evet.
1: O kadar yıl okuyacak, kafa patlattığı bütün şey belki boşa çıkabilir.
0: Abi lafını unutma. Tabii. Bir saat başına, saat başı jingle'ımızı girip hemen geliyoruz. Konuğumuz Febio Taşer.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Bu arada yeni yeni sevgili konuğumuz sevgili Fabio Taşer. Abi yeni proje senin kendi düşündüğün
1: benim
0: proje.
1: Kendim ya işte bir vakit şey yapamadım. Yani aslında çok enstrümantal tenem. Benim genelde albümlerim enstrümantal. Of,
0: çok güzel ama ya. Çok güzel ama gerçekten.
1: İşte yoğunlaştım. Teşekkür ediyorum. O şeyde.
0: O seni çok yoran, çok şey vaktini alan bir şey midir? Ne diyorsun?
1: Ya tabii şöyle, sonuç olarak yeni bir beste yapıyorsun önce. O bestenin düzenlemesi, hangi enstrümanlarla çalacağız?
0: Bir şey soracağım. Tamam, lafını unuttum, lafını böldüm. Devam edeceksin oraya ama. Sen şimdi bu kadar güzel şey yapıyorsun da seslendiren Türkiye'nin önemli isimlerinden bir tanesi bunu da arar. Hiç geliyor şey diyor mu abi? Fabio bu çok güzel oldu, bunu ben alayım söyleyeyim falan dediği oldu mu hiç? Senin kendi yaptığın bu enstrümantallerde falan.
1: Ya bazıları oldu ama söz yazdıramadık mesela. Bir de o söz çıkmayınca.
0: Öyle mi ya?
1: Şimdi her enstrümantale de söz olmuyor. Mesela bazı parçalarım var. En az 4 farklı söz yazdırdım. Olmuyor. İç içe geçmeyince.
0: Vay be.
1: Bir de o var. Yoksa çok tema var. Yani yaptığım 2010'daki çıkardığım albümde 15 track var. Ondan sonra bir dizi müziği yapmıştım 2012'de, Bitmeyen Şarkı diye. Onun soundtrackinde yine 30 küsür track var. Bunların içlerinden 15'ine rahatlıkla söz. Sonra pandemide yaptığım 5 tracklik bir albüm var, Döngü diye. Bunlardan şarkı belki olur ama işte şu oluyor, bazen ameliyat gerekiyor. Yani onun nakaratı gibi bir şey var diyelim. Ağzına başka bir şey yapman lazım. O da her zaman olmuyor. Sonradan bir bölüm yapmak çok kolay değil. Şarkı yapma süreci de o yüzden sözü müziği farklı kişiler yapıyorsa çok kolay değil.
0: Aranje nasıl bir şey? Yani çünkü ya, aranje ya aslında hani o son çıkış noktası ama orada değil mi sizin
1: şimdi çok
0: çalışma stili nasıl oluyor?
1: Çalışma
0: yani?
1: Stili şöyle oluyor. Yani bir eser almış diyelim, şarkı yani işte diyelim ki eser dediğimiz şey sözü müziği ya basit bir demosuyla yapan kişi gitar ya da piyanosu yapıyor ya da şimdiki bu yapay zeka programlarla da sana altyapısıyla da sunabilirler şarkıyı ama bir aranjör bir şarkıyı baştan ele aldığında bütün bunları göz ardı ettiğinde sözü müziği nasıl sen akapella bir şarkı söylüyorsun ya
0: tamam
1: boşa.
0: Tamam.
1: Onun gibi düşün. Ben o kaydı alıyorum.
0: Tamam.
1: Solisten. Onun üstüne bir hayal kuruyoruz aslında. Yani mesela.
0: Aynen öyle. Muhteşem
1: bu kişi,
0: bir şey.
1: Bana gelen kişi bestçi, türkücü, bilmem neci oluyorsa bunların tarzına ya da onların yönlendirmesine göre. Çünkü pop okuyan birine türkü tarzı bir aranjman olmaz. Gibi.
0: Tabii.
1: Yani ondan sonra onun hissettirdiğiyle şarkıya
0: kadın erkek olması herhalde bu ne bileyim.
1: Kadın erkek olması o çok şey değil. Onun tonu önemli burada. Burada şarkının doğru tonunu bulmaması ve ritmini bulmaması gerekiyor. Temposunu. Bunlardan sonra o şarkının dans şarkısı mı olacak, slow şarkı mı, arabesk mi? Buradaki melodiler, altına koymuş akorlar diyelim, kompozisyon, kontrşanlar, cevaplar, aranameyi kim çalacak, hangi ensi, onları yönetmek. Bütün aslında baktığında çok büyük bir iş.
0: Çok.
1: Baştan sonra bir sorumlu olduğum bir iş. Ondan sonra da bu iş piyasaya çıkması bazen bir şarkı bir ay demek yani.
0: Of.
1: Solist gelir okur, beğenmezsin bir daha okur.
0: Enstrümanlar
1: değişir.
0: Değişir.
1: Klarnet çaldırırsın olmaz, uda çevirirsin başka bir şey olur. Ya da tam tersi çalışıyorsun projede bir bakıyorsun tonu değiştirelim deniyor. Hadi bakalım baştan bir çaldırıyorsun. Ama sonuç olarak doğru bir taslak olması lazım. Yani şarkının groove şimdilerde bundan daha önceki zamanlar bana şöyle geliyorlardı. Ben farkında değilim ama sen diyorlardı radyo sound'unu çok iyi çözmüşsün falan. Vallahi ben bir şey çözdüm demiyorum ama ben hissettiğim yapıyorum. Hani çok slow şarkıyı bile çok uyuntu gibi demeyeyim de yani böyle ritmik şeyleri çok fazla katmazsan radyocular da fazla yayınlayamıyor. Ya da mesela intro böyle uzun ya da intro çok alakasız bir intro olduğunda muhtemelen ya siz kesip giriyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: O yüzden de bütün de göz göz al. Yani hepsini düşünmen lazım.
0: Hı hı hı.
1: Çünkü sen iş yapıyorsun, yapımcı da bir fikir söylüyor. Ya diyor bunu böyle yap, şöyle yapalım. Bu burada çalmaz, bunu böyle yapalım. Bir yandan hem müzik, hem sanatsal bir yapım var, hı-hı, hem işin ticari tarafı var.
0: Hı-hı.
1: Hepsini buluşturan insan oluyorsun.
0: Şimdi müziklerde genelde şöyle bir şeyler de yapıyorlar. Bir an önce introya girmek, hatta evet, introyla başlamak. Böyle bir şeyler çıktı yani. İnsanların beklentisi mi budur bilmiyorum, anlamadım. Yani iyi bir şey dedi yani, aslında ama.
1: Yani ben şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum bunu. Biraz müzik telefondan dinlendiği için daha çok.
0: Hı-hı.
1: Dikkat dağınıklığı herkeste var. Yani bundan hem müzik dinliyorsun, hem oyun oynuyorsun.
0: Evet.
1: Maillerine bakıyorsun, sosyal medyaya var. Sürekli bir uyaran var. O sırada da dikkat dağılıyor. O yüzden çoğu ya nakaratta şarkıya girenler var, ya intro hiç olmayan, ya da olsa da iki mezur, dört mezur. Ben şu kafadayım, yani intro güzelse introyu dinlerler. Ama intro, bazı intro var, o introyu hiç koyma mesela. Yani böyle pedler uçuşuyor diyelim, işte çok bekletiyor seni yani. Ama şimdi öyle bir intro vardır ki girer girmez kendini belli eder ve o şarkının imzasıdır. Mesela o intro o işe yarar. Ama yine de şöyle söyleyeyim, yine de o eski dönem 1,5 dakikalık falan introların güzel de olsa dinlenme şansı zor. Yani onu beklemez kimse.
0: Sana çok fazla şey geliyor mu abi, talep? Yani mutlaka geliyordur da yani albüm, bir tane jingle, film müzikleri falan, projeler, dizi müzikleri.
1: Dizi müzikleri işte o dönem yapmıştım.
0: O sonra, başka bir iş mi?
1: O ya aslında bir besteci için çok farklı bir iş değil, fakat orada scoring dediğimiz sahneye göre müzikleri, temaları yapma. Tabii ki orada bir tecrübe var. Sahnelere göre hissedip orada yakışan şeyleri çabuk bulabilme. Çünkü orada zamanla yarışıyorsun.
0: Orada abi da, çok zor bir şey
1: o
0: ya.
1: O da çok zor. Çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Ben tabii ondan sonra daha çok aranje ve beste tarafında yer alınca o taraf işte hep ilişkilere bağlı. Yani hani bir kere yapıp sonra firmanın da seninle devam ediyor olması lazım. Başka firmalar işte, ya da yaptığın işin yürüyor olması bütün ekibe yarayan bir şey oluyor. Daha kolay ilerliyor. Şu anda o alanda bir şeyim yok. Olsa tabii yapacağım bir şey. Benim tam işim zaten. Onun dışında yani şu ana kadar Nilüfer,
0: evet,
1: Enbi Orkestrası, Zinet Sali,
0: çok iyi,
1: Kubat,
0: çok
1: Berat
0: iyi.
1: Göçer aklıma gelen birçok arkadaşlarımızla yaptık.
0: Bu isimlerle
1: aranjelerini yaptım. Aranjelerini Nilüfer besteme okudu. Bundan birkaç sene önce o bir EP yapmıştı. Albüm orada okumuştu.
0: Şeye katıl abi. Biz mesela radyoculuğun ilk dönemlerinde bir albüm elimize geldiği zaman, bunu hep anlatırım. Bir albüm elimize geldiği zaman sadece o albümde şarkıları okuyan isim değil, aynı zamanda arka planında yer alan ekibe de yer verirdik. Yani anlatırdık. Fotoğrafları çekeninden söz müziği yapana, aranjesini yapana kadar. Günümüzde bu tarafa çok bakılmıyor galiba. Yani orada bir yani, şey var galiba.
1: Şöyle oluyor. Şimdi senin mesleğin olduğu için zaten detay. Ve bunları önemsiyorsunuz.
0: Tabii
1: zaten
0: ki.
1: Önemsediğiniz için de bugün buradayım.
0: Tekrar
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizim için bu onur.
1: Bu çünkü biz mutfak tarafındayız. Çok normal, ama kalan insanlar, çok az insan ilgili bu kısımda. Hatta bununla ilgili şöyle söyleyeceğim. Hele bu yeni dönemde. Ben bu 2020'de mi 21'de yapmıştım o enstrümantal albümü yaptığımda, işte sosyal medyaya gönderi hazırlıyorsun. Hani albümün ne olduğu ve enstrümantal olduğunda vurguluyoruz. Buna rağmen sosyal medya kullanma şekli bizim insanlarımızın şu şekilde, böyle bakarak kaydırma şekli.
0: Evet.
1: Mesela bakıp okuyan kaç kişi var bilmiyorum. O gönderileri altına çoğu şunu yazdı. Abi şeyi bulamadık diyor. Yani şarkı ne zaman girecek? Hani sözlü albüm olduğunu zannediyor. Ben de diyorum ki yani orada bak yukarıda yazıyor.
0: Enstrümantal.
1: Yani o zaman fark ettim.
0: Allah Allah.
1: Dedim ki yani bunu dedim oradan duyursan da anlamayacaklar. Çünkü resme bakıp geçiyorlar genelde. O yüzden hani bu uzun uzun sanatçılar paylaşıyor künyeleri.
0: Evet.
1: Detaylar var.
0: O kadar
1: kimse okumuyor.
0: Okumuyor.
1: Okumuyor bence.
0: Ben burada diyorum ya yani El emeği önemlidir ya. Ben buna hep önem evet, veren tabii. insanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla arka planda o kadar... çünkü müzisyenlerin, sizlerin bu işe girmenizdeki en önemli nedenlerden bir tanesi... insanların bunları dinlemesi, insanların... Ya düşünsene sen bir duyguyu orada müziğe veriyorsun, akıtıyorsun... senin o akıttıkla o ortaya çıkardığın tabii. eserle insanlar farklı duygular hissediyor abi. Tabii. İnsanların hayatlarına dokunuyorsun. Onları tanımasan da evet. Dönüp bir noktada abi bu kimmiş diye insanların bir bakmasında bence bir fayda var yani. Bilinmesi lazım.
1: Vallahi ya iyi olurdu ama işte ben sanki her geçen yıl okuma alışkanlığı bile kalmıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani insanlar görsel yani bir şey o kitap okuyacağını YouTube'daki birisinin anlatımına bakıyor. Hı hı. İlaçlar bile, prospektüs bile yani hı. çok okuyor mu herkes zannetmiyorum. Kimse bir şey okumuyor bence.
0: Ya şimdi biz mesela işte cumartesi günü gerçekleşecek olan konser. Ne bileyim ben daha önce işte Bostancı evet. Gösteri Merkezi'ndeki abi ben oturdum Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sevgili Funda Arar'ın konserinde Funda Hanım tamam ondan ziyade arka planda hep sizin ekibi izledim. Yani orada öyle bir şey var ki, öyle bir çalışma var ki, öyle bir uyum var ki, öyle bir müthiş bir şey ya. Gerçekten orada muazzam bir emek var yani.
1: Öyle ama hani dediğim gibi sonuç olarak hani çoğunluk konsere gidiyorsa tabii ki solist ya da sanatçı odaklı doğal olarak gidiyor ama o bir sonum tabii. Sanatçı da rahat olduğu ekibiyle, memnun olduğu ekibiyle işini yaptığında daha iyi olduğu için o da performansına yansıyor. Ya ben ya da benim gibi de bundan çok rahatsız değil. Yani çok rahatsız olan işte kendi de albümler yapmaya çalışıyor. Biliyorsun böyle featuring albümlerle evet, evet. DJ'lik yolunu seçenler de oluyor bizim sektörde. Çünkü biz zaten finalde yani bizim ne diyelim müşteri demeyeyim yani kalan evet. tabiri bulacak belki evet. ama işte sanatçı, yapımcı. Onların yeterince dikkatli olması önemli. Bir de sizin gibi yani sektör bileşenleri hepsi bu kadar ayrıntı şey yapması tabii çok kıymetli. Çünkü aynı şeyin içindeyiz yani. Şimdi bir şarkı yapıyoruz. Siz şarkıları çalıyorsunuz. İnsanlara yayılıyor.
0: Evet. İşte, evet.
1: Bu arada sen ne kadar mutfağı bilirsen o kadar iyi. Çünkü bir şey konuştuğunda yönlendirme tabii. şansın oluyor birilerine. Yani aslında güzel bir şey.
0: Şeyi düzelttiniz mi orada abi? Merak ediyorum. Şu mikrofon olayını düzelttiniz mi? Sevgili Funda Arar'ın söyledi. Arkada iki mikrofon. Böyle aksilikler oluyor mu ya?
1: Aksilikler oluyor bazen. Bak ne kadar iyi hazırlansan da.
0: Ay, yani, çok gülmüştük o gün ya.
1: Acayipti o. Bir de ben o sisteme yeni alışıyordum. O aksilikler oldu.
0: Senin söylediğini Funda Hanım mı duyuyordu? Funda Arar mı duyuyordu?
1: Evet. Ya iki mikrofon var. Aslında benim ekiple konuştuğum mikrofon var. O duymuyor. Bir tanesinde de Funda dahil hepsi duyuyor.
0: Abi bir şey merak ediyorum. Şimdi Funda Arar'a ne dediğin değil de ben şimdi takip ediyorum. Abi, çok merak ediyorum ya. Ne diyorsun arkada? Ya ekibe ne diyorsun? Sonraki şarkı adını mı söylüyorsun?
1: Ya şöyle oluyor. Bazen şarkı geçişli oluyor. Bunları hem hatırlatma hem bazen bir şey oluyor. Bunda bakıyor diyelim erken kesme şey yapma gibi bir şey oluyor. Hemen ekibi oradan yönlendiriyorum. Yani bir hata olmasın diye.
0: Müthiş bir takip gerekiyor yani orada.
1: Tabii yani hep bir konsantrasyon.
0: Bütün işin yükü sende ama gel ya, gör ki.
1: Estağfurullah herkesin.
0: Zor mu bu? Funda Arar'la çalışmak nasıl bir şey? Yani tamam siz çok şükür örnek bir çiftsiniz, güzel bir ailesiniz ama bir taraftan da çalışma arkadaşısınız. Evet. Birlikte çalışmaya başladınız ve devam ediyor. Hatta çok güzel bir lansman olmuştu. En son albümde Tüm Şehir Duydu evet. albümü. Evet. Çok güzel bir albüm. Orada işte bana bir gülümseme ısmarla evet. değil mi? Yani evet. o şarkılarda senin imzan var yine albümde. Daha öncekilerde oldu. Çalışma olayı nasıl? Yani fikir ayrılıklarınız oluyor mu? Nasıl? Yani iyi anlaşıyor şöyle, musunuz?
1: Ya tabii ki fikir ayrılıkları.
0: Müzikal anlamda sordum bunu.
1: Tabii ki. Ya şimdi bir şekilde bir konsensüse varıyoruz. Yani bazen onun çok yükseldiği bir şarkı oluyor. Bir olmuyor. Ya da ben düzenleme yapıyorum. Ona bir daha bak diyor. Bakıyorum. Evet. Haklı. Tekrar gözden geçiriyorum. Yani o ekip şeyiyle bu şekilde bakıyoruz, objektif bir şekilde tamamen. Bunda teslimiyet şeyini sever. Yani işin ustasına, hani ona güveniyorsa, ona her işine her anda müdahil olmayı istemez. Ama olduğu zaman da der ki bu olmadı, bir anda olmadı der. Olay baştan başlarsın. Senin, yapacak bir şey yok.
0: Senin için sahnede olabilecek en büyük aksilik ne olur abi? Ya yaşadın mı hiç ya da böyle?
1: Yani çok yaşadık.
0: Neyi mesela?
1: Yani gitardan ses çıkmıyor mesela. Soundcheck'ten prova yapıyorsun.

0: işte yani bu
1: hiç böyle
0: hep aksilik.
1: Hiç böyle unutmadığın bir şey var mı? Bir de var ya, bir şey söyleyeyim mi? Yani abi şöyle de bir şey var, yani sahneye böyle insanların atlaması falan. O da de sahnede orkestrayı evet. yöneten kişi de eşi. Ama yani gitarı çıkarıp.
0: Yok yani müdahale ediyor Allah'tan. Hı. Ekip şey yapıyor ama ekip hani var. Şöyle yani tabii ki böyle çok böyle absürt şeyler tabii ki olmuyor. Ama hani böyle teknik olaylar ne kadar iyi, her şey iyi olsa da bir şey oluyor, bir problem bazen çıkabiliyor. Yani hani dediğim gibi.
1: Ama siz zaten hazırlıkları yaparken bütün her şeyi
0: bütün göze şey yapılıyor ama her şeyi yapsan da bazen dediğin gibi yani hiç beklemediğin planlamadığın şeyler olabiliyor.
1: Hı hı. Ama işte onun da mutlaka şeyini düşünüyorsunuz. Yani öyle tabii, bir aksilik yine çıkabilir.
0: Tabii ki. Zaten o yüzden backup'lı gidiliyor birçok şeyin. Bilgisayarsa bilgisayar backup. İşte gitar falan hemen öteki gitara geçiyoruz. İşte,
1: sahnede olmak nasıl bir şey abi? Yani
0: ya orada sahne şöyle sahneyi seviyorum. Özellikle seyahat sahne yorucu ama yani şöyle oluyor, biz de aynı stüdyoda, aynı sizin gibi opsiyon havası, o havasız ortamlar ve böyle şeyden bir çıkmak iyi geliyor. Bence motivasyon sahnede canlı müzik yapmak başka bir şey.
1: Çok.
0: Ekiple beraber canlı müzik yapmak o çok keyifli bir şey. Yani tabii taşlar, her şey yerli yerindeyse o bakıma. O yüzden ben hep bu işi böyle görüyorum, yani hani stüdyo, sahne, bir yandan beste yapmak
1: çok güzel.
0: Oturup belki vakit bulsan yeni bir enstrüman da öğrenebilirsin, öyle bir vaktim yok ama hepsi senin ayrı bir
1: boş vaktin pek yok ama olan vakitlerinde müzik haricinde falan ne
0: ya
1: yapıyorsun?
0: Ya valla fazla istersen? Vaktim neydi? Olamıyor. Bir de bir yandan 3 dönem oldu neredeyse. 6 senedir falan MSG yönetim kurulundayım. Oraya da mesai harcıyoruz. Mesleki sorumluluğumuz gerektiği gibi bir şekilde sektör bileşenleri için hani orada da bir vazife.
1: Onun da yoran bir tarafı, mesai alan bir tarafı var.
0: Tabii sonuçta mesai
1: yani.
0: Harcanıyor. Yani toplantıları katılman gereken kurullar. O yüzden çok fazla boş vaktim zaten olamıyor. Olan vaktimde de varsa yabancı dizileri seviyorum.
1: Öyle
0: platformlardaki
1: mi?
0: Çok yani yıllardır belki de tek bağımlılık gibi hissi olan şey bende o.
1: Senin yemeklerle aran nasıl abi?
0: Ya yemekleri severim.
1: En sevdiğin yemek ne?
0: En sevdiğim yemek, ben böyle daha çok çay sofrası severim.
1: Aa.
0: Dolma, kısır, börek.
1: Oo,
0: öyle şeyler.
1: Vay,
0: Amerikan salatası.
1: Vay, tam bizden.
0: Çok ana yemekçi değilim ben.
1: Hakikaten
0: böyle
1: ya.
0: Mezeci.
1: Vallahi o çok güzel bir şey ya. Hakikaten çok güzel bir şey. Bu arada bu hafta cumartesi günü herhalde Funda Arar hayranlarını gerçekten efsane güzel bir konser bekliyor
0: konser.
1: Değil mi? Kutlar bitti.
0: Her şey hazır.
1: Saat 21'de Ataköy Marina'da açık havada. Sürprizlerle olacak bir konser. Bu sene son konser mi olacak, yani büyük konser?
0: Şu an gözüken o. Zaten an mevsimsel olarak da biliyorsun artık havalar soğuyor. Yani son büyük konser diyebilirim, evet.
1: Peki şey soracağım, yeni çalışmalar devam ediyor mu? Yani Funda Arar için
0: yeni şarkılar. Şimdi onda bir
1: planlıyor musunuz?
0: Var, bir iki tane aday var. Ondan birini seçip Kasım ortası ya da sonuna doğru yeni şarkı gelebilir.
1: Senin imzan aranjisi falan sende olacak.
0: Benim bestem değil ama aranjisini yapacağım. Ben bir söz yazabilirsem ya da bir şekilde yazdırabilirsem var bestelerim de. Biraz bu sürelerde biraz şey oldu.
1: Abi inşallah. Hatta keşke okusan da.
0: Okumadan daha iyi, boş ver.
1: Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Vaktimiz tamam mı? Peki. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: sevgili
0: Okan.
1: Fabio Taşer. Abi harikasın. Ağzına sağlık, sağ yüreğine sağlık, ayağına sağlık. Beni kırmadın.
0: Estağfurullah.
1: Buraya geldi. Hakikaten bu yoğunluğun arasında geldin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten
1: nasıl
0: büyük zevkti. Ortam çok güzel. Yeriniz çok güzel. Enerjin çok güzel.
1: Çok.
0: Bütün çalışanlar, bütün arkadaşlar. Hepinizin emeğine sağlık. Öyle keyif aldım hakikaten.
1: Çok sağ ol ya. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha tekrarlayalım. Cumartesi akşamı Ataköy Marina'da ben bu

0: Bu hafta çok anonsunu yaptım zaten. Bir planınız yoksa gerçekten gidin, bu konseri kaçırmayın. Konsere mi gitmek istiyorsun? Konsere gelmek istiyormuş.
1: Abi. Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir ekibe bir yazalım biz.
0: Tamam.
1: Şey yapayım ben.
0: Tamam. Simge. Gördün.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, 26'sında Ataköy Marina'da bu cumartesi günü Funda Arar konseri. Efsane güzel bir konser olacak. Sevgili Fabio Taşel sahnede olacak. Bence kaçırmayın. Bu muhteşem konseri kaçırmayın. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: İyi ki varsın. Sevgili Fabio Taşel'le bu haftayı noktaladık hanımlar beyler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini her zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıvar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 28 ilde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı. Ayrıntılar bültenimizde. ...28 ilde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü IŞİD bağlantılı ve örgüte finans sağladıkları belirlenen 83 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 45 kişinin tutuklandığı belirtilirken gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Erzurum'da sokak hayvanlarını beslemek yasaklandı. Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların sokaklarda üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla il genelinde besleme yasağı kararı aldı. Uygulamayı belediyeleri takip edecek, mahallelerdeki hayvanlar muhtarlık, emniyet ve jandarma tarafından tespit edilecek. Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakımını tedavi gören Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, olası kasla öldürme suçundan sağlık çalışanı Aslı Ersoy'a müebbet, Mustafa Çelik'e 25 yıl hapis cezası verdi. İki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Isparta'da yazılı kanyonda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan kişiler kontrol için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dış gündemle devam edelim. İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı. İtalya hükümeti okullarda burka ve peçe kullanımını yasaklayan ve İtalyanca bilgisi yetersiz öğrencilerin aynı sınıfta yoğunlaşmasını önlemeye amaçlayan yeni düzenlemeyi onayladı. Meloni, düzenlemeleri bölmeyen, aksine gerçekten entegrasyona yardımcı olan sağduyulu araçlar olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere salona girdiğinde çok sayıda ülke temsilcisinin protestosuyla karşılaştı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu onlarca ülke heyeti Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk ederken bazı ülkelerin temsilcileri ise genel kurula hiç katılmadı. Protestolar ve yuvalamalar eşliğinde salonun büyük ölçüde boşalmasının ardından Netanyahu konuşmasına başladı. Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta bulunan 52 kişinin cesedine günler sonra ulaşıldı. Borneo kentindeki bir hastaneye götürülen cesetler kimlik belirleme işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek. Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan petrol tankerinin kurtarıldığı bildirildi. Eritre bayraklı tanker 20 Ağustos'ta Yemen'in Mukalla kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Gemide 16 Hindistan vatandaşı 20 mürettebat bulunuyordu. Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını önceki gün itibariyle söndürüldü. Sırbistan İçişleri Bakanı Dacic, Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deri Plato kumları bölgesindeki orman yangınının tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Yangını Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
2: Ekonomi.
1: Dünya Bankası, Türkiye'nin tarımsal gıda sektöründeki dönüşümüne destek olmak için 7 milyon dolarlık kaynak sağladı. Tarımsal işletmelerin verimliliğini ve katma değerini artırmayı hedefleyen proje, kırsal kalkınmaya ivme kazandırırken Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerini de destekleyecek. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Konaklama tesislerinin yatak kapasitesi 1,9 milyonu aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi Ağustos itibarıyla 1 milyon 939 bin 125'e ulaştı. İller bazında değerlendirildiğinde Antalya, bakanlık belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinde ilk sırada yer aldı. Antalya 272 bin 731 yatakla İstanbul, 243 bin 256 yatakla Muğla, 94 bin 936 yatakla İzmir ve 58.675 yatakla Aydın izledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni, daha doğrusu ekonomi bültenini sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.896 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.764, çeyrek altın 11.036, tam altın 44.012, ata altını ise 44.756 liradan işlem görüyor. Spor. Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktör Burak Yılmaz'la anlaştı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden arka Çorum Futbol'da teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandığı bildirildi. Kulübün açıklamasında Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük için Burak Yılmaz'la anlaşıldığı belirtilerek hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz denildi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Turka Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Peşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümlü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri tüm, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo 0.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Dilden Türk kültürüne açılan bir pencere. Anadolu'nun bağrından radyolara, radyolardan Türkiye'nin en gözde sahnelerine uzanan bir hayat yolculuğu. Neşet Ertaş'ı 2012'de yakalayan ölüm, onun hazinelerini kendisiyle birlikte götürmedi.
2: 1938 cihana, Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne, dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi, tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü, baban gibi sazcı oldum dediler.
1: 1938'de Kırşehir'de doğan Neşet Ertaş, doğumundan ölümüne kadar geçen 74 yıllık sürede Anadolu kültürünün önemli mihenk taşlarından biri oldu. Müzikle küçük yaşlarda tanışan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la birlikte çeşitli etki ve köy düğünlerine gidip buralarda zil ve darbuka çalardı. Belki bir zorunluluk olarak başlayan bu yardımcılık onu bulunduğu yerden çok ileriye taşıyacaktı.

Annesi Döne Ertaş'ı henüz 12 yaşındayken kaybedince babası ve kardeşleriyle birlikte göçebe bir hayat sürmeye başladı. Ekmek neredeyse ailecek oraya gittiler. Babası Muharrem Bey Yozgat'ta ikinci evliliğini yapınca bir süre orada yaşadılar. Neşet Ertaş hiçbir zaman okul önlüğü giymedi ama kendini ilgi duyduğu müzik alanında geliştirmekten de geri durmadı. Kendi kendine keman, cümbüş, bağlama gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi. Babasıyla köy düğünlerine gittiklerinde öğrendiği bu müzik aletlerini de sahnelerine dahil etmeye başladı. Neden?

0: Hayatında da müziğinde de babasının büyük bir rolü vardı. Hayata ilk adımlarını atarken babasıylaydı, müziğe ilk adımlarını atarken de. Sanata ilk adımlarını atarken de babasını örnek alarak ilerledi. Orta Anadolu'da söylenen uzun hava türküleri ağıt ve feryatlara bozlak deniyor ve bu türe babasıyla uzun yıllar sahnelerinde yer verdiler. 1950'li yıllarda babasından öğrendiği türkü ve bozlakları plaklara kaydetmeye başladı. Sonrasında bu plakların içeriğini Anadolu'nun müzik ve oyun havalarıyla çeşitlendirdi. Aynı dönemde TRT Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler isimli programda Muzaffer Sarı Sözen'in konuğu oldu. Geleli gülmedim ben bu cihana bozlağıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmaya yetecek bir performans sergiledi. Halkın sevgisi ve performanslarının güzelliği sayesinde yaklaşık 20 yıl boyunca misafir sanatçı olarak Ankara Radyosu'na konuk olmaya devam etti. 1957 yılında İstanbul'a geldiğinde kaydettiği plaklarda babasına ait olan Neden Garip Ötersin Bülbül Bozlağı büyük ilgi gördü ve geniş kitlelere ulaştı, çeşitli halk konserleri verdi.
1: Bu der

1959 yılında Ankara'ya taşındı ve Casablanca Gazinosu'nda sahne aldı. Birçok sanatçı ve oyuncuyla sahneden sonra solo konserler vermeye başladı ve Türkiye'nin pek çok şehrinde sahne aldı.

1960'lı yıllara geldiğinde kendi bestelerini de plaklarına eklemeye başladı. Garip mahlasıyla seslendirdiği eserler halk tarafından oldukça ilgi gördü. 1962'de askerlik için İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulundu. Askerliğini bitirdikten sonra Ankara'ya dönen Ertaş, ünlü saz yapım ustası Hüseyin Koluman'la tanıştı. Koluman, Ertaş'ı saz dükkanına ortak etti ve bir süre sonra dükkanı tamamen Ertaş'a devretti. Tam da hayatında bu değişiklikler olurken Leyla'sıyla tanıştı. Leyla aslında Neşet Ertaş'ın bir hayranıydı. Bu tanışma Neşet Ertaş'ı da Leyla Hanım'a hayran etti. Kısa bir süre sonrasında evlenen çift Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a haber vermemiş. Bu sebeple evlilikleri asla babam Muharrem Ertaş'tan onay almadı. 7 yıl süren evliliklerinde 3 çocuk sahibi olan çiftin 2 kızı 1 oğlu oldu.

1969'da TRT sanatçılarından oluşan bir ekiple Almanya'ya gitti. Dönerken zamanın Yugoslavya'sında bir trafik kazası geçirdi ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 ay hapse girdi. Hapishanedeyken kendisine Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun notuyla bir kitap gönderildi. Sonradan doğrulansa da o dönem uzun bir süre notun Yaşar Kemal'e ait olup olmadığı bir muamma olarak kaldı. Sonraki yıllarda Neşet Ertaş'ın evine belgesel çekimi için gelen Bayram Bilge Tokel bu hikayeden etkilenip belgeselin ismini Bozkır'ın tezenesi yaptı. Bu anı ve belgesel sayesinde Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi olarak anılmaya başladı. Yıllar sonra bir Neşet Ertaş hayranı olan Erdoğan Atakar, Yaşar Kemal'in Üç Efsanesi kitabını gerçekten Karaköy'de çalıştığı arkadaşıyla birlikte o notla Ertaş'a gönderdiğini anlattı.

0: 1970'lerde eserleri birçok sanatçı tarafından da pek çok kez yorumlanmıştı. TRT Ankara Radyosu'ndaki programlar aldığı solo band kayıtları kendi eserleri derken halkı Anadolu'yla harmanladı. Kayda başladığı zamanlardan adım adım halk sanatçısı olmaya ilerliyordu.
1: Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?
0: Neşet Ertaş 1976 yılında sahnedeyken parmaklarından felç geçirdi. 2 yıl süren fizik tedaviden sonuç alamayan Ertaş, işsiz kalınca mecburen Almanya'da yaşayan kardeşi Necati Ertaş'ın yanına gitti. Burada tedavi olurken kısa sürede çocuklarını da yanına alan Ertaş, 1999-2003 yılları arasında önce Berlin'de sonra ise Köln'de yaşadı. Burada yaklaşık 20 kaset çıkardı ve kasetlerini yine babasından duyduğu, anonim veya kendi bestelediği eserlerle donattı. Avrupa ülkelerinde Türk işçilerin yoğun yaşadığı şehirlerde düğünlere gidip konserler verdi. Uzun bir aradan sonra Türkiye'deki konserlerini 2000 yılındaki Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserle döndü. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 2002 yılında kendisine devlet sanatçısı unvanını vermek istedi. Ancak Ertaş, hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor diyerek bu unvanı kabul etmedi. Yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün hizmet ödülünü kabul etti ve bu ödülü bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım dedi. Başarısı seri bununla da kalmadı. 2009 yılında UNESCO tarafından Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi ilan edildi. 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi kendisine Fahri Doktor unvanını layık gördü. Ertaş'ın saz çalma tekniği, türkü okuma üslubu ve şiirlerinin edebi değeri üniversitelerde ders ve tez konusu oldu.
2: Sevgili izleyicilerim, merhaba. Bu güzel, bu anlamlı, bu mutlu günümüze hoş geldiniz diyorum. Ben gelemediğimin nedeni üzerinize afiyet. Bir rahatsızlık geçirdim. Halen doktor kontrolünde olduğum için gelemedim. Üzgünüm. İnşallah kısa zamanda sıhhatıma kavuşup yine sizlerle beraber olmak istiyorum.
0: Dinlemiş olduğunuz ses Neşet Ertaş'ın son röportajına aitti. Sevenleriyle yeniden bir araya gelemeden 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede mesane kanseri nedeniyle vefat etti. Kırşehir merkezine yer alan Bağbaşı Mezarlığı'na vasiyeti üzerine babasının aya defnedildi. Mezar taşına ise sakın olha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp, hakka bağlı, incitme canı, incitme yazıldı.

0: incitme.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yavuz Yılmaz, fon soruşturması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuz Yılmaz açıklamasında fon vurgununun siyasi ayağına dikkat çekerek, fon vurgunu konusunda yapılan tutuklamalar AK Parti'nin bir göz boyamasıdır. Fon vurgununda tutuklananlar siyasi ayağın kimler olduğunu biliyor. Bürokratlar gizli bir şantaj altında adelerini kullandı. Radyo Sputnik canlı yayına katılan Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz şunları söyledi.
5: 28 yaşında bu kadar büyük şeylere sahip olan bir gencecik, daha 3 yıl öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pankartlarını asan ve Rabia işareti yaparken şimdi ultra lüks yatlarda poz veren birisine gelmesi tek başına yapabileceği bir şey değil.
6: Her büyük olayda olduğu gibi ne tesadüf Tayyip Erdoğan yine yurt dışında. Cumhurbaşkanının haberi olmayabilir mi? Yani adını koyalım. Ben bunları tabii soruyorum ama şeklen böyle söylüyorum. Tabii ki haberleri var. Hepsinin haberi var. AKP kendi payına düşeni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kendi payına düşeni, işte siyasi ayağı kendi payına düşeni en başından beri almak durumunda. Fon vurgunu suç örgütünün 3 tane ayağı var. Bunlardan biri fon şirketleri ayağı. Bu Emre Tezmen vesaire filan işte tutuklandı. Onun gibi fon şirketleriyle ilgili olan kısım. Bir diğer ayağı siyasi ayağı. Bir diğeri de bürokrasi ayağı. Dolayısıyla bu üçünü aynı anda ortaya çıkarmak gerekiyor. Emre Tezmen'in şöyle bir özelliği var. Emre Tezmen de bu işe dahil olan siyasi ayakta ve bürokrasi ayağında kimler olduğunu biliyor. O nedenle Emre Tezmen yaptığı, verdiği ifade de bir ifade vermenin ötesinde dalga geçiyor.
5: Yani evet, haberim yok diyor. Fon alımlarından haberim yok dediği kısımlar
6: diyorsunuz. Evet, dalga geçiyor. O zaten kendi geleceğini garanti altına almış durumda. İhtiyacı olan tek şey şu anda korunmak. Onu şu anda Türkiye'de hiçbir koruma şirketi veya çeşitli koruma Emre Tezmen'i bu 511 bin fon mağduru yatırımcısından koruyamaz. Kimin dışında? AKP'nin dışında. AKP de nasıl koruyabilir onu? Tutuklayarak. Tutuklayarak, alarak, onu bir köşeye alarak, hem dediği kadar şimdi tutulduğu yerde bağıra bağıra, biraz önce söyledim, siyasi ayağı veya bürokrasi ayağını bağıra bağıra söylesin. Kim duyacak ki onun sesini? Yani bu sorunu bilerek yaratanlar bu sorunu çözemezler, çözmeyecekler de. Kurulan bir tuzağa 131 fondaki 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısının düşürülmesi olayıdır.
4: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bir ayağını anlattı. Fon vurgununun 3 ayağı olduğunu söyleyen Yavuz Yılmaz, bunların fon şirketleri, siyasi ayak ve bürokrasi olduğunu anlattı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in fon vurgunundaki siyasi ayağı bildiğini de söyleyen Yavuz Yılmaz, Emre Tezmen bu işe dahil olan siyasi ayakta ve bürokrasi ayağında kimler olduğunu biliyor. Kendi geleceğini garanti altına almış durumda. İhtiyacı olan tek şey şu anda korunmak ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
7: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılının açılışında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 2. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılının açılışında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclisin açılmasıyla izleme komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirterek sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.
2: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
1: Kurtulmuş bundan sonraki süreçte meclise 3 tane sorumluluk düştüğünü kaydederek şunları söyledi.
2: Bundan sonraki süreçte meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanması ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi, Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi, üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin de bir açıklama geldi. Soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, kime uzanıyor, kimin bir kusuru varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır dedi. Öte yandan fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmanın 3. dalgası kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 şüpheliden 5'ine yönelik operasyonun ardından kalan 7 şüpheliye yeni baskın yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 2. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara merkezde 16 şehirde 45 adrese eş zamanlı baskın yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 33'ü yakalandı. Gürlek, 10 şüphelinin cezaevinde bulunduğunu, 3 kişinin ise arandığını kaydetti. Yunanistan'da muhalefetten Miçotakis'e tepki geldi. Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Garis Takelaridis, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile New York'taki görüşmesini sert şekilde eleştirdi. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Takelaridis, Miçotakis'in böyle bir isimle görüşmesinin Yunanistan açısından utanç verici olduğunu değerlendirmesinde bulundu. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Turka Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek.
0: Ekonomi.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte elektrik altyapısının yeterli olmadığı yerlerde istasyonlar ihtiyaç duydukları ek gücü bataryalarda depolanan elektrikten karşılayabilecek. Böylece yeni trafo veya şebeke yatırımı gerektiren bazı noktada yüksek hızlı şarj hizmeti sunulabilecek. İnternetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor. Yeni düzenlemeyle birden fazla emlakçıya yetki verilemeyecek. Konutun satışını ise sadece bir emlakçı yapabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.911 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 85 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.769, çeyrek altın 11.044, tam altın 44.033, at altını 44.773 lira. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu Haftanın Keyfiyle devam edecek.
3: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin. Bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
4: Haftanın Keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Keyifli şeyleri konuşmak için bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve yorumlarından dedikten sonra bu hafta çok enteresan bir konumuz var gerçekten de. Bugün sizinle tuhaf bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Çünkü bazı çok tanıdık Türkçe şarkılar çalacağız. Ama melodiyi başka bir ülkede, başka bir dilde dinlediğimizde şunu fark edeceğiz. Meğer biz yıllardır aynı şarkıyı dinliyormuşuz. Melodi aynı, bazen düzenleme bile aynı. Ama hikaye bambaşka. Bir adam Cezayir'de öldürülen kayınpederini ve müzik hocasını anlatıyor. Şarkı Türkiye'ye geliyor. Bir kadın aynı şarkıda sevgilisini anlatıyor. Fransa'da iki sevgili kavga ediyor. Adam gel barışalım diyor. Türkiye'ye ne sevgi kalıyor ne bir şey kalıyor. Yahya Kemal çıkıyor ortaya şarkının içinde mesela. Ya da işte ne bileyim yabancı şarkıların Türkçe versiyonlarını değil... Melodilerin kültür değiştirirken geçirdiği kişilik değişimini konuşacağız sizlerle. Ve Türkiye'de bu konuda gerçekten de kocaman bir tarihi var. 1960'lardan 90'ların sonuna kadar aranjman konumuz var. Yabancı bir beste alınıyor. O bestenin üzerine Türkçe'de yepyeni bir şarkı yazılıyor. İşte Fecri Ebcioğlu'ndan tutun da işte şeylere kadar. Bir sürü insanlar var. Fikret Şenes, Sezen Cumhur Önal falan gibi bir sürü isimler var. Bugün böyle bir oyun oynayacağız efendim sizlerle. Her şarkıya şunu soracağız. Diyeceğiz ki bir melodi Türkiye'ye girerken sınırda neler kaybetti, neler kazandı, nasıl başka bir şarkıya dönüştü? Türk kültür sanat gümrüğü şarkılara neler kattı? Hadi o zaman ilk şarkımızla başlayalım. Bu şarkıyı Türkçe olarak söylemeye başlayacaksınız diye hissediyorum. Dinleyelim, görelim efendim.

Şarkı size tanıdık gelmiştir herhalde. Bu arada sizlere telefon numaramızı da verelim. 0505-171-66-56. Ne olur telefona bu şarkıları bildiğinizde ya da şarkılarla ilgili size karıştırdığı şeyleri duyduğunuzda lütfen mesaj atın efendim. Sizden mesajlar bekliyoruz. Evet, şarkı neydi? Aşkın Nur Yengi'nin Seni Aldattım isimli şarkısıydı. Ama biz bunu Enrico Macias'tan dinledik. Moşantör şarkının orijinali. Şimdi Seni Aldattım versiyonunu dinlediğimizde tam bir Sezen Aksu evrenine gidiyoruz. Erkek aldatmış, kadın acı çekmiş, ilişkiyi kurtarmaya çalışmış. Sonra bir noktada hesabı kapatmış. Madem öyle al, ben de seni aldattım demiş. Fakat melodinin Fransa'daki olayında ortada sevgili bile yok. O çok başka. Fransız melodisi çok başka. Enrico Macias'ın o Moşantör Prefere en sevdiğim şarkıcı anlamına geliyor. Aslında Enrico Macias'ın ustası ve kayınpederi Sheikh Raymond Leiris için yazılmış bir saygı şarkısı bu. Raymond Cezayir'in Konstantin şehrindeki Arap Endülüs o maluf geleneğinin en büyük müzisyenlerinden biri. Üstelik hikaye gerçekten de sinemalık bir hikaye. Filmi çekilse süper izlenir bir hikaye. Enrico Macias gençken Raymond'ın orkestrasında gitar çalıyor. Sonra ustanın kızı Suzy'ye aşık oluyor, onunla evleniyor. 1961'de Raymond öldürülüyor. Bu olay Macias ailesinin Cezayir'den ayrılmasına kadar giden sürecin önemli kırılmalarından biri oluyor. Macias yıllar sonra 1986'da Moşantör Prefere ile kayınpederini yeniden anlatıyor. İşte yani şarkının içinde yalnızca bir insan yok. Konstantin var, Cezayir var, Müslümanlarla o işte Yahudilerin orada birlikte ürettiği maluf geleneği var. Ustadan çırağa geçen bir müzik var, aile var, sürgün var, kayıplar var efendim. Sonra aynı beste 1990'da Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye albümünün açılış şarkısı oluyor. Türkçe sözleri tabii ki Sezen Aksu yazıyor. İşte artık ustadan çırağa bir müzik mirasını değil, sevgiliden sevgiliye ihanetin devredilmesi burada konuşuluyor. Bence programın en çarpıcı dönüşümlerinden bir tanesi işte bu şarkı. Çünkü şarkının duygusal şiddeti aslında korunuyor. İkisinde de bir insan başka bir insana hayatımı değiştirdin diyor. Ama birinde bunun sebebi öğretilen müzikken diğerinde çekilen aşk acısı efendim. Kısacası Cezayir'deki adam kayınpederine ağıt yakıyor. Türkiye'deki kadın sevgiline dönüp sonunda oldu seni aldattım için olarak diyor. Aynı melodiye bundan daha farklı iki hikaye koymak mümkün mü? Bilemiyorum efendim. Haydi o zaman ikinci şarkımıza doğru yelken açalım. Hümeyra'ya doğru gidelim efendim. Bu şarkıyı da diyeceksiniz ve böyle dinleyeceksiniz eminim. Bekliyorum sizleri.

Efendim, Hümeyra'nın, o Hümeyra'nın çok güzel sesinden dinlediğiniz Sessiz Gemi şarkısı. Bir çok giden, memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Tabii ki Yahya Kemal'in aslında şiiri bu. Beni burada şaşırtan ne biliyor musunuz? Yahya Kemal'in şiiri bu Christian de Lagrange'ın Santo Ajustisol şarkısının üstüne cuk oturmuş. İnanılmaz oturmuş. Şimdi aruz vezini hatırlıyor musunuz? Aruz vezni hani o eski Türk şiirlerinde bir şey hece ölçüsüydü, aruzlu yazılırdı. Ben sizler için bu Sessiz Gemi'nin aruzunu da hatırlatayım istedim, onu da çıkarttım. Mef'ulü, mef'ailü, mef'ailü, fe'ulün bunun şeyi. Ya o mef'ulü, mef'ailü, mef'ailü, fe'ulün tam oturuyor şarkıya. İnanılır gibi değil. Şarkının temposunda gidiyor. Bu da artık şarkıya söz yazanların balı mı diyelim, bilgisi mi diyelim, onu tam bilemiyorum. Şarkıya gelelim şimdi. Burada Fransızların bir sorunu var, çözülebilir bir sorunu var. Christian de Lagrange sevgilisini üzmüş, hatasını kabul ediyor, özür diliyor, sensiz yalnızım diyor. Hatta bütün şarkının ruhu şurada toplanıyor. Tamam, kavga ettik ama hadi gel bir daha deneyelim ya diyor şarkıda. Santo Ajustisol, sensiz ben çok yalnızım diyor. 1972 tarihli bir şarkı bu. Yani hani biraz müdahaleyle kurtarılabilecek bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Ama olay Türkiye'ye ya Kemal'in şiirine gelince olay bambaşka bir yolu. Sessiz gemiye gidiyoruz işte. Arada böyle ilişki terapisi falan hepsi iptal, çöpe gidiyor. Çünkü falan küsmemiş, ölmüş. Ölmüş. Fransızca versiyon adam hadi gel barışalım diyor. Türkçe versiyonun cevabı şey, kardeşim biraz geç kaldım diyor yani. Dönen yok seferinden diyor. Üstelik burada normal aranjman da yapılmıyor. Yani Türkçe söz de yazılmıyor üstüne. Var olan Türk edebiyatının en bilinen, en popüler şiirlerinden bir tanesi Op şarkıya demin de size söylediğim aruz ölçüsüyle cuk diye oturuyor. İşte biri 1970'ler Fransız popu, diğeri 20. yüzyıl Türk şiiri efendim. Bir tarafta beni affet, bir tarafta ölümün döndürülmezliği var. Çok acayip. O zaman şimdi bir başka şarkıya doğru gidelim. Yani hiç ummadığınız isimlerden böyle bizim aparttığımız şarkılar çıkacak ortaya. Şarkıyı dinleyince aa diyeceksiniz. Bir şarkı Hintçe bu arada. Onu da söylemiş olayım size. Haydi gelsin şarkımız.

aynı ama zamanla kurulan o ilişki tamamen farklı. Şimdi Hintçe şarkıda zamana hesap soruyor. Aşk yuvasını mahveden felaketin nereden geldiğini soruyor. Bu alev fırtınası nereden çıktı diye soruyor. Dünyaya karşı bir itiraz var. Erkin Koray tabii 1990'larda malzemeyi alıp bambaşka bir felsefeye doğru götürüyor. Bunlar neden benim başıma geldi değil. Cevap var burada. Herkesin başına geliyor bunlar diyor Erkin Koray. İşte iki kültürün aynı melodiyle kurduğu ilişki burada birbirinden ne kadar farklılaşıyor bunu görüyorsunuz. Hintçe şarkı zamana dava açıyor. Erkin Koray davayı geri çekiyor. Evet ya olur böyle şeyler diyor. Karar çoktan verilmiş diyor. İnsanın kaderi böyle diyor. Ne yapalım diyor. Üstelik düşünün melodi 1956'da bir Hint filminde doğuyor. 30 yılı aştıktan sonra Türkiye'de insanların yaşlanmayı ve geçmişi düşündüğü bir rock klasiğine dönüşüyor. Zaman geçmiş ama melodi olduğu gibi kalmış efendim. Öyle bir geçer zaman ki dediğimiz aynıyla vaki. Efendim haydi o zaman bir diğer şarkımıza doğru yelken açalım. Şimdi böylesi şarkılar olunca, böylesi yurt dışından getirilen şarkılar olunca aklınıza gelen ilk Türk şarkıcı kimdir? O gelsin, onun sesine uyacak bir şarkı gelsin. Tabii ki Ajda Pekkan'a doğru gidiyoruz efendim. Dinleyelim şarkımızı.

Ajda Pekkan bu şarkıda nasılsın, iyi misin, sorarsam söyler misin diyordu. Peki şarkının orijinali neymiş efendim, ona gidelim. Ama gitmeden önce size numaramızı hatırlatalım. 0505-171-66-56'dan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şarkılarla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet, Ajda Pekkan'ın söylediği nasılsın, iyi misin şarkısını Daniel Gerard söylüyor. Şarkının orijinal adı Ti Lay Lay Di efendim. Aslında bir diğer adı da Larmenyen, yani Ermeni aslında şarkının adı. Şimdi çok enteresan bir hikaye var. Yani Daniel Gerard'ın bunu söylediği şarkıdaki Larmenyen, yani o Ermeni, Ermeni meselesi dekor değil burada. Daniel Gerard'ın gerçek adı Gerard Daniel Kerlakyan. Yani gerçekten babası Ermeni, annesi Korsikalı bir adamdan bahsediyoruz. Universal Music France biyografide de Gerard'ın Ermeni kökenli olduğunu zaten açıkça belirtiyormuş. 1973'te yayınlanmış bu şarkı. Adam şarkıda kendini anlatıyor aslında. Yani ben Ermeniyim diyor. Şarkının hareket noktası da bu. Sonra beste Fikret Şenes'in eline geçiyor. 1974'te şarkının orijinalinin yapılmasından hemen bir sene sonra bunu Ajda Pekkan'a uyarlıyorlar ve kamera 180 derece dönüyor. Diğer tarafı göstermeye başlıyor. Fransızca şarkıda ben kimim diyor. Sorunun cevabını anlatıcı kendisi veriyor. Ajda Pekkan karşıdakine soruyor. Sen kimsin? Nerelisin diyor. Sazın başka, sözün başka diyor. Kimlerdensin diyor. Yani

Özne ile Nesne Ajda Pekkan'ın şarkısında yer değiştiriyor. İşte en ilginç taraf da zaten bundan sonra geliyor. Çünkü Türkçe söz yabancıyı yalnızca sorgulamıyor, sonunda inanılmaz bir pratik entegrasyon modeli öneriyor. Oynarsan sen bizdensin diyor Ajda Pekkan. Bakar mısınız? Pasaport yok, ikametgah yok, dil sınavı yok. Dans edeceksin, vatandaşlık tamam. Biz de. Üstelik şarkının orijinal sahibinin gerçekten Ermeni kökenli olduğunu bildiğiniz anda, hani Fikret Şenes'in yazdığı o nerelisin sorusu bugün dinlerken bambaşka bir yankıyla geliyor sanki kulaklara. Yanılıyor muyum? Siz söyleyin lütfen. Yani Türkçe versiyonda biz adamı kapıda durdurup sorguya çekiyoruz. Sonra müzik başlayınca fikrimizi değiştiriyoruz. Diyoruz ki oyna tamam geç içeri diyoruz. Çok acayip bu şarkılar. Gerçekten de o çevrilme şeyleri çok acayip. Sizler için de en enteresan olanlarını topladım gerçekten de. Şimdi o zaman bir diğer şarkıya geçelim. Böyle ellerimizi kaldıralım, oynayalım efendim. Şarkıyla oynamadan duramayacaksınız. Bakalım Türkçesini hatırlayabilecek misiniz bu şarkının?

Dansa şarkısını hatırlıyorsunuz herhalde. Şenay'dan Hayat Bayram Olsa şarkısı. Şarkının orijinali Lyubka Dimitrovska'nın Obekanye diye bir şarkıymış efendim. Tam olarak bizim genel tezimizi bozan bir şarkıdayız şu anda. Arka planda şarkımızı siz dinlemeye devam ederken ben üstüne neler olduğunu anlatayım size. Türkçe aranjmanlar yabancı şarkıları melodrama çevirdi diyoruz ya, şimdiye kadar hep böyle söyledik. Şenay kıyıyor, geliyor ve bütün bu tezimizi ters yüz ediyor. Obekanye Hırvatça'da vaat demekmiş. Bu Dimitrovska 1971'de bu şarkıyı söylemiş. Kaynak şarkının derdi iki insanın ilişkisiymiş. Birbirimize söz vermeli miyiz? Bu aşk sürecek mi? Birbirimize umut vermek doğru mu? Filan derken o iki kişi, Şenay 1972'de çıkıyor, elleri havaya kaldırıyor ve sevgiliyi şarkıdan çekip atıyor, kapıları açıyor, dünyadaki herkesi içeri çağırıyor. Diyor ki mesele bir kadının bir erkeğe söz vermesi değil, insanların birbirini sevmesi, güçlü insanın güçlüğü yenmesi, mutlu insanın mutluluk vermesi, hayat bayram olsun diyor Şenay. Böyle bir durum var. Sonunda ölçek milyarlarca insana doğru gidiyor. İnsanlar el ele tutuşsa diyor, birlik olsa diyor. Yani Yugoslavya'da başlayan, o zamanın Yugoslavya'sı tabii, Yugoslavya'da başlayan özel konuşma Türkiye'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na doğru bağlıyor kendini. Çok acayip. Üstelik şarkının Türkiye'de kazandığı hayat da burada bitmiyor. Bu Ekim 1973'te Şenay Bülent Ecevit'in Taksim'deki seçim mitinginde Hayat Bayram Olsa'yı söylüyor. Çok acayip değil mi? Seçim şarkısı haline dönüşüyor bu. Ertesi gün Milliyet Gazetesi bunu haberleştiriyor. Dönemin basınında Şenay'ın büyük bir siyasi mitingde sahneye çıkışı olarak kaydediliyor. Bu tarihe geçiyor. Yani romantik bir Yugoslav şarkısının melodisi Türkiye'ye geliyor. Hümanist bir şarkıya dönüşüyor. Arkasından yüz binlerin bulunduğu siyasi bir meydanda söyleniyor. Kaynak şarkı Sen ve Ben Mutlu Olabilir Miyiz? Türkçe cevap: niye küçük düşünüyorsun? Bütün dünyayla buluşalım. Herkes el ele tutuşsun. İşte biz böyle birleştirici bir milletiz deyip güleyim tabii. Burası şaka yolunda. Efendim haydi o zaman bir diğer şarkımıza doğru yol açalım. Böyle bir yelken açalım. Bu şarkıyı kesinlikle biliyorsunuz. Aa diyeceksiniz. Bu da mı diyeceksiniz? Bu da efendim. Hadi gelsin şarkımız.

Bir bu dünyada evet Gönül Akkor'un böyle gelmiş böyle geçer dünya şarkısı efendim. İnanılmaz ama şarkının orijinali müthiş gerçekten. Ben Gönül Akkor müthiş değil demiyorum ama Feyruz efendim. Feyruz'dan bahsettiğimiz zaman akan sular durur. Bence tarihin zamanların en önemli şarkıcılarından bir tanesi tartışmasız. Şarkının orijinali biz böyle gelmiş böyle geçer dünyayı olarak biliyoruz ama şarkının orijinali Albintel Şalabiya. İnanılmaz nar ağacının altına doğru gittiğimiz bir şarkıdan bahsediyoruz burada. Feyruz'un söylediği Albintel Şah'a genç bir kız, aşk, bekleyiş, eski günler ve sevgililerin buluşması durumu var. Şarkının en sıcak sahnesinde sevgililer nar ağacının altında buluşuyorlar ama burada bir katman daha var. Bir dakika, öyle o kadar kolay bitmiyor. Albintel Şalabiya zaten folklorik kökenleri olan eski bir melodi. Yani o anda yazılmış bir melodi değil. Rahbani kardeşler var. Feyruz'un hayatında çok önemli bir yeri olan Rahbani kardeşler var. Onlar da müzik tarihinin en önemli kompozitörleri, bestecileri olabilirler bu arada. Yani o Rahbani kardeşleri not alın, bir yerleyin, YouTube'dan dinleyin onların yaptığı şarkıları. Zaten çoğunu Feyruz'dan dinleyeceksiniz. Müthiş adamlar. Ben burada sırf onlar için özel bir program yapmıştım. Beni yakından takip edenler hatırlayacaklardır. Bu Rabbani kardeşler bu şarkı halk ezgisini 1950'lerde yeniden işliyorlar ve Feyruz repertuarının bir parçası haline dönüştürüyorlar. Kahire opera çevresinde akademik çalışmalarında eser geleneksel bir şarkı olarak ele alınıyor ve Rabbaniler onun farklı biçimler kullandığını belirtiyorlar. Yani biz burada onu pop gibi dinliyoruz ama şarkının kökeni öyle böyle değil. Ben size öyle söyleyeyim yani. Sonra Fecri Evcioğlu geliyor top sakalıyla. Hatırlayamaz şimdiki yeni nesil onu. Ve nar ağacını kökünden kesiyor efendim. Kızı gönderiyor, sevgiliyi gönderiyor, flörtü bitiriyor, masaya bir ayna koyuyor. Bir yol bak aynaya, ömrümüz geçiyor diyor. Ne ara yaşlandık diyor. Yani az önce gençler nar ağacının altında buluşurken şimdi ne ara yaşlandık demeye başlıyorlar. İşte aranjmanların büyüsü de burada. Feyruz geçmişe bakarken sevdiğim insanla geçirdiğim günler duygusunu taşıyor. Gönül Akkor geçmişe baktığında nesneyi değiştiriyor. Benim hayatım nereye gitti diyor ya. Dolayısıyla yani nostalji aynı teknik olarak ama nostaljinin adresi değişiyor efendim. Birinde kaybedilen bir sevgili varken diğerinde kaybedilen gençlikten bahsetmeye başlıyoruz. Yani şarkının yolculuğu da neredeyse kendi sözleri kadar çok ilginç. Folklorik bir ezgi bu. Rabbanilerin elinden geçiyor. Feyruz söylüyor. Türkiye'ye geliyor. Fecri Evcioğlu tekrar yazıyor. Melodi birkaç kez de bu arada ülke değiştiriyor. Sadece bizde değil bu melodi bu arada. En sonunda hepimize aynı şeyleri söylüyor. Biz bunları konuşurken ömrümüz geçiyor efendim. Aa, böyle gelmiş böyle geçer mi dünya? Böyle bir yerde takılıp kalıyoruz işte. O zaman bir sonraki şarkıya doğru gidelim. Şimdi bu şarkıda konuşacak gerçekten çok şey var. Ve ben sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim bu arada yorumlar atmaya başlamışsınız. Haydi bu şarkıyı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte oluruz.

Efendim, Enrico Macias, A la face de l'humanité şarkının orijinali. Bunu Tanju Okan söyledi. İşte benim halkım diye söyledi. Ya şöyle sözlerini biraz size hatırlatayım isterseniz. Bir tarih yazmış bu toprak, ne canlar yanmış o yolunda filan diye. Her yeri cennet vatanın, dağlar taşlar olmuş halkımı yaratan. Bir sevgi dolmuş yürekten, bir kuvvet bütün ellerden. En yüce günde analar, kurtlar kuşlar olmuş halkımı yaratan filan gibi böyle acayip sözleri var. Şimdi orijinaline doğru gittiğimizde neler neler çıkacak karşınıza, aa diyeceksiniz. Bu arada Ender Bey bize mesaj atmış, sağ olsun. Şey diyor, yani bu uyarlama şarkıların çoğunda kaynak belirtilmemiş diyor. Evet efendim, o zamanlar öyle bir şey yapmıyorduk. Filmleri alıyorduk, apartıyorduk yurt dışından, altına kaynak yazmıyorduk. Şarkıları alıyorduk, apartıyorduk, altına kaynak yazmıyorduk. Haberleri alıyorduk o zamanlar, altına kaynak yazmıyorduk ki bunu şimdi de yapıyoruz. O ayrı. Evet, kaynak alma şeyimiz vardı ama ben sizin için kaynaklarını çıkarttım ki. Yani çünkü orijinalini bilmek, orijinalini kimin nasıl, nerede, niye söylediğini bilmek o şarkılar için değişik bir tat getiriyor insanın ağzına. Şimdi A la face de l'humanité, yani insanlığa karşı, karşıdaki yüz yüze gibi düşünebilirsiniz bunu. Enrico Macias efendim yine karşımızda. Bu arada Enrico Macias şarkıları en çok Türkçe'ye çevrilen şarkıcılardan biri. Neden diye soracak olursanız benim şöyle bir cevabım var burada. Enrico Macias Cezayir asıllı ve hem Yahudi hem Arap falan, böyle bir enteresan bir şeyi var. Ve yaptığı müzik babasından ve demin size söyledim kayınbiraderin kayınbabasından da gelen o müzik kültürü bizim kulağımıza çok yakın geliyor. Fransızlara enteresan geliyor, bize yakın geliyor. O yüzden de Enrico Macias'ın yaptığı herhangi bir şarkı yok ki biz onu Türkçeleştirmemiş olalım. Çok az var diyeyim, hadi birkaç pay bırakayım. Şimdi bu şarkıda ilginç bir şekilde Türkçe ve son kaynak şarkının ruhunu tamamen yok etmiyor. Onu söyleyelim. İkisinde de çok büyük laflar var. Demin size Türkçe şarkıdan söyledim yani. İkisi de bir sevgiliye gitmiyor, bir topluluğa hitap ediyor. Ama topluluğun sınırlarını değiştiriyor. Şimdi Enrico Macias burada A la face de l'humanité, insanlığın tamamına gidiyor. Haklardan, insanların aynı yasaya ve aynı mutluluklara sahip olmasından bahsediyor. Dostluktan bahsediyor. Sadakatten, umuttan söz ediyor. Şarkı kıtalara ve okyanuslara kadar genişleyen evrensel bir metin haline dönüşüyor. Tanju Okan bunu 1975'te alıp biraz daraltıyor. Benim halkım diyor. Aynı büyük ve marş melodiyi biraz daha marşa, tempoya çevirip kamerayı yaklaştırıyor. 45'likte kaynak beste açıkça Enrico Macias'ın eseri olarak bu arada yer alıyor. Burada Ender şeylerden bir tanesi, Ender Bey'e de bunu iletmiş olalım. Şimdi artık bütün insanlığı anlatmıyoruz burada. Bir ülkeyi ve onun insanlarını anlatıyoruz efendim. Köyleri anlatıyoruz. Analar, çocuklar, bayramlar, mertlik, memleket. Ve aynı modeliyle iki farklı daire çizmiş oluyoruz hepsinde. Enrico Macias'ın pergeli açtığında bütün dünyayı kapsıyor. Tanju Okan'ın pergeli sadece Türkiye etrafında, Edirne'den Ardahan'a kadar dönüyor. Şimdi bunu iki kelimeyle anlamak mümkün şarkının içinde geçen. Orijinal şarkıda hepimiz diyor. Türkçesinde biz diyor. Enteresan bir ayrım, bakın kaçmaması gereken gözden kaçmaması gereken bir ayrım. Bu arada yani halkımıza ne değerler atfediyor Tanju Okan. İşte bu benim halkım, aslanlar yatar gönlünde falan diye. Şimdi bu aranjman meselesinin işte en iyi özeti de bu efendim. Dil değiştiğinde yalnızca kelimeler değil, biz dediğimiz grubun sınırları bile değişebiliyor. O zaman haydi yeni bir şarkıya doğru gidelim. Bakalım bu şarkıyı hatırlayacak mısınız? Söyleyeyim size, şarkı çaldıktan sonra şey yapacağım. Bu şarkıyı bu arada daha önce burada programlarda çalmıştım. Hadi dinleyelim onu.

Gönlüm razı. Evet efendim, Nilüfer'in şarkısı. Bunu yine burada daha önce çalmıştık. Las Cresas. Enteresan bir grup. Gerçekten de bir rock grubu. Çok bu İspanya'dan bir rock grubu. Şarkının orijinali Las Cresas'tan Que Bonito Aquella Noche. Çok güzel bir şarkı bu arada. Bence orijinali daha güzel. Yani Nilüfer bunu çok güzel olabilir ama orijinali çok güzel. Nedenini size söyleyince aa tamam diyeceksiniz. Şimdi Las Cresas'ı biraz tanımamız lazım. Yani bunu anlamak için Las Cresas, Carmen ve Tia Munoz diye iki Roman kız kardeşten oluşan bir ikili. Bunlar roman, roman. Hani bir Türkiye'de romanlar çaldığı zaman kulak kesiliyoruz ve dinliyoruz ya. İşte İspanya'da bile bu böyle. 1970'lerin İspanya'sında flamenkoyu rock, pop ve rumba ile karıştırıyorlar. Acayip bir grup, çok öncü bir grup. Müzik tarihinde gerçekten yer alması gereken bir grup. Dediğim gibi size bu grubu defaatle çalmıştım daha önce. Radio Fuscadi ve sonradan işte Flamenco Rock'un öncüsü ikilisi olarak tanımlıyorlar bunları. Bu iki kızcağızı. Que Bonito Aquella Noche 1975 tarihli bir kayıt. Şarkıda çok güzel bir gece anlatılıyor. Ne kadar güzel bir gece zaten şarkının adı bu. Heyecan var, utangaçlık var, karşılıklık var. Kilit meselesi yok. İki kişi de oyunun içinde. Yani şimdi aynı melodi Türkçe'ye geldiğinde Ülkü Aker bunu Türkçeleştiriyor ve Türkçe sözleriyle Nilüfer'e getiriyor Ülkü Aker ve ilişkinin güç dengesi bam diye yerle bir oluyor. Nasıl? Yani sen bana baktın, ben sana baktım olayı bitiyor. Yerine sen gelsen de gelmesen de olur aslında. Ne olduğunu söylemesen de olur. Başkasının yanında olsan ben seni yine beklerim. Aşkının kölesi oldum filan gibi böyle sözler geliyor yerine. Yani İspanyolca'da aşk bir elektriklenme üstüne dönüşürken, konuşulurken Türkiye'de aşk fedakarlık testi üstüne geliyor. Sen ne yaparsan yap ben buradayım abi. İşte 1970'lerin sanırım o kadın bakış açısı, o Allah'tan değişmiş dediğimiz 2000'lerdeki o bakış açısını bize gösteriyor. Şimdi bugünün ilişki terapistine götürseniz bu şarkıyı, İspanyolcasını ve Türkçesini, birisinde iletişiminiz biraz daha açık olsun der. Diğerinde ikinci şarkı içinde abi bunu bir daha konuşalım der. Sen bunu böyle yapmasan mı acaba der. Yani o ilişki terapistinden Nilüfer'in söylediği şarkı geçemeyebilir. Net söyleyeyim size. İşte bu tip şeyler gerçekten çok güzel. Bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar hemen atmışlar bana sizin mesajlarınızı. Bir başkadır benim memleketimde Yahudi bir bayan söylemiştir. Daha sonra içine uyarlanmıştır diyor. Aslında şöyle Yahudi bir şöyle Yahudi şarkısı ama sözsüz. Daha sonra bunu Fransa'da Mireille Mathieu söylüyor. La Vogue diye. O şarkıyı da aldım ama zaman yetmeyeceği için çalamayacaktım size. Bir başkadır benim memleketimle ilgili. Daha önce de programda bunları geçirmiştim. O yüzden bugünkü programı atladım ama sizin şeyinizle böylece onu duyurmuş olalım efendim. İsminizi göremiyorum, kusura bakmayın. Ne olur. Ha Özgür Aksu'ymuş. Özgür Bey. Saygılar, sevgiler. Sizi dinliyorum büyük bir zevkle, saygılar demiş bir diğer Halit Bey. Evet, Halit Bey de bunu söylemiş. Sağ olun efendim, biz de sizi dinliyoruz diyeceğim, ne tuhaf olacak. Neyse, hemen o zaman bir dikey geçelim efendim, durmayalım. Füsun Önal'ın söylediği bir şarkıya geçelim. Bu şarkıyı benim yaşıtlarım bile zor hatırlayabilir ama haydi dinleyelim şarkıyı. Kulaklarımız hatırlayacak, siz hatırlamasanız bile.

Füsun Önal bunu şöyle söyledi. Dünyalar benim oldu, kuşkularım boşmuş. Meğer o da çoktan beni seviyormuş diyordu Füsun Önal bu şarkıyla. Dediğim gibi benim çağdaşlarım bile çok hatırlayamayabilir bu şarkıyı. Ama çok güzel bir şarkıydı. Füsun Önal'ın Dünya Benim Oldu şarkısını aratın lütfen dinleyin. Tekrar hatırlayın. O saygıyı hak eden bir şarkı gerçekten de. Bu şarkının orijinali nereden? Kavaret söylüyormuş bu şarkıyı. Natatila Çayay diye bir şarkıymış efendim. Yani bu hikayenin film uyarlaması yapılsa Türkçe versiyonun kaynak filmin sonunu değiştirmiş hali çıkardı karşımıza. Çok acayip. Çünkü bu arada şöyle söyleyeyim size, bu Kavaret'in söylediği o Natatila Çayay 1974'te İsrail adına Eurovizyon'a katıldı, kazanamadı. Neden kazanamadı diye sorar mısınız lütfen? Bende çok basit bir cevabı var. Eurovizyon'u takip edenler bilir ki 1974'te Eurovizyon'u ABBA kazandı. Waterloo'yla kazandı. Onu geçecek herhangi bir şarkı yok, kusura bakmayın. Yani böyle 100 bin kişi bir araya gelse Waterloo'yu çok zor geçerdi. Bunu buraya koyayım, isteyen beğenmeyen söylesin bana. Yani bu arada aynı yarışmada kim var biliyor musunuz 1974? Olivia Newton-John var efendim. Ya işte bu bilgiler çok enteresan bilgiler. 7. sırada bitiriyor o Eurovizyon. Düşün, Olivia Newton-John'un ABBA'nın olduğu yarışmayı 7. sırada bitiriyor bu şarkı. Metin normal bir aşk şarkısından biraz daha acayip. Dünyanın yaratılışıyla, dünyanın şekliyle, absürt fikirlerle oynuyor. Bütün bu mizahın arasında reddedilmiş bir aşkı anlatmaya başlıyor. Kafalar o kadar karışık ki, kafalar çok güzel. Yani adam hayatını vermiş, diz çökmüş ama kız istememiş. Üstelik şarkının içine küçük bir siyasi şaka da gizlemişler. Ne o şaka? Bir ya da iki devlete yetecek hava anlamına gelen bir bölüm var. O işte İsrail'in Filistin'le yaptığı, aslında yaşadığı çekişte o dönemde anlatan, onları biraz tiye alan, yani İsrail'in bugünkü bakış açısının biraz daha dışında bir şey aslında, bakış açısıyla yapılmış bir şarkı. Çok enteresan. Tabii Füsun Önal'ın bunu, bunlar böyle söylüyorlar, İleride bu çok tartışma konusu olacak diyerek aldığını düşünmüyorum. Ama güzel denk gelmiş. Ben de bulmuşken size hemen bunu vereyim istedim efendim. Şimdi Füsun Önal Türkiye'ye geldiğinde şarkı, Füsun Önal olaya müdahale ediyor tabii. Şöyle müdahale ediyor. Biz bu mutsuz sonlara razı değiliz diyor efendim. Türkçe versiyonunda adam öğreniyor ki kadın da onu seviyormuş. Ama reddedilme yok, trajedi yok. Sonra ne yapıyor? Meyhaneye gidip kadehler dolduruyor. Hesaplar da kendisinden geliyor. Muhteşem bir kültürel yeniden yazım bu. Tam anlamıyla bu efendim. Yani İsrail'de hayatımı verdim beni istemedi derken Türkiye'de arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş, o da beni seviyormuş meğerse, tamam kapatıyoruz konuyu, meyhaneci içki getir diye kapatıyor konuyu. Böyle bir şey çok acayip. Üstelik aynı melodi bir tarafta savaş sonrasının siyasi göndermelerini taşıyan Eurovizyon şarkısıyken diğer tarafta dünyanın en mutlu adamının hesap ödediği bir eğlence şarkısına dönüşüyor. Of, biz çok acayip bir ülkeyiz ya. Yani Türk sinemasının alternatif mutlu son diye bir şey olsaydı bu şarkı olurdu işte. Bu, hani o şarkı, bir de bu şarkı. Peki son şarkıyı dinlemeden önce o şarkının hikayesini anlatayım isterseniz. O son şarkıyla kapatalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Size Sezen Aksu'yla kapatacağım efendim. Yunanistan'dan Haris Alexiou'nun Mia Pista Apo Fosforo diye o isimle geçen şarkısıyla kapatacağım. Siz bu şarkıyı Sezen Aksu'dan hangi şarkı olduğunu dinleyince zaten hatırlayacaksınız. Kaçırmanıza imkan yok. Ben söyleyeyim. Beni yak, her şeyi yak. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak ile çevrilmiş bir şarkıdan bahsediyoruz. Şimdi son örnek bu tabii ki. Son şarkım sizler için. Konu tamamen yine değişmiyor. Yani ama birkaç ilginç bir şey oluyor. Ne o? Şarkı sadeleşiyor. Şimdi Haris Alexiou söyledi o Mia Pista Apo Fosforo'nun bestesi. Mikros Tikos'a aitmiş. Yunan şiiri ve şarkı dünyasının en önemli isimlerinden isimlerinin bunu şarkıda katkısı var. Fosfordan bir pistten bahsediyor şarkıda. Yani fosforlu bir pistten bahsediyor. Şarkının içinde o fosfor, koridorlar, korkular, taşınabilir gerilimler, işte hava korsanları, vahakum, böyle bir ordu, ruh, kartal, körlük, ölüm filan,
böyle şeyler geçiyor. Acayip sürrealist bir şiir var orijinalinde. Şimdi evet işte hikaye tam olarak şu diyeceğimiz bir hikaye yok. Ama yani sürrealizme geliyor. Sezen Aksu'ya geliyor olay. Ne oluyor? Sezen Aksu 1991'de Gülümse albümünde bu şarkıyı çalıyor. Atilla Özdemiroğlu'nun bu arada düzenlemesi. Türkçe sözlerini Sezen Aksu yazıyor. Sezen Aksu çok akıllıca bir şey yapıyor burada. Yunanca metindeki metaforları alıyor. Hepsini paketliyor. Bir kenara koyuyor. İki şeyi seçiyor aralarından. Ateşi seçiyor. Ölümü seçiyor. Sonra şarkıyı bunun etrafında kuruyor. Ne diyor? Aşk için ölmeli. İşte artık böyle fosforlu pistler yok. İşte o koridorlar yok. Vahalar, hava korsanları falan yok. Türk şarkı böyle ateş, bütün evren yani bu. Deştirme dersek belki haksızlık etmiş oluruz ama yok ya, basitleşme tarafı var. Yani Alexio bu şarkıda bir rüya görüyor, Sezen Aksu evi yakıyor. Öyle bir şey var yani, basitleştirme dersek. Yani bunlar aslında aranjman dediğimiz şey şarkıların yeniden yazımları efendim. Hepsini en baştan yeniden yazdık biz. Yazarken ama o kültürel gümrük diyorum ben buna. Türkiye'nin kültürel gümrüğünden geçerken şarkılar bambaşka bir hal oluyorlar. Ve o zamanın Türkiye'sini anlamak için çok iyi bir fırsat. Orijinallerine bakmak ve Türkçe versiyonlarına bakmak. Gerçekten Türkiye'nin o 1960'lardan 90'lara kadarki geçişini süper anlatıyor bence. Dedikten sonra artık programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programını böylece bitirmiş oldum. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser günlüklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılının açılışında konuştu. Kırıkkale'nin Yaşyan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Almanya'da çatışmadan kaçan 2 polis ihraç edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılının açılışında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mençilması ile izleme komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirterek sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.
2: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
1: Kurtulmuş bundan sonraki süreçte meclise 3 tane sorumluluk düştüğünü kaydederek şunları söyledi.
2: Bundan sonraki süreçte meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanması ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi, üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması gerçekleştirilmesi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizi hakkında ilk kez konuştu. Soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır, bu konuda en küçük bir tereddüt olmasın dedi. Meselenin sınırlı bir alanda yaşandığını belirten Erdoğan, finansal sisteme yönelik bir risk olmadığını ifade etti. Usulsüz vatandaşlıkta 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezi 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapılmış olarak gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve 72 milyon 250 bin dolar haksız kazan sağladığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 48 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yaşyan Belediyesi'ne 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Gözaltındaki 33 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü yeniden sökerek götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Zarar gören büst, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aynı gün yeniden yerine yerleştirildi. Dış gündemle devam edelim. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Lleida kentinde kamuya açık alanlarda burka ve nikap giymesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 400 ila 750 euro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor. Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta bulunan 52 kişinin cesedine günler sonra ulaşıldı. Borneo kentindeki bir hastaneye götürülen cesetler kimlik belirleme işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek. Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan petrol tankerinin kurtarıldığı bildirildi. Eritre bayraklı tanker 20 Ağustos'ta Yemen'in Mukalla kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Gemide 16'sı Hindistan vatandaşı 20 mürettebat bulunuyordu. Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını önceki gün itibariyle söndürüldü. Sırbistan İçişleri Bakanı Dacic, Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarında katıldığı Deri Plato Kumları bölgesindeki orman yangınının tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Yangını Sırbistan tarihindeki en büyük yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Almanya'da çatışmadan kaçan 2 polis ihraç edildi. Almanya'nın Gevelsberg kentinde 2020'de çıkan silahlı çatışmada vurulan meslektaşlarını bırakarak olay yerinden uzaklaşan 2 kadın polis görev ihlali nedeniyle memuriyetten çıkarıldı. Henüz kesinleşmeyen karara karşı Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurulabilecek.
3: Ekonomi.
1: Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirkete satılıyor. Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden Espresso Arabic'in %70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Beer Group'a satılması için anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Eslab'ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette %30 pay sahibi olmaya devam edecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.913 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 87 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.760, çeyrek altın 11.030, tam altın 43.973, atı altın ise 44.716 liradan işlem görüyor. Yayınımız Melisa İlmer'le Çalışma Hayatı programı ile devam edecek. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.0, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Ekonomist Gültem Atabay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. SPK'nın açıklamasına göre Vurgun'daki yatırımcı sayısı 455.758 kişi. Akıllardaki soruysa bu devasa Vurgun'da bu parayı kimler götürdü? İsim isim kayıtların Masak'ta tutulduğu bilindiği halde isimlerin neden açıklanmadığı merak konusu. Ekonomist Gültem Atabay, fon Vurgun'unu ve detayları yayında şu sözlerle anlattı.
2: Türkiye Sermaye Piyasalar Kurulu tarihinin en yüksek bir vurgunundan söz ediyoruz. Kendisi açıkladı SPK 455.758 kişi fonlardaki yatırımcı sayısı diye. Buradan kim ne götürdü bilinmiyor olabilir mi?
3: Mümkün değil. Şimdi SPK'nın izni olmadan biliyorsunuz hiçbir fon kurulamaz ve TEFAS'a açılamaz. Dolayısıyla burada SPK'nın ağır bir görev ihmali var. Bunlara kim bu izinleri BDDK'dan vermiş? Ramazan Başak iki defa gözaltına alındığında bu işleri ifşa etmek için kimler doğruların söylenmesini adli sistem içinde ya da hukuk sistemi, adalet sistemi içinde kimler bu fonlardan yararlanmış ki bu sistem devletin Adalet Bakanlığı tarafında ki Ramazan Başak gözaltına alınmış. Neyse ki tutuklanmamış. DDK'yı, SPK'yı, Borsa İstanbul'u adalet içindeki işte bazı suçlamayı yapan tutuklamaları öneren kişileri ve tabii ki bu kadar büyük bir güce neden bu kadar insanlar hem izin vermiş hem de arkası dönülmüş siyasetle bağlantıları var.
2: Biz bu isimlere ulaşma açık kaynaktan ulaşma şansımız yok mu?
3: Yok, yok. Çünkü hem kapalı bir fon ama bu SPK için o kadar kolay ki izin verdiği güne dönecek. O izni belgeleri kimlere imzalamış ona bakacak. Her işlem yapanın biliyorsunuz hesap açılır, hesaplar kayıtlarda tutulur. Bu kayıtları isteyecek. Hani böyle bir gün bile almayacak. Bana göre hani düğmeye basıp bilgisayarında sistemde yani bir dakikada ortaya çıkacaklar.
2: Bu 12 kişiyi kim biliyor şu anda? SPK başkanı biliyor mu?
3: Biliyor tabii.
2: Savcılık biliyor mudur?
3: Biliyordur.
2: Maliye Bakanı biliyor mudur?
3: Biliyordur. Devlet Bakanı ve yetkili kadrolar biliyordur. Borsa İstanbul'da biliyordur. Hani öğrenmiştir. Ama asıl SPK biliyordur ve hani bu işi yetkililerin imza atanlar biliyordur. Asıl bu tezgahın kurulduğu 2021 ve belki de öncesi 2020-2024 arasını yani tam da bu kapalı dönemi yani tam da bu 12 kişi 159 kişiye çıktığı dönemi MASAK incelemesine alınmaması. Bu neyi değiştirir? Bu paraların geri gelmesini, mağdurlara ödemelerin yapılmasını orada yaratabilecek değeri çok değiştirir. Çünkü bu insanların mal varlıklarını yurt dışına kaçırdıkları parayı yurt dışında menkul olarak işte at yat kat neyse adı onları aldıkları bunların geri getirilme, nakde çevrilme teslimat süresinin ya da teslimat miktarının çok büyük eksik kalmasına sebep olur.
2: Şu anda bu fon vurgunu denilen bütün yapının olduğu bir yerde resmen hiç kimse daha istifa etmedi.
3: Girerken söylediğiniz şekilde finans piyasasındaki en büyük vurgun ve skandal değil, Türkiye'nin başına gelen belki de en büyük bir vurgun ve skandal. Çünkü bahsettiğimiz kurumlar, devlet kurumları, onların arkasını döndüğü, görevlerini ihmal ettiği, kim bilir hangi siyasi ve çıkar ilişkiler için bunu uzunca bir süre yaptığı çok büyük bir skandal bu. Yani bu öyle kolay kolay yenip yutulacak, hani 6 ayda biz tasfiye sürecini yaptık, kapattık denebilecek boyutta bir olay değil.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan ekonomist Gültem Atabay, 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren fon vurgununu, fonlardaki işlemlerin kayıtlarını ve SPK'nın denetim sorumluluğunu canlı yayında anlattı. SPK'nın izni olmadan hiçbir fonun kurulamayacağını söyleyen ekonomist Gültem Atabay, fon vurgununu Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük vurgunu olarak yorumladı. Kapalı fonla işlem yapan 12 kişiyi SPK Başkanı, Savcılık, Maliye Bakanı, Adalet Bakanı ve yetkili kadroların bildiğini söyleyen Atabay, 2020-2024 arasındaki dönemin incelenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 50 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %590'a ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine %23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular organizasyonu ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. İtalya'nın Taranto kentine gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları Taranto 2026 milli sporcuların son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Organizasyonun 14. ve son gününde atletizm branşında erkekler ve kadınlar yarı maraton yarışları gerçekleştirildi. Milli atlet Ali Kaya 1 saat 2 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer milli sporcu Başlu ise 1 saat 4 dakika 8 saniyelik derecesiyle 3. olarak bronz madalya kazandı. Son gün kazanılan madalyalarla birlikte Türkiye, Taranto 2026'yı 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci oldu. Taranto 2026, Türkiye açısından Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları tarihinde en fazla madalya kazanılan ikinci organizasyon oldu. Türkiye, İzmir'i 1971'in ardından ikinci kez ev sahipliği yaptığı Mersin 2013'te 47 altın, 43 gümüş ve 35 bronz olmak üzere 125 madalya kazanarak tarihinin en başarılı Akdeniz Oyunları performansını sergilemişti. Milli sporcular 2022 yılında Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonuysa 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz olmak üzere 108 madalya ile tamamlamıştı. Türkiye, Taranto 2026'da elde ettiği 41 altın madalyayla altın madalya sayısı açısından Mersin 2013'teki 47 ve Oran 2022'deki 45 şampiyonluğunun ardından 3. en yüksek seviyeye ulaştı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları tamamlanırken Türkiye organı 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla ikinci sırada tamamladı. Milli sporcular son güne madalya kazanmayı sürdürürken erkekler yarı maratonda Ali Kaya altın, Ramazan Başlu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye bu sonuçla Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları tarihindeki en başarılı ikinci performansını sergiledi. Milli sporcuların kazandığı 41 altın madalyada Mersin 2013 ve Oran 2022'nin ardından Türkiye'nin bir organizasyonda ulaştığı en yüksek 3. altın madalya sayısı oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek adına her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: just a dream.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bugün biraz geç başladık gibi oldu. Trafik maalesef biliyorsunuz ki İstanbul'un en büyük derdi derken size tatlı bir haberle giriş yapacağım. Emekli promosyonları, biliyorsunuz emekli olanlar bankalardan belli bir promosyon alıyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte maaşınızı başka bir bankaya, A bankasından B bankasına taşıyarak daha yüksek bir miktarda para alabiliyorsunuz. Bunun için son tarihimiz 30 Eylül olduğu için hızlı bir giriş yapıyorum buraya. Son zamanlarınız kaldı. Gidip bankalarla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü bankalar arasında ciddi bir rekabet başladı. Özellikle Temmuz ayı itibariyle enflasyon farkları, ben zam diyorum ama tabii enflasyon farkı, ama kazanları olduğu için enflasyon farkı diyorum. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlar tabii ki otomatikman bir şekilde yükseldi. Ve Ocak ayı itibariyle de yükseleceği için bankalar alabildiği kadar emek kendi bünyesini almak istiyor. Çünkü neden? Bu gelen bir para döngüsüdür netice attığınız zaman. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir banka 35 bin liraya kadar verebiliyor, promosyon verebiliyor. Tabii neden? Çünkü kampanyalar arasında bu rekabet olduğu için işte faturanızı, kredinizi, kredi kartınızı, artık ne varsa elinizdeki bütün varlığınızı yan bankaya alabilmek adına promosyonları artı yapıyorlar. Tabii burada dikkat etmemiz gereken birçok koşul var. Çünkü örneğin mesela size ana olarak şey dedi diyelim, promosyon 12 bin lira dedi. Bu 35 bine çıkması için faturaları taşıyorsunuz, işte kredi kartı alıyorsunuz, belki kredi oluyor ya da kankanı pampanı getir kampanyalar oluyor. Yani bir emekliyi daha getirmeniz gerekebiliyor. O yüzden bankalarla görüşmek daha önemli. Şimdi mesela örneğin diyelim 20 bin TL üzeri aylık alan bir emekli üzerinden konuşacağım. Yani zaten genelde biliyorsunuz herkes en düşük emekli aylığını aldığı için bu yol üzerinden gideceğim. Bazı bankalarda mesela ana promosyon 12-15 arası değişiyor. Ek koşulları da yerine getirdiğiniz zaman, biraz önce söylediğim gibi faturasıydı, işte kredi kartıydı, o suydu bu suydu, 30 ile 35 bin lira arasında bir fark oluşabiliyor. Ama tabii her faturaya atıyorum 2 bin lira veriyor. Mesela işte suyu, doğalgaz, elektriği ödeyemediğimiz o muhteşem rakamlar var ya. Onları da taşımanızı istiyor. Dolayısıyla burada emeklinin bakması gereken tek şey reklamda yazan ya da beyan edilen ya da sosyal medyada böyle büyük puntolarla yazılan rakamlar değil. Şunu sormanız gerekiyor. Ek şartların ne kadarını yerine getirebilirim? O yüzden bankayla bunu görüşmenizi istiyorum. Mesela diğer bankada belki küçük de olsa bir krediniz var. O krediyi iptal etmeden, o krediyi tamamen kapatmadan banka değiştiremiyor biliyorsunuz. Ne bileyim işte eski bankanıza 6 ya da 10 arası bir mesela borcunuz kalmıştır, işte 2 sene 3 sene bitmemiştir diyelim. 10 bin lirayı oraya verdim, ben buraya 30 anlaştım, elime kalacak 20 bin lira. Bu da mı mantıklı diye görüşmeleri yapmanız gerekiyor. Çünkü kredi kartı kullanım sayınıza, yani daha doğrusu tutarınıza, ne kadar işte faturanız ne kadar yüksek, ne kadar az ya da aldığınız maaş da değişebiliyor. Mesela yetim, dolaylı alanlar var. Yani oranlı aylıklar alanlar var. Buna göre fark oluşabiliyor. Ama burada en önemli konu 3 yıl taahhüt verilmesi. Bunu vermenizde bir sıkıntı yok. Çünkü bunu daha önce de yaşadık. Şart 3 yıl taahhüt. Yani size bir sözleşme imzalıyorlar. İmzalatıyorlar daha doğrusu. Diyor ki 3 yıl bende kalırsan ancak bu promosyonu alırsın. Tabii ki bu şart şöyle delinebiliyor. Dediğim gibi biraz önce, eğer içeride kalan miktarı iade ederseniz sizi diğer bankaya geçirebiliyorlar. Geçmekte bir sıkıntı olmuyor ama kredi vesaire gibi şeyler aldığınız zaman o zaman bunları kapatmadan geçemiyorsunuz. Yani banka mesela örneğin 30 bin liralık bir avantaj sundu size. İşte fatura matura da götürebildiniz diyelim. Kartlarınızı vesaire de götürebildiniz diyelim. Diğer bankadan da 6 bin liralık iade cins tutar var. Tamam. Bankamızı değiştiriyoruz. A bankasından B bankasına geçiyoruz diyelim. Ne olacak? 6 bin lirayı ben diğer bankaya iade ettim. Hop. Elimde ne kaldı? 24 bin lira. Yani burada bakmamız gereken konu ana şey değil, elimize geçecek para. Yani hani ana promosyon tutarı değil, elimize ne kadar geçiyor? Bunu da hesaplamanız gerekiyor. Yani kim, hangi şartlarda nasıl geçecek? Emeklinin cebine gerçekten hangi rakam girecek? Bunlar için maalesef emekliler gene gidip bankalarla tek tek pazarlık masasına oturmak zorunda kalıyor. Son tarih 30 Eylül. Genelde devlet bankaları sabit tuttu. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. İşte 12, 15, 20 civarı sabit promosyonlar var. Yani ek hiçbir şey götürmeden bazı bankalarda. Bunların işte üstüne ek gelir mi gelmez mi bankayla konuşmanız gerekiyor. Neyi getireyim neyi getirmeyeyim şeklinde. Şimdi tabii banka ismi malumunuz veremiyor o ya. Veremediğim için de bunu sizin konuşmanız gerekiyor. Son anı da bırakmayın, çok kalabalık oluyor bankalar. Malum bizde evli çok yaşlanan bir nüfus olduğumuz için. Banka hani şey tam şey videoluk olur ha. Haberlerde şey olur ya, emekli kuyruğunda, emekli maaş çekme kuyruğunda böyle emekliler dizilir ya. Onun gibi bir şey oluyor maalesef bu promosyon dönemlerinde. Olabildiğince hızlı geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi aslında bizim çok çok uzun zamandır konuştuğumuz ve ne olacak ne olacak dediğimiz TES, yani tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bir değişiklik ortaya çıktı. Bu hani sizi zorunlu olarak bir bireysel emeklilik gibi bir şeye sokacaklardı, kıdem tazminatınızı aktaracaklardı. Şimdi bu rafa kalktı aslına bakarsanız. Bunun yerine BES, yani şu an sistemde bulunan çoğu kişinin çıktığı BES'i ve otomatik katılım kısmını yeni bir şekilde düzenlemeye başladılar. Bu 2027-29 orta vadeli program var ya, OVP diyoruz, sürekli konuştuğumuz. Bunun çerçevesinde bir süredir bunu düzenlemeye başladılar. Dediler ki otomatik katılım sistemi yeniden yapılandıralım. Hani bireysel emeklilik gibi BES gene devam etsin, yeni bir sistem getirmeyelim. 2025-27 OVP'sine, yani orta vadeli programı uygulayıp 2027-2029'a adapte edelim. Tabii hep biliyorsunuz adapteyiz biz. Bir yerlere adapte edilen emekliler ya da çalışanlar. Adaptemiz nasıl olacak? Şimdi şu aşamada tamamlayıcı emeklilik sistemini tamamen ortadan biraz kaldırıp bireysel, yani mevcut sistemin üzerine çalışmaya başlayacaklar. İsmini de özellikle değiştirmiyorlar. Neden vazgeçildi? Çünkü baktığınız zaman birincisi işverenler, ikincisi işçi için, iş dünyası için mali ekstra bir yük getiriyordu. Ve ismi de değiştiği zaman ha bu ne arkadaşa döndüğü için mesele, BES'in üzerinden ince ince işlenecek çeşitli sistemler olacak. Ve sendika tarafı da tabii ki bundan çok itiraz etti, bazı biliyorsunuz işçiler sendikalara bağlı olduğu için. Buradaki en büyük endişe kıdem tazminatıydı zaten, onu da biliyorsunuz. Bunu da hani mevcut yapısını korumak için hiçbir sıkıntı olmasın diye TES modelini ortadan kaldırıp gene BES üzerinden devam edecekler. Peki BES'te ne değişecek? Bakalım. Şimdi çalışan açısından en önemli, testten vazgeçildiğinde emeklilikte ikinci gelir oluşturma düşüncesi ortadan kalkacak diye bir açıklama geldi. Ama zaten şu an hali hazırda BES'te bile olmasanız, teste girmeseniz bile bir maddi olarak ekstra bir gücünüz var ise zaten ikinci emeklilik için başka yatırımlar yapıyorsunuz. Yani gene bireysel emekliliklere katılanlar var. Ne bileyim bu sepet denilen zımbırtıları yapanlar var. Gidip gümüş alan var. Yani bu hani ekonomik açıdan ekonomist değilim ama gene de yaparım yorumu biliyorsunuz. Biz emekli olamayanlarla birlikte emeklileri biraz rahatsız edeceğiz. Şimdi fondaki yani fon değişikliğinde şöyle olacak. Standart emeklilik yatırım fonlarının katılımcı birikimleriyle daha fazla büyümesi için yeniden bir tasarlama oluşuyor. Bu da neyle birlikte? BES'le birlikte. BES'i çevirmeye çalışıyorlar. Yani BES'ten çıkanları da geri içeri alıp, hani istiyorsan bak yeni bir fon sistemi oluşturdum, sana katacağım katkı budur şeklinde bir dönüşe çevirmeye çalışıyorlar. Hangi fonda değerlendiririm mi takip için devlet sistemine, nasıl gördünüz biliyorsunuz, yani bir fonla ilgili bir sıkıntı oldu biliyorsunuz, fonlarla ilgili para fonlarını bile kağıda çevirmeleri vesaire ilgili şu an soruşturmalar devam ediyor. İnsanlar da bundan korktuğu için zaten çoğu fona girmek istemiyor. Yani benim zaten alnımın teridir 3 kuruş, veremem ki 5 kuruş gibi bir diyaloğa döndüğü için tamamen devlet güvencesi altında BES üzerinden devam etmek istiyorlar. Şimdi standart fonların getirdiği yıllar itibariyle mesela enflasyonun altında kaldığı için çoğu fon bunu da düzenlemek istiyorlar. Çalışanın maaşından her ay para keselim ama birkaç yıl sonra baktığında benim hani param neden beklediğim kadar büyümedi demesin diye devlet desteğini artırmak, yeni düzenlemeler, işte fon seçenekleri, risklerin ne olduğunu net bir şekilde açıklayacakları bir ne denir o çalışma aslında yapıyorlar şu anda. Özellikle test altında gelecek yeni kesinti hani zorunluydu ya, bunu zorunlu yerine katılım sistemi şeklinde iyileştirmeye bakıyorlar. Bu çok anlamam onlardan. Çoğu da sanıyorum problemli, bilen biliyordur. Bu bir şeyler var ya, böyle katılım sistemli, katılım evi, katılım arabası, katılım uçağı, katılım helikopteri gibi böyle bir şeyler var. Onlar gibi de olmaması adına devlet güvencesini güçlendirip ama gene de katılım sistemine, yani zorunlu değilsin arkadaşım ama istersen sana bir helikopter ayarlayalım gibi bir sistem aslında oluşturmak için sadeleştirmeye çalışıyorlar. Ve ikinci bir gelir elde edilmesi, tasarruf sisteminin oturtulması, yani açıklamalar bunlar tabii ki. Artık tasarrufu da bilmiyorsak olsa da tasarruf yapsam değil mi? Böyle düşüneceğiz. Ya bu haberle okurken ya kusuruma bakmayın valla gülesim geliyor. Yani olsa da yapaydım ya. Valla olsa da tasarrufun ağababasını yapaydım ama işte. Neyse bakalım yeni sistemi göreceğiz. Yani bu işte maaşım gitti, maaşım gidecek kısımları var ya. Hani onların ortadan kalkması için TESİ şu anda. Yani maaşım diyorum, çok özür dilerim. Kıdem. Kıdemin ortadan hani gitmeyeceği, kıdem tazminatınızı sabit kalacağı açısından değerlendirdikleri için böyle bir sisteme dönüş yapıyorlar. İlker Bey selamlar demiş. Selamlar İlker Bey, Sapanca. Şu anda Sapanca'daymış. İlker Bey zaten gezmesini durduramıyoruz ki. İlker Bey sürekli bir yerde. Biz İstanbul'da oradan oraya gidemiyoruz. Karşıdan buraya 2,5 saatte geliyorum. Vallahi İlker Bey maşallah. Vallahi ne diyeyim. Şimdi bir de bakayım. Size şu... En çok sorular, ben şeyden, programdan sonra da bu sorularınıza bakıyorum. Instagram'dan, sosyal medyadan falan da yazıyorsunuz ya. 2028 bizi ne, aman 2026 sonu ve 2027 bizi ne bekliyor aslına bakarsanız. Ve çalışan nasıl bir yıl olacak çalışanlar için, emekli için, zam oranlarında alım gücü nedir? Bunları da aslında bir konuşmak gerekiyor. Şimdiden 2027 yıl için emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücret ilgili çeşitli oranlar her yerde farkındaysanız konuşuyorlar. Çünkü kesin olmayan bir rakamı konuşmak en kolayıdır. Ben de söylerim. Asgari ücret olacak 700 bin lira. En düşük emekli aylığı da 70 bin lira olacak falan diye. Bu demek çok kolay. Çünkü ortada bir veri yok. Veri olmayınca ama ne oluyor? Spekülasyon gene söyleyemedim. Yani bir tartışma oluşuyor. Ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi baktığımız zaman Eylül ayında yayınlanan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine, bakın anketine diyorum. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,4. Yani zaten biz %30 bekliyorduk. Merkez Bankası Ağustos ayında açıkladığı kendi yıl sonu tahmininde %28. Yani o gene yıl sonunda %30 civarı olacaktır muhtemelen. Peki bu emekliyi, çalışanı nasıl etkileyecek? Burada önemli bir noktaya aslında gelmek lazım. Şimdi %30 olsa bile son 6 aylık enflasyonumuz, yani Temmuz-Aralık dönemi %10 üzeri bir zam beklemiyoruz. Bir şekilde o ayarlanacak. Yani %30'un bir tık altı kalacaktır. Yani biz %30'u nasıl söyleyeyim size, fiziken belirtiyoruz. Yani kelime olarak değil ama mesela %29,2 olacaktır. %29,5 alacaktır gibi diyelim. Şimdi bizi ilgilendiren kısım, o kısım tabii ki bizi de ilgilendiriyor ama şu anda enflasyon farklarına baktığımız zaman %9-10 arası emekli maaşlarına zam bekliyoruz. Burada hani %12 veya başka bir oranda artış maaşıma ne kadar gelecek, herkes aynı şeyi düşündüğü için, çünkü gıda, kira, ulaşım, temel ihtiyaçlar bunlardan hızlı yükseliyor farkındaysanız. Yani tuvalet kağıdı artık almayayım, gazete kağıdına mı, gazete de almayayım kimse aslına bakarsanız, bilmiyorum. Asgari ücrette de durum daha farklı olacak. Asgari ücrette tam tersi olacak. Yani yıllık %30 olacağı için enflasyon farkı ve bir senedir yapılmadığı için ona %30 bekliyoruz mesela. Yani emekliye %10 civarı bekliyorken asgari ücrete yeni dönemsel hareketlilik, işte bir sürü siyasi şeyler, tamamen apolitik olarak konuşuyorum bu arada, sadece kelam olarak ediyorum. Bu sebeplerden gördüğümüz düzensizliği bir düzene ve bir güvenceye sokulması için asgari ücrete en az %30 zam, SSK Bağkur'a da %10 zam hemen hemen kesin olacak. Belki üstüne bir refah payı bekleniyor. Yani burada tamamen artık baktığımız zaman yorum ve senaryo kısmına geçtik. Yani verileri kullanamadığım için şu 16-17 senelik mesleğimde verileri kullanamadığım için sizden utansam da, kendimden utansam da maalesef sistem bu şekilde devam ettiği için yorum ve senaryo olarak devam ediyoruz. Tabii yani genelde benim yorumlar pek tutuyor ama siz bilirsiniz yani. ayağınızı yorganınıza göre uzatın desem de yıllık enflasyon %30 olunca kiranız da aynı oranda artacağı için son 12 aylık adı %30 olması da %25 artsa emekli maaşınız %10 artır. Ne olur bilemiyorum. Şimdi maaşların burada etkisi alışveriş kira dışında Türkiye'nin bir de şey var yani o maaşla ay sonu bile değil 15 günü geçirmek diye bir durumumuz var. O yüzden bununla ilgili çalışmalar yapıldığı daha önce de söylediğim gibi bir kulis bilgisidir. Hani en azından bir sefere mahsus asgari ücreti de işte ne bileyim her şeyi işte emekli maaşını ekstra bir artış getirmesi alakalı bir görüşmeler devam ediyor. Şimdi ay mikrofonu vurdum gene. Şu mikrofonu önümden al ya. Şey yapamıyorum. Elimi ayağımı tutamıyorum. Beni zaten normalde tanıyanlar da bilir. Pek çok hareketli olduğum için maalesef kusura bakmayın mikrofona vuruyorum. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz yaşlanma durumu söz konusu. Kendinizden de biliyorsunuzdur. Ben de kendimden biliyorum. Geçen hafta 38'e girerek o da zaten hasta girdim yataktan bile kalkamadım. Dedim şükür belki yaşı geçirmem. Hani mum üflemezsem kutlamazsam belki yaş atmaz diye aslında bir düşündüm. Hatta geçen gün arkadaşımla bir doktor işte şeyine randevusuna gidiyoruz sağ olsun benimle geldi. O bak şimdiden bakayım daha var ya 14 Kasım doğum günü ortaokul arkadaşım. Metroda gidiyoruz haberleri okuyoruz. Bir habere göre 54 gün sonra dünyanın sonu gene burada dünyanın sonu geliyormuş. Ama o da tam 13 Kasım'a denk geliyor. Diyor ki ama diyor benim doğum günüm diyor 14 Kasım. Daha iyi diyorum bak yaş almayacaksın, genç olacaksın. Yani madem dünyanın sonu geliyorsa genç gideceksin. Sen 37'de kalırsın ben 38'den devam. Küçüğüm olursun diyorum gülüyoruz artık. Şimdi bu yaşlanmadan dolayı kısaca özetleyeceğim vaktim maalesef kısa kalıyor. Uzun dönemli bakım sigortası bu nedir? Yaş nüfusumuz olduğu için özellikle 65 yaş ve üzeri bakıma muhtaç, ailesi olmayan, ailesinin karşılayamadığı yaşlarımız için yeni bir sistem oluşturulacak. Yani bakım evi gibi düşünelim. Kronik hastalıkları olan, günlük hayatını idame ettiremeyen, ailesiyle ilgili ya ailesinin bakmadığı ya da kendinin gidemediğini düşünelim. Bu tip yaşlı ya da bakıma muhtaç olan bireyler için bir finans sistemi oluşturacaklar ve bununla ilgili konuşuyorlar. Yani devlet eliyle huzur evi diyelim, bakım evi diyelim. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum bu arada. Çünkü iyidir. Yani Allah yani kimseyi indirmesin, kaldırmasın ama bunun Alzheimer var, demansı var, neler yaşanabileceğini biliyorsunuz. Ama maddi bir durumumuz yok ise ne olacağı da belli olmuyor. O yüzden devlet eliyle bu korumaya alınmak çok güzel. Bu sistemin detayları tek tek orta vadeli programla birlikte çıkıyor. Ben size bir dahaki programda bunu anlatacağım. Çünkü burada kısa keseceğim. Sadece huzur evi değil yani sistem mantığı tamamen sizin ileriye dönük gelecekte güvence altına alınabileceğiniz bir sisteme sizi döndüreceği programlanıyor. Bir kurum oluşturulacak bununla alakalı. Ki Kızılay daha önce de pek siz bilmezsiniz ya ben biliyorum. Kızılay bununla ilgili çeşitli yatırımlar yapıyordu özel bakım evlerine. Mesela bakım evi özel işte atıyorum baktım sana güzelim bakım evi diyelim örnek vereyim. Kızılay oraya yatırım yapıyordu böyle kendini geliştirdi. Onlarla da ortak çalışmalarla birlikte yeni bir sistem oluşturacak. Ben bunun detaylarını size tekrar aktaracağım. Çünkü hepimizin ne olursa olsun bir şekilde yaşlı tanıdığı sevdiği biri var. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki programda diğer çalışma hayatı ve emekliliği ilgili detayları görüşeceğiz.
1: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi.
2: Türkiye'de haftalık mesailer dahil mesela 49 saat ve üzeri çalışanların oranı %28'in üstünde. Avrupa Birliği'nde ise mesela %7.4. Hatta biliyorsunuz ki Avrupa Birliği bunları yaparken daha da aza indirmeye çalışıyorlar. Ve ücret karşılığı mesela biz haftalık ortalama 218 euro gibi bir şey alırken onlar 400 ile 700 euro arası güzel bir para alıyorlar.
0: Her halükarda bizden çok kazanıyorlar tabii de. Ama biz daha çok çalışıp daha az kazanmamızı ben tam...
2: İşte yani neden? Değil mi? Neden?
0: Ne yaparsak yapalım oraya yetişemiyoruz. Adamları
2: yakalayamıyoruz. Yok. Biz de hani toplumsal olarak belki şeyden de gelen bir şey bu. Yani yapısal olarak biz çok eskiden bir hani halk ve köle sistemi oturmuş. Bizim içimizde tebaa sistemi içimize oturmuş. Aslına bakarsanız tamam memnun değiller ama iş bulsa bile bazı insan diyor ki ben 18 senede buraya emek verdim çıkmayayım diyor. Bir de bu kısım var. Sen emek veriyorsun da o sana hakkını vermiyorsa sen de haklarını araman gerekiyor.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 5'te Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş erken seçim kampanyalarına ilişkin konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yenilik Partisi'nden birleşme teklifi geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda vaktinde yapılacak seçim için hazırlandığını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçim hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir, dedi. Sermaye piyasasında yaşanan fon vurgu ilgili soruşturma sürüyor. 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 45 kişi tutuklandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü, temel amacın ise yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu kaydedildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin fonun kurulduğu 2021'den itibaren incelenmesi gerektiğini belirten Özel, fon soruşturmada etkin rol üstlenmesi gerektiğini savundu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına da tepki gösterdi.
2: Asrın soygunu, asrın yolsuzluğu, asrın dolandırıcılığıyla karşı karşıyayız. Biz bu konuya Ekonomi Eşgüdüm Konseyimiz büyük bir dikkatle yaklaşıyor. Burada iki tane olaya dikkat çekmek isterim. Bir tanesi dün Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama. Türkiye'de ekonomisi güçlüymüş, Türkiye'de riskler yokmuş, borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Ya nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre dolandırdılar. Hem de sizin sağınızda, solunuzda, yanınızda, kabinenizde bulunan kişilerin efendim terra paralarını değerlendiriyorlar. Terrafon onların, terrafon yönetimi onların deyip onlara güvenen, bilhassa da size çok yakın oyunu çoğu size veren insanlar size güvendiler. Buraya para koydular ve düpedüz soyuldular.
1: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşınırken Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yeni partiye birleşme teklifinde bulundu. Yılmaz, yeni parti ile devam eden hukuki sürecin yanı sıra seçime yeterlilik konusunda yaşanabilecek sorunlara ilişkin dikkat çekerek birleşme halinde isim ve seçime yeterlilik sorunlarının 15 gün içinde çözülebileceğini savundu. Yılmaz, yeni partiden 5 Ekim Pazartesi gününe kadar karar vermelerini istedi.
0: Ekonomi.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte elektrik altyapısının yeterli olmadığı yerlerde istasyonlar ihtiyaç duydukları ek gücü bataryalarda depolanan elektrikten karşılayabilecek. Böylece yeni trafo veya şebeke yatırımı gerektiren bazı noktalarda da yüksek hızlı şarj hizmeti sunulabilecek. İnternetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor. Yeni düzenlemeyle birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek. Konutun satışını ise sadece bir emlakçı yapabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.911 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 85 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.769, çeyrek altın 11.044, tam altın 44.033, at altını ise 44.773 lira. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Eylül 2026 günlerden cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumlarının haftasıydı. Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliğinde New York kentinde Donald Trump'ın ev sahipliği yaptığı. Bitmiş değil tabii, 28'ine kadar ülkeler sıralama gereği konuşmalarını yapıyorlar, dünyaya mesajlarını veriyorlar. Dün aslında bu hafta aktardım size Donald Trump'ın dehşet konuşması, İran'ı yok imha mı etsem, yok mu etsem, anlaşma mı yapsam vurguları yaptığı. Tabii ki savaşla ilgili diplomasi oraya taşındı. Dün Pezeşkian'ı aktarmıştım. Saat farkı olduğu için daha akşamüstü saatlerine denk geliyor. Öne çıkan ya da gündemde denk düşen liderlerin konuşması, elbette 193 ülke temsil ediliyor. Daha konuşmayan ülkeler de var. Öne çıkanları, gündemle örtüşenleri aktarmaya çalışıyorum. Önceki gün Trump, dün Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e gittiği özel vize sayesinde mesajlarını verdi. Hatta Fox News'a çıktı, İran'ın mesajlarını da verdi. Ama dün tabii damgasını vuran konu İsrail, Filistin meselesi ve de tabii ki Mahmut Abbas vize vermediği için Amerika Birleşik Devletleri Filistin Özel Yönetim Başkanı gidememişti. Video konferansa bağlandı, mesajlarını verdi. Netanyahu ise büyük bir gürültü kopardı. Adeta BM'de şov yaptı diyebiliriz. Aktaracağım size. Hakikaten bu arada BM, koskoca dünya örgütü, ülke ciddiyetli temsilci heyetleri oralarda ciddi meseleler konuşuluyor ama ergen zeminine dönüştü. Aktaracağım notları sizlere genel kuruldan. Genel kurul devam ediyor. Tabii ki Rusya Federasyonu Sergey Lavrov mesajları verecek. Henüz konuşması olmadı. İspanya lideri konuştu. Yunanistan lideri konuştu. İkili temaslar var. Bugün de bir BM gündemim olacak. Ama tabii Amerika İsrail'de gözler. Çünkü ABD bir yandan bölgeye yığınan sürdürürken diğer yandan Pezeşkian'ın işte verdiği mesajlar tartışılıyor. Amerikan Senatosu İran'a saldırıların sona erdirilmesini içeren tasarıyı reddetti. Yani bitmiş değil hiçbir şey. Ayrıca bugünün gündeminde tabii İran hava yollarını yere indirme kampanyası var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den sonra Irak'tan, Umman'dan da İranlar darbe ettiler. Onlar da o zaman sizin hava yollarınız, hava alanlarınız işlemez dediler. Tabii ne yapacaklar belli değil. Tabii New York'ta Türk dış politikası, ki bugün son bölümü de buna ayırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı. Temaslarını tamamladı, geri döndü ama yeni yansıyor tabii mesajları. Türk evinde ikili temasların sonucunda Hürmüz'den Karadeniz'e, işte Mekke ittifakına Erdoğan'ın mesajları yansıdı. Muhtemelen tabii şey de olacak, uçakta gelirken aynı şekilde mesajları olacak. Onlar da belki yarına ya da bu akşama yansır. Ben şimdi elimdekileri aktaracağım size. Tabii Mekke İttifakı ile ilgili gelişmeler bu çerçevede dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanları'nın toplantısı sonrası Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Acil bir çağrı yolladılar. Genelkurmay Başkanı Riyad'a gidiyor. Pakistan'ın ve Türkiye'nin dikkat çekici gelişmeler. Ortada bir ittifak anlaşması var. Gerçi henüz meclis onayı da olmadı ama benim bildiğimle olması gerekiyor. Aktaracağım hepsini. Tabii Donald Trump BM Genel Kurulu'nda verdi, veriştirdi. Ardından kendini Amerikan başkentine attı ve çok önemli bir konuk ağırlıyor. Çin Devlet Başkanı'nı dün bayağı böyle çok az bir kısmını aktarabilmiştim. Akşam yemeği yendi, hediyeler verildi, mesajlar. Sonuç derseniz ticaret anlaşmasının birkaç aylığına uzatılması. Tabii yeni bir düzenleme de yapılacak. Ticaret heyetleri de görüşüyor. Besbelli Busan'da, Güney Kore'de bir uzlaşma sağlanmıştı. Gümrük savaşlarının ardından Amerika için de önemli. Tabii onları da aktaracağım. Rusya'da seçimlerin sonuçları kesinleşti. Seçim Kurulu yetkilisi başkanı açıkladı. Tabii Avrupalıların derdi Rusya'yla savaş. Bir yandan anlam veremiyorum tabii. O bitenlere kimse rasyonel akılla takip edenler hem ateşkes diye tutturuyorlar hem onlar zaten kazanmaktalar. Niye ateşkes istiyorlar? Genelde kazanan taraf ateşkes istemez. Hem zaten barış anlaşması için Amerika'nın geçmişte Vietnam, Kore örneklerinde olduğu gibi ateşkese zaten gerek yok. Orada da hiç ateşkes yapılmamıştı. Tabii Amerika ile Avrupa arasında ayrımlar var. Zelenski'nin Witkoff Kuşner'le görüşme sonrası yine tuhaf mesajları var. Dün aktarmıştım size El Mundo gazetesinin CIA'nin psikolojik savaşı gibi duran, kokan öyle diyeyim. Dronlarla, gemilerden, konteynerlerden Ruslar ateş açacaklar gibi iddiaları gerçekten çok trajikomik. Avrupa'nın hali aslında ciddiye almak lazım. Yalanlandı. İtalya Savunma Bakanı, hatta Fransa Cumhurbaşkanı da yalanlamış durumda. Avrupa bildiğiniz gibi gerçekten Avrupalı siyasi elitler ülkelerini gerçekten kötü bir yere sürüklüyorlar. Tabii Latin Amerika'dan da notlarım olacak, size aktarmaya çalışacağım bugün. Programın son bölümünde doçent doktor Fatih Yaşlı ile biraz Türk dış politikasına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini bekliyorduk. Olmadı görüşme. Gerçi Araplarla birlikte Türkiye'de katıldığı Körfez ülkeleriyle birlikte toplantıya, yani hiç temas olmadı değil elbette. Ama Ankara'nın beklentileri vardı F-35'lerden, işte Amerika ile ilişkilerde iyi gidiyor, yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla neredeyiz, hangi beklentiler, Mekke İttifakı burada nereye oturuyor, bütün bunları Fatih Yaşlı ile konuşacağız. Çok kısa süre önce kayıt yaptık kendisiyle, son bölümde yayınlayacağız. Evet, haftayı tabii BM Genel Kurul haftasını yoğun bir gündemle kapatırken hatırlatalım başlamadan yine. Ekseni karasal yayın frekanslarından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinden X hesabı, Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü ya da Telegram hesabından da Sputnik Türkiye'ye katılarak takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasındayız. 28'ine kadar devam edecek. 3 gün daha kaldı. Liderler ya da ülkelerin temsilcileri kürsülerden dünyayla ilgili, kendi ülkeleriyle ilgili, uluslararası gelişmelerle ilgili mesajlarını vermeye devam ediyorlar. Bu haftaya Trump damgasını vurdu. Ardından İran Cumhurbaşkanı'nın ülkesi saldırı altındayken BM kürsüsünden yaptığı konuşma çok çarpıcıydı. Onu konuştu. Dün akşam da iş Filistin-İsrail meselesine geldi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, Amerikan Dışişleri Bakanlığı vize vermedi kendisine. Dolayısıyla Filistin'in statüsünü de en azından devlet olarak tanınmasa bile son dönemde yükseltmişti Birleşmiş Milletler sistemi, ama vize alamadı. O da video konferansla hitap etti. Genel anlamda aslında ne dedi Mahmut Abbas? Filistin toprakları ilhak ediliyor. Bunların durdurulması, hem Donald Trump'ın hem Arap ve İslam liderlerinin taahhütleri var. Yerine getirmeleri, efendim uluslararası hukuka uygun barışçı ve medeni bir çözüm tercih ettikleri. İki devletli artık çözümü İsrail reddetmekle kalmıyor. Filistinlilerin bizzat yaşamı ve varoluşlarını tehdit ediyor dedi. Filistin halkına yönelik yeni bir nakba, büyük felaketin söz konusu olduğu ve buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Amerika'nın yaptırımlarını eleştirdi. Ardından tabii Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir devlet ve meşru silahlı güç altında birleştirilmesiyle bu iş bitmeli dedi. E1 projesi İsrail'de Avrupalılar falan böyle yarım ağız karşı çıkmışlardı. Göstermelik şov bir takım kararlar almışlardı. Ne kadar uyguladıkları ayrı tartışma, ama E1 uygulanırsa Batı Şeria'nın güneyi orta kesimlerinden tamamen ayrılmış olacak tabii. Aslında Gazze ile Batı Şeria da birbirinden ayrılmış durumda pratikte. Ve tabii bunu engellemeyi istedi. 6 milyar dolardan fazla Filistin halkının paralarını İsrail hükümeti elinde tutuyor, bunu derhal bıraksınlar dedi. Zorla yerinden edilmeye karşı çıktı. Trump tabii bu konuda önce Filistinler gönüllü göç yapsınlar deyip sonra başka şeyler söylemişti, düzeltmişti. Velhasıl İsrail devletiyle yan yana güvenlik ve barış içinde bir demilitarize devlet istediklerini söyledi. Gerçekten bilemiyorum. Yani ülkeler çünkü yani bunun başka yöntemi olsa peki diyeceğim ama askeri güç ordular kuruyor. Amerika'yı da ordu kurdu, Türkiye'de ordu kurdu. Her ülke savaşı kazanmanız gerekiyor. Aksi takdirde kimse size bir şey armağan etmiyor. Böyle bir güç meselesi. İnsanlar öyle bir aşamada değiller. Dolayısıyla uluslararası toplum bize bir devlet sunsun mantığı çok da mümkün değil yani. Ama elbette orada yaşayan insanların, işgal altında yaşayan insanların haklarını elbette savunacak Filistin lideri. Ona bir şey demiyorum. Sadece algılar anlamında söylüyorum. Devlet kurma mantığı bakımından. Belki liberal dünya bizi bu duruma getirdi. Bilmiyorum. Tabii Mahmut Abbas bunları söyledi ama asıl şov İsrail Başbakanı'ndan geldi. UCM kararı var, Roma statüsüyle kurulmuş ceza mahkemesi, çok tartışmalı bir mahkeme elbette. Avrupalıların evrensel hukuk diye yola çıktıkları, büyük ölçüde Avrupalılar, başka ülkeler de var elbette. UCM'nin tutuklama kararı tabii Netanyahu için Amerika'da geçerli değil. Amerika zaten böyle bir şeye taraf değil. Ama tabii New York Belediye Başkanı'nın çıkışları olmuştu. Dolayısıyla ilginç bir yere inmiş. New Jersey de değil, New York Stewart International Airport, havaalanı, uluslararası havaalanı, BM Genel Merkezi'ne 106 kilometre uzakta bir yere inmiş. Havaalanında bekletmez etmez Amerikan kanunlarında New York'ta belediye başkanının yetkileriyle alakalı kaygılardan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Ama bir fayda etmedi tabii. Bu arada Avrupa hava sahasında kullanıyorlar zaten çatır çatır. Yani mesela İranlılar kullanamıyor ama Netanyahu UCM üyesi Avrupalıların hava sahalarını istediği gibi kullanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Neyse, bunlar tabii ki Batı'nın çifte standartları, bitmiyor. Sonu da gelmiyor. Netanyahu özellikle Amerika'daki liberal Yahudilerin yeter artık soykırıma son verin. Onlar öncülüğü yaptılar. Tabii pek çok insan toplandı. Silahlanmayı durdurun bağırışları eşliğinde giriş yaptı BM Genel Kurulu. Tabii geçen sene de aslında önceki senelerde de yuhalanmıştı, salon boşalmıştı. Pek çok diplomatik heyet salonu şimdi de terk etti. Bir tek tabii dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri, elbette onlar terk etmediler. Birleşik Arap Emirlikleri heyeti salonda kaldı. Bu dikkat çekici tabii ki. İran heyeti örneğin eski Amerika'nın suikastle öldürdüğü, bakın ne kadar uluslararası hukuka uygun işler. Neyse, Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin portresini sıralarına bıraktılar. Netanyahu ise yani çok pişkindi doğrusu, gerçekten çarpıcı. Konuşmaya başlamadan önce kusuru yapmak istiyorum. Eğer bu salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi salonu terk etsinler dedi Netanyahu. İsrail salondan ayrılan delegelerin temsil ettiği ülkelerin çoğunu da İsrail'in savunduğunu iddia etti. Şunu bilmenizi isterim ki işte İran'ın nükleer silahlarını ortadan kaldırdığımız için bize özel teşekkür etmeniz lazım dedi. İsrail'i, küçücük İsrail'i sömürgecilikle suçluyorlar. İşte kim suçluyor? İngiltere, Fransa'da insanlar var. Tanrı aşkına, onlar bu terimi icat ettiler. Kolonileri tüm dünyaya yayılmıştı. Sömürgecilik mi? Bize bir mola verin falan. Böyle enteresan bir giriş yaptı. Yani İran'a yüklendi. Barbarlara karşı bir mücadele yürüttüklerini, Trump'ın en büyük ortakları olduğunu, Amerika ile medeniyeti kurtarmak için birlikte hareket ettiklerini söylüyor. Bir ülkenin tabii kendisini savunması en doğal, tanınmışlık da burada, hukuk, meşruiyet ve çok şeyin kaidesi, kuralı var. Ama tabii kalkıp küçük çocukları, bebekleri, sivilleri hiç ayrım gözetmeden bombalıyorsanız o zaman bu meşruiyetiniz sorgulanır. İsrail'in kendisi savunma hakkını vurguluyorlar. Savunma hakkını savunmak için de belirli medeniyetin ulaştığı kurallar, kanunlar vardır. İsrail askerlerinin bizzat kendi yayınladıkları korkunç videolardan dünya halkları dehşete kapıldı. O yüzden Netanyahu hangi medeniyeti savunmaktan bahsediyor gerçekten bilemiyorum. Velhasıl Golan Tepeleri tabii sadece İran değil. Golan Tepeleri'nin tabii Şam'daki yeni yönetimin lideri Suriye'ye ait olduğunu söylemişti. Ona hitaben Netanyahu, Sayın Şara, bilmelisiniz ki Yahudiler Musa peygamber döneminden beri Golan Tepelerindedir. Bunu kutsal kitapta okuyabilirsiniz dedi. Her yerde hak iddia ediyor.

vermişlerdi ama tamam, hedef askeri hedef de değil. O çağrı cihazları sivillerin yanında patladı. Bir sürü insan uzuvlarını kaybetti falan. Gerçekten İsrail'in bu savaşı medeni biçimde, tırnak içerisinde kendi iddiaları vermediğinin, savaş suçu teşkil edecekmiş bir biçimde vermediğinin belki en önemli ispatlarından birisi. Onu da övünerek anlattı. Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti artık Avrupalılar bile yeter artık diyorlar. Neden bahsediyorsunuz? Hamile kadınlarımıza ateş ediyor, topyekün ailelerimizi vuruyorlar diye. En son yani Batı Şeria'da zavallı bir adamcağızın evi yıkılmış, videosunu izledim. İnanılmaz. Yani Batı Şeria'dan çok dramatik görüntüler geliyor. Zeytin ağaçları kesiliyor. Yani topraklarına erişemiyorlar. Netanyahu her şeyi tersine çevirdi. Yerleşim, aşırı dinci yerleşimciler kendileri videolar yayınlıyorlar. Yani dünya görüyor bunları. Neyse. Türkiye'ye de girişti. Antisemitik yalanını en büyük yayan ülke Erdoğan. Türkiye lideri Erdoğan dedi. İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapıyor. Her gün Kudüs'ün hükümdarı olacağını söylüyor. Hayır efendim, olmayacaksınız dedi. Mamdani'yi New York Belediye Başkanı'nı Yahudi karşıtlığıyla suçladı. Savaşın 8. cephesi var dedi. Hakikat savaşı dedi. Yalan yayılıyor İsrail hakkında dedi. Soykırımla suçlamak yüzyılın en büyük yalanıdır dedi. Evet, yani gerçekten çok dramatik görüntüler ve bilmiyorum, dünyanın gittiği yeri belki net olarak Trump'ta görüyoruz. Bir de Netanyahu'da görüyoruz. Bize gösteriyorlar. Öyle cicili bicili, mesela İngilizlere bakın, yaptıkları bütün rezillikleri saklayacak söylemler kullanıyorlar. Belki o açıdan, yani bu tabii çok mecburen başvurduğum bir kıyaslama ama yaptıkları kötülükleri dünyanın gözün içine sokuyorlar. Ötekiler allayıp pullayıp pazarlıyorlar. O yüzden söylüyorum. Evet, tabii BM'de tam bütün bunlar olurken tam bir ergen diplomasisi yaşandı. Konuşma öncesinde gördüm. İsrail yönetimi resmi hesaplarından BM Genel Kurulu sırasında Arap liderler dahil dünya liderlerini papağanlar olarak tasvir eden yapay zeka ile üretilmiş videolar paylaştılar. Suçu İsrail'e atın diye böyle dalga geçiyorlar. Salonu boşaltan heyetlerle ilgili İsrail'li bir diplomat boş koltuklarla ilgili not alırken görüldü. İsrail'in BM daimi temsilcisi aynı zamanda İranlı bir diplomatın yanına giderek Starlink'i vermeye çalıştı, provoke etmeye çalıştı İran halkının özgürlüğü diye. İranlı diplomat yüzüne bile bakmamış falan, böyle görüntüler oldu. Tabii bu arada dışarıda protestolar oldu Netanyahu'ya yönelik. 100'den fazla gözaltı olduğu anlaşılıyor. Aralarında aktris Susan Sarandon'un da bulunduğu, Hollywood yıldızları da var. Netanyahu'yu savaş suçlusu diye nitelendirdiler. Büyük protestolar, New York polisi alarmdaydı elbette. İşte bir Netanyahu'nun konakladığı otelinin yakınlarında bir rögardan 3 kişi çıkarmışlar, görüntülerini yayınladılar. Böyle acayip şeyler de oldu. Tabii Mamdani Netanyahu'yu açıkça eleştirdi. New York Belediye Başkanı Filistinlilerle ilgili yalanlarını BM kürsüsünde tekrarladığını söyledi. Hiçbir yalan, işlediği suçları suçlar karşısında tutuklama kararının muhatap olduğu gerçeğini gizleyemez dedi. X hesabından bir de Filistinli bir aileyle birlikte bir zeytin ağacı dikmiş, onları paylaştı. Tabii Netanyahu'yu destekleyenler de yok değildi. Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei Netanyahu'yu videoları yayınlandı. Amigo diye durduruyor. Seni görmek ne güzel dostum falan. İnsanlığın iki büyük kahramanı Trump ve Netanyahu diyor. Batı bu iki olağanüstü kişilik sayesinde yeniden doğuyor diye lafları var. Netanyahu da ona hemen, sen gerçeği söylüyorsun, adalet ve gerçeği savunuyorsun, çağımızın en büyük liderlerinden. Bayağı bir yalakalık yapmışlar açıkçası. Arjantin ekonomisi batıyor bu arada, Arjantin ekonomisi için yaptıklarınız usya falan gibi ifadeler. Tabii sadece böyle aşırı sağcı liderler değil, NATO Genel Sekreterinin onlardan çok bir fark olmadığını Ukrayna dosyasında biliyoruz. Ona da soruyorlar, heyetler salonu terk etti diye televizyonda, Amerikan televizyonda, hangisi unuttum şimdi. Evet, salonda şahsen ben yoktum, burada New York'ta diğer toplantılardaydım, bu yüzden orada değildim diyor. Sonra İsrail Başbakanı'nın söyleyeceklerinin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden insanların dinlemesinin bilgece olacağını düşünüyorum. Dinledikten sonra katılmayabilirler ama niye salonu terk ediyorlar? Neyse, kendi bilecekleri iş. Gördüğünüz gibi NATO Genel Sekreterinin aklı fikri çok farklı değil. Onlar da Kiev'deki neonazilere benzer yatırımları rahatlıkla yapabiliyorlar zaten. Bir İsrail parlamentosunun Arap Milli

Milletvekillerinden Ahmet Tibi'nin yalnız biraz trajikomik bir değerlendirmesi olmuş. BM salonunun boşaltılması Netanyahu konuşurken onunla ilgili olarak salondan gönüllü göç Netanyahu için bir uluslararası başarı daha demiş. Evet, böyle bir durum. Tabii İran tepki gösterdi. BM kürsüsü değil mahkemede konuşması gerekiyor diye İranlı diplomatların açıklaması. Hamas'tan da boş konuşma, zavallıca, yalanlarla dolu. Asıl tabii aranan bir savaş suçlusunun böyle kürsülere çıkmasına izlemesi gerekiyor diye açıklama yapmış. Türkiye bu arada tepki gösterdi Netanyahu'ya ama düzey düşürmüşler. Bu iyi olmuş aslında, akıllıca bir karar. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katibi düzeyinde genç bir diplomat Erdoğan'a Türkiye'ye yönelik kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Pek çok heyetin salon terk etmesi güçlü bir diplomatik kınamadır, verilen mesajla açıktır. Yalnızlaşıyor, uluslararası planda affedilmeyecek suçlar işlemiş bir isim diye yanıt vermiş. Evet, genel olarak durum böyle. Amerikalılar bu arada damat Jared Kushner BM marjında bir barış kurulu toplantısı düzenledi. Dün de aktarmıştım size, Gazze için 2.45 milyar dolarlık bir yeniden inşa planı duyurdu. Tabii gecikmeler oldu dedi ama Gazze'nin İsrail işgalinde tek dertleri Hamas'ın silahsızlandırılması. Sonra bölgeyi artık nasıl yutarlar bilemiyorum tabii ki. Bu barış kurulu doğru düzgün bir işte görmedi. Trump zaten biliyorsunuz barış kurulu, yani maalesef pek çok ülkede imza attı bu Trump'ın barış planına, hatırlayacaksınız. Trump açıkça videolar yayınlamıştı, nasıl Filistinlileri oradan sürüp orayı tatil cenneti kılacağına dair. Dolayısıyla bu 2.45 milyar dolar nereye gidecek onu hep beraber göreceğiz önümüzdeki dönemde. Evet, devam ediyor BM Genel Kurulu çalışmaları. İlginç bir toplantı tabii, Amerikalılar öncülük etmişler. 7 Ekim'den 3 yıl sonra İbrahim Anlaşmaları ülkeleri buluşmuş. ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas temsilcileri New York'ta bir vakıf organizasyonunda bir araya gelmişler. Meşhur tabii ki Trump'ın en büyük tırnak içinde başarısı İbrahim Anlaşmaları olmuştu. Aynı zamanda Netanyahu da giderek artık aşırı sağcılara bir sağ dalga Latin Amerika'yı esir aldı. Bir tek aktaracağım sonda Brezilya'da 4 Ekim seçimleri var. Lula'nın durumu biraz parlak gözükmüyor doğrusu anketlerde, çok dip dibe rakibiyle. Brezilya'da düşerse Latin Amerika tamamen sağa teslim olacak tabii. İzak anlaşmaları geliştiriyor İsrail. Şimdiden Kolombiya mesela İran'la ilişkileri kesti. Onlar artık İsrail rotasına tamamen girmiş gözüküyorlar. Dolayısıyla böyle çağrılar olmuş Netanyahu'da Latin Amerika'da İsrail'in nüfusunu geliştirmek için bu İzak anlaşmalarına Bolivya, Panama ve Paraguay'da davet etmiş. Evet, marj, BM Genel Kurulu marjında oluyor bunlar. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bir BM konuşmasını yaptı. O da veto hakkı, Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisi ellerinden alınsın diyor. İşte çok kötü bir dünya varmış. Onun yerine ajanslar, fonlar, programlar, kaynaklar donatılacak organlar. Yani hep böyle liberal, neoliberal solculuk diyorum ben buna. Güçlerinden hegemonya, sanki böyle bir şey yokmuş, cicili bicili böyle şekerleme paketi gibi bir dünya varmış ve olabilirmiş gibi bu emperyalist düzende abuk sabuk laflar eden bir Pedro Sanchez. Maalesef Gazze meselesindeki aldığı tutum yüzünden dünyada bir anda yıldızı parladı adamın. İnanılır gibi değil, ben dehşetle izliyorum. Hiçbir samimiyeti yok. Kaba mantıkla uluslararası hukuk olabilirmiş gibi, hiç detaylar yokmuş gibi. Evet, BM şartının pek çok unsuru var BM şartında. Egemenlik de var, 51. madde de var. Her şey dengelenmeye çalışılmış. Uluslararası bir mantığı var çünkü güç dengeleri bir sürü şey belirliyor. O güç dengelerini saymadan böyle çiçekli böcekli bir dünya yok maalesef.
Bilmiyorum, İspanya işgal edilse herhalde kendisi ya da saldırıya uğrasa hiç yanıt vermeyecek herhalde Sanchez, öyle anlıyorum. Ceuta'daki bu göç meselesiyle ilgili de yorum yapmış ahkam kestikten sonra. Zorlu zamanlarda bile dayanışma yolundan vazgeçmedik. Hayır efendim, sürdüler geriye oradaki insanları. Neyse, böyle kendilerini cici göstermeye çalışan liderler birileri daha irrite edici oluyorsunuz. Daha akıllı, rasyonel olsanız belki anlamlı şeyler söyleyebilirsiniz diyebilir. Ama maalesef dünyada böyle sulu zırtlak bir insan hakları savunuculuğu yayıldı. Hiçbir gelişmenin hiçbir detayına hakim olmadan abuk sabuk laflar ediyorlar. Evet, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in işte konuşması var tabii. Ekim ayında Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olacak. Ülkeler bir ay süreyle dönem başkanı. Tabii gündemi belirlemek bakımından önemli oluyor. Bir şey değiştirmiyor aslında ama işte Doğu Akdeniz tehlikeli bir zamanda alıyoruz dönem başkanlığını. Efendim istikrar, barış, Yunanistan, köprüler kuran ülke Yunanistan. Doğu Akdeniz'de karşıt ittifaklar, özellikle İsrail'le falan böyle kendi güç dengelerini arttırmaya çalışan, arkasına da AB'yi sürekli alarak bunu yapan, böyle tek başına da yapamıyor. Böyle başına bir iş geldiği zaman koşarak AB'ye kaçan, AB'nin ne askeri gücü varsa artık. Açıkçası benim kafamda öyle bir Yunanistan, böyle cici sözler nereden çıkıyor, köprüler kuruyor, ne köprüsü kuruyor bilmiyorum. Ama işte Ankara ile ilişkileri dengede tutmak istiyor, hassas ilişkiler efendim, yalnızca uluslararası hukuk ve BM hukuku temelinde hayır efendim, BM hukukunun da nüansları var tabii ki. Siz Kıbrıs'ta darbe yaptırırsanız faşistlere, oradaki Türklere katliam yaptırırsanız ülke müdahale eder, bu kadar basit. 51. maddeye başvuran tek ülke Türkiye değil, dünyada pek çok ülke başvuruyor. Ondan sonra çözmeye çalışırsınız, o ayrı. Zaten şey demiş, Kıbrıs BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından turun sol kağıdıymış. Yani lafı güzel. Neyse. Evet. Sergey Lavrov'un görüşmeleri var. Rusya Dışişleri Bakanı henüz konuşmadı. Muhtemelen hafta sonuna denk gelecek. Ama Marco Rubio ile dün aktarmıştım görüşmelerini. Başka pek çok kurumla, Küba, Suriye, Mısır, Cezayir, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Trinidad, Tobago, İsviçre Dışişleri Bakanları, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Feridun Sinirol, Türk diplomat var başında. Arap Birliği, Lübnan Başbakanı vesaire, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, yani BM Genel Sekreterliğine de aday bu arada, aktarmıştım geçenlerde. Zaporojye'de olanları, Ukrayna saldırılarını görmezden geliyor filan. Onlarla görüşmüş. Latin Amerika bayağı bir yüklü diplomatik temasları var. Ermenistan Başbakanı New York'ta tabii. O da Ursula von der Leyen'le görüşmüş. Böyle bir topu yumuşatmış. AB ile yakınlaşsak bile Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyoruz demiş. dengeli politika demiş. Ülkesinin konumu itibariyle dengeli politikalar gütmesinde fayda var tabii ki. Aksi takdirde kendi halkını zora sokacak. Milei, Arjantin lideri, sadece Netanyahu'yu kucaklamakla kalmayıp İngilizlerden Malvinas, bu Falkland adalarını geri istemiş. Yakında İskoçya, Galler, Kuzey'le ayrılma talepleri var. Sorunlarla karşılaşacaklar falan gibi de saptamalar yapmış. Evet. Şimdi İran meselesine gelelim. Trump da bir verdi veriştirdi bu hafta. Yok etmekten bahsetti. Ganimet. Venezuela'da ganimetleri var Trump'ın. Açıkça ifade ediyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz kötülükle mücadele edersiniz. Arkadan olduğunda daha zor. Hep onu düşünürüm ben. Evet. Senato Amerika'da oylama yaptı. İran saldırılarını sona erdirmeyi içeren bir tasarı da bir reddettiler. Efendim 49 lehte 50 oyla kabul etmemişler. Aleyhte 50 oyla. Amerikalılar şimdilik İran savaşında sıcak aşamada yeni bir şey yapmıyorlar. 3 Kasım'a kadar yapabilirler. Çok sayıda stratejik uçağı, C-17 askeri nakliye uçağı falan hep Orta Doğu'ya gidiyor. Bazıları İsrail'e iniyor. Dolayısıyla böyle İran'da sular duruldu, her şey geçti dememekte fayda görüyorum. Bütün bunlar olurken BM kürsüsünün ardından, tabii gitmişken Amerika'da dünyaya, herkes Batı basınından her şeyi kopyala yapıştır yaptığı için Fox News'a konuk olmuş Pezeşkiyan. Dün akşam gece gördüm verdiği mesajları. Kendileri savaşı, biz savaşı seçmiyoruz diyor. Bize dayatıldı savaş.
savaş diyor. Eğer Amerika mutabakata, İslamabad mutabakatına geri dönerse o zaman zengin %60 oranına çıkardıkları 2015 anlaşması çöpe gittiği için uranyum zenginleştirmekten vazgeçebileceklerini söylemiş. Bu tabii ki dış politika yapımında Bezeşkiyan'ın bir rolü yok. Tabii ülkesinin sesini dünyaya duyurabilir ama bu karar olacak merci o değil. Belki de koordineli konuşuyordur, bilemiyorum. İran'da da tartışmalar var çünkü. Özetle tavizler verebileceklerini söylemiş bu anlamda. Biz anlaşmak istiyoruz, anlaşma yapmaya istekliyiz demiş. Amerika'nın karşısında böyle zafiyetler gösterdiğiniz zaman hemen zannedersiniz ki oturup anlaşacak. Hayır, tam tersi, üstünüze geliyorlar. Bilemiyorum, böyle mesajlar vermeyi tercih etmiş. Tabii neden böyle bir %60 zenginleştirilmiş uranyuma? Niye ki? Nükleer, sivil nükleer tesislerimiz var. %60 uranyum zenginleştirebilirsin. Niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Dışarıdan alın, neoliberal ekonomi, kendiniz üretmeyin lan. Tabii o da bir mantık. O da yani biz müzakere ettik, büyük mesele değil, doğrulamaya hazırız, atom enerjisi ajansı var, denetim yapan vesaire. Müşteba Hamane'yi soruyorlar, kendisi işte Amerika İsrail saldırılarında yaralanmıştı, öldü ölecek, arada Trump konuşuyor. Tam hatırlamıyorum diyor, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat görüştük Müşteba Hamane'yle, tamamen sağlıklı, gayet iyi, tümüyle ülkeyi yönetebilir bir durumda demiş. Neden kamuoyunun önüne çıkmıyor deyince, yabancıların eylemleri, saldırganların eylemlerinin güvenlik açığı yaratmasının neden olduğunu söylemiş. Dolayısıyla İran toplumunun da bunu desteklediğini söylemiş. Yemen'de Husiler ya da Ensarul Hareketi diyelim, onu sormuşlar. Kendi eylemlerinden kendileri sorumlu, biz onlara talimat vermiyoruz demiş. Benim dikkatimi çeken mesajları bunlar. Şimdi henüz yayına girerken görmedim. Geri dönüyor mu İran heyeti? Neyle dönüyor bilmiyorum. Çünkü BM Genel Kurulu haftası için vize verdiler İran heyetine ama Amerikan Hazine Bakanı 23 Eylül itibariyle bütün İran hava yollarını yere indirme kararı açıkladı. Büyük tartışmalar var. Tabii Scott Bessent Amerika Hazine Bakanı, Amerika'da pek çok tartışmalara konu oluyor. En son İran Meclis Başkanı Galibaf Amerikan ekonomisiyle dalga geçmişti. 10 yıllık devlet tahvili fiyat faizinin 19 yıl sonra ilk kez 5.14'e yükselmesini alaycı bir şeyle yorumlayıp İran'a 1970 döndürmek istiyorsunuz. O zaman yani İran'la uğraşmanın amatörler için olmadığını size kimse söylememiş. Biz de sizi 1970'lere götürürüz gibi. Tabii yani bunlar siyasi kapışmalar. İşin şakası bir tarafa, İran'ı hakikaten hava yolu bağlamında sıkıştırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Scott Bessent bu atışmalar devam ederken Amerika'ya gelen İran heyetinin nasıl geri döneceklerinden emin olmadığını, bilmediğini söylüyor. Yani İran hava yolları uçağıyla tabii gitti diye biliyorum. Öyle gelmişti haberleri. Hava ablukası komşular tek tek Amerika'nın taleplerine boyun eğerken İran'ı başka bir yere sürüklüyor tabii. Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattı İran uçuşlarına. İranlılar da tabii misilleme yaptılar. Azerbaycan aynı şekilde Amerikan yaptırımlarına uyuyor. Tacikistan, Türkmenistan, dün Tahran'dan kalkan uçaklar Azerbaycan hava sahasına giremedikleri için geri dönmüşler Tahran'a. Bugün de Irak ve Umman'dan 23 Eylül itibariyle tüm uçuşları iptal ettikleri haberleri geldi. Hatta Bağdat'tan sonra Irak hükümeti ne de İran uçuşlarına kapatmış. Tabii çok yakın ilişkiler var, özellikle Necef denince İran'la Irak arasında çarpıcı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin çok sert bir açıklaması var bu konuda. Komşu ülkelere sesleniyor. Eğer Washington'la işbirliği yaparsanız sizin de uçaklarınıza izin vermeyeceğiz diyor. Lütfen yapmayın diyor. Tüccarlarımızın ve turistlerimizin seyahat etmesini, mallarımızın hava yoluyla taşınmasını engellerseniz bizim de oturup siz bizim kardeşimiz ve dostumuzsunuz dememizi mi bekliyorsunuz? Oturup sizi seyredeceğimizi mi sanıyorsunuz? Evet, ne yapacağız?
yapacak bu koşullarda İran bilmiyorum. Tabii ki Çin ve Rusya gibi kudretli, gerçekten Amerika'ya meydan okuyabilecek ülkelere Amerika'nın bu yaptırım sopası sökmüyor. Ama onun dışındaki ülkelerde tabii mali sistemleri bağımlı olunca, hani emperyalizmin en önemli unsuru o. Onun dışındakileri yani dekor olarak ad ediyorum ben siyasi meseleleri. Önemli olan siz bağımsızlığınız ve egemenliğinizin, hani bu küresel dünyada öyle bir şey yok diyenler var, doğru değil, halklarını temsil eden ülkelerin halklarının ve bakış açılarını koruyacak, savunacak kararlar alabilmenin yolu mali egemenlikten geçiyor elbette. Eğer mali egemenliğiniz yoksa, o zaman baş hegemon ne diyorsa onu yapmak zorunda kalıyorsunuz, istemeseniz bile efendim. Evet, gerçekten bu önemli bir problem. Belki haftaya daha detaylı bakabiliriz bunlara. NATO Genel Sekreteri bu arada bu marjın arasında dün aktarmıştım. İran'ın vurulmasına ne büyük katkılar yaptıklarını. Bu Mark Rutte biraz kıt akıllı bir adam. Bir şeyler söylerken ağzından çok şey, o kadar hırslı ki ağzından laf kaçırıyor sürekli. Bütün Avrupa ülkeleri biz karışmadık bu İran işine. Amerika vururken hatta işte İspanyollar üstleri kapatmışlardı. İtalya'dan tepki geldi, oradan buradan. Aslında yalan söylüyorlardı tabii. Neyse. Mark Rutte hepsini afişe etti. 5000 uçuş yapıldı Avrupa'daki üslerden. Bakın biz de böyle katkı yaptık. Bir de adam gösteriş yapmaya çalışıyor çünkü öyle enteresan bir adam. Tabii İranlılar Avrupa'nın İran'a karşı saldırganlığa katılımı cevapsız kalmayacak diye Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi'nin açıklamaları var efendim. Evet, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını bırakıp yurda dönmüştür belki, bilmiyorum son durumu. Ama Türk evindeki gazetecilerle temaslarının sonrasındaki açıklamaları yeni yansıdı. Hürmüz'de tabii Türkiye ne yapıyor, ateşkes konusunda plan var mı, ne öneriyorsunuz deyince hiçbir şey önermemiş Erdoğan. Yani Hürmüz'deki durum meselenin sadece İran ve Amerika arasında olmadığını gösteriyormuş. Anlayamadım. Amerika saldırıyor, dolayısıyla Hürmüz kapanıyor. Pek anlayamadım ben yanıtını. Gemi trafiğinin kapatılmasına karşıyız diyor. Seyri sefer serbestisinin korunması şart diyor. Yani tabii Türkiye saldırı altına girse eminim ki bütün boğazlarını kapatır. Yani doğal olarak her ülke yapar çünkü bunu. Kimse de onlara ay lütfen boğazlardan seyri sefer serbestisi yapın diyemez yani. Benim ülkemde beklediğim o olur örneğin mesela. O yüzden anlayamıyorum. Karadeniz'de aynı şekilde savaşın cephesi değil, asla olmamalı. Ukraynalara bile bir şey vuruyorlar. Türk denizcilerin ailelerini de tehdit ediyorlar bu arada yani. Karadeniz hatta dava açtılar, aktarmıştım size. Dolayısıyla bilemiyorum tabii. Ticari gemilere saldırıları tabii kim yaparsa kabul etmediğimizi ilettik net şekilde demiş Erdoğan, adres vermeden söylemiş. Tahıl koridorunu yeniden tesis etme gayretlerinden bahsetmiş. Zelenski ile konuştuk demiş, aldığım cevap demiş. Dimitri Peskov bugün evet Türkiye güvenlikle ilgili öneriler sundu ama daha henüz müzakere yapılmadı diye bir yanıt vermiş. Evet, Cumhurbaşkanı işte BM veto mekanizması, tüm ülkeleri kuşatan BM modeli, işte Trump'a Gazze çağrısı var. Gazze planı işlemiyor neyse. F-35 konusunda ortak Trump'ın iradesi var. Bunun somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söylemiş. NATO zirvesinde de öyleydi, sonra da öyleydi. Pek dönüşemiyor doğrusu söylemek gerekirse. Ama ikili ilişkilerle Amerika ilişkiler çok iyi durumda. İşte Yunanistan Başbakanı Mitsotakis F-35 alamayacak demişti Türkiye. Yunanistan'ın düşmanı değil, komşusu NATO müttefiki. Yani yumuşak mesajlar. Mekke Anlaşması ile ilgili de diyor ki yani doğru yolda atılmış bir güçlü bir adım. Zorlu bir coğrafyada böylesi önemli bir girişim yapıyorsanız sınavlarla karşılaşırsınız. Dün kurulmuş bir devlet değil Türkiye, tabii tahriklere gelmez, tuzaklara düşmez demiş. Umarım kurumsallaşma tamamlandıktan sonra daha güçlü ilerleyeceğiz. Tabii bunun için meclise gelmesi lazım anlaşma, uluslararası anlaşma. Tabii dışarıdan gelip bölgeye reçete yazanların çoğunun istikrarsızlık bıraktığını da hatırlatmış. Dolayısıyla önemli mesajlar vermiş Mekke konusunda. Tabii ne yapacak diye herkes bekliyor. Fatih Yaşlı ile son bölümde Suudi Arabistan Yemen'i vurmaya devam ediyor. Üst üste onlarca saldırı yapıyor Yemen'e. Yemenliler de misillemede bulunuyorlar.
yine açıklama yapmışlar. 1018 hava saldırısı yapmış Suudi Arabistan Yemen'e. İnanılmaz hakikaten. Fakat tabii New York'ta ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Suudi Arabistan, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Hakan Fidan Dışişleri Bakanı arasında. Ve bugün itibariyle Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Bu ortak savunma anlaşması toplantısının hemen ardından acil toplantı düzenlediklerini, tabii bu toplantının sonucunda Mekke'ye Sana hükümetinin, Yemen ordusunun Mekke'ye saldırdığı iddiasını bir kez daha tekrarlıyorlar. Yani ben aklım ermiyor doğrusu bu iddiaya ama böyle açıklama yapıyorlar ve şimdi dün aktarmıştım, genel sekreterlik kurulu yok, komiteler, çalışma grupları vesaire daha onay çıkmadı anlaşmaya, yani göreceğiz tabii ki. Bugün itibariyle Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Riyad'a gidiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, o da Suudi Arabistan'a gidiyor. Evet, göreceğiz tabii ki neler olacak. Tüm bunlar olurken efendim Donald Trump aklı fikri Çin'de, devlet başkanı Xi Jinping'i ağırlıyor. Dün basından yakınıyordu, görüşleri yayınlamadılar. Trump podyum adamı, yani herkes onun görüntülerini çeksin, yayınlasın. Zelenski gibi şovmen, yoksa ben ülkemi idare edeyim, halkımın sorunlarına çözüm için konuşayım. Daha çok PR, Batı dünyası bunun üstünde dönüyor hakikaten. Neyse, tıpkı dün yanlış bir bilgi verdim size. Tabii havaalanında Amerikan başkanları pek lider karşılamıyorlar. 1963 örneğini aktarmıştım size. Ama doğru değil tabii. Rusya devlet başkanını Alaska Anchorage görüşmeleri için bizzat 21 tarih pare top atışıyla ve işte bandolarla vesaire havaalanına karşılamıştı tabii Donald Trump. Onu unutmuşum. Sadece Washington'da değil, Alaska'da, Amerikan topraklarında olmuştu. Xi Jinping'i de öyle çağırdı. Havaalanı savaş uçaklarından Trump'ın böyle sesinden korkması, yanındaki Xi Jinping'in hiç böyle bu nedir diye böyle uçan kuşa bakar gibi bakması falan, bunlar tabii herkesin diline düştü. Akşam Beyaz Saray'da görkemli bir tekrar akşamüstü karşılama oldu. Aynı zamanda Peng Liyuan, Çin'in First Lady'si ağırlandı Melanie ve Donald Trump tarafından. İşte dün aktarmıştım, demans halindeki Joe Biden'ın otomatik, her şeyi otomatik imza atamadığı için bu başkanlar duvarına asmıştı portresi yerine otomatik imzayı koymuştu Trump, hırsını tabii Joe Biden'dan aldığı bir şey. Bu konuda güldürmüş Xi Jinping'e, kahkaha atmış, ne desin adam, yani çoluk çocukla uğraşıyorum herhalde çünkü Çinliler kim bilir kendi kültürlerinden bu Amerikalılara nasıl bakıyorlar. Neyse, sonuç itibariyle tabii başka espriler de, Trump sürekli espriler yapıyor. Taş konusunda Şii uzmandır, kaliteli granit sever falan. Okul çocuğu gibi gerçekten öyle. Çin lideri panda hediye ediyor Amerikan başkanı. Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne, Amerika'ya daha doğrusu, yeni yuvalarına panda dipsi çok meşhur tabii Richard Nixon zamanlarında. Trump da Xi Jinping'e kel kartal hediyesi. Amerika'nın ulusal sembolü tabii, özgür ve süzülen ruhunu temsil ediyor. Umarım Pekin'de sizin için bir onurdur, harika bir yer bulur falan diye. Neyse, akşamleyin baya böyle güzel ballı börekli, biraz Çin kültürü, Çin mutfağını da şey yapan, gözeten Melanie Trump bir yemek hazırlamış. Tabii işte şaraplar maraplar, ayrıca tabii Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi Amerikan teknoloji, finans, havacılık, sanayi devleri de bu yemeğe katılmışlar. Mesajlar çok, yani hepsini aktarmayacağım çünkü çok böyle cicili bicili, hiç ilişkilerimiz bu kadar iyi olmamıştı, şahane, çok seviyoruz, çok büyük ilerlemeler, yapay zeka, süper zeka diyor Trump artık, onu da konuştuk, hiç bir kısıtlama getirilmemesini istiyor. Çinlilerse tam tersi, Xi Jinping nitekim bu konuda ülkelerin bir araya gelip çerçeve oluşturması gerektiğini, tam tersini söylemiş. Ama tabii Xi Jinping daha çok Amerika ile işbirliğine hazır oldukları, Reagan bahsedebiliriz, kaçmamıza gerek yok ama sağlıklı olsun, sınırlar içerisinde
içerisinde kalsın. Yani kontrollü olsun bu işler. Barış içinde bir arada yaşama, samimi işbirliği. Aynı zamanda tabii diyor ki bu meşhur hegemon güç yıkılırken ortaya çıkan facialar vurgusu, yükselen güç hegemon gücün yerinden edecek. Çünkü bu korkuyla savaşa yol açabilir. Meşhur Tukidides tuzağı, onu aşabiliriz, düşmeyelim. Çinliler Amerikalıların aklını fikrini tabii bilmiyor değiller, biliyorlar efendim. Aynı zamanda işte 5 yıl içinde 100 bin Amerikalı gencin değişim programları içinde Çin'de eğitim alması hedefini açıkladı. Çinlileri atmaya çalışıyor Trump bu arada Amerika'dan. Neyse. Orta Doğu'da İran savaşı ile ilgili çok net bir biçimde tabii savaş sorunların bir an önce biz müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz vurgusu yaptı. Özel olarak böyle Çin bu işe el atacak, arabuluculuk yapacak demedi. Öyle bir beklenti vardı. Tayvan konusundaki hassasiyetlerini Trump'a çok kibar ve diplomatik bir dille iletmiş. Hiçbir şekilde statükonun Amerika tarafından bağımsızlığı vesaire bunların zorlanmaması gerektiğini dile getirmiş durumda. Efendim peki ticaret ne oldu? Tabii önümüzdeki hafta konuşacağız biraz. Açıkçası ben yeni bir ticaret bakanlıkları heyetler arası görüşmelerden sonra bir ortak anlaşmaya varılmış. Ve tabii bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizmada yapay zeka da konuşulacak. Yeni düzenlemeler, ticaret istişareleri yapılacak. Ama gümrük savaşları geçen yıl ki ne olacak? İşte iki aylığına bir uzatma var şu an. Muhtemelen onu uzatırlar iki ülkenin de ihtiyaçları açısından. Tabii Çin'in Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü var. Herkesin katılmasını bekliyor. Bu konularda Amerika ile falan anlaşmaları çok zor geliyor bana ama detaylarını önümüzdeki hafta tabii bu ticaret bittikten sonra henüz bitmedi konuşacağız. Bakalım ne çıktı bu zirveden diye. Bu arada Rusya'da kesin seçim sonuçları açıklandı Duma için. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Panfilova 18-20 Eylül'de düzenlenmişti. Bir sürü saldırı, 28 milyon potansiyel tehlike dijital altyapıya. Buna rağmen 59.8'lik yüzde katılım var ki 2021'de 51.82 idi. Tabii Rusya devlet başkanlığı sistemiyle yönetiliyor. Ona rağmen parlamento seçimleri bayağı katılım yüksek gözüküyor. Birleşik Rusya 349 milletvekili çıkarmış. Anayasal çoğunluğa artık sahip. Komünist Parti %13'lere düşmüştü. 37, Liberal Demokratlar 23, Yeni İnsanlar 19, Adil Rusya 17 milletvekili çıkarmış. Ama mesela baraj altında kalan Vatan Partisi bir milletvekili, 4 bağımsız milletvekili daha Duma'ya da bilmiş. Başka tabii belediye başkanları, valiler de var. Açıkçası bu Avrupa'nın Rusya'nın üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin de CIA'yı alarak gittiği koşullarda tam bir güç konsolidasyonu sonucu çıkmış gözüküyor. Halkın desteğini almış bir iktidar olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bu koşullarda Avrupalılar ateşkesi ateşkes diye tutturuyorlar. Bir yandan kazanıyoruz diye haberler yaptırıyorlar Batı medyasına ki öyle değil. Cephe altındaki durum. Ukrayna 100 yıldır ilk defa efendim bugün gördüm metalürji endüstrisinde üretim yapamamış bir duruma düşmüş vaziyette. Ama tabii başkasının kanıyla başkasının ülkesini yoğurma hesapları yapan Avrupalılar bir çıkmazlar. Dolayısıyla bir yandan Rusya bize saldıracak diye ortalığı kesip kavuruyorlar. Diğer yandan da Rusya yeniliyor diyorlar. Ben anlayamıyorum açıkçası. Dün aktarmıştım Putin'in G20 Miami'de Aralık ayında toplantısına Marco Rubio davet ettiklerini açıklamıştı. Kaya Kallas çok bozulmuş bu işe. Çok acayip bir açıklama yapmış. Neresinden tutsam bilemiyorum. İşte Ruslar Amerikalıları öldürüyorlar falan gibi. İşte talimatı kim veriyor falan gibi. Gerçekten kendisi ne kadar zavallı gözüktüğünü herhalde anlamıyor diyorum. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Steve Witkoff ve Jared Kushner Zelenski ile görüştüler. Zelenski'nin sonra yine tuhaf açıklamaları var. İşte Çin bu Putin'i ikna etsin. Üçlü görüşme diye tutturmuş vaziyette. De facto başkan olarak meşruiyetini herhalde istiyor. Patriot füze teslimatı anlaşması yaptık diyor. Kimle yaptı onu belirtmiyor.
var. Bütün yapılacak herhangi bir zirve Ukrayna'nın konumunu güçlendirecek olmalıymış. Önce savaş kazanmaları gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Keşke başlatmasalardı. Ben 2018'de sivil konutları bombalayan Ukrayna uçaklarının sivil konutlarda yarattığı yıkımı darbe sonrası bizzat görmüş bir insan olarak. İnsanlar görmediği için anlamıyorlar çünkü. Yani söyleyebileceğim bu koşullarda tek şey bu. Evet, tabii Rusya'ya büyük çaplı İHA saldırılarına devam ediyorlar. 17 bölgede 592 İHA püskürtülmüş. Var sivil kayıplar, zarar görenler, yaralananlar. Ama tabii hava savunması çok az atlıyor dronları Zelenski'nin tehditlerine rağmen efendim. Dün aktarmıştım, El Mundo gazetesi CIA'nin psikolojik harekatı olarak ben yorumladım. Açıkçası çok da güldüm doğrusu. Sivil gemilerden, İşte konteynerlardan Avrupa'da İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya saldıracak Rusya diye. Avrupa'da bütün gündemi bunun üzerine kuruyor bu elitler. Ve daha dün bu haber yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz İtalya Savunma Bakanı Crosetto böyle bir panikletici haberler temelsiz, gerçeklikle hiç bilgisi yok. Zaten zor ve gergin zamanlarda yaşıyoruz. Kimsenin yangına körükle gitmesine ihtiyacımız yok diye açıklama yaptı. Yalanlama açıklaması. Macron da hemen arkasından yalanlayabiliriz bu bilgiyi. İtalyan Savunma Bakanı da aynı. Yani bu arada İtalyan Savunma Bakanı yalanlamasa belki yalanlamayacak. Gerçekten çok acayip bir adam. Neyse benim analizim, Grif tabii Moskova'ya gitti, Putin'le görüşemedi. Kimseyle görüşemedi. İstihbaratlar arası görüşme yaptılar. Tehdit etmeye durun. Savaşı kaybeden, yani sizi muhtemelen savaşı kazanıyor olabilirsiniz ama dünyada biz yanıltma operasyonlarını öyle bir planlar satarız ki herkes sizin üstünüze yıkar falan tehditleri savurmuş olabilir. Benim aklıma gelen bu doğrusu. Trump'ın olayı da olmayabilir bu durumda. Amerikan derin devletini gayet iyi herkes tanıyor, biliyor. Filmler bile var bu konularda. Neyse efendim tabii ülkeler tartışıyorlar. Almanya militarize oluyor sürekli. Seçim sürecine artık giriyor Jean-Luc Mélenchon. Neden Almanya bu kadar Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmak istiyor ben anlayamıyorum gibi, neden ihtiyaç duyuyor gibi sorular yöneltiyor. Almanlar çok güçlenince genelde Fransızlara saldırıyorlar çünkü yani şu koşullarda, şu gündemde halleri çok parlak değil. Belki bu liderleri değiştirirlerse ama alternatif kim? Avrupalıların en büyük sorunu bence siyasetlerinin bütün ayarı genetik olarak bozulmuş durumda. Dolayısıyla buradan nasıl çıkacaklar pek de aklım almıyor. Belki bir yenilgiyle yenilen ülkeler biraz tabii kendilerine çekidüzen verebiliyorlar. Üzücü tabii nereden bakarsanız. Almanya'da öğrenciler dördüncü kez dersleri boykota çıkıyorlar. Çünkü askerlik uygulaması henüz zorunlu hale getirilmedi ama kimse gönüllü olmuyor. Ya da az gönüllü sayısı. İnşallah bunlar, bu direnişler tutar tabii ki. Kayıt anketlerini doldurmuyormuş gençler anladığım kadarıyla. Artık zorunlu tutuldu askerlik yasasıyla. Maalesef bu hale geldi. Euroaktif'in bir haberi var. AB diplomatları Rus ve Belaruslu sporcuların bayrak ve milli marşlarıyla uluslararası müsabakalara dönüşlerini kısıtlayacak önlemler. Yani işlerini güçlerini bırakıyorlar. Bu adamların ırkçılığının derinliğini tahayyül edin. Uluslararası Olimpiyat Komitesi uygulamayı tersine çevirmişti. Tekrardan üyelikleri iade etti Ruslara ve Belarus. Bunlar sivil spor müsabakaları ve müsabakalara katılan Rus ve Belarus gençlerini ne yaparız, ne ederiz de engelleriz diye adamlar oturuyorlar, önlemlere yoğunlaşıyorlar. Gerçekten pes diyorum, artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Estonya'da sokaklarda gençlere sorular yöneltiyorlar. Dünya haritası, soru şu, yani böyle bir kötücüllük olabilir mi? Dünya haritasından hangi ülkeyi silerdiniz? Yani siz böyle bir soru sorur mu, sorar mısınız? Herhangi Amerika'yı yok ederdim diye öyle bir fikriniz olabilir mi? Böyle bir soru soruyorlar ve çocuklar da Rusya diye yanıt veriyor. Yani düşünün endoktrinasyonun vardığı ırkçılık düzeyini, bir ülkeyi haritadan silmek odaklı gençler açıklamalar yapıyorlar. Böyle bir enteresan durum. Evet efendim. Epey bir elimdeki gündemi aktardım size ama biz tabii bugün Türk dış politikasını konuşuyoruz. Doçent Doktor Fatih Yaşlı konuğumuz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Evet, karşımızda doçent doktor Fatih Yaşlı var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumları mecburen dünya işlerini, dış politika ile ilgili meseleleri hep oradan süzülerek konuşuyoruz. Ama tabii Türk dış politikası açısından BM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti hep tartışılıyor. Çeşitli başlıklar var elbette. Bu sene Amerikan Başkanı Donald Trump'la da bir görüşmesi olması bekleniyordu. New York'a gittiğinde geri döndü. Temaslarını tamamladı ama tabii Tom Barak'tan öğrendik bir parça. Çok da gerek yok. İlişkiler çok iyi diye tanımladı. Tabii Türkiye'de mali meseleler çok tartışılıyor. Amerikalılar, Amerika'dan talepler ama onun dışında bir de bölgesel denklemde İran savaşı nedeniyle, Yemen'deki gelişmeler nedeniyle büyük bir hareketlilik var. Mekke ittifakı aynı şekilde. Öncelikle nasıl değerlendirmek lazım Erdoğan'ın New York'taki temaslarını? Türkiye açısından Hürmüz Boğazı'nı öne çıkarttı ama tabii Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü kinetik ya da ekonomik savaştan fazla bahsetmedi. Daha çok İsrail ve Gazze meselesi öne çıktı ve Hürmüz'ün açık kalması. Türk dış politikasının buradan bir kazanımı var mı yok mu tam olarak? BM Genel Kurulu çalışmalarında ifade edilenler, beklentiler bakımından nasıl bir görüntü var ortada?
2: Yani herhalde öncelikle şunu söylemek lazım. 1946'dan beri, yani Türkiye'nin Soğuk Savaş'a girişinden beri ABD başkanlarıyla görüntü vermek, görüşmek Türkiye'de özellikle merkez sağ siyaset, sağ siyaset açısından her zaman önemli olmuştur. Yani işte Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bunların hepsi Amerikan başkanlarıyla bir şekilde yan yana gelmekten, hatta onlardan işte arkadaşım, dostum diye bahsetmekten, gücün yanı bir poz, fotoğraf vermekten her zaman hoşlanmıştır. Bu hem bölgesel denklem açısından önemlidir, hem de aynı zamanda Türkiye'nin iç siyasetini domine etmek, belirlemek açısından önemlidir. Erdoğan da buna önem veriyor. Kimi liderlerle, kimi Amerikan liderleriyle daha iyi anlaşıyor, kimileriyle anlaşamıyor. Trump'la iki dönemdir iyi anlaştığını varsayıyoruz. Yani zaman zaman kavgalar da edildi, ağır laflar da söylendi ama özellikle ikinci dönemde Trump'ı kızdırmamaya, sinirlendirmemeye, onun dümen suyuna gitmeye yönelik genel bir duruş, tutum söz konusu. Bu sadece Erdoğan'ın kişisel tavrı üzerinden açıklanamaz. Özellikle Türkiye'nin hem İran başlığında hem de genel olarak enerji koridorları ve enerji ticareti bağlamında bakıldığında ABD ile giderek daha yakın bir ekonomik mali çizgi izlemeye başladığını görüyoruz. Yani örneğin İran'a yönelik yaptırımlar konusunda en son geçen hafta işte Bank Mellat'ın kapatılması, onunla birlikte Mahan Air'in uçuşlarının durdurulması gibi yaptırımlara hemen bir şekilde dahil olundu. Ama yalnızca bu da değil. Özellikle son bir yıla bakıldığında Türkiye'nin hem LNG hem de aynı zamanda petrol ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek ön plana çıktığını, birinci sıraya neredeyse yerleştiğini ve olan ticaretini ise bu anlamda gerilediğini görüyoruz. Bunlar ekonomik başlıklarda kaydedilmesi gereken meseleler. Hele hele Türkiye son birkaç senedir bir enflasyonla mücadele, tırnak içinde bir enflasyonla mücadele programı izliyorken ve bunun içinde doları, dövizi sabit tutmaya çalışıyorken işte carry trade diye bir uygulamayla çok ciddi büyük faiz yükümlülükleri altına girmişti Türkiye ekonomisi. Buradan bir türlü çıkamıyor. Öte yandan son zamanlarda bir fon krizi eklendi buna, borsadaki manipülasyonlar üzerinden. 20 milyar dolar civarında bir paradan bahsediliyor. Bunun da eninde sonunda Türkiye ekonomisini zorlayacağı, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadele programını etkileyeceği, Türkiye bütçesi üzerine yeni getireceği şimdiden belli oluyor. Dolayısıyla hani tüm buradan çıkış daha çok ABD ile yakınlaşmakmış. ABD'ye daha çok bir takım konularda, başlıklarda bir takım tavizler vermekmiş gibi görünüyor iktidar açısından. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısına gidilmeden hemen önce acaba işte Erdoğan'la Trump yan yana gelecekler, baş başa bir görüşme yapacaklar mı diye konuşulmuştu. Ama biz biliyoruz ki işte en son NATO zirvesinde bundan birkaç ay önce zaten Trump Türkiye'ye geldiğinde onun için düzenlenen bu özel bir takım törenler, ritüeller eşliğinde görüşmeler yapıldı. Orada bir takım kararlar alındı. Aynı zamanda Türkiye'nin arasındaki pozisyonu, Orta Doğu'daki pozisyonu yeniden tahkim edildi. Barak zaten uzunca bir süredir ikili arasındaki ve iki devlet arasındaki görüşmelerde son derece faal bir pozisyonda. Ve şimdi Trump muhtemelen Şi ile görüşe, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeye belki de bütün enerjisini, vaktini, motivasyonunu ayırdığı için ülke liderleriyle böyle çok özel toplantılar, birebir fotoğraflar çok da vermedi açıkçası. Buna Erdoğan da dahil. Şimdi baktığımız zaman bazı Erdoğan ve AKP dış politikası açısından kimi geleneksel tutumların bu zirvede de devam ettiğini gördük. Nedir o? İşte artık Erdoğan'la özdeşleşmiş olan dünya beşten büyüktür sloganı etrafında BM'nin yeniden yapılandırılması, Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması, daimi üyeliğin yeniden yapılandırılması düzenli olarak gündeme getiriliyor. Bu şu anlamda şaşırtıcı değil. Yani popülist siyaset, özellikle sağ popülist siyaset müesses nizama hem ülke sınırları içerisinde hem ülke sınırları dışarısında meydan okuru gibi yapmak zorunda olan bir siyaset biçimi. Bunun Türkiye'deki somutlaşması BM ve Erdoğan özelinde işte bu dünya beşten büyüktür iddiası oluyor. Ama bu iddia konuşulurken hiçbir zaman BM'nin neden işlevsiz hale geldiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yaptığı, ABD'nin BM'nin statüsünün ve oradaki statükonomisinden neden rahatsız olduğu ya da değişse bile bunu nasıl kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştireceği konusunda somut öneriler gündeme gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri sanki yokmuş gibi yapılarak bir uluslararası müesses nizam eleştirisi yapılıyor. Ama bu mümkün değil. Çünkü bugün uluslararası müesses nizamın, eğer bir uluslararası statüko varsa, bunun merkezindeki hegemon güç hala Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla siz ABD'nin dış politikasına, ABD'nin uluslararası kurumlar içerisindeki rolüne, ABD'nin BM'ye bakışına doğrudan eleştiriler getirmediğiniz sürece BM'nin yapısının değişmesi üzerine söyledikleriniz açıkçası pek de inandırıcı olmuyor. Uluslararası siyasette de öyle çok büyük karşılık bulmuyor. Ben bunun daha çok ülke içerisine yönelik, bakın dünyaya kafa tutan lider imajını, algısını güçlendirmek için yapılmış bir yıllar devam eden bir çalışma olduğu kanaatindeyim açıkçası. Daha somut şeylere gelecek olursak, evet, yani İsrail başlığını
1: pardon devam edin.
2: İsrail başlığını gündeme getirdi Erdoğan. İşte birkaç senedir, yani 7 Ekim saldırıları ve sonrasındaki Gazze'ye yönelik büyük yıkım politikasına tepki bağlamında BM kürsüsünü Erdoğan bir süredir İsrail karşıtı bir pozisyonu uluslararası ilişkiler alanında tahkim etmek için kullanıyor. Ama baktığımız zaman burada da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik saldırıları, evet bunlar bir şekilde gündeme getiriliyor. Ama tıpkı BM'nin yapısında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işteki pozisyonu, İsrail'in arkasında durması, Trump-Netanyahu ilişkileri, ABD-İsrail ikilisinin İran saldırıları, ABD'nin son zamanlarda İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımlar yine yokmuş gibi geçiştirilerek bir bölgesel analiz yapılmaya çalışılıyor. İsrail sanki tek başına hareket eden bir devletmiş. Arkasında bir kolektif batı desteği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri yokmuş gibi yapılıyor. Ve bu da beraberinde yine takip ettiğimiz kadarıyla yine uluslararası ilişkilerdeki eleştirel duruşa sahip analistler tarafından pek de gerçekçi olmayan, yani esas meselenin esas yapısal boyutlarına eğilmeyen bir bakış açısı olarak görüldü ve değerlendirildi. Bu da yine büyük ölçüde nasıl ki İsrail kendi içerisinde iç politika yönelik hamleleri Erdoğan üzerinden yapıyorsa, Netanyahu da Erdoğan'ı hedef aldı konuşmasında, benzer bir şeyin biz Erdoğan tarafından da yapıldığını ve dediğim gibi BM toplantılarının genel olarak ben bence elbette ki bir takım ülkeden ülkeye, devlete temaslar yapılıyor, ilişkiler kuruluyor ama esas itibariyle her zaman öncelikli olarak iç politikayı gözeterek yapılan hamlelerin bir yansıması olduğunu, bir tür müsamere niteliği taşıdığını görmek durumundayız diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Peki kısaca Amerika ile ilişkiler bakımından sormak istiyorum. NATO zirvesinin de büyük bir beklenti oluştu çünkü özellikle Donald Trump'ın F-35'ler, işte F-16'lar, motorlar, Kaan uçakları yaptırım siyaseti epeydir devam ediyor. Türkiye'nin Joe Biden döneminden bu yana Amerika ile ilişkilerindeki kilit sıkıntılar onlar. S-400 sistemleri alınması üzerinden bir anlatı tesis ediliyor. Trump da o kadar çıkışlar yaptı ve sonra Tom Barak o kadar laflar etti ki üstüne bir ovala. Bu sefer haklı olarak da Erdoğan vaatlerinizi tutun diyor. Ama onun karşılığı pek Amerika'da yani Amerika gözlemciliği yaptığımızda bitmiş gibi gözüküyor. Burada da tekrarlar oldu. Fakat 3 Kasım'da da seçimler var Amerika'da, ara seçimler var. Herhalde artık bu kriz yani bu şekilde dindirilecek ama bir sonuç çıkmayacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz bilmiyorum. Türkiye açısından çünkü kritik savunma sanayi açısından en azından yani doğrudan uçak alımı olmasa bile önemli bir başlık çünkü. Sıfıra sıfır elde var sıfır galiba.
2: Evet yani Türkiye'nin ABD'ye yakınlaşma hızıyla ABD'nin buna yanıt verme hızı arasında bir açı farkı olduğu muhakkak. Yani az önce bahsettiği yaptırımlarına hızlı bir şekilde dahil olma, Rusya ile ilişkilerin artık değişmeye başlaması, ABD enerji kaynaklarının ithalatçısı haline gelmesi, Türkiye'nin bunların hepsi aslında Trump hükümetiyle kurulmak istenen ilişkilerin ekonomik tezahürleri. Buna bir de şu şeyi ekleyelim. Son ziyarette imzalanan Boeing anlaşmasını ekleyelim. Boeing anlaşması da aslında yine Trump tarzı siyasete uygun. Çünkü Trump dış politikayı bir tüccar mantığıyla yürütmenin doğru olduğuna inanan, işte herhangi bir devlet başkanıyla görüştüğünde ona 100 tane 200 tane uçak sattım bizden şu kadar şu malzemeyi alacak diyen bir lider. Şimdi bakıldığı zaman Boeing anlaşması imzalandı Türk Hava Yolları'nın uçak filosunu yenilemek adına ama öte yandan sizin de hatırlattığınız üzere F-35'ler meselesinde ya da F-16'ların işte yenilenmesi meselesinde herhangi bir ilerleme yok. Örneğin bakıldığında Suudi Arabistan için öyle değil. Suudi Arabistan'a F-35 verilmesi konusunda ciddi ilerleme sağlandı. İsrail buna itiraz ediyor ama işte o 10 tane Suudi Arabistan'a verirseniz 100 tane de bize verirsiniz. Problem çözülüyor gibi bir mantık var anladığım kadarıyla orada. Burada ise henüz muhtemelen hem S-400'ler meselesi halledilemediği için yani Rusya da herhalde buna dair bir takım çekincelerini belirtmiştir Türkiye'ye. Üçüncü bir ülkeye satılacaklar iyi işaretler vardı. Ama hala S-400'ler elden çıkarılmadığı ve Türkiye'de hala KATSA yapılarının bir parçası olduğu, resmi olarak oradan çıkarılmadığı için henüz bu konuda da bir adım atılmış değil. Önümüzdeki süreçte yani Ekim ayından itibaren Türkiye bu S-400'ler konusunda ABD'nin beklediği adımları atabilir mi? Rusya buna ne der? Nasıl bir anlaşma yapılır bilmiyorum ama ben S-400'lerin Türkiye sınırları dışına çıkmadan ABD'nin ne F-16'lar ne de F-35'ler konusunda herhangi bir yakınlaşma içerisinde olacağı kanaatinde değilim açıkçası.
1: Hı hı, anladım. Peki gelelim şu meşhur Mekke meselesine, Mekke ittifakı meselesine. Tabii Erdoğan'ın orada da bir takım mesajları oldu. Hatta geri dönmeden önce Türk evinde toplantıda muhtemelen uçakta da bir değerlendirmesi var. Mekke ortak savunma anlaşması ile ilgili tabii bölgesel denklemde Suudi Arabistan ve Pakistan'la bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bir takım sıkıntılı görünümler var. Şimdi tabii bir Riyad'da merkezi olacak ve aynı zamanda Mekke anlaşması ile ilgili de bir takım gelişmeler var. Genelkurmay başkanları toplantısı, işte Pakistanlı biri atandı 3 yıl süreyle dönüşümlü olacak. Fakat ortada bir anlaşma yok görebildiğimiz mecliste tartışılan ve Cumhurbaşkanı da orada tabii bu bir hani dışarıdan güçler gelip bölgemizde işte reçeteler yazıyorlar. Biz bunu engelleyeceğiz. Henüz bir fidan boy atacak, çınara dönüşecek gibi bir takım açıklamalar yaptı. Ama Türkiye'de yani üzerine ne kadar gidiliyor ayrı bir dava. Tabii eleştiriler de hoş karşılanmıyor anladığım kadarıyla. Bu nasıl bir görünüm veriyor? Bu tartışılsın mı istenmiyor? Tam anlayamadım. Anlayamıyorum doğrusu. Çünkü önemli bir savunma ittifakına soktuğunuz zaman, bir askeri pakta ülkeyi soktuğunuz zaman bunun sorumlulukları da tabii ki var. O yüzden nasıl anlamak lazım verilen bu mesajları?
2: Ya ben bunun biraz zamanın ruhuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani tüm dünyada parlamentoların giderek etkisiz hale gelmesi, bir yaşanan bir temsil krizi. Örneğin Trump da örneğin İran'a saldırdığında ben buna işte savaş demiyorum, operasyon diyorum. Çünkü savaş dersem onay almam gerekiyor senatodan demişti. Şimdi bu anlaşma da biraz böyle herhalde. Yani ortada bir anlaşma var fakat anlaşmanın o 6 maddelik taslağı dışında ya da imzalanan o görünümü dışında ayrıntılarının neler olduğunu, mütemmim cüzünde neler yer aldığını bilmiyoruz. Çünkü meclise getirilmiyor. Meclis uzunca zamandır Türkiye'de zaten siyasetin merkezinde yer alan, egemenliğin kaynağını teşkil eden yer olmaktan adım adım çıkartılmıştı. Öyle artık büyük denetleme yetkileri yok. Denge fren mekanizmaları Türkiye'de bu anlamda artık işlemiyor. O yüzden de iktidar bu anlaşmayı meclise getirmeyi ya da ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmiyor. Çünkü bunlar güç meseleleri. Bu talepte bulunabilecek güçte, ölçekte bir muhalefetin de sergilenmediğini görüyoruz. Şimdi o anlaşmadaki en kritik nokta hepimizin üzerinde mutabık olduğu üzere aslında o NATO'nun 5. maddesine benzetilen madde. İşte birimiz saldırıya uğrarsa bu hepimize yönelik bir saldırı olarak kabul edilir şeklinde. Ben anlaşma imzalandı. Yaptığım yorumda yani yakın zamanda örneğin Husilerle savaşırsa Suudi Arabistan yeniden ne olacak, ya da Pakistan Taliban'la savaşırsa ne olacak, buraya Türk askeri mi gidecek şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştum. Gerçekten de son 15 gündür neredeyse bir aydır Husilerle, Ensarullah hareketiyle, daha doğrusu doğru adlandırma yapalım, hareketiyle Suudi Arabistan ve desteklediği güçler arasında yeniden çatışmalar başladı. Öte yandan bugün gelen haberlere göre örneğin sınırda Taliban güçleriyle Pakistan güçleri arasında yaşanan bir takım çatışmalar var ve dolayısıyla bu soruyu tekrar sormak gerekiyor. Gerçekten de birine yapılmış saldırı diğerine yapılmış sayılıyorsa eğer ve müdahale edilecekse bu nasıl gerçekleştirilecektir? Bunu henüz bilmiyoruz. Hakan Fidan da, Dışişleri Bakanı da aslında kendisine sorulan bir soruya henüz biz yolun başındayız şeklinde bir yanıt verdi. Hatta kendisine de işte James Jeffrey, eski ABD Büyükelçisi Türkiye'nin, onu şahit gösterdi ve dedi ki işte sen hayatın boyunca NATO'nun 5. maddesinin kaç kere işlediğini gördün diye sordu. O da sadece bir kere dedi. Galiba 11 Eylül saldırılarını kastediyor. Ve o da dedi ki bakın dedi işte kaç yıllık NATO bile, 60 yıllık, 70 yıllık NATO bile 5. maddeyi bir kere işletmişken çok daha yeni kurulmuş bir ittifaktan hemen bu maddeyi işletmesini beklemek doğru olmaz şeklinde aslında kendi durduğu yerden mantıklı bir cevap verdi. Ancak öte yandan baktığımız zaman bir yandan da işleyen bir mekanizmanın, bir sürecin oluştuğunu görüyoruz biz. Yani bir karargah, merkez karargah, bir merkez komutanlık oluşturuluyor. Bunun başına Pakistanlı bir isim atandı. Öte yandan yine Hakan Fidan bir televizyon programında Suudi Arabistan'a gereken askeri desteği verebilecekleri konusunda bir takım açıklamalar yaptı. Bugün de herhalde Genelkurmay Başkanı Mekke İttifakı görüşmeleri kapsamında bir toplantıyı gerçekleştirecekler. Yani Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin askeri düzeydeki yetkililerinin biz bir araya geleceklerini ve öncelikli gündeminde Husiler olacağını, Ensarullah hareketi olacağını biliyoruz. Fakat somut olarak ne yapılacaktır, nasıl, sahada nasıl bir pozisyona girilecektir ondan emin değiliz açıkçası. Yani hani şu an için kimse herhalde işte TSK'ya mensup askerlerin Yemen çöllerine gönderileceğini düşünmüyordur. Ama Suudi Arabistan'da ortak bir karargah kurulursa, oraya önce sembolik düzeyde bir grup asker, en azından askeri uzman, savaşı bir şekilde yürütecek, İHA SİHA teknolojilerini bilen, saha çalışması yapan, istihbarat çalışması yapan birimler Askerler gönderilir mi ya da gönderilmiş midir bile şimdiden onu bilemiyoruz. Ama pozisyonun çok net bir şekilde Husilerin, Ensarullah hareketinin Türkiye tarafından da bir tehdit olarak görüldüğü bölgesel denklemde ve müdahale edilmesi gereken bir unsur olarak görüldüğü anlaşılabiliyor. Özellikle iktidara yakın gazetelere bakıldığı zaman işte Ensarullah hareketinin Şii olduğu, Sünnilere düşmanlık yaptığı, teolojik kaynakları itibariyle depçi bir karakter taşıdığı yönünde bir süredir yürütülen bir propaganda var. Bu belki de kamuoyuna yönelik bir hazırlık çalışması. Yani çok güçlü bir kampanya değil ama o cenahı takip eden kişiler baktıkları zaman alttan alta bir şeylerin pişirilmeye çalışıldığını, yapılabilecek bir hamle karşısında kamuoyunun en azından hazır tutulmaya çalışıldığını görebiliyor. Önümüzdeki süreçte görürüz neyin ne olacağını. Yani bugünkü toplantıdan nasıl kararlar çıkacak? Gerçekten de somut bir karargah ve ona bağlı bir askeri birim oluşturulacak mı? Bundan emin değiliz ama sanki gidişat da biraz oraya doğruymuş gibi. Çünkü biz biliyoruz ki Trump bir süredir dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri yükünün, ABD'nin askeri yükünün bir kısmını bölgesel ittifaklara bırakmaya dair bir niyet içerisinde. Yani buna dair böyle çok somut hamleler yapılmadı, adımlar atılmadı ama ona rağmen örneğin Türkiye, Pakistan, Arabistan üçlüsüne bölgenin dizaynında bir alt emperyalist proje kapsamında alan açabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Bunu ister mi? Bu ülkeler örneğin Amerika Birleşik Devletleri

0: Avrupalıların durumu daha vahim bugün Ukrayna krizi yüzünden, ama Türkiye'den çok beklentileri var. Ekonomist dergisinde bu hafta çarpıcı bir yazı, yani Amerika gidiyor bölgeden, giderken de kime bırakacak, ya İran bölge gücü olursa eyvah falan, hani Türkiye olsun diye. Biraz Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirme meselesi var. Yemen ve Suudi Arabistan denkleminin de dışında böyle bir şeye böyle bir şeyden uzak durdu Ankara. Yani bu 28 Şubat'tan beri en azından. Ama Amerika'yı anmadan tabii İran savaşı eleştirisi yapmak çok zor elbette. Trump her gün konuşurken biraz da bir Müslüman dünya da takip ediyor Türkiye'yi. Ne dediklerine bakıyorlar. İran'la karşı karşıya gelmekten kaçınma denklemi de yeni bir şey değil. Yani bugünkü iktidarın ötesine de uzanıyor. Bu denklemin kısa vadede değişme riski, olasılığı Türkiye açısından yaptırımların ötesinde var mı sizce? Yani Kürt gruplar içerideki süreç falan düşünüldüğü zaman. Son olarak bir de onu çok kısa rica edeceğim.
1: Elbette. Yani Türkiye ve İran bir savaşa giriştiklerinde, yani konvansiyonel bir savaşa giriştiklerinde, bu ucu bucağı görünmeyen bir savaşa dönüşür. İran-Irak savaşının ne kadar uzun sürdüğünü ve iki ülke açısından da nasıl bir yıkım getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla mantıksal sınırlar içerisinde bakıldığında bu iki ülkenin bir konvansiyonel savaşa tutuşmamasının normal olduğunu, gerekli olduğunu, iki ülke açısından da zorunluluk olduğunu söylemek durumundayız. Ama dünya artık bizim bildiğimiz bir rasyonalitenin içerisinde işlemediği için emperyalizmin yaşadığı kriz bir tür hibrit savaş konseptini tüm dünyaya dayattığı için kimi kısmi karşı karşıya gelişler mümkün. Sadece Türkiye İran değil, Türkiye İsrail, Türkiye Yunanistan gibi başlıklarda da böyle giderek militarize olan söylemlerin, giderek militerleşmiş tutumların, yeni kurulan ittifakların, paktların söz konusu olduğunu biz görüyoruz. Sadece Türkiye özelinde söylemeyelim ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle son Trump'ın yapmış olduğu, Türkiye'nin de dahil olduğu ve Körfez ülkelerinin katıldığı toplantı, belli ki bir Sünni egemen blok oluşturmak istiyor. Yani İran'ın o direniş eksenini Şiilik üzerinden kodlayıp bunun karşısındaki mukavemet ekseni Körfez ülkeleri artı Türkiye olarak kodlanıyor. Tüm bu toplam beraberinde İran'la bir savaşa girer girmez o ayrı, ama gerilim bu başlıkta devam edecek gibi görünüyor. Yani İran'ın hem ekonomik olarak kuşatılması, hem diplomatik olarak kuşatılması, giderek izole edilmesi, yalnızlaştırılması ve en önemlisi de belki şu: İran'ın yanlısı, İran'ın müttefiki diyelim daha doğrusu, Ensarullah'tan tutun Hizbullah'a, işte Irak'taki silahlı güçlere uzanan bir genişlikte devlet dışı silahlı örgütlerin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreçteyiz biz. Öncelikli mesele bu. Belki de buna Hamas da dahil, o Şii değil, evet. Ama direniş ekseninin bir parçası. Gazze'yi, Filistin'de dahil edelim. Devlet dışı organizasyonların, devlet dışı silahlı yapıların tasfiye edildiği bir sürece girdik. Doğrudan bir savaş yerine ben İran'ın farklı başlıklarda zaman zaman ABD'nin askeri gücünün de devreye gireceği yöntemlerle giderek yalnızlaştırılacağı ve uzun vadeli bir çöküşe sürükleneceği bir projenin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum emperyalizm tarafından. Ha, bu işe yarar mı yaramaz mı, bunu da işte İran'ın ve onun müttefiklerinin direnişi belirleyecek.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar.
0: Evet. Doçent Doktor Fatih Yaşlı ile konuştuk. Tabii Trump bu arada Xi Jinping'i ağırlıyor. Büyük bir devlet töreniyle devlet ziyareti yapılıyor. Onun tabii sonuçları olacak. Hem İran krizi, Ukrayna dosyasında, onlara da tabii önümüzdeki hafta ziyaretle ilgili gelen kulisler üzerinden bakmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi günü Eksen'de dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Halı saha maçında bir kişi daha kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Belçika'da cezaevleri greve gitti. Ayrıntı temizde. İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilot kazayı yaralamadan atlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki çalışmalarda kara kutuya ulaşıldı. Ancak kayıp 13 kişiye rastlanmadı. 13 kişi için havada, karada ve denizde arama çalışmaları sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclisin açılmasıyla izleme komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirterek, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.
4: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
3: Kurtulmuş bundan sonraki süreçte meclise 3 tane sorumluluk düştüğünü kaydederek şunları söyledi.
4: Bundan sonraki süreçte meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun kibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanması ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi. Üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması. Gerçekleştirilmesi.
3: Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmanın 3. dalgasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunan 7 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasında 16 ilde operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 45 adresi yapılan baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 47 şüpheliden 33'ünün yakalandığını açıkladı. Gürek, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu, 3 kişinin ise arandığını belirtti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi S.E. tarafından bıçakla yaralanan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hasret E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Halı saha maçında bir kişi daha kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kayseri'de halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Gavril Sakalyasdir, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesini eleştirdi. Sakalyasdir, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunduğuna dikkat çekti. Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşmesinin Yunanistan açısından utanç verici olduğunu savundu. Belçika'da cezaevleri greve gitti. Belçika'da tüm cezaevlerinde aşırı kalabalık, personel eksikliği ve çalışma koşulları nedeniyle 24 saatlik greve gidildi. Ülkede 599 mahkumun yatak bulunmadığı için yerde uyumak zorunda kaldığı belirtildi.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'daki ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.210 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 55 kuruş, euro 55 lira 56 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.730, çeyrek altın 10.980, tam altın 43.774, ata altın ise 44.820 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlıyor.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Fon vurgununda kim bu 12 kişi? Her şey buraya düğümlendi. Sanki bu 12 kişi bulununca ya da açıklanınca her şey ortaya çıkacakmış gibi düşünüldü, bakıldı. Acaba öyle mi oldu? Şimdi bu 12 kişinin kim sorusunun yanıtı bulundu. O isimleri bir tek tek okuyalım. Serdar Turhan, Pusula Portföy'ün sahibi ve yönetim kurulu başkanı. Fatma Gül Lafçı, 2013 Survivor yarışmacısı, çarkı felekte hostes. 2019'da Kerem Lafçı ile evlendi. Kerem Lafçı ise operasyondan bir gün önce Kale isimli inşaat şirketini devretti. Yunus Caf, Miem Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Mimarlık Şirketi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin mimarisini yapmışlar aynı zamanda. Mustafa Bor, Firari, SPK 4 Aralık 2023'ten itibaren 6 ay geçerli borsalarda işlem yasağı kararı vermiş. Onun için Muhammed Yarız, 2021'de Rabia işareti yapıp 2025'de lüks yat alan 28 yaşındaki kişi Muhammed Yarız. Mehmet Salih Turhan Firari hakkında 17 Eylül'de yurt dışı yasağı konuldu. Necmettin Enes Töbü, Pusula Otomotiv Filo Kiralama Anonim Şirketi Genel Müdürü. Engin Geylan, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Müdürü. Niyazi Derindağ, Katılım Evim İç Denetçisi. Ahmet Özcan, Katılım Evim Genel Müdürü. Hacı Bayram Adıyaman, Katılım Evim Finans Uzmanı. Selay Turhan İnce, Katılım Evi İnsan Kaynakları Müdürü. Bu 12 kişinin isimli ve geçmişte yaptığı işler ve halen hangi görevde bulunduklarının yanıtıydı. Fon vurgununda asıl can alıcı nokta ve yapılan büyük vurgun halka arz ve yüksek noktadan satış yapanlar. Asıl bu isimler kim? Büyük vurgunda bu aşamada yapıldı. Siyasetçi, bürokrat ve imtiyazlı iş adamları tam da bu süreçte işin içinde yer alanlar. Her şeyin dayanak noktası bu 12 kişinin yapılması aslında belki de bir algı yönetimiydi. Bu 12 kişi meselesi büyük balığı yutanları maskelemek için belki de bilinçli yapılan bir süreç yönetimiydi. Şimdi bu fon vurgununda siyasetçi, bürokrat, iş insanı kimler? Ve bu isimler hangi paralarla hangi tarihte çıktılar? Asıl bu sorunun bulması gerekiyor. Bunun için bu kayıtlar kamuya açılsın. Kim ne kadar yatırdı, kim ne kadar aldı? Filtre olmadan, algı yapılmadan her şey görünsün. Tabii ki bu söylediğim çok büyük bir ütopik bu zamanda. Bütün o kayıtların açılıyor olması. Ama bu kadar büyük bir vurgunda kamuya o kayıtların tamamı açılırsa kim ne yaptı, hangi isimler var, hepsi en net şekilde ortaya çıkacaktır. Ama yapılır mı? İşte orası zor. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse bunun yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani yaklaşık milyar dolar. Bütçenin %1'i. 2026'nın ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık %14,5. Fon vurgununda iç edilen para kimine göre 20 milyar dolar, kimine göre çok daha fazlası. Ve bütün bu rakamların olduğu bir yerde hala okul zili çocukların karnında çalıyor. Diğer duyurumuz.
4: Sağ çık, sağ.
0: trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: İstanbul'da sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Bir kişi arama çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmada tutuklananların sayısı 45'e ulaşmıştı. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerine ilişkin resmi izin süreçlerinin başlatıldığını duyurdu. Banka, gerekli onayların alınmasının ardından pay devirlerinin en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kararnamesiyle kurulan ve ismi 2025'te Yatırım ve Finans Ofisi olarak değiştirilen birimin fahiş harcaması açığa çıktı. Başkan, 3 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı ve 10 müdürün istihdam edildiği ofisin yıllık harcamasının 779 milyon lira olduğu belirlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Kötü haber tez gelir. Benzine dev zam kapıda, 90 lirayı aşacak. Eşel Mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesiyle birlikte litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı 14,83 liraya çıkacak. Yani bununla birlikte benzine gelecek zam 12,48 lira olacak. Şimdi bak, bütün benzinliklerde 1 Ekim'e kadar kuyruk olacak. Sanki 2 Ekim'den sonra ödemeyecekler. Sanki 2 Ekim'den sonra benzin hiç lazım olmayacak gibi. Bir de o hep 50 liralık alan ne oldu acaba? Hala 50 liralık alıyor mu acaba? Alsa da içer zaten herhalde. Ozan Bingöl vergi uzmanı diyor ki, sadece 2 kamu bankasının son 5 yıllık reklam ve ilan harcaması 13 milyar 175 milyon liradır. Ya sadece 2 kamu bankasının. Yani çok aç kalmasın, okulda yemek verilsin denilen toplam rakam 235 milyar. Ya her rakamı onunla kıyaslayacağım bundan sonra. Hangi rakam çıkarsa çıksın, okulda bir kap yemek vermenin, okulda yemek vermenin maliyetiyle kıyaslayacağım. İki kamu bankasının 13 milyar 175 milyon lirası kime gitti? İşte o yok. Kime verildi? Yok. Ama rakamlar var. 2021 yılı 466 3 milyon, 2022 yılı 1 milyar bu Halk Bankası'ndan. En son toplam, yani Halk Bankası'ndan toplam ödenen para 8 milyar 253 milyon. Ziraat Bankası'ndan toplam ödenen para 4 milyar 922 milyon lira. 5 yılda. Bingöl diyor ki, bir vergi ödeyicisi olarak soruyoruz. Bu paralar ile hangi yayın organlarına, hangi medya kuruluşlarına, hangi kriterlere göre ilan ve reklam verildi? Bu denli yüksek rakamlar hazineye aktarılacak payı azaltmakta ve olan yine vergilerimize olmaktadır. Özgür.

0: şimdi sizden özür dileyerek bir kulak kirleteceğim. Ama hani bu tip insanların konuşmalarını, söylediklerini mümkün olduğunca burada size duyurmuyorum. Ama öyle bir hale geliyor ki hayatta bazen öyle bir şekilde zorluyor ki eğer ahlaksıza, ahlaksız olduğunu unutturursan sana ahlak satar. Bu Türkiye'de en geçerli olan şeylerden birisi. Yani hep söylediğim gibi Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Bak Cüneyt Özdemir denen kişi konuşmuş, bu Fethullah Gülen'le ilgili zamanında huzuruna çıkıp onun huzurunda diz çökmüş isimlerden biridir. O günleri anlatmış, perde arkasını anlatmış güya. Neler demiş dinleyelim.
1: Biz buraya geldik, bize dediler ki işte Fethullah Gülen'le röportaj yapmak ister misiniz? İsteriz dedik yani. Ben, Serdar Turgut falan. Burada da birkaç gazeteci var. Onlara hiçbir şey demedik. Hadi gidelim oraya. Son dakikada dediler ki ya röportaj olmayacak. Dedik ya biz geldik buraya röportaj yapacağız ya, o dönemde yani Fethullah Gülen buraya kaçmış. Herkes merak ediyor. Bütün operasyonlar daha yeni başlıyor falan. Neyse biz gittik abi. Görüştük. Görüşmede tatsız geçti. Yarısında kestiler. Çünkü o dönem Mavi Marmara meselesi var. Biz soru sorduk Serdar Turgut'la beraber. Çok sert bir cevap verdi. Yarım yamalak. Hadi tamam yetti falan. Bize öyle sepetlediler oradan. Ve de birer tane kalem verdiler. Bir tane vardır ya tükenmez kalem. Geldik buraya. Buraya gelince gazeteciler öğrendi. Yakın arkadaşlarım, isim vermeyeyim şu anda. Şimdi buradaki gazetecileri atlatmış olduk bir anda işte. Mavi Marmara hakkında ne dedi? Ne bileyim bilmem o dönem birkaç daha
2: dizi meselesi vardı.
1: Dizi meselesiyle ilgili müdahale ediyor mu etmiyor mu falan. Bizim şair Beycan Batur bir şey Ekrem Dumanlı'yı şikayet etti. Bu Ekrem Dumanlı bir yani çok gergin bir şey geçti tamam mı? Abi sen al onları işte Cüneyt Özdemir'e saat hediye ettiler. Ya diyorum ki kardeşim etmedi. Ya etmiştir sen bize haber vermeden gittin. Sonra bu yalanı atan da yani bir dönem benim asistanlığımı yapan bir gazeteci. Ulan diyorum utanmadın mı böyle bir yalan söylüyorsun? Bizi atlatırken iyiydi ama diyor. Ve şimdi hala nerede bir abuk sabukluk var? Millet diyor ki sen de Fethullah Gülen'den saat almışsın. Abi almadım. Bak bir kez daha söylüyorum almadım. Bir tane kalem verdi. Kalemi de attık gitti ya. Ne yapacağım? Kalemi alıp şey mi yapacağım ya? Yani hani. Ve abi bak onun bu New York'ta olan bir şey. Abdullah Gül'le de o dönem görüştük. Ama o New York'ta bu olan şey yıllardır sanki bir gibi özür dilerim. Cüneyt Özdemir saat aldı. Niye saat alayım? Ne yapacağım saati yani? Saatim var yani hani.
0: Böyle dinleyince bütün o görüşmenin hangi sanki o geçmişte hiçbir şey olmamış gibi bir hikaye anlatıyorlar. Ve bunun da bir karşılığı var. Yani şimdi de hani yine muteber bir gazeteciymiş gibi dinleyen, konuşan var. Ama dedim ya hayat hiç eğer sen o hafızayı tazelemezsen onlarınki kalır. Bak o dönemde Radikal'de de yazıyordu bu kişi. Radikal'de bir köşe yazısından bir bölüm okuyacağım size. Geçen yıl Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki çiftliğinde ziyaret ettiğimde kaldığı binanın hemen yanında büyük yeni bir inşa edildiğini gördüm. Bu bina yapılırken Fethullah Gülen'in şu anda kaldığı eski ahşap binadan buraya taşınması planlanmış. Gelin görün ki Gülen bunu reddetmiş. Bana bu görkemli binayı gezdirenlere neden diye sorduğumda Fethullah Gülen'in yaşadığı ortamdaki eşyalarla da kurduğu mistik bağı uzun uzun anlattılar. Fethullah Gülen sırf bu bağı kaybetmek istemediği için yıllardır kaldığı evde ikamet etmeye devam etmiş. İster dünyanın bir ucuna gidin, isterseniz aynı şehrin bir semtinden bir semtine ya da aynı çiftliğin içindeki yan binaya geçmeyi düşünün fark etmiyor. Sonuçta sadece eşyalarınızla değil tüm benliğinizle taşınıyorsunuz. Hani gergin geçmiş ya. Hani orada resmen sepetlemişler. Aradan geçen yıl diyor ki bir yıl sonra yazdığı yazı bu. Yani bu hikayenin şöyle bir tarafı abi ne işte bir yerde bina yapılmış oradan oraya geçeceksin yani. Geçti de zaten sonra. Bunun bu mistik hikayelerle süslenmesi, onun o duyarlılığı falan işte o tarikatın Türkiye'deki bütün hücrelere kök salmasının en önemli nedenlerinden biridir. O hikayeler şöyle de anlatıldı. Bak adına yazılmış kitap vardır Küçük Dünya. Sonra da aynı kişi Şeytan Gülen diye kitap yazdı. O ayrı bir şey ama o yazdığı kitapta şeyi anlatır. Mesela hacca gittiğinde o 55 kilometrelik o yürüyüşü 3 kez gittiğini söyler. İkisinde de uçtuğunu söyler. Uçarak gitti diye. 55 kilometreyi aynı günde 3 kez kim olabilir, kim gidebilir? Ya baksan gidemez. Ama böyle anlatılırdı hikayeler, böyle yerleşsin diye. Yine aynı kitapta Edirne Camii'nde görev aldığı zaman o Edirne Camii'ndeki pencere kenarında 6 ay yaşadığı anlatılır. Ya o pencere kenarı işte ya. Getirin. Edirne Camii büyüktür. O pervazlar da ya büyüktür ama hani o kadar 6 ay yaşanır mı orada? Yatak döşe gece gündüz. Orada yaşadı. Niye? Bu hikayelerle büyütüldü. Bu da öyleydi işte. Bak, bir yerden inşaat olmuş, oradan oraya gitmiş. Bunu hikayesini anlatıyor. Niye anlatıyorsun bunları o zaman? E çünkü bir yerlerde olmak için bu hikayeleri istiyorlardı. Yine fark etmez. Program yapan CNN Türk'te Yasemin Çakıcı diye bir kadın çıkmıştı programına. KPSS'de o şeyde kopya skandalında sınavında sorular verildi diye söylediğinde kadına şöyle bağırmıştı. Böyle genellemeler yapıldığı zaman haklıyken haksız duruma düşülüyor. Elinizde bilgi belge varsa çıkarırsınız canlı yayında. Elimde belgeler var dersiniz. O zaman şu cemaat ya da bu grup yaptı dersiniz, anlayışla karşılarım. Ama belge bilgi yoksa bu Türkiye'nin yeni umacısı olarak yaratılan The Cemaat ya da cemaate her şeyin yüklenmesine ben bu programda en azından karşıyım, izin vermem diyordu. Ne oldu sonra? O soruları çaldığını, belki soruları çaldılar diye haber bile yapmıştır sonra. Kesin yapmıştır. Yine o dönemde Radikal'deki yazdığı yazılarda işte 2012'de o görüşmeden sonra sıkma başında sana bu kamusal alanlarda yer yok anne diye yazılar yazdı. Annesinin ve kumarı. Aynı kişi bak ne hikayeler anlatıyor. Burası Türkiye. İyi ile kötüyü ayırt edemeyen Türkiye. Devam edelim.

Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından bir tanesi, belki de sermaye piyasası açısından bakıldığında en büyük vurgunu, fon vurgunu. Bu vurgun meselesi ortaya çıktıktan sonra en az konuşanlardan birisiydi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bir açıklama yayınladı dün sosyal medyasında. Dedi ki şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diye söyledi. Aynı saatlerde ekonomistin bir haberi var. Diyor ki fon krizi yüzünden Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinden çıkabilir. Ne anlama geliyor bu? Yani şöyle olabilir: yabancı fonların Türkiye borsasından ve tahvil piyasasından otomatikman çıkmak zorunda kalması. Borsadaki etkinliğini, reel sermayenin en önemli merkezi, ana damarı olan yerdeki ondan sonra olan bitenleri düşünün. Bir fon vurgununuyla nasıl sarsılıyor ülke ve ekonomisi, böyle bir hani... Onun derdi istifa edip etmemek. Şöyle haberler dolaşıma sokuldu tabii ki. Mehmet Şimşek cuma günü istifa edecek. Ona yanıt, bu Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine, etmeyeceğine dair paylaşımının altına birisi şunu yazmış: abi lütfen etme. Reel sektör daha bitmedi. 3-5 çorapçı, çatacı falan kaldı. Onlar da bitsin, ondan sonra istifa edersin. Hayat böyle anında karşılığını bulursun. Bunu şunun için söylüyor. Şimdi eğer birisine bir iş yaptırdınız, bir küçük esnafa nakit vermediniz, IBAN'la gönderiyorsunuz. Eğer o IBAN'da oradaki bir işlem karşılığı aldığı yazılmazsa gitti o esnaf. Yandı. Bak 1.000 lira. Sadece 1.000 lira gönderin. Orada o işlemde görülüyor. Bu paranın vergisi ödenmedi diye ceza kesiliyor 1.000 lira için. Giden paralar kaç? 20 dolar. Devam edelim.

0: Şimdi bu fon vurgununda geldiğimiz aşamada ya bu parayı kimler aldı? Tamam, fon kapalıyken bu hisseleri yükselten o fonun bire bin katanlar 12 kişi. Ama öyle bir şey oldu ki 12 kişi olursa her şey çözülecekmiş gibi oldu. Ama oradaki ondan sonra diğer işlemlerde asıl parayı, büyük balinayı vuranlar kim? Temel soru bundan sonra o olmalı. Onun ortaya çıkması lazım. Çünkü iddia ki orada bürokrat var, siyasetçi var, kamu görevlisi var, iş insanı var, bilinen insanlar var. Asıl mesele orada. Ama o aşamaya gelebilecek miyiz bundan sonra? Çok görünüyor. Çünkü çok fazla enformasyon var. Var olanlar etrafında lüks yaşamları altlarına çektikleri inanılmaz uçaklar, yatlar, katlarla o tarafa gelebilecek miyiz belli değil. Zaten bu tarafta belli. Birileri bunun sonucunda bir bedelini ödeyecek. Ama asıl orada para. Para kimde? Parayı kim aldı? Şimdi Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, ilginç bir iddiası var. Onu dinleyelim.
1: Dün beni yurt dışından bir bankacı, İsviçre'den bankacı arkadaşım aradı. Dedi ki İsviçre'de bir bankaya Türkiye'den büyük bir miktar bir devlet görevlisine ait para yatırılmak istenmiş. Bankada sormuş bunun kaynağı ne diye ve fon geliri olduğu şey yapılınca, ibraz edilince İsviçre bankası da bunu şüpheli bulmuş ve Morgan Stanley'e iletmiş. Morgan Stanley de bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı tetkik etmiş. Yani sorunu herkes içeride ve dışarıda biliyor. Buna rağmen de önlem alınmıyor.
0: Yani bir devlet görevlisine ait para yatırılmak istenmiş. İşte kim bunlar? Şimdi birden hani bir devlet görevlisi birisi bir şusu busu. O net kim? Onun ortaya çıkması lazım. Şimdi fon soruşturması kapsamında tutuklanan Emre Tezmen'e savcılık sorgusunda MASAK raporuna dayanılarak şu soru yöneltilmiş. Murat Ağrel yazdı. Diyor ki 28.8.2026 tarihinde Özen Kuzu'ya tek işlemde 1 milyar 159 milyon 772 bin 59 lira gönderdiğiniz görülmektedir. Bu ödemenin kaynağı nedir? Verilen yanıtta ödemenin Prime Sigorta'nın satın alımlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Peki Özen Kuzu kim? Toplu Konut Kuzu Grup gene gayrimenkul yatırım ortaklığının %72'sine sahip. Tere Yatırım da aynı şirkette %3 paya sahip. KAP'taki güncel ortaklık yapısı bunu gösteriyor diyor Murat Ağrel. Galatasaray'ın resmi sitesine göre Özen Kuzu yönetim kurulu üyesi. Kuzu aynı zamanda 2021-22 döneminde Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeliği yaptı. Diğer tutuklanan Nihat Kırmızı ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı'ydı. Aynı zamanda Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Bu kişi aynı zamanda Belçika'nın Westerlo isimli kulübünün de sahibi. Westerlo ismi gazeteci Burhan Can Terzi'nin gözaltına alınması sırasında da gündeme gelmişti diyor Murat Ağrel. Şimdi Murat Ağrel bunu yazınca bu Özen Kuzu, Kuzu gruba Özen Kuzu'ya gönderilen parayı ve kuzu toplu konutları, kuzu grubu anlatınca yani bir kalemde tek işlemde 1 milyar 159 milyon 772 bin 59 lira aktarılan ismi, bu ismi bir yerden daha hatırlıyoruz. O da Sedat Peker'in açıklamaları, Sedat Peker'in büyük yankı uyandıran açıklamalarının olduğu de yani 2021'de yani 5 yıl önce Sedat Peker Süleyman Soylu'nun Kuzu Holding'e ayrıcalık tanıyarak normal şartlarda yapılması mümkün olmayan Ataköy Sea Pearl yani deniz incisi projesinde adını geçiriyordu. Saat başına gidelim, bunu anlatacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Kuzu Grup'ta işte Sedat Peker'in açıklamalarında Sedat Peker bu deniz zincisi projesinin bitmesini sağlayan isimlerden birisinin Süleyman Soylu olduğu ve Kuzu Holding'e ayrıcalık tanındığını söylemişti. Sedat Peker'in açıklamalarına göre Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu bu projede doğrudan bulunuyordu. Yine Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun oğlunun da bu projeden deniz manzaralı bir daire aldığını söylüyordu. Peker dolaylı olarak Süleyman Soylu'nun Kuzu Holding projelerinden çıkar sağladığını iddia etmişti, söylemişti. Şimdi aynı grup bu büyük fon vurgununda yine bir ilginç gelişme daha oldu. Süleyman Soylu'nun o döneminde bir emniyet müdürüyle, İstanbul Eski Emniyet Müdürüyle Mustafa Çalışkan'la tartışması olmuştu. Mustafa Çalışkan toplum Soylu'nun anlattıklarından rahatsız diye açıklama yapmıştı. İşte o Mustafa Çalışkan şimdi KOM, Narkotik, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Dairelerinin sorumluluğuna geldi. İlginç çakışmalar, ilginç isimler. Konumuz... Tamam. Şimdi siz konu ararken ben bu ilişkilere, tesadüflere biraz daha değineyim. Çünkü bu meselede isimler öyle kendiliğinden oluşmuyor. Bu isimlerin kendi bir şekliyle bir hattı var, bir bağı var. Özellikle bu fon vurgununda siyasetten kimlerin olduğu, bürokratlardan kimlerin olduğu kısmı hem önemli ve bundan sonrası süreçte de aslında bu fon vurgunun nasıl olabileceğini anlatabilecek en önemli malzemelerden birisi olacak. Yani fon vurguncularına ilk savcılıkta ya da mahkemede soruldu. Yanıt hep aynı. Hemen hemen hepsinde. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Emre Tezmen'e savcı doğrudan şöyle dedi, sordu. Terim'in piyasa değeri 1,4 milyardan 280 milyara çıkıyor. Bu nasıl oldu? O da dedi ki bu şişme değildir dedi. Sonra savcı dedi ki 4 şirketin değeri 9 milyardan 600 milyara 620 milyara nasıl çıkıyor? Benim diyor ki fon alımından haberim yok. Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözleri var. Sonra savcılığın uyarı yazısına rağmen Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in İsviçre'ye milyarlarca lira para aktarımı var. Muhammed Yarız'ın işlem yasağına rağmen Pusula şirketinde yönetici olması var. Yunanistan'a kaçtığında orayı döndüren bir irade var. Hani şimdi fon vurgununda gözden kaçırılan bir şey mi var? Bu soru da akıllarda kalıyor. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
1: Erhan Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Mustafa Bey.
1: Sağ olun. Bir kısa bir özet yaptım. Umarım duymuşsunuzdur.
2: Duydum.
1: Şimdi evet. Siz sosyal medyada da yazdınız. Ben de çok net hatırlıyorum. Daha önce de birkaç sefer canlı yayında konuşmuştuk zaten ama 2021 yılında çok net bir şekilde bu halka arzlar üzerine uyarı da yaptınız. Evet. Çok net bir şekilde bu halka arzların nelere yol açabileceğine dair uyarılarda bulundunuz. Bunun sıkıntılarının büyük olacağını da söylediniz. Başka isimler de söylendi. Şimdi bugüne geldik. Ortada çok bir fon vurgunu var. Burada şimdi bu örnekler üzerinden de anlattım. Belli yöneticiler evet tutuklandı. Onlara ilişkin işlemler sürüyor ama şu soru Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözüne rağmen bugüne gelişte bir tuhaflık var mı size göre de?
2: Olmaz olur mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Yani şimdi Mehmet Şimşek kim hangi sıfatla yapıyor bu konuşmayı? Hazine ve Maliye Bakanı olarak. Değil mi? Hem bakan hem altında bütün bu düzenleyici otoriteler. Yani işte BDDK'sı, STK'sı veya diğer taraftan Masa, Takas Bankı, İstanbul Borsası hepsi kendisine bağlı. Yani şimdi o makam şikayet makamı değil ki. Madem böyle bir şeyi görüyorsunuz, böyle bir şeyin olduğunu biliyorsunuz, niye 10 aydır harekete geçilmedi? Eğer yurt dışından, değil mi, o şey yapılmasaydı, rapor yazılmamış olsaydı, hala bu saltanat devam edecekti, işin kötüsü. Temel soru şu, bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu sorunun cevabını eğer bulursak zaten failleri bulmuş olacağız. Elbette bu Emre Tezmenler'dir, şunlardır, bunlardır, bunlar, yani bu işi yapanlar, edenler, ama bunlar bu işi yalnız başına mı yaptı? Bunlara kim gördü, kim yol verdi? Bunun peşine düşmemiz lazım. Çok net. Sayın Mehmet Şimşek, soru önergesine de sordum, araştırma önergesi verdim, basın toplantısı yaptım, sosyal medyadan paylaşıyorum. 10 ay önce sizin, en az 10 ay önce, hatta ondan daha önce biliyorsunuz, eski STK başkanının da benzer bir açıklaması var.
1: Evet.
2: 10 ay önce, en azından bakan 10 ay önce haber olduğunu biliyoruz. Peki haberiniz var, niye üzerine gitmediniz? Kim engel oldu? Birisi engel olmuş olması lazım. Eğer haberiniz oldu, hadi üzerine gitmediyseniz sorumsuz davrandınız, suç işlediniz. Veya birileri engel olursa kim engel oldu? Hadi onları bugün söyleyemiyorsunuz, o gün söyleyemiyorsunuz, artık bugün söylemek durumunda, bunu bilmek durumundayız. Şimdi böyle büyük bir, bu çok organize bir, Musa Bey, bu çok organize bir soygun, çok organize bir vurgun. Bunun içerisinde işin kurumlar tarafı var, siyasetçi ayağı var, elbette özel sektör ayağı, yani bu fonları işletenler, kuranlar, edenler var. Bir de kara paradan bahsediliyor, bir de işin mafya boyutu veya kara para boyutu var. Şimdi bunların hepsinin açığa çıkması lazım. Yani her şey göz göre göre gelmiş. Bakın çok kısa, küçücük bir örnek daha vereceğim.
1: Buyurun.
2: Şimdi şeyi anlamak açısından. Bu Terra Portföy'ün efendim birinci serbest fonu. Şimdi bu fon önce kapalı işlemlerle gidiyor. Daha sonra şimdi normal bir usul var. Bunun efendim TEFAS'ta işlem görebilmesi için bu izni Takas Bank veriyor. TEFAS'ta işlem görmesi iznini. Daha doğrusu izin değil, bu işlemi o yapıyor. Ama bunun SPK'dan onay alması gerekiyor. SPK'dan onay almadan 7 Temmuz 2025'te TEFAS'ta işlemeye başlıyor. Bu ne demek? Çok yoğun bir kitleye ulaşmak demek. Daha doğrusu evet, yani onlara ulaşılması ve onların bu fona ulaşması demek. Yani milyarlarca lira paranın buraya akması demek. Şimdi bu izin 7 Temmuz 2025'te izin değil pardon, TEFAS'ta işlem görmeye başlıyor, TEFAS'a alınıyor. Ondan sonra bizim SPK tam 11 ay sonra 17 Haziran 2026'da farkına varıyor. Ondan sonra buraya ceza kesiyor. Şimdi yani 11 ay sonra sizin devletin denetlediği, düzenlediği bir elektronik sistemde efendim izinsiz bir şekilde, usulleri yerine getirmemiş bir şekilde bugün konuştuğumuz, işte milleti dolandıran bu fona kim nasıl izin verdi? Veya STK o vakte kadar 11 ay niye göz yumdu? Niye 11 ay sonra efendim işte işlem yapıp 4 milyon lira ceza kesiyor? Yani milyarlarca doları konuşuyoruz. Kesilen ceza 4 milyon lira. Şimdi bak bu bile bize bir şeyin koordineli bir şekilde gittiğini gösteriyor. Bütün kurumları uyumuş, uyutulmuş. Sesini çıkarmamış. Şimdi bunun bir sürü örneği var. İşte hepsini görüyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla bu işi kimsenin yalnız başına işlemesi mümkün değil. Elbette onlar en ağır bir şekilde cezalandırılması lazım. Bu arada geçen şahıslar, bu fonları işletenler, sahipleri, işte o 12 kişiden başlayarak önce 159 kişi oluyor. Onlar buradan nemalandı. Ama bununla sınırlı kalmaması lazım. Yani Türkiye eğer gerçekten temiz bir sayfa açmak istiyorsa, bu işin içerisinde, bu işi engel olanlar kimler? Kurumlarda bu işleri kim kotardı? Elbette ki ben bütün bürokratlarımızı efendim bu anlamda suçlamak istemiyorum. Elbette içerisinde işin düzgün yapan insanlar var. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle üst kademede ehliyet, liyakat yok. Tam bir sadakat içerisinde verilen talimatlar uygulanıyor. İşte bu talimatları birisi verdi demek ki. Kim verdiğini ben bilmiyorum. Ama bunun açığa çıkması lazım. Bu veya bunların üzerine gidilmesini birileri engelledi demek ki. Bu çok net. Yani
1: şöyle bir durum da var. Şimdi
2: başsavcının yazısı var. Bakın çok
1: evet,
2: özledersiniz.
1: Tam onu söyleyecektim.
2: Bu yazıya, bu yazıya rağmen değil mi? Mesela Pusula Holding devlet protokolünde yer alıyor. Ya yazı var hakkında. Savcılık yazı yazmış. Savcılık ne diyor? Biz kendiliğimizden de harekete geçemiyoruz. STK'ya yazdık bunu diyor. Bunu bir araştırın, soruşturun diyor. Ama buna rağmen bu işleri de devam ediyor. İşlemler de devam ediyor. Buraya para akışları da devam ediyor. Ve bu insanlar hep yani itibarlı insan olarak toplumun göz önünde ve insanlar güveniyor. Diyor ki yani bir Kimisi hiç bilmeden buraya parasını yatırdı. Kimisi de belki buralarda bir takım dolapların döndüğünü gördü. Ama dedi ki ya bunlar hepsi zaten devletin en ileri gelen yerlerinde bu insanlar. Bunlara bir şey olmaz dedi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu işin üzerinde çok kapsamlı bir şekilde gidilmesi lazım. Bu yapılırsa Türkiye için belki yani bir temizlik fırsatı olur.
1: Şu anda mevcut borsa yasasına baktığımızda ya sermaye piyasası kanunlarına baktığımızda borsa yönetiminin uygulamalarını işlemlerine baktığımızda elindeki olanaklarımıza baktığımızda her şey muntazaman yerine getirilseydi bu vurgun olur muydu?
2: Kesinlikle olmaz.
1: Şu anki var olan hani bir yasal eksiklikten bir boşluktan faydalanılmış bir durum değil değil mi?
2: Yok,
1: ya çünkü böyle sanki orada da bir şey var. Aa bunlar ortaya çıkmışlar. Bu boşluk bulmuşlar. Bir yol bulmuşlar kendilerine bu vurgunu yapmışlar gibi bir şey oluşmaya başladı.
2: Hayır Mustafa abi öyle bir şey yok. Düzenleme eksiğimiz de yok. Tamam mı? Sistem eksiğimiz de yok. Yani bu Türkiye, ben devlet planlama teşkilatı kökenliyim. Ben bu şeyleri bilirim. Yani bunlara dünya kadar yatırım aldı Türkiye her evresinde bu sistemleri kurmak için. Dolayısıyla kayıtlarda devletin sisteminde her şey var. Oralar düzgün bir şekilde çalışıldığı zaman burada kimlerin kusuru var, kastı var, ihmali var, her neyse kimler işin içerisinde bunlar en azından uygulayıcı anlamında görünür. Burada eksik olan ne? Düzenleme eksiği değil. Uygulama eksiği, denetleme eksiği. Yani bir şeyler var, bir şeyler görülüyor fakat efendim kimse üzerine gitmiyor. Mevzuata aykırı bir şekilde şimdi mevzuatı yazmak yetmiyor ki mevzuatın uygulanması lazım az önceki verdiğim küçük örnekte şimdi küçük örnekteyken aslında önemli bir şey tabi yani şey alan açıyorsun sen o fona TEFAS'ta işlem görüyor ama usulüne uygun yapılmıyor işlem yapılmıyor ama buna göz yumuluyor bunu şimdi bunu Çakas Bank'ın, SPK'nın, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Borsa İstanbul'un onların üstünde görmemesi mümkün mü? Sistemde her şey görünüyor. Bizim bir sistem eksiğimiz yok veya bir düzenleme eksiğimiz yok. Uygulamayla ilgili problemler var. Denetimle ilgili problemler var. Onların da zaten üzerinde konuştuğumuz mesele de o. Yani bir takım şey uygulattırmıyorsunuz. Yani polisiniz var ama polis atıyorum olayı görüyor, cinayeti görüyor ama üzerine gitmiyor. Şimdi bunun gibi bir şey ya yani ne yapacaksınız? Yani bu eksiklikten değil ki bizim veya işte sistemimizin olmamasından kaynaklanan, düzenleme eksikliğinden kaynaklanan bir şey değil.
1: Ben şimdi bir aracı kurumum. O söylediğiniz o kadar önemli ki. Hani şey ben şimdi aracı bir kurumum. Mustafa Hoş olarak gittim. Böyle bir işlem yapmaya kalkışsam ne olur? TEFAS'ta yani yasal hiçbir şey SPK onayı olmadan.
2: O dakika sizi durdurmak isterse o dakika durdururlar. Giremezsin zaten TEFAS'a. Şimdi yani TEFAS'a işlem yapabilmesi için olması gereken işte onlara izahname ve düzenleme deniliyor. Onların onaylanması gerekiyor. Şimdi bu onaylamada zaten TEFAS alınmaz. Değil mi? Her şeyin bir o checklisti vardır. Oraya bakarsın. Oradaki işlemler yapılmışsa TEFAS alırsın. Ama bu işlem yapılmadan TEFAS'a kim aldı? Nasıl aldı? Niye aldı? Temel soru bu. Yani
1: oradaki bir bürokratın kararıyla olabilecek bir şey mi? Bunu göze alabilir mi o bürokrat?
2: Ya alınıyor demek ki. Anlıyor demek ki. Nasıl olsa hesap sorulmaz. Türkiye'nin temel problemi bu. Nasıl olsa hesap sorulmaz. Nasıl olsa kimseye hesap sorulmuyor. Neler neler konuşuldu bu ülkede değil mi? Neler ortaya çıktı? Hangisinin üzerine gidildi? İnsanlar onu görüyor. Bir de şimdi yani ehliyet ve liyakatin ortadan kalktığı, kamu yönetiminde ortadan kalktığı bir ortamda yani bunlar bir kısmı anlamıyor bile belki oradaki yönetici. Bunun ne kadar vahim bir şeye neden olacağını belki de bilmiyor. Yani o da kötü. Bilerek yapıyorsa o daha kötü zaten. Nereden bakarsanız bakın kötü. Netice itibariyle bunların şimdi hani böyle her şeyin kağıtla kalemle olduğu bir dönemde olursunuz da gözden kaçar bilmem ne. Böyle olmaz. 11 ay sonra SPK'nın ancak 11 ay sonra Atalan Üsküdar geçmiş. O fon büyüklüğü son bir yılda işte 50 katına çıkmış. Milletin parasını orada toplamışlar, etmişler. Vurgun yapılmış. Ondan sonra SPK diyor ki vay efendim diyor siz burada işlem uygun işlem yapmamışsınız filan diye ceza kesiyor. Yani ya bunlar kabul edilebilir şeyler değil.
1: Siz söylediniz kendiniz de planlama kökenli bir isimsiniz. İktisatçısınız. Evet. Hani biz bu fon vurgunu adı verilen şeyi nasıl anlayacağız? Ne anlam ifade ediyor Türkiye ekonomisi için, piyasalar için? Sermaye piyasası kolay oluşturulan bir yer değil. Yani bir arkasında bir background var, bir güven unsuru tabii, olması tabii, gereken ve Türkiye hani bütün ülkeler için reel sermayenin kalbi.
2: Ya yani, biz yıllarca uğraştık sermaye piyasalarımızı geliştirelim diye. Sermaye piyasalarının gelişmesi çok önemli. Yani işte sağlam şirketlerimiz olacak, onların hisse senetlerine yatırım yapılacak, onlar oradan fon sağlayacak, onlar daha da büyüyecek, ekonomi büyüyecek, istihdam yaratılacak, üretim olacak, şirketlerimiz güçlenecek, efendim sermaye yapıları güçlenecek. Yıllardır bizim yani yıllarca orta vadeli program, efendim kalkınma planı, yıllık program yazdık. Bunları hep bu politikaları yazdık. Ama şu anda yapılan şey bunların hepsini bir anlama daha neden bir şey oldu. Yani bir güven gitti. Şimdi güvenin olmadığı bir yerde ne yapabilirsiniz? İşte az önce siz de ifade ettiniz. 2022 yıl bütçelerinde Kasım 2021 zannediyorum. Bugün de paylaştım. Yani ikaz etmişim ya bakan orada. Hani bunu kendi kendime bir yerde konuşmuş falan değilim. Bakanın yüzüne karşı söylemiş bir şey. Bakın bu halka arzlarda çok ciddi problem var. Efendim halka arz, borç arz ediliyor, varlık arz edilmiyor. Küçücük firmalar, içi boş firmalar halka arz ediliyor. Milletin buradan paraları toplanıyor. Ondan sonra bu fon şeyler, hisseler uçuruluyor. Bir anda bakıyorsun uçmuş gitmiş. Ve biliyorsunuz bu halka arzlarda aslında küçük yatırımcıya çok az rakam miktar verilir. Bu kurumsallara esas, bu işte Tera gibi, Pusula gibi, bu portföy yönetim şirketleri esas oradan %80'ini onlar alıyor satışın, %20'si normal vatandaşa veriliyor. Şimdi onlar aldıkları %80'le bir anda büyük bir vurgun yapıyorlar. İşte onu sorduk. Yani buradaki halka arzlara bakıyor musunuz? Bu kadar çok halka arz yapılmasının arkasındaki temel motivasyon nedir? İşte yani kibarca bu kadar söyleyebildik. O motivasyonun ne olduğunu sorduk. Biz onların ne olduğunu elbette o zaman da kulağımıza geliyordu. Piyasa biliyordu. Piyasanın bildiğini bürokratın bilmemesi, o işle ilgili bir siyasi iradenin bilmemesi diye bir şey olamaz. Ancak bu göz yummayla olur. Bu ancak işin içerisinde olmakla izah edilebilir. Başka türlü bunun izahı mümkün değildir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili, iktisatçı Erhan Usta ile konuştuk. Erhan Usta bu diyor ki çok organize, çok büyük bir soygun. Bunun mafyada boyutu da var. İşin içerisinde olan biten herkes ortaya çıkmadan bu vurgunun bütün boyutlarıyla öğrenmiş olamayacağız diyor. Bu Tera yatırımla ilgili ilginç bir örnek verdi. Bu sermaye piyasaları kurulundan, SPK'dan onay almadan işlem yapabildiğini, işlem yaptığını söylüyor. O 11 aylık dönemde de o bütün bu sonuca ulaşabilecek gelen felaketin asıl o zaman başladığını bize anlattı İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta. Biz devam edelim yolculuğumuza.

0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin tartışmalar sürüyor. Gerçekten bu ittifak nedir? Nasıl bir ittifak içerisindeyiz? Bunun bölgeye, Gazze'ye ya da İran'a etkisi ne olacak? Bu tartışmalar sürüyor. Ya burada Türkiye yer alırken Birleşmiş Milletler'de de gördük. Tayyip Erdoğan oradaydı. Boeing uçaklarının alımı sözleşmesi imzalandı. O sırada neler oldu? İran'a uçak yasağı başladı. Bank melat kapatıldı. Ama bir taraftan Türkiye ne elde etti? O meçhul. F-35'ler hala meçhul. NATO toplantısında burada hallolacak denmişti. Aradan geçti, NATO toplantısından aylar geçti. Şimdi mevsimler geçiyor, ortada yok. Kaan uçaklarının motoru dersiniz. O bindik bir alamete. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 84. günü tamamladı Kuyu Tipi cezaevinde. Gazeteci Selahattin Günday 12. günde, gazeteci Lale Ozan Arslan 21. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 11. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 335, Çiğdem Mater 1618, Selçuk Kozağaçlı 3229, Tayfun Kahraman 1618, Aykut Erdoğdu 477, Osman Kavala 3248, Erdal Beşikçioğlu 8, Sinem Detetaş 59, Ömer Günel 192, yine Müne Özer'den 1618, Hakan Bahçetepe 478, Gürkan Akgün 557 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay seçilmiş milletvekili Can Atalay 1618 gündür hapiste. Devam ediyoruz yolculuğumuza.
7: Vay anasını ya. Ne olduk hocam böyle ya. Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şu Fon Vurgun'un da savcılık ifadeleri basına yansıdı. Mahkeme ifadeleri basına yansıdı. Ama burada böyle kritik isimlerin verdiği

olmadığını söyledi. Dün anlatmıştım zamanında. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda başkan danışmanlığı görevi yaptığını. Serdar Turhan, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Pusula Portföy'ün devrinden sonra işlemleri hakkında bilgisi olmadığını söylüyor. Altınç Kumova, Destek Holding Patronu, şirketin olağanüstü değer artışı için ne yapacağımı bilmiyordum, o yüzden durumu sorgulamadım diyor. Alper Öztürk, eski Tera Portföy Genel Müdürü, fon yönetim kendisi açısından kağıt üzerinde olduğunu, bazı işlemlerde doğrudan bilgi sahibi olmadığını savunuyor. Şeyi çıkardık, dedik ki yani ne kadar hatırlamıyorum bilmiyorum dediler diye. Emre Tezmen 7 kere hatırlamıyorum, 3 kere bilmiyorum. Serdar Turhan 5 kere hatırlamıyorum, 7 kere bilmiyorum. Altınç Kumova 1 kere hatırlamıyorum, 3 kere bilmiyorum. Kerem Alkin 1 kere hatırladığım kadarıyla diyor, 2 kere yorum yapmıyor. Emre Alkin 2 kere yetkim yoktur, 1 kere bilgim bulunmamaktadır. 1 kere söyleyemiyorum, 2 kere de yorum yapamam diye söylüyor. Şimdi Pusula Holding'i sahibi Serdar Turhan'ın 22 Eylül 2026 tarihli savcılık ifadesinde para hareketleri soruluyor. Murat Arel yazdı bu ifadeyi. Turhan'a göre Pusula'yı PYS'yi kurdu. Ancak 2025 sonlarında yönetimi Muhammed Yarız'a devretti. PYS'nin büyüklüğünün devir sırasında yaklaşık 30 milyon lira olduğunu söylüyor. Ancak sonrasında ortaya çıkan rakamlar çok büyük. Turhan 2001-2024, 16-9-2026 arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi 74 milyar 204 milyon lira. Muhammed Yarız ile karşılıklı para hareketi yaklaşık 1 milyar 929 milyon lira. 2026'da yalnızca 3 işlemde hesabına yatırıldığı belirtilen nakit 1 milyar 820 milyon lira. Yani Pusula Portföy'ünden sonra bu işlemler hakkında bilgisi olmadığını söyleyen kişinin hareketleri bunlar. Para hareketleri. İsviçre'deki hesap hareketleri sorulduğunda Turhan söz konusu dönemde yaklaşık 90 milyon doların hesabına geldiğini ve bu paranın tamamen Pusula PYS'ye aktarıldığını söylüyor ve anlatıyor. Şimdi ifadelerle birlikte bilgiler de gelmeye başladı. Pusula patronu Serdar Turhan'ın para piyasası fonunun ne olduğunu geçen hafta öğrendim diyor. Ama Turhan ile 27 yaşındaki Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız arasında 1,9 milyar liralık para trafiği var. Turhan'ın hesaplarında 74,2 milyar liralık hareket tespit edildi. 3 işlemde hesabına 1,82 milyar lira nakit yatırılmış. Para piyasası fonunun ne olduğunu bilmiyor. Yarız'ın 200-220 milyon lira değerindeki McLaren, Rolls-Royce, Bentley, Maybach ve Audi soruşturma öncesinde 4 kişiye devredilmiş. Bu 4 kişi için bu taşıtlardan alınan bedel 26.280 lira. Şimdi bu isimlerin bilmiyorum, yapmıyorum, işte haberim yoktu, şu anda böyleydi sözleriyle birlikte hani öyle bir şey oluşuyor ki sanki çok şey biliyorlar da bilmiyorum diyorlar. Hani operasyon çok büyük. Ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birisi. Bunu iktisatçılar söylüyor, ekonomistçiler söylüyor. Sermaye piyasasında görev almış isimler söylüyor, siyasiler söylüyor. Doğal olarak çapı da sosyal, siyasal, ekonomik çok büyük olan bir operasyon. Dikkat ettiniz mi gözaltı görüntülerine? Ya biz şimdi gözaltı görüntülerinde neye alışkınız? Kim olursun? Ters kelepçe, kafa öne eğitilmiş zorla ya da yere yatırılmış. Hani gözaltı denince bu kare geliyor herkesin gözü önüne. Ama bakın bu kişiler gözaltına götürülürken hani sanki şey bakan şoförü kapısını açıyormuş gibi. Bu kadar rahatlar. Hani bunun nedeni şu. İşte ya tek başına değiller kısmını doğruladığı için söylüyorum. Bu kadar şefkatli konu davranılırsa,
ve ortada bu kadar çok bilinmezlik var.

0: bunlar ortaya çıkmazsa, çıkarılmazsa bu kadar büyük vurgunda neden hani hep SPK sözü, evet önemli, SPK buradaki en sorumlu kurumlardan bir tanesi ama borsa yönetimi, ya bu işlemli özgürlüğü siz görmediniz mi? Ya bir şirket nasıl olur birken 135 bin kat artabilir? Yani en azından şunu söyleyeyim, ya ne oluyor, ne yaptınız siz, ne buldunuz yani, ne buldunuz da bu para bu kadar çok artırabildi, ne yaptınız? Hani dünyayı yeniden ele geçirmeniz lazım, çünkü işin çapını ve boyutunu konuşurken, anlatırken tam net bir şekilde ifade edilemiyor. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın şöyle bir ifade kullanmış, diyor ki fon meselesi vesilesiyle milyar dolar servetler havada uçuşuyor. Milyar dolar ne demek? Amerika'nın en zengin 1000 kişisinden biri olmak demek. 1000 tane milyon dolarınızın olması demek, ayda 100 bin kazanan 1000 kişinin tüm kariyeri boyunca 40 yıl alacağı toplam para demek diye. Boyutlara bak, böyle anlatılıyor. Şimdi o içeride bilmiyorum, anlamıyorum diyen isimlerden birisi de Emre Alkin'di. Daha önce bir YouTube kanalına katılıyor. Bakın orada anlamadığını söylediği, savcılıkta, mahkemede söylediği konuda neler söylüyor.
1: 1 milyon diyelim örneğin elinizde bir nakit olsa şu
2: bana
1: an
2: verin,
1: nasıl yiyeceğim, değerlendirirsiniz?
2: Yer misiniz?
1: Yerim,
2: tabii. Yok şaka yapıyorum ben.
1: Yani, ama o da bir tercih, yiyebilirsiniz.
2: Ben size bir şey söyleyeyim, yani şu an elimde para var falan geleceğim dedikleri zaman ya onlar güzel ha. Yani ama seçici. Herhangi bir şeyi isim veremem tabii haklı olarak ama şimdi bakınca ya arkadaş yoksa sende bu meleke sabır da olması lazım. Yani onu, zaten iyi profesyoneller yönetiyor. Müthiş bir rekabet var fonların arasında. Seni kaybettirmeye çalışmıyorlar, merak etme. Yani, evet, çok evet. Büyük bir felaket olmazsa zaten dünyada olur. Sen gidip onu ister, ben risk sevmem. Tamam, para piyasası fonu. Çok iyi getirenler var. Bak hepsini. Sen onu teslim ediyorum. Ha hisse senedi. Tamam, senin yerine bunu çok iyi yönetenler var. Hisse evet. Senedi fonları. Ha ben risk severim. Olur. Bak serbest fonlar var. Bak serbest fonların arasında kim getirme de ki şuradan koyduğum parayı, param şuraya gelince cebime koyacağım. Bak bunu da baştan hedef. Kendine söyle. Aa biraz daha gider. Aa biraz daha gider falan. Onlar yok. Yani hedef alış ve hedef satış fiyatlarını belirledikten sonra para kazanmamak için gerçekten büyük bir kabiliyetsizlik falan lazım. Yani. Ya da büyük bir psikolojik buhran. Yani kaybeden yok. Ama işte ben Ayşe kadar ve Ahmet kadar kazanamadım. Ne? Hayrını görsün. Niye onun gözünü diktin onun parasına? Yani sana ne? Seni tatmin edecek parayı aldın kendine koydu. Kimse sana koydun 1 milyon lirayla 3 sene sonra ev alacaksın demedi. Oluyor da böyle şeyler abi. Sen paramı kaybetmeyeyim, hani sermayeyi koruyayım diyorsan işte bunlar var.
0: Ne diyordu bilmiyorum. Ne kadar bilmiyormuş. Şimdi fon krizinde herkes, birçok isim şunu söyledi. Devlet denetleme kurumu devreye girsin. Yani Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı bağımsız bir kurumdur. Devlet Denetleme Kurulu. Yani Devlet Denetleme Kurulu göreve çağrıldı. Neden Devlet Denetleme Kurulu devreye girmiyor diye Profesör Doktor Ümit Özdağ'la bunun yanıtını veriyor. Fon krizinde Devlet Denetleme Kurumu'nun göreve çağıranların unuttuğu bir şey var. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı zaten denetlemekle yükümlü olduğu Borsa İstanbul'un aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilidir. Şaka değil, gerçek. Yani Devlet Denetleme Kurulu Başkanı incelemeye başlarsa önce kendisinden randevu alacak. Tam bir Türkçe. Yani bunu fıkra olarak anlatsan da. Ya komik ama trajikomik. Ama sonrası çok ağır dram. Şimdi iktisatçı Nazır Kapusuz. 2015 yılında başkanlık sisteminin ilk aşamasına geçilmiş, 2018 yılında tamamen geçilmiştir. 2018'den sonra üçlü kararnameler de kalkmış, tek başkan imzası yeterli hale gelmiştir. Sadece kurum başkanları değil, yönetim kurulları, daire başkanları, başkan yardımcıları, dıdısının dıdısını atama yetkisi sadece ama sadece Cumhurbaşkanı'na aittir. Haliyle adını duyduğunuz herkes tek imzalı kararname ile atanmaktadır. Mesela SPK yönetimine çocuk mahkemesi uzmanlığı olan yargı mensubu da böyle atanmış. Kendi şirketine eskiden yasaktı böyle şeyler. Kredi veren kamu bankası yönetimi de böyle atanmıştır diye söylüyor. Belki de her şey bu satırların arasında gizli. Devam edelim. Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt. Azara bir Kürt daha. Azara bir Kürt. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkincisi, bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri takip edecek, yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan meclis bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu. Bu üç önemli sigorta bu sürecin ciddi şekilde garantisidir diyor. Da PKK'da diyor ki yasal düzenleme olmadan bir ilerleme sağlayamayız ve Abdullah Öcalan'ın statüsü netleştirilmeden bir şey yapamayız. Şimdi ortada kocaman bir mesafe var. Dedim ya, bir adım ileri, iki adım geri. Devam edelim.
3: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Yine erişim engelleri kararları var. O erişim engelleri içerisinde fon krizi hakkındaki haberlere de milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle erişim erişime engellendi. Ya tabii şimdi aslında böyle bunları peş peşe okuyunca bir stand-up'tan bölüm sunuyormuş gibi oluyor. Ama ben tabii stand-upçı olmadığım için berbat bir stand-upçı gibi görünüyorum ama iyi bu. Ver bunu iyi bir stand-up yapanın eline, bunları anlatsın. Gülmekten yere yıkılır insanlar. Ama hakikatimiz bu. Gerçeğimiz bu. Bak yine Türkiye'de dijital sansürle ya da dijitalde bir sorunuz varsa ilk kapısını tıklattığınız adam Yaman Akdeniz'dir. Profesör Doktor. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de dijital sansürle 20 yıldır mücadele eden Yaman Akdeniz'in hesabı da engellendi. Kerem Altıparmak hukukçu diyor ki, Türkiye'de dijital sansürle 20 yıldır mücadele eden ve dahası bizzat X platformunun açık kalmasına AYM'ye yaptığı başvuru ile vesile olan Yaman Akdeniz hocanın hesabı da engellendi ve X de bunu uyguladı. X bindiği dalı kesiyor ve son nefes alanında yok ediyor diye söyledi. Başar Anaksu, sendikacı, kendini o sendikal mücadeleye adamış bir isim. Onun da hesabı erişime engellendi. Sonra bunu Murat Özer adlı birisi şöyle yazmış. Yabancı istihbarat örgütleri hesabına çalışan operasyon hesapları kapatıldı. Başar Anaksu bunu görüyor ve diyor ki, bu haberi yapan alçaktır. Uluslararası tekellerin, emperyalizmin ülkedeki taşıyıcı kolonu holdinglerin, ABD'nin, İsrail'in tam karşısında mücadele ediyoruz. İşbirlikçi şerefsizlerin bilim leke süreceği yaşamı yok. Devrimcilerin haddini bileceksin. Nokta nokta nokta, sonrasını söylemeyeyim. Hani şimdi ya bu adamlar hani yabancı istihbarat bu kadar kolay söylenebilecek bir laf mı yani birisine? Bak bir yurtsevere, bir yurtseveri casuslukla yabancı bir ülkenin adına hizmet etmekle suçladığınızda gerçekten kanına dokunur. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Sizde olmadığı için o duygu, öyle bir duygu olmadığı için onun nasıl bir reaksiyona yol açabileceğini de göremiyorsunuz. Bir yurtsevere siz başka bir ülke adına çalışıyor ya da başka bir ülkenin ajanı, casusu derseniz o onun kanına dokunur, kan beynine sıçrar. Belki küfretseniz daha, küfretmenizden daha büyük bir öfkeye neden olursunuz. Kime ne söylediğinizi bileceksiniz. Hani sizde olmayan duygular başkasında çok yoğundur. Genelde de çok yoğundur zaten. Devam edelim. Ha şimdi bir başka konuda Milli Savunma Üniversitesi rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu konuşuyor, dinliyoruz.
4: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, hepinizi, sağlığı yerinde olan, askerliğe elverişli bir sağlığı olan her türlü kardeşimizi Milli Savunma Üniversitesi'ne bekliyoruz. Denizci olarak, pilot olarak, kara subay olarak veya az subay olarak hepinizi üniversitemize bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü artık askeri okullara gelirken başörtüsü engel değil, İmam Hatip'te engelmek engel değil. 2016'dan sonra da Allah'a şükürler olsun böyle bir düzen kuruldu. Ben şeyi tavsiye ederim. Türkiye'nin yakın tarihini okuyun veya belgesellerden izleyin. Türkiye'nin ne aşamalardan geçtiğini görün arkadaşlar. Çünkü bizim hafızadır ve çok çabuk unutur. Yani çok ciddi bir mücadelelerle, bu hem ülke olarak hem de milliyetçi muhafazakar kesim olarak biz çok ciddi mücadelelerle geldik. Bunu unutmayalım.
0: Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konuşuyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu. Ya bir dikkatinizi çekeyim. Diyor ki yakın tarihimizi okuyun. Milliyetçi muhafazakar kesim olarak biz buraya çok ciddi mücadelelerle geldik. Ne diyorsun ya? Ya bir insan ağzından çıkan lafın nereye gittiğini ölçemez mi? Siz kimsiniz? Siz biz kim? Ne demek bu? Yani. Devam edelim Özgür.
5: Ay ağzımızın tadı
0: bozulmaz. Efendim, yeni bir kanun hazırlığı var. O kanunda Bir Gün Gazetesi'nin haberi, ömür boyu sigara yasağı yoldaymış. Özgür, kamu spotu. Sigara sağlığa zararlıdır ama zam daha zararlıdır. Tütün kullanımına ilişkin meclise getirecek kanun teklifi hazırlığında yer alan Profesör Ergüder detayları paylaşmış. 2015'ten sonra doğanlara sigara tamamen yasaklanacak. Sigara paketleri yeniden düzenlenecek. Gayet güzel olsun. Slim sigaralar ortadan kalkacak. Ben de oraya takıldım. Slim sigarayla ne derdi var? Yani niye o ortadan kaldırılacak kadar nefrete sahip slim sigaralar neyi temsil ediyor? Ben hakikaten soruyorum, bilen var bana da anlatsın. Kağıt maliyeti düşük mü? O zaman yok mu edilir daha az maliyeti diliyorsa? Ortada bir şey var. Niye sigara, slim sigaraya bu kadar öfke, nefret var? Sigara sağlığa zararlıdır, zam daha zararlıdır. Sigara ile ilgili kamu spotuna devam edeyim. Sigara sağlığa zararlıdır, zam daha zararlıdır. Ama bak bir kullanıcı şunu yazmış şeyde, sosyal medyada. Slim ne alaka diyen, merak edenleri aydınlatayım. Çünkü sigara şirketleri kadın tüketici azı olduğu için slim sigara ile kadın tüketici sayılarının ciddi şekilde artırdılar. Ve bu durumun uzun dönemde doğurganlık oranına ciddi olumsuz etkisi görüldü. Türkiye doğurganlık oranında ciddi bir risk altında olduğu için panikle yasaklama yoluna gidiyorlar. Gerekçe bu olabilir mi acaba ya? Abi ötekini hani tamam silimi yok ettin de öteki duruyor ya, onu içecek ya. Yani burası Türkiye, olur mu olur. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?

Şimdi hafızamızda İskilipli Mehmet Atıf var. İskilipli Atıf. İdamının 100. yıl dönümünde Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen hafızayı onarmak programında anılacakmış, anılmış. Diyanet Sen ve Memur Sen bunu yapmış. Başlıkta hafızayı onarmak. Şimdi böyle bakıldığında, edildiğinde tamam hafıza onarılıyor da tarih zedeleniyor mu? Şimdi İskilipli Atıf'la ilgili çok tartışma var. Tartışılır, konuşulur. Ama yaygın bu, hani ben söylüyorum hep, 1938'den sonrası yalan tarihtir bizim ülkemizde. Her şey yalanlar üzerine kurulmuştur. Çok büyük yalanlar üzerine kurulmuştur ki 1938 öncesi unutulsun, hatırlanmasın. Oradaki her şey dejenere edilerek başka bir şekilde günümüze kadar aktarılsın. İşin kendi gerçekliği budur. Ama şimdi yakın tarihte olan bir şeyler, ya İskilipli Atıf dediğinde şu dolaşımda. Şapka kanunu çıktı. Şapka takmayı kabul etmediği için asıldı. Hep bu söyleniyor. Yani bunun anlatan bir sürü isimler de var. Hani büyük yalanların, büyük o tarihi yalanların koşturucu bir sürü isim var. İşte tarihçi derler kendilerine, fes takarlar, bir şey söylerler, onlar söylenir. Ama artık öyle bir hale geldi ki yazın Google'a, önünüze hep bunlar çıkacaktır. Niye? Çünkü algoritmada bu yalanlar dolaşıma daha fazla sokulduğu için, aslında ne oldu, niye asıldı, başka bir gerekçe var mıydı, kimse sorgulamıyor. Çünkü Türkiye'de hani sorgulamak da artık unutuldu birçok şey gibi. İskilipli Atıf'ın yargılandığı istiklal mahkemelerinde Teali İslam Cemiyeti'nde başkanı olması vardır. Asıl konu budur. Peki Teali İslam Cemiyeti ne yapmıştır? Söylenir ki hani Milli Mücadele, Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal için bir aleyhinde bir beyanname hazırlandı ve bunlar Yunan uçaklarıyla Eskişehir dahil olması birçok yerde halka dağıtıldı, anlatıldı. Peki o makalede ne vardır? Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayi Milliyeciler Yunan ordusuyla mücadele ederken Anadolu halkı kandırmak ve halkı boş yere ölüme sürüklemekle suçlanmışlardır bu makalede. Siz mevkiinizde sabahat edin, biz şu taraftan onların arkalarını çevireceğiz deniliyor ve Kuvayi Milliyecilerin de geri çekildiği ileri sürülüyordu. Kuvayi Milliye mensuplarına hainler, Allah'tan korkmayan, yalancı ve şakiler gibi ifadeler söyleniyordu ve Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin insanları öldürdüğünü, din adamlarını astığını ve mallarını yağmaladı söyleniyordu. Yani o beyanname hala geçerli ya şu anda. Hala uçaktan atılıyor işte onlar, o beyannameler. Şimdi İskilipli Atıf'ın başkanı olduğu cemiyetin beyannamesi bu. Bir diğer tartışma da, tamam bu beyanname böyle yazıldı, bu şekliyle de yazıldı, insanlara ulaştırıldı, ama İskilipli Atıf bu cemiyetteki oylamada buna karşı çıktı. Evet, bu da söyleniyor. Ama cemiyetin başkanı o. Yani o cemiyet tamam tekzip edildiği de söyleniyor, tartışılıyor, ama o cemiyetin başkanısın. Aradan zaman geçildikten sonra yapıldı bütün bunlar, konuşuldu. Ama bir taraftan da mesela İskilipli Atıf bütün bu süreçte ne demiştir? Mesela Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün isteğiyle asıldı diye, böyle Mustafa Kemal Atatürk demiş, İskilipli Atıf'ı asın diye bir cümlesi yok. Yani bir kayıtta bir şeyde buna rastlanılmadı. En azından ben bu zamana kadar böyle bir belge görmedim. Tamam istiklal mahkemelerinde idam edilmiştir, ama o süreçte İskilipli Atıf hiç
Mustafa Kemal'e ya da İnönü'ye bir şey söylememiş midir? Söylemiş. Var. O tutanaklarda geçer. Söyler ki talebinde bulunur. Ya Ümit Doğan'ın yayınladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Mahkemesi arşivinde Ümit Doğan'ın kitabında bu 4 Şubat 1926 tarihli infaz tutanağına göre idamdan hemen önce Atıf Hoca'ya son sözü soruluyor. Bu doğrudan bu soruluyor. O da diyor ki Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Hazretlerinin merhametlerine dehalet ederim ve bize aflarını rica ediyorum diyor İskilipli Atıf. Böyle bir şey gerçekleşmiyor ve yani oradan da şunu söylüyor, bunu affını rica ediyor ama idam yerine 101 yıl hapis cezası verilmesini istiyor. İhya ve ıslah etmenin fazilet olduğunu savunuyor. Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın kendilerini idam ettirmek yerine ıslah yoluyla yöneltileceklerini, ıslah yoluyla bunu halledebileceklerini ümit ettiğini belirtiyor. Böyle bir talepte bulunuyor ama sonradan da mahkeme karar veriyor. O İstiklal Mahkemeleri kararı sonucu İskilipli Atıf idam ediliyor. Yani buradaki temel mesele İskilipli Atıf üzerindeki bütün tartışmaları açık yürekliliğiyle tartışılmıyor. Eğer hafıza onarılacaksa İslam Teali Cemiyeti de sonradan yaptığı af isteği de hepsi ortaya konulur. Sonra da insanlar karar verir İskilipli Atıf kimdir diye. Ama baktığınızda şapka takmayı reddetti ve asıldı diye konuşulur İskilipli Atıf için. Bugün de bitirdik. Yarın hafta sonu pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye 13 Ağustos sabahına kapalı kutu olarak bilinen Süleymancılara yönelik operasyon kararı ile uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı durma kapsamında cemaate ait olduğu belirtilen İstanbul Ümraniye'deki adreslere ilişkin arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ve tutuklananların sayısının her geçen gün arttığı operasyonda çok sayıda kişi ve kurumun adı geçiyor. Peki Süleymancılara dönük operasyonda 13 Ağustos'tan bu yana neler yaşandı, suçlamalar neler ve kaç kişi tutuklandı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü olarak tanımladığı Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkı gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlere ait çok sayıda adres ve şirkette el koyma işlemi yapıldığını duyuran savcılık kaynakları, soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantılı olmadığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon ifadelerini kullandı. Cemaate yönelik suçlamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuyla netleşmiş oldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlara kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Raporda gözaltına alınanların ve ilişkili şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde olağan dışı bir artış yaşandığı kaydedildi. İncelemelere göre bu süreçte kurulan yüksek sermayeli yeni şirketlerin ana firmalardan farklı illerde ve tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılanma ile ilgili bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı da iddia ediliyor. Kuruluşu 1950'li yıllara dayanan Süleymancıların kökeni Nakşibendi tarikatına dayanıyor. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan, ev ve camilerde yürüttüğü dini faaliyetlerini Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin pek çok ilinde örgütlenmeye başladı. Öğrenci yurdu ve Kur'an kursu açan cemaat son yıllarında ticari faaliyetleriyle de öne çıktı. Millet Partisi, ANAP ve Refah Partisi gibi partilerle sıkılar yürüten cemaat bugün de gıda, sağlık, turizm, tekstil, inşaat ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ticari şirketlere de sahip. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kuriş ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarından. 2016 yılında cemaatin önceki lideri olan dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından yönetime geçen Kuriş, mimarlıkla inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Süleymancılar bu operasyondan önce öğrenci yurtlarındaki istismar ve ölüm vakalarıyla da gündeme gelmişti. Alanya'da Süleymancılara ait bir yurtta 2022-2023 döneminde 10 kişiyi istismar ettiği iddiasıyla bir kişi hakkında dava açıldı. GRU isimli kişiye 84 yıl hapis cezası verildiği biliniyor. 2008 Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda ise gaz sıkışması kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada 17 öğrenci hayatını kaybetti. Cemaatin Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangınsa hafızalara kazınan bir başka ölümlü olay. Tahsil çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci yaşamını yitirdi. 13 Ağustos'ta başlayan soruşturma kapsamında şu ana kadar pek çok kez operasyon yapıldı. Son operasyon operasyonda gözaltına alınan isimlerden bazılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 100'e ulaşmış oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atandı ve hakkında işlem yapılan kişi sayısı 160'ı aştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Süleymancılara yönelik 13 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda lider Alihan Kureş'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 100'e ulaştı. MASAK raporuyla netleşen kara para aklama ve 100 milyar liraya aşan kaynağın yurt dışına çıkarılması gibi iddialar sonrası 160'tan fazla kişi hakkında işlem yapıldı ve cemaatle bağlantılı çok sayıda şirkete kayyum atandı. Yetkililer sürecin dini bir cemaate değil mali yapılanmaya karşı yürütüldüğünü açıklarken kapalı kutu olarak bilinen cemaat yurtlarındaki ölüm ve istismar vakalarıyla da sıkça gündeme gelmişti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli boksör Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu oldu. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e çıktı. Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinin kara kutusu bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine verdiği röportajda Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan bu anlaşmayı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma barışçıl bir geleceğin inşası için sorumluluk üstlendik dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Toplantıda Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesinin hazırlıkları görüşüldü. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45 oldu. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkancısı Erkan Kilimci de yer alırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiğini belirterek 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatıldı dedi. Gürlek tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğunu ifade etti. Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden birinin de yerli Adriana Lima lakabıyla tanınan Fatma Gül Fakı Lafçı olduğu öğrenildi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Lafçı bir dönem oyunculukta yapmıştı. Ankara'da 101 milyon kimlik verisi ve 118 MSM numarasını satmaya imkan sağlayan Dragon Hacker panel kurucusu iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, diğerinin ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı öğrenildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisinin kara kutusu bulundu. Geminin her yerine ulaşıldı ama kayıp olan 13 kişinin naaşının gemi içerisinde bulunmadığı açıklandı. Geminin seyir veri kaydedicisinde bulunduğu ve polise teslim edildiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti üzerine yaptığı paylaşımda muazzam gelişmeler yaşanacak derken Çin'in de kendisi gibi yapay zeka yerine süper zeka ifadesini sevdiğini söyledi. ABD'nin Çin Büyükelçisi Trump, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu Xi'ye iletti dedi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Leydia kentinde kamuya açık alanlarda burka ve nikap giyilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 400 ile 750 euro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor. Spor. Milli boksör Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, İspanyol rakibi Laura Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.
2: Hava durumu.
1: Balkanlar üzerinden yeniden soğuk ve yağışlı bir hava sistemi geliyor. Yağışların yarından itibaren etkili olması beklenirken önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanakta devam edeceği öngörülüyor. Ankara'da hafta sonu yağış beklenmezken pazartesi gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında. İstanbul'da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışla birlikte 3-4 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacak. İzmir'de de yarın yağış beklenmiyor. Ancak pazar günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.
2: Ekonomi.
1: Borsa günü yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,09 değer kazanarak 12.899 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 84 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.750, çeyrek altın 11.015, tam altın 43.908, atı altın ise 44.957 lira.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Altunzade'de yoğun bir trafik yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir yönünde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Eylül 2026 19.07. Aa, Özgür denk getirdi valla. Valla süper. 07 açmış mikrofonu, tamam süpersin. Tabii bu bak arada yenilgi işe yarıyor. Başa yani şey yapıyor böyle, diyor ki tamam diyor. Bir vicdan geliyor yani. Evet, bütün dostlara daha olmadınız, şampiyon olmadınız. Beşiktaş 5 attı şampiyon olduk diyor. Trabzon 4 attı yine şampiyon olduk falan filan diyor da. Aa, olur, özür dilerim, duymamışım. Bak, biz Fenerbahçeliler böyle hakkaniyetli adamlarız. Bütün dostlarımıza selam olsun. Gündem tabii ki futbol gündemi. Bugün değil mi milli maç? Milli takıma başarılar dileyelim. Fransa ile oynuyoruz. İnşallah Ay Yıldız bugün güzel bir, bizim istediğimiz bir sonuçla. Dünya Kupası'nda bizi çok üzdüler. Dünya Kupası'nın biraz telafisini yapmaya başlasınlar böyle. Sonuçta bir sürü kupa çıktı. Ya elemeler, şunlar, bunlar, Uluslar Ligi falan filan. Az önce arkadaşlarla da onu konuşuyoruz. Yani milli takımın, Caner'le konuşuyorduk galiba. Evet, Caner'le konuşuyorduk. Milli takımın artık eski tadı olur mu falan filan. Ben şeye karşıyım mesela. Milli takımda prim olmaz arkadaş. Yani Ay Yıldız'ın ne primini alacaksın? Yani Ay Yıldız bir kere en büyük prim odur. Yani sen milli formayı giyme noktasında şey yapmışsan, işte kapitalizm mi diyeyim, ne diyeyim. Böyle para hırsı. Futbolda tabii ki şey yapıyor böyle, endüstriyel futbol falan filan, böyle alengirikli tanımlar falan. Ama dediğim gibi yine de milli takım, milli takım, Ay Yıldız. Ay Yıldız'ımız milli takımda, bizim milli takımımız, kızıyoruz mızıyoruz. Ama tabii ki bugün kalbimiz milli takımımızla beraber, inşallah güzel bir sonuçla böyle gecemiz güzel olur. Güzel bir uyku çekeriz, ondan sonra kafamızı yastığa rahat koyarız diyelim. Futbol gündemi, çünkü lige ara verildi artık. Ligde ligle ilgili çok yorum yapmıyorum. İşte geçen Mikail'le Caner şeyi hatırlatmıştı. Basketboldaki şampiyonluk. Biz basketbola alıştık artık, şampiyonluklara. Cumhurbaşkanlığı kupasını almamız. O çerçevede dediğim gibi lige biraz ara verdik. Tabii ki gündemimiz futbol değil yine her zamanki gibi. Biliyorsunuz Kozinoğlu'nun soruşturması gündemde, Türkiye'nin işte Irak'la yaptığı anlaşma gündemde, Birleşmiş Milletler gündemde, Genel Kurul, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Zirvesi toplandı, o gündemde. Bir de ek olarak bugün şunu konuşacağız, İsrail'i sarsan bir film ismi. İsrail'li iki genç tarafından yapılıyor ve İsrail ordusunun sivil katliamlarını, deyim yerindeyse, belgeleyen bir film. Yani belgesel tarzı bir film. İsrail'de linç kampanyası başlatılmış. Filmin konusu nedir? Film nedir, ne değildir ona bakacağız. Ek olarak Alman istihbaratı BND'nin yetkileri genişletiliyormuş. Geçmişinde Nazi bağlantıları ve kökü olan bir istihbarat servisinden bahsediyoruz. Ve bunun yetkilerinin artması hangi sıkıntıları doğurabilir? Bizi de şöyle ilgilendiriyor. Birazdan ismini de zikredeceğiz zaten. Rahmetli şehit diyelim. Necip Hablemitoğlu'yla ilgili de biliyorsunuz BND'nin ismi çok geçti. Çünkü Alman istihbaratının faaliyetlerini Alman vakıfları üzerinden faaliyetlerini analiz etmişti. BND son dönemlerde bu Alihan Kuriş örgütlenmesi iddia edilen Alihan Kuriş örgütlenmesi meselesinde de gündemde. Geçen Kaan Arslan'la yaptığımız yayında Kaan hatırlatmıştı. Bu örgütlenmenin Alman istihbaratıyla bağlantıları da araştırılıyor. Tabii ki Batı emperyalizminin bütün istihbarat servislerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. İşte veya Siyonizmin, işte Mossad'ın CIA'ine, MI6'ine falan filan Fransız istihbaratına ek olarak da BND'ye de bir dikkat çekeceğiz. Tabii ki Türk istihbaratı güçlü ve gereken zaten mücadeleleri eğer bizim aleyhimize şey yaparsa gereken mücadeleleri yürüttüğünü de biliyoruz Türk istihbaratının. Ama istihbarat servisleri tabii ki çok böyle ne diyelim istihbaratın doğası gereği, dünyası gereği birazdan da bir istihbaratçının şüpheli ölümüyle ilgili de bir soruşturmayla ilgili de bir şeyler konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim, istihbaratın dediğim gibi gri bir alanı vardır. Şimdi o gri alanda Almanlar ne yapıyor, ne yapacaklar? BND'ye hangi yetkileri verecekler? Onları da biraz konuşacağız. Ama şöyle başlayalım isterseniz. İki konuda takıldım. Biri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik bu Kurtlar Vadisi dizisinde diyaloglarını yazmak suçlanan bir isim var. Senaristlerin yanı sıra bir isim var, Bayram Özbek. Bayram Özbek ile ilgili ilginç başka bazı bilgiler ortaya çıktı. Yani kamuoyuna yansıyan bilgilerin haricinde ilginç bazı bilgiler ortaya çıktı. Daha doğrusu çıktı diyeyim, tesadüf buldum diyeyim. Yani tesadüfen buldum. Sonra bir baktım ki bir meslektaşımız daha aynı gün, dün akşam buldum. Benden bir iki saat önce de o yazmış yani. O da muhtemelen aynı gün buldu. Onun da ismini zikredeceğim. Çünkü emeğe de saygıyı ortaya koymak lazım. Bayram Özbek'in geçmişte FETÖ'nün kumpaslarında, ilginç bir kumpasında nasıl rol aldığını anlatacağım. Bir de Türkiye ile Irak arasında bu Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının ortadan kalkması için yapılan anlaşmaya da biraz değineceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu vurguladı. Terörsüz bölge için kritik olarak yansıdı basına bu açıklamalar. Olay şu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için biliyorsunuz New York'ta bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk evinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ilgili yaptıkları görüşmeden bahsetti. PKK'nın Sincar'dan çıkacağının, Başika'nın Irak'a devredileceğinin duyurusunu yaptı. Yani artık Irak'la terör değil, kalkınma yolu projesiyle ilgili ve ikili ticaret hacmi ile ilgili konuşmak istiyoruz dedi. Açıklama şu, ben buradan başlayayım. Yani terör Türkiye bizim için malum günübirlik bir mesele değil. Bu Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir. Bildiğiniz yasal çerçeveyi meclis ortaya koydu, TBMM. İlgili mekanizmalar kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada gerekli takipleri yapıyorlar. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir diyor. Cumhurbaşkanı devam ediyor. Sonra da Irak'la ilgili bilgileri paylaşıyor. Şimdi olay ne? Olay şu. Şimdi Irak'ta uzun süredir bir taraftan diplomasi yürüyor biliyorsunuz, PKK zararlı örgütler listesine girdi. Yani aşama aşama ilerleniyor. Yani ilk aşamada keşke terör örgütleri listesine girseydi ama sonuçta Irak'ın yıllarca PKK'yı hiçbir listede tutmadı. Yani zararlı örgüt formülü olarak şey yaparak yasaklı hale getirdiler. PKK'yı yasaklı hale getirdi Irak, zararlı örgüt diyerek. Bu çerçevede bu yaklaşık 1,5-2 sene önceki olaydı. Ve terörsüz bölge hedefinde de özellikle Irak'la yapılan anlaşmaların işte özellikle kalkınma yolu projesiyle ilgili. Burada şu arada bir parantez açayım. Katar'da bir think tank, yani think tank demeyeyim de ne diyeyim, araştırma merkezi, strateji merkezi ismi Hemen onu da söyleyeyim. Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi. Katar merkezli. Irak'taki bu kalkınma yoluyla ilgili rapor yayınlamış ve bu raporda birazdan belki ona da değiniriz. Yani son bölümde bayağı bir olumlu etki yapacağını bölgesel ticarete, Irak'ın bölgesel ve küresel ticari konumunu güçlendireceğine, bu kapsamda da stratejik bir proje olduğuna dikkat çekiyor raporda. Döneyim, işte Türkiye diyor ki kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi için bu güzergahın bir kere güvenli hale gelmesi lazım. Güvenli hale gelmesi için de PKK'nın artık varlığının ortadan kalkması lazım. Sadece Irak'ta, Kandil bölgesinde, o diğer kamplarda bizim temizlediğimiz veya işte hangi bölgelerde bulunuyorlarsa bulunsunlar, Kandil hattına zaten sıkışmış durumdalar. Biliyorsunuz üst bölgelerimiz var oralarda. Başika gibi de bir merkez üssümüz var. Ondan sonra hangi bölgelerde bulunuyorlarsa bulunsunlar, temizle. Sincar'da falan, orada da bir, neydi? Orada da YBŞ isimli, tam açılımını hatırlayamadım şimdi. YBŞ isimli bir örgütlenmeleri var. Kadın örgütlenmesi diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Kadın örgüt, Caner, YBŞ şey miydi? Tüm örgütün adı mıydı? Değil değil mi? Kadın örgütlenmesi miydi? Öyle bir şeydi. Sincar'daki örgütlenme öyle bir şeydi. Yani eksik bilgi vermeyeyim, sonra düzeltirim ama YBŞ. Şimdi orada PKK'lılar farklı bir isimle bulunuyor. Şimdi oranın da yani ne diyelim, PKK varlığının ortadan kalkması gerekiyor. İşte varılan mutabakat bu ve anlaşılan şöyle bir şey var. Artık oradaki PKK'lılar Irak güvenlik güçlerine silahlarını teslim edecekler. Bu Sincar Direniş Birlikleri, YBŞ, evet. Onu çünkü oradaki isimleri oydu, PKK'nın oradaki ismi oydu, YBŞ. Sincar YBŞ de Kadın Savunma Birlikleri, orada Sincar'daki kurlarının. Sincar Direniş Birlikleri, YBŞ kısaltması. Şimdi bunlar bütün silahlarını Irak güvenlik güçlerine teslim edecekler. Hatırlayın, şöyle söyleniyordu. Terörsüz Türkiye hedefinde işte Kandil boşalacak falan dendiğinde şu söyleniyordu. Bunlar Kandil'i boşaltacaklar, Sincar'a yerleşecekler. Yeni Kandil Sincar olacak. Sincar hattı, ki Sincar'ın çok stratejik bir yeri de vardır. Sincar Irak-Suriye sınır hattına çok yakındır ve o hattın tutulması noktasında, o geçiş noktalarının tutulması noktasında Sincar stratejik öneme sahiptir. Oradaki özellikle Irak, işte Suriye'deki iç savaş sürecinde Irak-Suriye geçişkenliğinin sağlandığı hattın deyim yerindeyse tam dibindedir. Kontrol noktalarından bir tanesidir. Kontrol edebilecek noktalardan bir tanesidir. PKK'nın oradaki varlığı ortadan kalkıyor. Irak güçleri artık oraya yerleşiyor. Ek olarak Türkiye en başından beri hep şunu söyledim. Irak'taki, bu arada Irak'ta biliyorsunuz İran'la çok yakın çalışan örgütlenmeler var. Maalesef mezhepçi, bizim açık söyleyeyim, bizim çok mezhepçi bakış açımız yoktur. Biz inancımızı dinimiz çerçevesinde yaşarız. Yani A mezhebi, B mezhebi, bunlar önemli midir? Önemlidir tabii ki. Yani zenginlik olarak değerlendirilir ama bunu bir çatışma unsuru olarak şey yapmayız ve merkeze koymayız. Merkezde İslam vardır. Bizim Türklerin bakış açısı açısından söylüyorum ama maalesef İran'da, o bölgede mezhebin biraz öne çıktığını görüyoruz. İşte Sünnilik de öne çıkıyor, Şiilik de öne çıkıyor falan filan. Bizde biraz daha milli kimlik öne çıkmıştır. Millet şeyi öndedir. Dediğim gibi İslam, işte o Alevi ile Sünni arasında her türlü provokasyon girişimi sokmaya çalıştılar. Ama Alevi vatandaşımız da, Sünni vatandaşımız da bu provokasyonlara gelmedi. Dönem dönem acı olaylar yaşasak da bu genele yansımadı. Toptan bir savaş çıkartılamadı. İç savaş çıkartılamadı emperyalistler tarafından. Çünkü bizim milli kimliğimiz, biz biriz. Yani Alevisiyle de Sünnisiyle de biriz. Ama Irak'ta bunu yaşadık. Arapların içinde Şii-Sünni çatışması, Türkmenlerin içinde bile çıkartmaya çalıştılar da, bakın o milli kimlik Irak'taki Türkleri de olumlu etkilediği için orada bile başaramadılar. Yani Irak Türkleri üzerinde başaramadılar ama dediğim gibi etnik ve mezhepsel çatışma falan temelinde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Şimdi İran'ın orada bir etkisi var. Bu noktada bir etki yapıyor. Ben bunu çok sağlıklı da bulmuyorum, açık söyleyeyim. Etki gücü olması başka bir şey. Ama bunu mezhep üzerinden, yani Iraklılara ki Saddam Hüseyin'in devrilirken yönelik olumsuz cümlelerini de hafızamızda koruyoruz. Yani ben İran'la Türkiye'nin ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve aynı zamanda dostluk üzerine oturması gerektiğine inanan bir insanım. Yani İran'ın politikalarını, Türkiye'nin politikalarını bu çerçevede olması gerektiğine. Çünkü komşularımızla ilişkiler bizi de olumlu etkiler. Olumluysa olumlu etkiler, olumsuzsa olumsuz etkiler. Bu kapsamda İran'a bir düşmanlık besleyenler ki İran'a saldırı sürecinde de onların da karşısında durmaya çalıştık ama İran'ın da burada sağlıklı bir politika üretmesi gerekiyor. Ve onlar biraz farklı baktılar. Doğrudan Türk askerine bir düşmanlık da. Yani bir PKK'lı geçmişte bakıldığı zaman PKK'lılar nasıl Türk askerini istemiyorlarsa, Türkiye karşıtları nasıl istemiyorlarsa, İran destekli unsurlar da Türk askerine karşı, oradaki varlığımıza karşı bir duruş sergiliyorlardı. Ama Irak'ın gelişen süreci, işte Irak'ın ihtiyaçları, Arda'nın ruhu diye bir laf vardır ya, o artık terörün ortadan kalkması, vekalet unsurlarının, vekil unsurlarının ortadan kalkması. Irak bu arada şunu da yapmaya çalışıyor bir taraftan. Amerikalılarla bağımlılık ilişkilerini en aza indirmeye de çalışıyor. İşgal sürecinin etkilerini en aza, olumsuz etkilerini en aza indirmeye de çalışıyor bir taraftan. Onun müzakereleri falan da yürüyor. Şimdi bu noktada Türkiye de hep şunu söyledi. Kardeşim dedi, ben dedi, beni hedef alan bir terör olmadığı sürece başka coğrafyada zaten benim işim yok. Ben neden varım? Çünkü oradan gelen teröristler bana saldırıda bulunuyor. Benim güvenliğim açısından sen bunu engelleyemiyorsan ben sağlarım. Sonuçta bu uluslararası anlaşmalarla, işte Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesiydi yanlış hatırlamıyorsam, bu bana hak. Ve Türkiye bu çerçevede operasyonlarını hep yaptı, sınır ötesi operasyonlarına, ve o yüzden de hep meşru zeminde kaldı. Şimdi Türkiye diyor ki, zaten diyor, orada terör falan ortadan kalkarsa, Irak egemenliğini koruyacak Irak ordusu bir duruma gelirse benim zaten orada askerimin işi yok diyor. Yani ve bu kapsamda eğer orada terör varlığı adım adım sona erdikçe, işte Başika üssümüzün de orada Irak ordusuna devri. Ama bu şu anlama gelmiyor anladığım kadarıyla. Tabii ki detaylı bilgiler daha sonra

terör koridorunun bir anlamda lojistik hattının da kesilmesi ve kalkınma yolunun güvenliğini sağlaması açısından önemli bir eşiğin atlanmasını önemli görüyorum. Buna bir virgül koyalım. Belki dediğimiz gibi kalkınma yolu projesi üzerinden, o rapor üzerinden son bölümde tekrar oraya gireriz. Katar merkezde Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin hazırladığı bir rapor var. Irak kalkınma yolu çözülememiş fay hatlarının ortasında umut vadeden bir dor şeklinde başlıklı bir rapor. Ama öncesinde ben ilginç bir karaktere. Şimdi bu Bayram Özbey'i mutlaka süreci takip edenler biliyordur. Bu Fethullahçı bir terörist olduğu için emniyetten atılma bir isim. Daha sonra şu ortaya çıkıyor. Bazı yapımlarda aralarında Samanyolu TV isimli terör ve casusluk örgütü FETÖ'nün yayın organında da bazı dizilerin senarist kadrosunda yer aldı veya diyaloglar yazdığı yönünde bilgiler yansıdı. Üstüne Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinde de ismi bir anda gündeme geldi. Sabah gazetesinden meslektaşımız Kenan Kırk sıklıkla bununla ilgili bayağı bir detaylı bilgiler paylaştı. Yani sosyal medyasında da var Kenan Kıran'ın. Şimdi bu Bayram Özbek dediğimiz gibi FETÖ'cü biri. Bu çok net. Kurtlar Vadisi diyaloglarını yazmasında kendisi de söylüyor falan filan. Geçmişte yaptığı röportajlar. Karşıma nerede çıktı? Ben şeye bakıyordum, başka bir şeye bakıyordum. Dedim ki Necip Hoca'nın, şehit Necip Hoca'nın, Necip Hablemitoğlu'nun bir köstebek kitabını karıştırayım bakın. Ben dönem dönem yaparım böyle, alırım. Diyorum ya arşiv önemlidir, günümüze ışık tutması açısından da önemlidir. Necip Hoca'nın köstebek kitabını karıştırırken, bu arada Necip Hoca'yla da şehit edilmeden çok kısa bir süre önce bir sohbetimiz olmuştu. Hatta Kızılcahamam'da bir, anı hatırlamıyorsam bir sivil toplum örgütü toplantısına katılmıştı, konferansına. Ben de gitmiştim. Daha genç bir muhabirdik o zamanlar. İşte 2002'nin yani 24 yaşındaydım. Yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ta şehit edildi. Ekim veya Kasım'ıydı. En son muhabbetimiz o olmuştu. Ben tabii ki şehadet haberini duyunca da hemen koştur koştur gitmiştim evin önüne. Velhasıl kelam Necip Hoca'nın köstebek kitabını karıştırırken 28 Şubat ikliminde yapılan bir kumpas olayına denk geldi. Şimdi kumpas şu, o dönemin iklimi sıkıntılı bir iklim. Yani açık söyleyeyim, ben o dönemler Atatürkçü, Kemalist, yani bugünden bakılınca çok daha kıymetli olduğunu görülüyor. Az önce değerli Fethi Yılmaz'la da onun muhabbetini yaptık. Bir kere Atatürkçülerle, işte Cumhuriyet Halk Partileriyle Erbakan, Necmettin Erbakan, Milli Görüş geleneği ittifak yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti. Yani keşke diyorum 28 Şubat'ta Atlantikçilerle ittifak yapacaklarına, o Atatürkçü olarak kendini tanımlayan, Kemalist olarak kendini tanımlayan insanlar, keşke Necmettin Erbakan'la ittifak yapsalarmış. 28 Şubat gibi bir olayla karşı karşıya gelmeseymişiz diye düşünmüyor değilim. Tabii ki herkesin orada şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım ama çok büyük zararlarını gördük. O dönemlerde gündemde olan önemli bir vakıf, Çağdaş Eğitim Vakfı, Atatürkçü kimliği olan, daha sonra başkanı Ergenekon kumpasında da hedef alındı Fethullahçı teröristler tarafından, Gülseven Yaşar. Şimdi Çağdaş Eğitim Vakfı o 28 Şubat sürecinde çok önemli şeyler yapıyor. İşte dediğim gibi bugünden bakıldığında biraz farklı olabilir ama bir olumlu bir şey daha yapıyor, olumlu bir şey. Fethullah Gülen'le de mücadelede önemli bir sivil ayak oluşturuyor. Ve buraya gelen bazı örgütün içinde, o zamanlar cemaat olarak geçiyor, örgütün içinde bazı kişiler itiraflarda bulunuyor ve onlar hocanın talebeleri mi, hocanın okulları mı, ne, bir kitap yapıyorlar. Ondan sonra bayağı bir ses getiriyor. O örgütü o zamandan anlatan birçok şeyden bahsediliyor. Ve bazı görüntülere ulaşıyorlar. O görüntüler hangi görüntüler biliyor musunuz? Daha sonra karşımıza televizyon kanallarında çıkarak bu örgütün, o elebaşı şeytan var ya, Fethullah Gülen isimli elebaşı şeytan. O şeytanın, hatırlayın işte devletin kılcal damarlarında gezeceksiniz, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız dediği görüntüler. Çağdaş Eğitim Vakfı bunları bir anlamda basınla paylaşıyor. O yüzden

dönem yeni yeni emniyetin içinde güçlenen kumpaslarla hep vurguluyoruz ya, yani sadece son dönemi değil, Fethullah Gülen örgütlenmesini anlamak için 40-50 yılını, hatta ve hatta NATO'ya giriş sürecini ele şey yapmakla, Gladio'yu bilmek lazım. Şimdi yani bir kişiyi suçlamak, bir yönetimi suçlamak işin kolayı. Çağdaş Eğitim Vakfı'na karşı da o dönem kumpaslarla emniyette vatanperver polis yöneticileri tasfiyeyi bir nebze de olsa başaran ve adım adım güçlenen örgüt oradan şeylere başlıyor. Psikolojik harbe başlıyor. Tam da bu dönemlerde Gülseven Yaşar ve Çevin hedef alındığını görüyoruz. Ve Gülseven Yaşar'ın evi kurşunlanıyor. Gülseven Yaşar'ın evi kurşunlanınca Yaşar bu arada hanımefendi o dönem İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a gidiyor. Saadettin Tantan da diyor ki tamam diyor, İstanbul Emniyetine gidin, bu sorunları anlatın diyor. Anlatıyor, gidiyor emniyete anlatıyor, toplantı yapılıyor falan filan. Sonra Gülseven Yaşar'ın kendi aktarımıyla söyleyeyim. 15-20 gün sonra, bu arada Necip Hoca ile ne alakası var onu da söyleyeceğim. Bu kitapta bu olay anlatılıyor. Köstebek'te bu Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik saldırı süreci anlatılıyor. Ve Bayram Özbek ismi orada karşıma çıktı dün karıştırırken. Ya dedim ben bu adamı tanıyorum, ne, kimdi kimdi? Sonra bir baktım, evet bu bizim şovmen senarist, Fethullahçı terörist yani. Bu toplantıdan 15 gün sonra, yani 15-20 gün sonra Gizler Birliği Vakfı'nın o dönemdeki başkanı Haşmet Atan'la birlikte adının Mesut Öz olduğunu söyleyen bir polis vakfa geldi diyor. Gülseven Yaşar. Vakfa geldi, Fethullah'ın Türkiye'yi ele geçirdiğini, İstanbul Emniyetindeki tüm idarecilerin cemaatçi olduğunu, kendisinin bize yapılan saldırıları bildiğini ve bize yardım etmek üzere geldiğini söylüyor. Kendisini Alevi, Atatürkçü bir vatandaş olarak, bir polis olarak tanıtıyor. Komiser rütbesinde o zaman. Bazı belgeler getiriyor, güven sağlıyor ve getirdiği belgeler arasında o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait belgeler falan var. Falan bir güven sağlıyor. Yani işte cemaat beni mahveder, vakfa yardımlarımı öğrenirse falan filan. Buna diyorlar ki sana bir telefon verelim, vakıftan birinin adına alalım bir cep telefonu. O zamanlar cep telefonu yeni yeni yaygınlaşıyor. Onları şey yapalım falan filan. Bir iletişim kuruluyor. Bu Köstebek'te de anlatılıyor bu olay. Daha sonra bir sene boyunca bu polis geliyor gidiyor, geliyor gidiyor falan filan. Sonra bir gün, tarihini de söyleyeceğim hemen, 4 Mayıs 2002 tarihi. Fethullahçı teröristlerin o zamanki bir yayın organı var, Işık TV. Işık TV'de bir montaj, 9 dakikalık, 9 küsur dakikalık bir montajlı video. Çev şöyle, Çev böyle, işte Çağdaş Eğitim Vakfı. Bunlar PKK'lılara burs veriyor. Böyle bir örgüt, Amerikalı, misyoner bunlar, şu bu falan filan. Ve pat bir görüntü. Görüntü şu, Gülseven Yaşar bir sohbet, kendi odasında sohbet ederken gizli kayda alınmış. Kayda alan kişi o gelen polis. O polis kim? Komiser Bayram Özbek. O polis o. Bayram Özbek daha sonra bu işte bütün her şeyin planlamasında, organizasyonunda merkezde yer alıyor, sızıyor. Çağdaş Eğitim Vakfı'nın içine falan. Sonra bütün kumpası yapıyor ve sonra o kaset şeyle bir anda ortalık karışıyor. Gülseven Yaşar'ın yani söylediğine göre montajlanmış bir görüntü falan filan. Sonra bir ay sonra Çev'e polis baskın yapıyor. Terörle mücadele baskın yapıyor ve kütüphanede Abdullah Öcalan'a ait eğitim kitapları bulunuyor. Oradaki görevli diyor ki ya diyor bizim diyor kitapların diyor kaşelidir diyor. Bu bizim kitap değil diyor. Biz bunu hiç görmedik diyor. Ben bunu hiç görmedim diyor. Polis diyor ki biz ne aradığımızı çok iyi biliyoruz hanımefendi falan filan diyor yani. Böyle bir şey. Ve o kitapları da büyük ihtimalle Bayram Özbek oraya yerleştiriyor. Operasyonun öncesinde. Çünkü polisler direkt oraya gidiyorlar. Size kumpasını hatırlattı değil mi? Yani doğrudan hatırlayın Gölcük'te bilmem şurada burada yapılan sözde operasyonların diyor ki şurada şu var burada bu var diyor. Ve bir CD çıkıyor aynı zamanda. CD ne? Bir anda CD ortaya çıkıyor. O da bilinmiyor. CD de şu. O dönem Fethullah Gülen CIA ajanıdır diye iddianame hazırlayan Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e ait meşhur komplo CD'si. Komplo kaset. Yani yine bir FETÖ'cü tarafından kumpasa getirilerek video bir
ne diyelim, detaylı çok girmeyeyim, bir görüntüsü çekilen kadınlarla, bir veya iki kadın yanlış hatırlamıyorsam, çekilen görüntüleri yine yanında güvendiği adamlardan bir tanesi FETÖ'cü, bilmiyor. Ona bir ortam hazırlıyor. Muhammed Eyüksel'i çekiyorlar kayda, bir komplo kuruyorlar ve üzerine o CD'de çevde bulunuyor falan filan. Bayram Özbek böyle bir tip. Yani bakıldığında yani FETÖ'nün aslında bu olay nasıl bir örgüt olduğunu çok daha iyi gösteren şeylerden bir tanesi. Sonra çevreye yönelik saldırılar falan filan ve bu şeyler, bu arada o dönem dava devam ediyor Fethullah Gülen'le ilgili, o bahsettiğim iddianamenin davası. FETÖ'cülerin elini güçlendiriyor. Sonrasında zaten biliyorsunuz FETÖ'nün o davadan aklanması sağlandı falan. Yani o açıdan bu Bayram Özbek mevzusunda ilginç bir detaydı. Benim de dikkatimi çekti. Geçen Kaan'la da konuşmuştuk. Yani Kaşif Kozunoğlu'nun şey yapılması, hedef alınması falan. İşte Bayram Özbekler bunlar. O operasyonlarda kullanılan. Muhtemelen o Kaşifoğlu karakterinin diyaloglarında yazan kişi budur diye düşünmüyor değilim. Bunu da paylaşmak istedim. Bu Köstebey elinde olan varsa mutlaka okusun. Yoksa da sahaflardan veya kitapçılardan gidip alabilirsiniz. Mutlaka okuyun. Örgütü tanısından ne kadar tehlikeli olduğunu. Şehit Necip Hablebitoğlu'nu bir kere daha rahmetle, minnetle, duayla analım. Yani çok yıllar öncesinden öngören isimlerden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyelim. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra beraberiz tekrardan.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi gündemimizde Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu, liderlerin konuştuğu, o birazdan ismini zikredeceğim şahsa lider denmez, o ayrı mesele de, Netanyahu isimli maalesef ne diyelim katillerin de kürsüye çıktığı bir ortam, o ayrı mesele. Ama tabii ki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu liderler de konuştu. Bayağı bir etkili oldu. Nasıl etkili oldu? İşte Fransa mesela, Macron şaşırttı beni yani çıktı. Yıllarca hala da işbirliğinin devam ettiğini biliyoruz. İsrail bugün nükleer silahı sahipse, başka avantajlara sahipse, burada etkili olan ülkelerden bir tanesi Fransa. Çıktı Filistin konusunda ilginç şeyler söyledi Macron. Güven olur mu? Olmaz, o ayrı mesele. Ama yine de mesela Lula'nın konuşması da güzeldi. Lula açık açık soykırım yapıldığını Filistin'de söyledi. Gazze'de soykırım yapıldığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması damga vurdu. Birleşmiş Milletler sistemini eleştiren. Çünkü çok sayıda girişim de başladı bu arada. Bakın Türkiye'nin ısrarla vurguları, mutlaka başka ülkeler de bu konuda Türkiye ile beraber koordineli çalışıyordur. Israrla vurguları sayesinde Birleşmiş Milletler sistemi sorgulanıyor. Amerikan Başkanı çıktı, bir şeyler söyledi. İran'a saldırdı, orada bir şeyler söyledi. Seçim konuşması gibi bir konuşma yaptı falan. Tabii Netanyahu da çıktı. Katil yani diyebileceğimiz bir isim. Bir soykırım örgütlenmesinin başındaki isim. Günümüzün Hitler'i diyebileceğimiz bir isim. O da çıktı. Yalanlarla dolu bir konuşma yaptı. Hem bu gelişmeleri hem de bölgesel gelişmeleri çok değerli bir isimle konuşacağız. Siyaset bilimci, yazar arkadaşımız Adem Kılıç. Adem Kılıç, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler ederim. İyi akşamlar yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Birleşmiş Milletler'den başlayalım. Netanyahu'nun konuşmasından başlayalım. Netanyahu hangi yalanları sıraladı Adem?
2: Netanyahu yani yaklaşık 35-40 dakika civarı bir konuşma gerçekleştirdi. Tabii salonda büyük bir boşluk oldu.
1: Evet.
2: Çok sayıda ülke çıktı. Fakat ne yazık ki bazı ülkeler, özellikle beni şaşırtanlar, aslında şaşırtma anlamında şu an diyorum, hala devam etmesine şaşırıyorum. Azerbaycan gibi.
1: Ya şöyle bir bilgi aktarabilir miyim orada? Azerbaycan detayı önemli.
2: Evet.
1: Şöyle, bu da konuşuluyor. Kusura bakma, sözünü de kesmiş oldum. Şöyle, ben soruşturdum biraz. Azerbaycan geçmişte Karabağ işgal altındayken dahi bu şeylerde Ermenistan temsilcisi konuşurken de bir kişiyi bırakırmış not alsın diye. Hep öyleymiş yani, ben biraz soruşturdum. Öyle bir not, bir durum var. Bir kişiyi bırakıp not alması için, dinlemesi için öyle bir şey, tutumu var diye duydum ki Türkiye ile koordinasyonu da ben sağladığını düşünüyorum.
2: İnşallah ya, öyle umuyorum ben de.
1: Ya çünkü onu sordum yani, Ermenistan'a geçmişte de Ermenistan temsilcileri konuşurken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu terk ederlermiş ama bir kişiyi bırakırlarmış not alsın diye. Dikkat edersen bir kişi var orada yani, 3-4 kişilik bir heyet yok yani genelde, çünkü biliyorsun 2-3 kişilik 4 kişilik evet, falan heyetler oluyor. Bir kişi vardı oradan.
2: Evet. Oradan devam edeyim yani. Çok sayıda ülkenin terk etmesine rağmen çok ciddi anlamda bir tehdit diliyle konuştu.
1: Evet.
2: Bu tehdit dili aslında bana göre çaresizliğinin, Cumhurbaşkanımızın Perez'e ifadelerindeki gibi, yani sesi yüksek çıkıyor, bu senin aslında çaresizliğini gösteriyor. Bu da Netanyahu'nun bana göre çaresizliğini gösteren bir konuşma.
1: Çağrı cihazını gösterdi, açık açık tehdit etti ülkeleri ya.
2: Evet. Yani bu saldırgan tavrıyla net bir şekilde zaten Gazze'deki süreçte de nasıl bir bilinçle hareket ettiklerini ortaya koymuş oldu. Şimdi çok sayıda başlıktan ben not aldım. Yani tüm konuşmanın tamamını birkaç defa dinledim. Çok sayıda not aldım. Neredeyse konuşmasının tamamı dediğim gibi tehdit ve yalanlarla örülmüş bir şey. Birkaç başlığı söyleyeyim uygun görürseniz.
1: Tabii tabii.
2: Hangi konularda yalan söyledi? Mesela önüme almışım notumu. Batı Şeria'da işte yerleşmiş, sözde yerleşimci şiddeti yok ifadesini kullandı. Oysa ben iki gün önceki bir Birleşmiş raporuna baktım. 1948'den bu yana bu sözde yerleşimci, aslında işgalci de işte ne yazık ki,
1: evet,
2: yerleşimci diye bir tabir uydurdular. Bu yerleşimci şiddeti 1948'den bu yana en üst düzeye çıktığı ile ilgili bir rapor var Birleşmiş Milletler tarafından. Sonra şey ifadesini kullandı. Hamas yardımların çoğunu çalıyor ifadesini kullandı. aynı cümlenin devamında, aynı daha konu, aynı konu başlığının devamında şu ifadeyi kullandı. Hamas şu anda yer altında ve dışarı çıkamıyor dedi. Yani dışarı çıkamayanlar nasıl yardımların çoğunu çalıyormuş?
1: Evet.
2: Bu konuda da kendisiyle çelişen bir açıklama yaptı. Bir yalan daha buydu.
1: Doğru.
2: Diğer bir yalan şey dedi. Gazze'ye 2 milyon ton gıda soktuk dedi. Hemen dedim ki 2 milyon ton inanılmaz bir rakamdan bahsediyor. 2 gün önce Gazze'deki sivil toplum örgütleri ağı raporu yayınlanmış Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda. Yani Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in yetkilileri ortak çalışmış bu raporda. Bu rapora göre bırakın 2 milyon gıda girmesini, Mısır Anlaşması'ndan sonra, Mısır'daki Gazze Barış Anlaşması, ona da ben sözde Barış Anlaşması diyorum. O anlaşmadan sonra günlük 70 tır girmesi gerekirken ortalama günlük 7 ya da 8 tır girmiş.
1: Doğru.
2: Yani burada da çok büyük bir yalan söylüyor. Hatta bu raporda şu ifadeleri kullanıyor. Şu anda Gazze'deki gıdanın sadece %, yani tüm nüfusun gıda ihtiyacının sadece %25'i karşılanıyor diyor bu raporda. Uluslararası bir rapordan bahsediyorum. Yani burada da yalan söylüyor. Diğer bir yalan, işte şu ifadeyi kullandı. Soykırım suçlaması yüzyılın en büyük yalanıdır ifadesini kullandı. Peki Gazze'de 75 bin insan, hatta bu 80 bin ulaşmak üzere 175 bin yaralı ve bölgedeki taş üstüne taş kalmaması, Gazze'nin %92'nin yıkılması,
1: evet.
2: Bunu nasıl açıklayacaksın? Bununla ilgili tek bir kelime, tek bir cümle söylemedi. Bu bir yalandır ifadesini kullandı.
1: Ya zaten Hitler'e de sorsan soykırım yapmadık der yani.
2: Kesinlikle. Sonra Beytül Halim ile ilgili bir yalan söyledi. Hemen onu da araştırayım dedim. Dedi ki işte Beytül Halim bize olduğu süre boyunca dedi, orada Hristiyanlar daha fazlaydı dedi. Aslında burası bizimdir dedi. Hemen son sayımlara bakayım dedim. O döneme gittim. 1907'de İsrail nüfus sayımındaki verilere ulaştım. O dönemde yapılan sayımda Beytül Halim'deki Hristiyanların oranı %36, Müslümanların oranı %64.
1: Ya.
2: Yani bir yalan daha. Yani dünyanın gözünün içine baka baka. Çok
1: güzel
2: söylediği yalanlardan ve benim hızlıca bulabildiklerimden. Mesela 7 Ekim öncesi Gazze ile ilgili bir ifade kullandı. Şunu söyledi. Dedi ki İsrail 7 Ekim'den önce Gazze'de yoktu dedi. Evet, 2005'teki bir anlaşmayla sözde askerlerini çekmişti ama Gazze tamamen bir açık hava hapishanesi gibi bir abluka bölgesiydi. Yani Gazze sınırlarından İsrail'in o dönemde de hiçbir şekilde istemediği şeyler geçmiyordu. Hava sahası kapatılmıştı. Deniz erişimi bile, yani bir kıyı şehri olmasına rağmen deniz erişimi bile İsrail'in kontrolündeydi. Yani 7 Ekim'den öncesinde biz Gazze'de yoktuk. Biz orayı terörü temizlemek için girdik. İfadesi de yalan. Burada
1: doğru,
2: yalan.
1: Doğru.
2: Yani hızlıca not aldığım yalanlar, sadece 7 tane, 8 tane saymışım. Yani 40 dakikalık konuşmada söylediklerinin tamamının yalan olduğu bir konuşmayı ne yazık ki dünyanın gözünün içine baka baka bu soykırımcı sözde lider yapmış oldu. En azından bu şekilde özetlemiş olayım.
1: Ya hani yalan diline yuva yapmış derler ya, dediğim gibi ben mesela hani polisler mi kullanır? Ben daha işte ben masumum demeyen katil görmedim hesabı. Netanyahu da böyle bir ruh halinde. Çünkü şunun bilincinde diye düşünüyorum. Deyim yerindeyse bir gücü, şu anki gücü de zaten azalıyor. Amerikan desteği bile, kamuoyu bile sorgulanıyor. Yani Amerikan yönetimlerinin o sistem desteği olmasa Netanyahu sonunun ne olacağını çok iyi biliyor diye düşünüyorum.
2: Bence Amerikan desteğine rağmen sonunun ne olacağını çok iyi biliyor Ceyhun Bey. Kesinlikle bu şeyi sonucu yaşayacak.
1: İnşallah.
2: Ne zaman yaşayacağı ile ilgili süreci bana göre kendi eliyle hızlandırıyor gibi gözüküyor. O yüzden dedim çok tehditkar bir dil kullanması, o kadar saldırgan olması. Hatta bazı yayın organlarına yansıdı. Sanırım Sputnik'te de gördüm. Hı-hı. Elinde kağıt kalem alan bir İsrail temsilcisi hakelerin oturumdan dışarı çıktığını not bile alıyorlar.
1: Ya. Alsınlar.
2: Evet, fişleme. Yani fişleme bile yapıyorlar. Yani bu kesinlikle söyleyeyim, bu saldırganlığın sonucu çok daha kısa sürede bence
1: İnşallah. Bunun
2: başını yiyecek.
1: Peki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ki bu arada hakikaten çok sayıda ülke arada şaşırtanlar da var, işte Macron gibi az önce söyledim ama hakikaten beklenenler de var. Zaten onların duruşları en başından itibaren o onurlu duruşu korudular. Aralarında bir tanesi de mesela Brezilya'ydı. Ben çok beğendim Lula'nın konuşmasını. Ondan sonra emperyalizme genel bir tepkisini de koydu ortaya. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri ki şurada da altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanı her sene geleneksel olarak Kıbrıs Türkü'nün hakkını da her zaman o kürsüde dile getiriyor. Devletinin tanınma hakkını. Birleşmiş Milletler sisteminin sorgulanması artık anladığım kadarıyla küresel çapta da konuşulmaya başlandı. Tabii ki bir günde olacak şey anladığım kadarıyla bu konuda bir eğilim var. Nasıl değerlendiriyorsun genel kurulun bütününü?
2: Cevim Bey, zaten aslında Birleşmiş Milletler'in bu yılki ana teması olarak belirledikleri şeyin sloganına baktığınızda çok şey atıyor. Yani güveni yeniden tesis etmek,
1: evet,
2: yönetmek. Yani şu ifade bile aslında bize çok şey anlam ifade ediyor. Yani güveni yeniden tesis etmekle ilgili bir cümle Birleşmiş Milletler dışında herhangi bir ülke hemen hemen yok gibi. Ama kursa dersiniz diyebiliriz ki o zaman bunu acaba dışarıdan yanlış mı okuyoruz? Hayır. Bunu yönetim olarak kendileri belirlediler bu şeyi. Yani dediler ki biz güven kaybettik. Bu güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Nerede kaybettiniz bu güveni? Dünyadaki çatışmaların hiçbirinde özellikle Rus-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki soykırım sürecinde hiçbir şey yapamadığınızı, güvenlik kurulunun tamamen kilitlenmiş olduğunu, hiçbir çatışmayla ilgili süreci yönetemediğinizi ve aldığınız kararların da uluslararası tüm kurumlar anlamında, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil, Adalet Divanı dahil tamamında aldığınız hiçbir kararın Birleşmiş Milletler eliyle de uygulanamadığını gördünüz. Yani sınır bölgelerine, yani UNIFIL'in olduğu bölgelere, Gazze etrafındaki bölgelere bakıyoruz ya da İsrail etrafındaki işte Lübnan tarafına bakalım, oraları bile bombalayabiliyor. Yani artık askeri olarak ağırlığınızda, askeri noktada da ağırlığınız kalmamış durumda, diplomasi anlamında da ağırlığınız kalmamış durumda. En başta bu tezi, özür dilerim, bu tezi ortaya koyalım. Şimdi burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu Cumhurbaşkanımız ilk defa 61. Genel Kurul'a dile getirmiş. Yani o zaman şu ifadeyle kullanmış. Demiş ki daha adil bir dünya mümkün.
1: Evet.
2: Bu da aslında evrildi ve dünya 5'ten büyüklere doğru gitti. Daha sonraki oturumda.
1: Sloganlaştı o program, sloganlaştı öyle.
2: Kesinlikle. Yani daha adil bir dünya mümkün ifadesini artık biz farklı kelimelerle neredeyse sadece bu zirvede 4 tane 5 tane farklı liderden duyduk. Az önce sizin dediğiniz gibi Silva'dan bunu duyduk.
1: Evet.
2: Daha önemlisi Guterres'ten bunu duyduk. Yani
1: tabii.
2: Guterres net bir şekilde çıktı ve dedi ki yani BM Genel Sekreter olarak ki en üst düzey diplomat olarak dedi ki artık bu sürdürülebilir değil, mutlaka bir dönüşüme gidilmesi gerekiyor dedi. Onun dışındakinden duyduk. Cumhurbaşkanımız yine net bir şekilde bunu söyledi ve Cumhurbaşkanımız ilk defa yeni bir yaklaşım daha ortaya koydu. Sanırım bu genel itibarlı basının gözünden kaçtı. Tek başına veto hakkının kaldırılmasını dile getirdi ilk
1: tabii,
2: defa.
1: Tabii.
2: Tek başına veto hakkı da kaldırılması gerekiyor dedi. Ancak dedi bu şekilde dedi, yani örnek veriyorum Rusya Savaşı'nda birisi Gazze'deki soykırımda Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir kişi veto ederek tüm şey, sistemi durduruyorsa o zaman problemleri çözemezsiniz gerçeğini tüm dünyanın önünde ortaya koymuş oldu. Tabii konuşmasına odaklanırız ama konuşmanın arkasında da Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir diplomasi trafiği vardı. Yani bana göre bu diplomasi trafiği Türkiye'nin artık sadece bölgesinde sıkışmış kalmış ya da sıkıştırılmaya çalışan bir ülke olmaktan çoktan çok önceleri çıkmış olduğunu ortaya koydu bize. Net bir şekilde görüyoruz. Yani bizi tek bir eksene sıkıştırmaya çalışan ülkelere Cumhurbaşkanımız oradaki diplomasi yoğunluğuyla cevap verdi. Ne yaptı? İşte yani Libya'yla, Vietnam'la, Kuveyt'le, Lübnan'la, Gürcistan'la, Katar'la, İngiltere'yle, Japonya'yla, Polonya'yla, hatta Ermenistan'la, Irak'la, Ukrayna'yla, Zelenski'yle tamamıyla görüşmeler yaptı ve yani şunu ortaya koymaya çalıştı. Biz, Orta Doğu'da da, Avrupa'da da, Kafkasya'da da, Balkanlar'da da, Karadeniz'de de, hatta Asya'da da, Vietnam'a kadar giden süreçte biz tamamında artık etkin bir ülkeyiz tezini tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu yüzden Türkiye'nin buradaki BM zirvesi bana göre son dönemdeki en başarılı, belki NATO zirvesinden bile çok etki uyandırabilecek, diplomatik olarak söylüyorum, diplomatik gelişmelere şahit olduğu kanaatindeyim Ceyhun Bey.
1: Yani bakıldığı zaman aslında zaten hem o genel konuşmaların yanı sıra ikili görüşmelerde hakikaten etkili oldu diyelim. Şimdi zamanımız daraldığı için seninle başka bir konuyu daha konuşmak istiyorum aslında. Yine işte yani yeni bir dünyanın şekillenmesi çerçevesinde bölgesel yeni yeni ittifaklar da öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi son bir buçuk iki aydır. Hoş, sen de sürekli takibini yapıyorsun. Ben de elimden geldiğince takibini yapıyorum. Aslında geçen sene Eylül ayından itibaren konuşulmaya başlanan bir ittifaktı. Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasıyla beraber Ocak ayından itibaren Türkiye'de bu ikilinin yanına gelecek diye hep yazılmıştı, çizilmişti. Üçlü bir ittifak kurulacak diye yazılmıştı ve Ağustos'un 7'sinde o ittifak kuruldu. Bugün önemli bir toplantısı vardı. Genelkurmay başkanları, Mekke Savunma İttifakı. Neden? Tam da zamanlama da önemliydi. Suudi Arabistan'la Ensarullah Hareketi olarak bilinen, daha doğrusu adı Ensarullah Hareketi olan, Husiler olarak bilinen gücün gerilimi, çatışması, hatta Irak coğrafyasına da yansıyan perde arkasında İran çatışması üzerine bugün Genelkurmay Başkanları toplandı. Şimdi nasıl görmek lazım? Hem bir buçuk iki aylık, yaklaşık bir buçuk aylık etkisi ve Mekke Savunma İttifakı'nın sorunlara çözüm bulma noktasında nasıl bir etkisi olabilecek, askeri olarak, siyasi olarak nasıl bir etkisi olabilir?
2: Şimdi zaten Ceyhun Bey, hatırlarsanız biz iki hafta önceki sizin yayınımızda Mekke Paktı'nın detaylı bir şekilde konuşmuştuk.
1: Evet.
2: Mekke Paktı neden kuruldu, bölgede nasıl bir etki uyandırır, Amerikan güvenlik şemsiyesinin artık güvenilmez bir noktaya geldiği için böyle paktların oluştuğu ile ilgili tezimi ortaya koymaya çalışmıştık.
1: Evet.
2: Şimdi burada da BM zirvesi sırasında da bu paktla ilgili zaten sorular geldi. Tam fidana sanırım eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey.
1: Evet.
2: James Jeffrey böyle sorgulayan bir soru sordu. Yani ne yapacaksınız, başarılı olabilecek misiniz? Hatta 5. maddeye atıfta bulunan imalı bir soru sordu.
1: Evet.
2: Hakan abiden net bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki yani NATO'nun 5. maddesi kaç defa işletildi?
1: Tabii.
2: Yani 80 yıllık, yaklaşık 80 yıllık NATO tarihi boyunca ne oldu? Sadece bir defa işletildi. O da 11 Eylül olaylarında işletildi. Ve Afganistan'la ilgili süreçte evet Türkiye'de görev aldı ama Türkiye saldırgan bir politikayla değil, orada güvenliği sağlamak açısından yer aldı.
1: Tabii.
2: Dinleyicilerimize not olarak düşeyim.
1: Hatta yani, Afganları belki Amerika'dan falan korumak için Türkiye'nin orada bir misyonu da vardı yani.
2: Evet evet, aynı şey, aynı dediğiniz
1: gibi. Afganistan'a gittiğimde çünkü öyle şeylerle karşılaştım yani.
2: Evet, sonra her giden bunu bize iletti. Türkiye askeri denildiği zaman çok daha farklı davranıldı. Ve kendi askerleri gibi gördüklerini. Yani 80 yılında sadece bir defa işletilen bir NATO maddesi var. Burada Jeffrey gibi isimler, ki Amerikan medyasındaki çok sayıda analiz de bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Diyorlar ki birisine saldırırsa 5. maddesi gibi, çünkü bu Mekke Savunma Paktı'nda da bu ifade var. Diğerleri de saldırılmış kabul edilecek.
1: Evet.
2: Ama bu 80 yıllık NATO tarihinde olmadığı gibi, sadece bir defa işletildiği gibi, bu da hemen işletilecek bir madde olmadığını Sayın Fidan orada söylemeye çalıştı. Dedi ki 80 yıllık bir paktta böyle bir durum var. Biz daha 3 aylık 4 aylık bir paktız. Hala askeri entegrasyon süreçlerini beraber geçiriyoruz. Bu süreç içerisinde de bu sorun sadece tabir yerinde ise altını dinamitlemek için sorulmuş bir soru olabilir. Minvalinde cevap verdi. Şimdi hemen bugünkü şeye geleyim, toplantıya. Bugün toplantıda henüz bir şey çıkmadı. Yani toplantının detaylarına dair bir şey çıkmadı. Toplantı yapıldı mı onunla ilgili de resmi açıklama da yapılmadı. Fakat biliyoruz ki Riyad'da buluştu.
1: Son dakika artık katıldı diye şey yapıyor. Herhalde toplantı akşamüstü başlamış olabilir. Şu an son dakikalar öyle geçiyor. Yani anladığım kadarıyla şu toplantı yeni başladı. Veya yeni bitti, bilmiyorum. Yani muhtemelen birazdan düşmeye başlar ama bir son dakika geçiyor şu an. Son dakika diye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'da yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı diye. Anladığım kadarıyla yeni başladı toplantı.
2: Büyük yüksek ihtimalle yeni başlamıştır. Tabii sonuçlarıyla ilgili öngörü ortaya koyabiliriz ama benim öngörü koymam için aslında şu madde, şu açıklama yetti bana. Üç ülke ortak yaptığı açıklamada BM'nin 51. şartına atıfta bulundular.
1: Evet.
2: 51. şart ne? Sınır güvenliği.
1: Evet.
2: Yani biz bunu nerede kullandık? Biz bunu Suriye'de kullandık 51.
1: Evet. Irak'ta kullandık.
2: Evet, Irak'ta kullandık, Suriye'de kullandık. Buraya dikkat çekilmesi şu anlama geliyor. Biz bir saldırı değil, biz bir savunma planlıyoruz anlamına geliyor.
1: Evet.
2: Yani herkes sanki üç ülke birlikte Husilerin olduğu bölgelere, işte Yemen'deki o kontrol altında alınan bölgelere biz düzenleyecekmiş gibi düşünebilir. Fakat buraya atıf yapılması buradan bir saldırı değil, bir savunma politikasının çıkacağıyla ilgili bize ipucu veriyor bana göre. İkinci olarak da şunu söyleyelim. herkes acaba Türkiye savaşa mı giriyor şeklinde bazı yorumlar yapmaya başladı. Bana göre önemli olan burada bu değil. Burada önemli olan şu. Şimdi Türkiye'nin özellikle son dönemde geliştirmiş olduğu İHA, SİHA'lar, hava savunma sistemleri, işte elektronik harp sistemleri, istihbarat kabiliyeti bölgedeki ve füze savunma kabiliyetleri gibi çok önemli kabiliyetleri var.
1: Doğru.
2: Ve Suudi Arabistan'ın buna ihtiyacı var. Yani ABD'nin savunma şemsiyesinin altında güvende olmadığını Irak Savaşı boyunca gören Suudi Arabistan Türkiye'den bu unsurları alarak, bu unsurları kendine entegre ederek ki biz bunu nerede yaptık? Biz bunu Karabağ'da yaptık. Biz bunu Libya'da yaptık. Yani bunları yaptığımız için de sonuç itibariyle Türkiye ile böyle bir süreç işletecekleri kanaatindeyim. Sanırım vaktimiz kalmadı Cemil Bey.
1: Yani evet valla benim de tahminim o. Yani bakıldığı zaman ki Cumhurbaşkanı da anladığım kadarıyla açıklamaları oldu. Yani burada lojistik, istihbarat, savunma araçları üzerinden Suudi Arabistan ihtiyacı karşılama. Burada Türkiye diplomatik olarak da şimdi İran'la yürütülecek bir diplomasi de ki Pakistan'ın da öyle bir etki gücü var. Etkisi olabilir diye düşünüyorum. Son olarak onu bir çok kısa yanıtını oradan alayım. Ama dediğiniz gibi Türkiye'nin mutlaka desteği olacaktır. Hem de bir kuvvet çarpanı olarak.
2: Evet, Türkiye hem diplomasi anlamında dediğiniz gibi. Çünkü BM zirvesinde Cumhurbaşkanımız zaten bunu gösterdi. Yani Ukrayna lideriyle de oturdu. Bu konuda kaygılı olan, sınır güvenliğiyle kaygılı olan Polonya ile de oturdu. Aynı anda İngiltere ile de oturdu. İsrail'e destek veren. Yani bütün çevrelerle, tüm unsurlarla Ermenistan lideriyle de oturdu. Hepsiyle oturabilen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu anlamda İran'la da oturabilen bir ülke. Diplomasi anlamında kesinlikle etkin olacağını gösterecektir. Az önce saydığım unsurlarda da işte elektronik harp, hava savunma, İHA gibi unsurlarla da ve askeri danışmanlık, evet. Karabağ ve Libya'daki askeri danışmanlık konusunda da Türkiye'de destek verecektir. Bence burada sonuç, bu toplantıdan çıkacak sonuç yüksek evet. Oran bu başlıklarda olacaktır Zeynep Bey.
1: Çok teşekkür ederim Adem Kılıç. Sağ olasın ciddi katkıların için, değerlendirmelerin için, bilgilerin için.
2: Saygılar, iyi akşamlar.
1: Saygı bizden, sağ olasın. Siyaset bilimci, yazar değerli Adem Kılıç, hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in saldırganlığını hem de Mekke Savunma İttifakı'nı değerlendirdik. Şimdi saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra saat başı ve aradan sonra programımızın son dilimine girdik. Şimdi İsrail'i sarsan belgesel filmle ilgili NASA isimli belgeselle ilgili bir not aktarmak istiyorum. Şimdi NASA nedir? İbranice Nezek Agavi kelimelerinden türetilmiş ikincil hasar isimlerinin yani anlamına gelen askeri bir kısaltmadan bahsediyoruz. Bu arada birazdan BND'ye şey yapacağız. Bir dinleyicimiz daha program başında şey sordu. Oraya Nusret Bey söyleyemedim. BND'nin Enver Altaylı bağlantısı da var. Vurgusu var. Evet, bu Enver Altaylı ile ilgili notlara da çalışıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde onu da aktaracağım. Yani meslektaşlarımız da aktarıyor tabii ki. Biz de böyle çarpıcı bir şeyler falan filan. Az önce anlattım Bayram Özbek detayları gibi detaylara ulaştığımızda onu söyleyeceğiz. O BND boyutunda konuşacağız zaten birazdan. Şimdi bu NASA'ya dönecek olursam, NASA dediğim gibi İbranice Nezek Agavi, yani ikincil hasar anlamına gelen bir kısaltma, askeri bir kısaltma. Bu ne için kullanılıyor askeri kısaltma? İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir hava saldırısının ardından beklenen sivil kayıp sayısını belirtmek için kullanılıyor. Yani sivil kayıpları belirtiyor. Şimdi bu filmde iki kişi var. Yuval, yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Shor. İki tane İsrailli, açık söyleyeyim yiğit adam. Yani soykırımcı terör yapılanması olan Netanyahu yönetimine karşı, Gazze'deki soykırıma karşı bir duruş sergilemişler ve Yahudi devletinin, yani İsrailliler, misyonistler öyle söyler, Yahudi devleti. Bu da şeyden gelir, şeyden neydi adamların bu siyonistlerin, Theodor Herz, ha, adamın ismini unuttum. Herz'den gelir, Yahudi devleti derler. Yahudi devletinin düşmanları olarak adamları damgaladılar. Şimdi NASA belgeselinde şu anlatılıyor. Dediğim gibi bu tanım sivil kayıpları şey yapıyor. İsrail istihbarat subayları, özel servisler ve gözetleme de dahil olmak üzere çeşitli görevler yürüten 8200 birimi ve bunların unsurlarıyla yapılan 24 röportaja dayanıyor. Bunların 24 kişiyle yapılan röportaj. Röportaj yapılan kişiler sadece gizli isimlerin açıklanmaması kaydıyla konuşuyor ve sesleri değiştiriliyor belgeselde. NASA belgeselinde. Sarsıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Hani bir ara bir Hasidik Yahudilerle ilgili neydi, Ruhi Çenet miydi neydi, onun belgeselinin sarsması gibi bu NASA belgeseli İsrail'i ve Batı kamuoyunu sarsıyor, onu söyleyeyim. Sadece bilgi aktarımı var, yani aslında bir şok etme falan amacı taşımıyor, bilgiyi aktarıyor ama oradaki bilgiler o kadar etkili ki insanlar şok oluyor. Yani neler yaşandığını aktarma noktasında görevleri sorulduğunda, Amerika'nın haftalık dergisi Variety, görevleri sorulduğunda genellikle çizim defterlerini kullanarak Gazze'deki emirleri nasıl yerine getirdikleri ayrıntılı olarak aktarılıyor belgeselde. Bunu yazmış Variety. Bazıları gözetleme yaparken birkaçı Tel Aviv'deki karargahlarının güvenliğinden savaş dronlarını kullandı. Diğerleri ise sahada çalıştı. Hepsi sadece Gazze'deki insanların değil, binaların da yıkımına katıldı diye aktarıyor. Yapay zeka destekli hedefleme sistemlerinden bahsediliyor bölgeleri bombalamak için. Ve İsrail askeri teknolojisinin bir reklamı olarak da değerlendirenler var ama dediğim gibi Özgür Filistin sloganlarıyla bir gösterim yapılıyor. Venedik'te film festivaline katılıyor, özel bir ödül alıyor ve Özgür Filistin sloganlarıyla alkışlıyorlar. İddiaya göre 25 dakika sürüyor alkışlama ve Özgür Filistin sloganları atılıyor. Korkunçluklarına, ya yani o sivillerin katledilmesi, nasıl katledildiğini anlatıyor. Binaların yıkımı, insanların o binaların altında kalması, ezilmesi, yani suç işlenen suçu belgelerini suçu işleyenler aktarıyor NASA belgeselinde. Şimdi bunun üzerine işte Yuval Abraham ve Rachel Shor Daha önce de bu ikisi meslektaşları Basel Adra ve Hamdan Ballal ile birlikte Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, ki teröristler aslında veya işgalciler, Filistinler arasında çatışmayı konu alan Başka Toprak Yok filmini de yapmışlar. Yani Filistin'le ilgili ilk şeyleri değil. Şimdi bu NASA'yı da yaptıktan sonra bir anda İsrail'de özellikle Siyonistlerin yoğun tepkisiyle karşılaşıyorlar. Birincisi, bu Yuval Abraham'ın evi Siyonist unsurlar tarafından saldırıya uğruyor. Yuval Abraham'ın evine yapılan saldırı, ondan sonra Yuval Abraham'ın daha beraber çalıştığı işte Hamdan Ballal'la birlikte, Ballal İsrailli o Batı Şeria'daki işgalciler tarafından saldırıya, bilfiil saldırıya uğruyor, dövülüyor. Ardından İsrail ordusu tarafından gözaltına alınıyorlar. Film yapımcıları tutumlarını değiştirmiyorlar. Ondan sonra NASA'nın sunumunda Venedik'te diyorlar ki, şu anda bu filmi eleştiren, izlemeden reddeden İsrailli politikacılar ve gazetecileri düşünüyorum ve genel olarak insanları gerçeği görmezden gelmeye zorlamak için çok şey yapıldığını düşünüyorum diyor. Bu suçları işleyen ülke bizim ülkemizdir diyor yönetmenler. Çok önemli. Tabii yoğun baskı var, onu söyleyeyim. İsrail, işte Netanyahu yönetiminin Kültür Bakanı Miki Zohar, film yapıcılarını büyük bir yanındaki Yahudi karşılarından alkış almak için vatanlarına zarar vermeye hazır olmakla suçluyor. Hatta ihanet nedeniyle İsrail vatandaşlıklarını iptal etmekle tehdit ediyor. Meşhur katillerin başlarından bir tanesi İtamar Ben-Gvir. Yani insanoğlu böyle bir profili herhalde Nazi Partisi'nin önde gelen isimlerini göz önüne getirdiğinde karşılaşabiliyor. İtamar Ben-Gvir'in o vampir Nazilerden zerre farkının olmadığını hepimiz biliyoruz. Sözde Ulusal Güvenlik Bakanı, buna bakan falan denmez, bu siyasetçi falan değil. O da diyor ki, siz tüm İsrail milletinin bir utançsınız, defolun diyor. Eminim ki dostlarınız, yani Hamas'tan düşmanlarımız, sizi kollarını açarak karşılayacaktır diyor. Utanmaz adam. Yani gerçekler karşısında bunu söylüyor. Katil İtamar Ben-Gvir. Eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, o da biliyorsunuz böyle Siyonistlerden bir tanesi, diyor ki kendilerine yönetici diyen İsrail düşmanları, yönetmen diyen, ya özür dilerim, İsrail düşmanı, Ekim katliamından sonra İsrail'e dayatılan savaşı devlete, İsrail savunma kuvvetlerine ve muhteşem askerlerimize karşı iftira ve kanlı suçlamalar kampanyasına dönüştürdüler diyor. Ondan sonra, daha sonra saldırılar devam ediyor tabii ki. Yani destekleyenler var. Yani İsrail'de herkes bu Siyonist unsurlar, örgüt unsurları gibi düşünmüyor. Hadaş Partisi var. Onun eski başkanı ve eski Knesset üyesi, yani İsrail Meclisi üyesi Yusuf Cebaren, Joseph mi acaba, onu da düşündüm de, yani bakıldığı zaman sonuçta Yusuf İsrail, işte Arapça telaffuzu, yönetmenleri ödüllerinden dolayı tebrik ediyor ve Gazze'deki bu korkunç suçları ve acımasız gerçekliği milyonlarca insana gösterdikleri için teşekkür ediyor. Haaretz gazetesi film yapımcılarının tarafını tutuyor. Diyor ki, Abraham ve Shor filmlerini Venedik Film Festivali'nde göstererek İsrail'leri zaten bildikleri bir şeyi kabul etmeye zorlamaya çalışıyorlar. En hafif tabirle İsrail'in Gazze şehrindeki savaşta sergilediği tutumda bir kara leke var. Kara bir leke var diyor. Yani bakıldığı zaman NASA filmi, ben de merak ettim, izleyeceğim. Bu notları görünce dediğim gibi benim de dikkatimi çekti. Bunu aktaralım. Sizler de bir izleyin. Tabii ki bizim gibi bakış açısı illa bizim gibi olması şart değil, ama gerçeklikten kopmadığı sürece, gerçeği gördüğümüz sürece, gerçeği aktarınca kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün dostlarımızla da konuştuk. Gazze meselesi bu dönem nasıl 1940'lı yıllarda Nazi soykırımına karşı, Nazi saldırganlığına karşı, işte o dönemin Yahudilerinin, o dönem Stalingrad'ın, o dönem başka bu faşizme karşı, nazizme karşı mücadele eden insanların yanında saf tutmadığınız zaman tarih sizi yargıladı. Nazilere karşı, Mussolini'nin faşistlerine karşı saf tutmadığınız zaman tarih sizi yargıladı. Bugün de Netanyahu'nun karşısında durmazsanız, Gazze'deki soykırıma karşı durmazsanız, bunu ister insani, ister İslami, olarak değerlendirin. Tarih yarın öbür gün sizleri yargılayacaktır, hepimizi yargılayacaktır. Bu yüzden Netanyahu'nun o katil çetesinin, terör üreten, soykırım üreten çetesinin karşısında durmak bugün dediğim gibi insanlığın en önemli görevlerinden bir tanesidir. Umarız en kısa sürede de artık her şey sonuçlanır ve bu soykırım biter. Filistin halkı devletine, özgürlüğüne kavuşur. İsrail'de de aklı selim bir yönetim olur. Yoksa açık söyleyeyim, İsrail'in ülke olarak geleceğinin çok sıkıntılı olduğunu düşünenlerdenim. Eğer 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümü kabul etmezlerse İsrail bir sona doğru ilerliyor diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir patlaması var ki o öfke patlaması, o bentler yıkıldığında bütün İsrail'i ateşe atabilir, onu söyleyeyim. Umarız İsrail halkı gereken mücadeleyi, müdahaleyi yapar ve orada Netanyahu denen, İtamar Ben-Gvir denen, Bezalel Smotrich denen, daha birçok benzerine gereken ne diyelim reaksiyonu verir. Onları tarihin foseptik çukuruna atarlar inşallah. İnsanlık da bunu takdir eder. Çünkü hepimiz artık Gazze'deki bu soykırımın bitmesini istiyor. Filistinlilerin haklarına kavuşmasını istiyor. Gelelim Alman istihbaratı BND'ye, BND meselesine. Şimdi Almanya biliyorsunuz son yıllarda bu küreselci aklın gazıyla doğrudan artık militarizasyon sürecine kime karşı? Doğu'ya karşı. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Bir militarizasyon sürecini seçti. Ve bu kapsamda gerilim tırmanıyor. Almanya ekonomisi çok sıkıntılı. İşte enerjide, işte kış da geliyor. Enerjide çok ciddi sıkıntılar var. Almanya'da ben bugün okudum bir yerde. Galiba enflasyon kısa bir süre öncesine göre iki kat yükselmiş. Veya mazot fiyatları mıydı? Enflasyondu galiba. Enflasyon iki kat yükselmiş. Ondan sonra ki Fransa'da da mazot fiyatlarının çok yoğun bir şekilde yükseldiğini biliyoruz. Bunun enflasyonu bir kontrol etsene Özgür. Enflasyon mu, akaryakıt fiyatları mı? Ben bugün bir yerde okudum, Almanya'da iki kat yükseldi diye bir anda hafızamdan gitti. Almanya'nın militarizasyonu sürdüğünü biliyoruz. Çok ciddi bir şekilde iş çıkarmaların devam ettiğini, enerji krizinin kapıda olduğu yönünde haberler falan da var. Alman sanayisi, geçenlerde de aktardık, Alman sanayisinin çok ciddi bir şekilde buradan tedirgin olduğunu biliyoruz. İşte en bir bariz örneği Volkswagen'in 100 bin işçi çıkartma kararı, 100 bin. Yani neredeyse bir kent nüfusu kadar bir işçinin işsiz kalacak ki 100 binin aileleriyle birlikte 400-500 bin insan ettiğini. Bunun tepki olarak AFD'ye oy olarak yöneldiğini biliyoruz. AFD çünkü o küreselci aklın işte politikalarına biraz daha karşı durarak kendileri ifadeleriyle Alman milli devletini savunuyor. Programlarını geçen okumuştuk. İslam'a karşı bakış açılarını biraz Müslümanlara karşı diyeyim, İslam'a demeyeyim de. Sonuçta farklı bir inançcası. Allah Allah. O zaman akaryakıt fiyatıdır. Enflasyon değil. Akaryakıtın iki katına, çok kısa bir süre içinde iki katına, çünkü Hürmüz ve Babelmende'deki meseleden, krizden sonra Almanya'da çok ciddi bir şekilde enerji sıkıntısı vardı. Avrupa'da onu biliyorum. Demek ki akaryakıt Almanya'da enflasyonla ilgili değilmiş. Velhasıl kelam, Almanya sıkıntıdayken şimdi bir taraftan da dediğim gibi bir militarizasyonu sürüyor ki bir taraftan da istihbaratı, işte BND'yi güçlendirme kararı almış. Bu Bundestag, Alman Meclisi, bunlar federal meclis mi diyorlar, öyle bir şey, çünkü federal sistem var ya, federal meclis herhalde. Bundestag, Federal İstihbarat Servisi BND'nin büyük bir reform tasarısının Bundestag tarafından görüşüldüğü ortaya çıktı. Yani o basına yansıdı. Tasarıya göre BND'ye geniş yetkiler, daha geniş yetkiler verilmesi gündemde. Bu yetkiler arasında görevlilerinin yurt dışında sabotaj eylemleri düzenlemesi dahi bulunuyor. Şimdi yeni yetkiler Alman, işte BND'nin Alman altyapısına yönelik yabancı hacker saldırılarına yanıt vermesine, yapay zeka kullanarak büyük veri hacimlerini işlemesine, yüz tanıma teknolojilerinden yararlanmasına da olanak sağlayacak. Mahkeme kararı olmaksızın BND ajanları dairelere girebilecek, özel gözetleme ekipmanlarını kullanabilecek. Bilgi toplama Şu anda BND'nin ağırlıklı görevi bilgi toplamak, izletme. Bunları şey yapmak. Ama yeni yetkilerle BND özel operasyonlar yürütebilen tam teşekküllü bir gizli servise dönüşecek. Şimdi tabii ki bu kadar şey değil, masum değil. Yani BND çok sakin falan filan deniyor da işte programımızın başında aktardığımız gibi şehit Necip Hablemitoğlu hocamızın çalışmalarında, Alman vakıfları üzerinden yapılan çalışmalarda BND'nin nasıl operasyonlar çektiğini biliyoruz. Hatta suikastte, Necip Hablemitoğlu suikastinde bir konsorsiyum olduğu ve belli güçlere taşere edildi işlerinde. Taşer edilenler arasında FETÖ'nün de bulunduğunu biliyoruz. Taşer edildiği göz önünde o konsorsiyumda Alman istihbaratının da bulunduğu konuşuluyordu. Ek olarak işte bu Alihan Kuruş, işte Süleymancı, Süleymancılar denen, kendilerine Süleymanlılar diyorlar. O yapılanmanın da Alihan Kuruş üzerinden BND ile bağlantısı araştırılıyor şu an. Yani o kadar da çok işte veri analizi yapıyor, bilgi topluyor falan filan, analiz ediyor değil. Operatif bir yapısı var. Alman vakıfları boşuna her tarafta cirit atmıyor. İşte geçenlerde, yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Bahçeli'nin açıklamasına konu olan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına konu olan Ahmet Spor'la ilgili araştırmada da BND'nin izi vardı. Yani Alman vakıflarının izi vardı. Hatta 1999'da Mersin Taşucu'na Türkiye'nin tersane, askeri tersane kurma kararına karşı eylemleri organize edenler de Alman istihbaratıydı. Yani bir vakıf üzerinden finansmanları karşılayan, konuklamayı karşılayan, toplantıların parasını karşılayan falan filan bir pozisyondaydı. Yani Alman istihbaratı operatif yönünü sürdürüyordu ama kime karşı çok operatif değildi? Güçlü devletlere karşı. Yoksa Türkiye güçsüz değil, o ayrı mesele, ama o dönemdeki güç dengeleri, bağımlılık ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, içerideki din takımının devlete sızma oranı göz önünde bulundurulduğunda operasyona açık bir haldeydik. Biz bu saldırıları, bu mücadeleleri yaptıktan sonra operasyona daha kapalı hale geldik. İşte Türk istihbaratının gücü arttı, Türk ordusunun gücü arttı, devletin direnç mekanizmaları arttı, yükseldi. Almanlar şu an FETÖ'cüleri korumakla meşgul mesela. Hadi size bir bilgi aktarayım. Geçen bir muhabbetini de yaptık. Ben bir sene önce falan da biliyordum bu mevzuyu. İki tane Türk, belki anlatmışımdır size. İki tane Türk diyor ki, bu bir tane Fethullahçı terörist var biliyorsunuz, Almanya'da yaşıyor, gazeteci sıfatı taşıyor. Ya benim de en çok zoruma giden o Cevheri Gül, gazeteci diyen böyle sözde Atatürkçüler var ya, sözde milliyetçiler. Açık söyleyeyim, Cevheri Güven'den daha çok ayar onlara oluyorum. Yani ya bu adam terörist ya. Cevheri Güven dediğimiz adam, adam da değil yani, lafın gelişi söylüyoruz, bir terörist ve bir casus. Türk düşmanı, Türkiye düşmanı, Türkiye'ye ait ne varsa düşman. Velhasıl kelam, iki Türk genci diyor ki biz ayar oluyorlar buna, bir gidelim bir keşif yapalım falan filan diyorlar. Bunun nerede olduğunu öğreniyorlar. Keşif yapıyorlar. İkinci turda kim çıkıyor karşılarına biliyor musunuz? İkinci turlarında Alman istihbaratı çıkıyor. Hayırdır diyorlar, siz ne diyorsunuz diye. Cevheri Güven'i Alman istihbaratı koruyor. Yani o teröristi. Cevheri Güven'e gazeteci diyen de, onu da söyleyeyim, ne Atatürkçüdür ne milliyetçidir. Hatta Türklüğünden bile şüphe ederim. Cevheri Güven'e gazeteci diyenden Türklüğünden de şüphe ederim. Atatürkçülüğünden de, milliyetçiliğinden de, vatanperverliğinden de, dindarlığından da şüphe ederim. Açık söyleyeyim. Onu sorgulayın. Kim Cevheri? Çevrenizde de Cevheri Güven denen teröriste, gazeteci

0: Alman istihbaratının kendi kontrollerinde Gehlen örgütü üyeleri üzerinden yapıyorlar. Yani Alman istihbaratının kökeni de Nazilere kadar uzanıyor, Gehlen'e kadar uzanıyor diyebiliriz. Bugünlük süremizi doldurduk. Özgür uyarıp duruyor. 3-2-1 falan yapıyor. 3 dakika kaldı, 2 dakika kaldı, 1 dakika kaldı diye. Son artık 30 saniyemiz falan herhalde. 20-30 saniyemiz. O yüzden bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı milli takımımıza başarılar diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirin. Önce sağlık diliyorum. Huzur diliyorum. Eğlenceli olsun. Keyifli olsun. Sağlıklı olsun. Pazartesi akşamı tekrar görüşeceğiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazete Atay'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Paktibaz, futbol literatüründe ultra savunma yapmayı ifade eden bir deyimdir. Bir teknik direktör takımını tamamen kendi yarı sahasına çektiğinde, tüm oyuncularla savunma yapmayı tercih ettiğinde işte o zaman otobüsü çekti denir. Bu felsefenin temelinde şu vardır: gol atmak zor iştir ama yememek daha güvenli bir stratejidir. Bu yüzden Paktibaz özellikle rakiplere karşı kadrosu zayıf takımların tercih ettiği bir savunma felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu oyun anlayışının en çok bilinen uygulayıcısı hiç kuşkusuz Jose Mourinho'dur. Özellikle 2010 yılında Inter'le Barcelona'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken sahaya sürdüğü strateji Paktibaz'ın altın çağı gibidir. O maçta Inter topa neredeyse hiç sahip olmadı ama alan daralttı, çizgi savunma yaptı, rakibi kaleden uzak tuttu ve hedefine ulaştı. Mourinho'nun deyimiyle topa sahip olan değil, gol atan kazanır. Bu sistemin ana mantığı şudur: alan bırakma, risk alma, açık verme. Oyuncuların çoğu topun arkasına konumlanır, savunma hattı ceza sahasının hemen önünde kurulur ve merkez kompakt hale getirilir. Rakip isterse topa %80 oranında sahip. Önemli olan tehlikeli alanlara girememesi ve ceza sahası içinde şut şansı bulamamasıdır. Farklı bas takımı oyunu daraltır ve kalabalık hale getirir. Genellikle 5-4-1, 4-5-1 ya da maç içinde 6-3-1 gibi ultra defansif dizilişler tercih edilir. Bekler ileri çıkmaz, orta saha çizgiyi bırakmaz, kanatlar savunmaya yardım eder. Takım topu kazandığında kontra atağa kalkabilir ama bu da genelde bir veya iki oyuncunun bireysel becerisine dayanır. Yani hücum bu sistemde bir şans işi gibi işler. Bu sistemin avantajları oldukça nettir. Zayıf kadrolar güçlü rakip arasında dirençli olabilir. Disiplini uygulandığında rakibe pozisyon verilmez. Maçın temposunu düşürerek rakibi sinirlendirme, moral bozma etkisi yaratır. Tek pozisyonda gol atılıp maç kazanılabilir. Ancak elbette sistemin ciddi eleştirileri ve zaafları da vardır. Seyir zevki düşüktür, izleyiciyi tatmin etmez. Oyuncular sürekli savunma yaptığı için yıpranır. Takım psikolojik olarak sürekli baskı altındadır. Takım ileri çıkmakta zorlanır, baskı yedikçe kırılganlaşabilir. Eğer ilk golü yerse geri dönmesi zordur çünkü hücum planı neredeyse yoktur. Bu sistem günümüzde bazı milli takımlar ve kulüpler tarafından hala stratejik olarak kullanılıyor. Özellikle turnuva maçlarında güçlü rakiplere karşı tek maçlık taktik olarak sahaya sürülüyor. Örneğin Yunanistan'ın 2004 Avrupa Şampiyonası zaferi neredeyse tamamen bu anlayışla kazanılmıştır. Takım az gol attı ama hiç açık vermedi. Modern futbolda bu felsefeyi uygulayan takımlar azaldı çünkü izleyici baskısı, teknik gelişmeler ve oyun hızının artması daha pozitif futbolu teşvik ediyor. Ancak bazı örnekler hala var. Örneğin Atletico teknik direktörü Diego Simeone zaman zaman rakip karşısında tamamen savunmaya kapanmayı tercih ediyor. Türkiye'de ise özellikle ligin alt sıralarında yer alan bazı takımlar büyük deplasmanlarda bu taktiği uygulayarak puan ya da moral kazanmayı deniyor. Paktibaz, futbolun sanattan uzak ama mühendisliğine yakın yüzüdür. Güvenli, disiplinli ama riskten kaçan bir anlayıştır. Kimi zaman işe yarar, kimi zaman sert eleştirilir. Ama her zaman şu tartışmayı doğurur: önemli olan kazanmak mı, yoksa nasıl kazandın mı? Eğer cevabın sadece sonuçsa, otobüsü çekmek hala en sağlam seçeneklerden biri olabilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk. ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: TOKİ, konut ve iş yeri borcunu erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. 22 Eylül'de başlayan kampanya, geri ödemeleri devam eden yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek, %25 indirim nasıl uygulanacak ve başvuru için hangi şartlar aranacak? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsıyor. Borcunun tamamını peşin olarak kapatmak isteyen hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. İndirim daha önce ödenen taksitler üzerinden değil, kampanya kapsamında kapatılacak kalan borç tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını peşin kapatması halinde 250 bin indirimden yararlanabilecek ve 750 bin lira ödeme yapacak. Ancak kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını kapatmak zorunlu değil. Borcun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Bunun için kalan borcun en az %25'inin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bu durumda %25'lik indirim yapılan peşin ödeme tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını kapatmak yerine 250 bin lira peşin ödeme yaparsa bu tutar üzerinden %25 indirim uygulanacak. Böylece 250 bin liralık ödeme için 62.500 liralık indirim sağlanacak. Peki kampanyadan hangi hak sahipleri yararlanabilecek? TOKİ'nin belirlediği şartlara göre geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonunda olması gerekiyor. Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması da şart. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyada dikkat edilmesi gereken bir diğer şartsa kalan taksit sayısı. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları %25 indirim kampanyasından yararlanamayacak. Başvurularsa konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. Hak sahipleri 22 Eylül ile 19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankaya başvurarak kampanyadan yararlanabilecek. Borcunu kapatmak isteyenler güncel borç bakiyelerini de aynı bankalardan öğrenebilecek. Kampanya süresi sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 oranındaki indirim uygulanmayacak. Kampanya kapsamında konut kredisi kullanılması mümkün. Hak sahipleri borç bakiyelerini kapatmak ve indirimden yararlanmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahiplerinin ise bankaya giderken bazı belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK sigortasının yapıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor. 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyası 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar borcunun tamamını peşin kapatan hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Borcunun tamamını tamamını kapatamayanlarsa kalan borcun en az %25'ini peşini ödeyerek yaptıkları ödeme üzerinden %25 indirim imkanından faydalanabilecek. Başvuru ve ödeme işlemleri ise konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahiplerinin yanı sıra borcunun en az %25'ini peşine ödeyenler de kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Ekonomist Gültem Atabay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. SPK'nın açıklamasına göre Vurgun'daki yatırımcı sayısı 455.758 kişi. Akıllardaki soruysa bu devasa Vurgun'da bu parayı kimler götürdü? İsim isim kayıtların Masak'ta tutulduğu bilindiği halde isimlerin neden açıklanmadığı merak konusu. Ekonomist Gültem Atabay, fon Vurgun'un ve detayları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Türkiye Sermaye Piyasalar Kurulu tarihinin en yüksek bir vurgunundan söz ediyoruz. Kendisi açıkladı SPK. 455.758 kişi fonlardaki yatırımcı sayısı diye. Burada kim ne götürdü bilinmeye olabilir mi?
3: Mümkün değil. Şimdi SPK'nın izni olmadan biliyorsunuz hiçbir fon kurulamaz ve TEFAS'a açılamaz. Dolayısıyla burada SPK'nın ağır bir görev ihmali var. Bunlara kim bu izinleri BDDK'dan vermiş? Ramazan Başak iki defa gözaltına alındığında bu işleri ifşa etmek için kimler doğruların söylenmesini adli sistem içinde ya da hukuk sistemi, adalet sistemi içinde kimler bu fonlardan yararlanmış ki bu sistem devletin Adalet Bakanlığı tarafında ki Ramazan Başak gözaltına alınmış. Neyse ki tutuklanmamış. DDK'yı, SPK'yı, Borsa İstanbul'u adalet birimi içindeki işte bazı suçlamayı yapan tutuklamaları öneren kişileri ve tabii ki bu kadar büyük bir güce neden bu kadar insanlar hem izin vermiş hem de arkası dönülmüş siyasetle bağlantıları var.
2: Biz bu isimlere ulaşma açık kaynaktan ulaşma şansı mı?
3: Yok yok çünkü hem kapalı bir fon ama bu SPK için o kadar kolay ki izin verdiği güne dönecek. O izni belgeleri kimlere imzalamış ona bakacak. Her işlem yapanın biliyorsunuz hesap açılır hesaplar kayıtlarda tutulur bu kayıtları isteyecek. Hani böyle bir gün bile almayacak bana göre hani düğmeye basıp bilgisayarında sistemde ve yani bir dakikada ortaya çıkacaklar.
2: Bu 12 kişiyi kim biliyor şu anda? SPK Başkanı biliyor mu?
3: Biliyor tabii.
2: Savcılık biliyor mudur?
3: Biliyordur.
2: Maliye Bakanı biliyor mudur?
3: Biliyordur. Adalet Bakanı mı ve yetkili kadrolar biliyordur. Borsa İstanbul'da biliyordur. Hani öğrenmiştir. Ama asıl SPK biliyordur ve hani bu işi yetkilileri imza atanlar biliyordur. Asıl bu tezgahın kurulduğu 2021 ve belki de 2020-2024 arasını yani tam da bu kapalı dönemi yani tam da bu 12 kişi 159 kişiye çıktığı dönemi MASAK incelemesine alınmaması. Bu neyi değiştirir? Bu paraların geri gelmesini, mağdurlara ödemelerin yapılmasını orada yaratabilecek değeri çok değiştirir. Çünkü bu insanların mal varlıklarını yurt dışına kaçırdıkları parayı yurt dışında menkul olarak işte at, yat, kat neyse adı onları aldıkları bunların geri getirilme, nakde çevrilme, mağdurlara teslimat süresinin ya da teslimat miktarının çok büyük eksik kalmasına sebep olur.
2: Şu anda bu fon vurgunu denilen bütün yapının olduğu bir yerde resmen hiç kimse daha istifa etmedi.
3: Girerken söylediğiniz şekilde finans piyasasındaki en büyük vurgun ve skandal değil, Türkiye'nin başına gelen belki de en büyük bir vurgun ve skandal. Çünkü bahsettiğimiz kurumlar onların arkasını döndüğü, görevlerini ihmal ettiği, kim bilir hangi siyasi ve çıkar ilişkiler için bunu uzunca bir süre yaptığı çok büyük bir skandal bu. Yani bu öyle kolay kolay yenip yutulacak, hani 6 ayda biz tasfiye sürecini yaptık, kapattık denebilecek boyutta bir olay değil.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan ekonomist Gültem Atabay, 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren fon vurgununu, fonlardaki işlemlerin kayıtlarını ve SPK'nın denetim sorumluluğunu canlı yayında anlattı. SPK'nın izni olmadan hiçbir fonun kurulamayacağını söyleyen ekonomist Gültem Atabay, fon vurgununu Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük vurgunu olarak yorumladı. Kapalı fonla işlem yapan 12 kişiyi SPK Başkanı, Savcılık, Maliye Bakanı, Adalet Bakanı ve yetkili kadroların bildiğini söyleyen Atabay, 2020-2024 arasındaki dönemin incelenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye 13 Ağustos sabahına kapalı kutu olarak bilinen Süleymancılara yönelik operasyon kararıyla uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında cemaate ait olduğu belirtilen İstanbul Ümraniye'deki adreslere ilişkin arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ve tutuklananların sayısının her geçen gün arttığı operasyonda çok sayıda kişi ve kurumun adı geçiyor. Peki Süleymancılara dönük operasyonda 13 Ağustos'tan bu yana neler yaşandı, suçlamalar neler ve kaç kişi tutuklandı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü olarak tanımladığı Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Süleymancıların lideri Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlere ait çok sayıda adres ve şirkette el koyma işlemi yapıldığını duyuran savcılık kaynakları, soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantılı olmadığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon ifadelerini kullandı. Cemaate yönelik suçlamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuyla netleşmiş oldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlara kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Raporda gözaltına alınanların ve ilişkili şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde olağan dışı bir artış yaşandığı kaydedildi. İncelemelere göre bu süreçte kurulan yüksek sermayeli yeni şirketlerin ana firmalardan farklı illerde ve tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılanma ile ilgili bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı da iddia ediliyor. Kuruluşu 1950'li yıllara dayanan Süleymancıların kökeni Nakşibendi tarikatına dayanıyor. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan, ev ve camilerde yürüttüğü dini faaliyetlerini Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin pek çok ilinde örgütlenmeye başladı. Öğrenci yurdu ve Kur'an açan cemaat son yıllarında ticari faaliyetleriyle de öne çıktı. Millet Partisi, ANAP ve Refah Partisi gibi partilerle sıkı ilişkiler yürüten cemaat, bugün de gıda, sağlık, turizm, tekstil, inşaat ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ticari şirketlere de sahip. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kuruş ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarından. 2016 yılında cemaatin önceki lideri olan dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un vefatının ardından yönetime geçen Kuruş, mimarlıkla inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Süleymancılar bu operasyondan önce öğrenci yurtlarındaki istismar ve ölüm vakalarıyla da gündeme gelmişti. Alanya'da Süleymancılara ait bir yurtta 2022-2023 döneminde 10 kişiyi istismar ettiği iddiasıyla bir kişi hakkında dava açıldı. GRU isimli kişiye 84 yıl hapis cezası verildiği biliniyor. 2008'de Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda ise gaz sıkışması kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada 17 öğrenci hayatını kaybetti. Cemaatin Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangınsa hafızalara kazınan bir başka ölümlü olay. Tahsil çağındaki talebelere yardım derneği ortaöğretim kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci yaşamını yitirdi. 13 Ağustos'ta başlayan soruşturma kapsamında şu ana kadar pek çok kez operasyon yapıldı. Son operasyonda gözaltına alınan isimlerden bazılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 100'e ulaşmış oldu. Operasyonda çok sayıda şirkete kayyum atandı ve hakkında işlem yapılan kişi sayısı 160'ı aştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Süleymancılara yönelik 13 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda lider Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 100'e ulaştı. MASAK raporuyla netleşen kara para aklama ve 100 milyar liraya aşan kaynağın yurt dışına çıkarılması gibi iddialar sonrası 160'tan fazla kişi hakkında işlem yapıldı ve cemaatle bağlantılı çok sayıda şirkete kayyum atandı. Yetkililer sürecin dini bir cemaate değil, mali yapılanmaya karşı yürütüldüğünü açıklarken, kapalı kutu olarak bilinen cemaat, yurtlarındaki ölüm ve istismar vakalarıyla da sıkça gündeme gelmişti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki mesele merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Eylül 2026 günlerden cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumlarının haftasıydı. Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliğinde New York kentinde Donald Trump ev sahipliği yaptı. Bitmiş değil tabii, 28'ine kadar ülkeler sıralama gereği konuşmalarını yapıyorlar, dünyaya mesajlarını veriyorlar. Dün aslında bu hafta aktardım size Donald Trump'ın dehşet konuşması. İran'ı yok imha mı etsem, yok mu etsem, yoksa anlaşma mı yapsam vurguları yaptığı. Tabii ki savaşla ilgili diplomasi oraya taşındı. Dün Pezeşkian'ı aktarmıştım. Saat farkı olduğu için daha akşamüstü saatlerine denk geliyor. Öne çıkan ya da gündemde denk düşen liderlerin konuşması, elbette 193 ülke temsil ediyor. Daha konuşmayan ülkeler de var. Öne çıkanları, gündemleri aktarmaya çalışıyorum. Önceki gün Trump, dün Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e gitti. Özel vize sayesinde mesajlarını verdi. Hatta Fox News'a çıktı, İran'ın mesajlarını da verdi. Ama dün tabii damgasını vuran konu İsrail, Filistin meselesi ve de tabii ki Mahmut Abbas vize vermediği için Amerika Birleşik Devletleri Filistin Özel Yönetim Başkanı gidememişti. Video konferansla bağlandı, mesajlarını verdi. Netanyahu ise büyük bir gürültü kopardı, adeta BM'de şov yaptı diyebiliriz. Aktaracağım size. Hakikaten bu arada BM, koskoca dünya örgütü, ülkelerin ciddiyetli temsilci heyetleri oralarda ciddi meseleler konuşuluyor ama ergen zeminine dönüştü. Aktaracağım notları sizlere genel kuruldan. Genel kurul devam ediyor. Tabii ki Rusya Federasyonu Sergey Lavrov'ları verecek, henüz konuşması olmadı. İspanya lideri konuştu, Yunanistan lideri konuştu. İkili temaslar var. Bugün de bir BM gündemi mi olacak? Ama tabii Amerika İsrail'de gözler. Çünkü ABD bir yandan bölgeyi yığınan sürdürürken diğer yandan Pezeşkian'ın işte verdiği mesajlar tartışılıyor. Amerikan Senatosu İran'a saldırıların sona erdirilmesini içeren tasarıyı reddetti. Yani bitmiş değil hiçbir şey. Ayrıca bugünün gündeminde tabii İran hava yollarını yere indirme kampanyası var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den sonra Irak'tan, Umman'dan da İranlar darbe ettiler. Onlar da o zaman sizin hava yollarınız, havaalanlarınız işlemez dediler. Tabii ne yapacaklar belli değil. Tabii New York'ta Türk dış politikası, ki bugün son bölümü de buna ayırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı. Temaslarını tamamladı, geri döndü ama yeni yansıyor tabii mesajları. Türkiye ikili temasların sonucunda Hürmüz'den Karadeniz'e, işte Mekke ittifakına Erdoğan'ın mesajları yansıdı. Muhtemelen tabii şey de olacak, uçakta gelirken aynı şekilde mesajları olacak. Onlar da belki yarına ya da bu akşama yansır. Ben şimdi elimdekileri aktaracağım size. Tabii Mekke ittifakı ile ilgili gelişmeler bu çerçevede dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanları'nın toplantısı sonrası Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Acil bir çağrı yolladılar. Genelkurmay Başkanı Riyad'a gidiyor. Pakistan'ın ve Türkiye'nin dikkat çekici gelişmeler. Ortada bir ittifak anlaşması var. Gerçi henüz meclis onayı da olmadı ama benim bildiğim öyle olması gerekiyor. Aktaracağım hepsini. Tabii Donald Trump BM Genel Kurulu'nda verdi, veriştirdi. Ardından kendini Amerikan başkentine attı ve çok önemli bir konuk ağırlıyor. Çin Devlet Başkanı'nı dün bayağı böyle çok az bir kısmını aktarabilmiştim. Mesela akşam yemeği yendi, hediyeler verildi, mesajlar. Sonuç derseniz ticaret anlaşmasının birkaç aylığına uzatılması. Tabii yeni bir düzenleme de yapılacak. Ticaret heyetleri de görüşüyor. Besbelli Busan'da, Güney Kore'de bir uzlaşma sağlanmıştı. Gümrük savaşlarının ardından Amerika için de önemli. Tabii onları da aktaracağım. Rusya'da seçimlerin sonuçları kesinleşti. Seçim kurulu yetkilisi başkanı açıkladı. Tabii Avrupalıların derdi Rusya'yla savaş. Bir yandan anlam veremiyorum tabii olup bitenlere, kimse rasyonel akılla takip edenler. Hem ateşkes diye tutturuyorlar, hem onlar zaten kazanmaktalar. Niye ateşkes istiyorlar? Genelde kazanan taraf ateşkes istemez. Hem zaten barış anlaşması için Amerika'nın geçmişte Vietnam, Kore örneklerinde olduğu gibi ateşkese zaten gerek yok. Orada da hiç ateşkes yapılmamıştı. Tabii Amerika ile Avrupa arasında ayrımlar var. Zelenski'nin Witkoff Kuşner'le görüşme sonrası yine tuhaf mesajları var. Dün aktarmıştım size Elmas sesinin CIA'nin psikolojik savaşı gibi duran, kokan, öyle diyeyim, dronlarla gemilerden, konteynerlerden Ruslar ateş açacaklar gibi iddiaları. Gerçekten çok trajikomik. Avrupa'nın hali aslında ciddiye almak lazım. Yalanlandı. İtalya Savunma Bakanı, hatta Fransa Cumhurbaşkanı da yalanlamış durumda. Avrupa bildiğiniz gibi gerçekten Avrupalı siyasi elitler ülkelerini gerçekten kötü bir yere sürüklüyorlar. Tabii Latin Amerika'dan da notlarım olacak. Size aktarmaya çalışacağım bugün. Programın son bölümünde doçent doktor Fatih Yaşlı'yla biraz Türk dış politikasına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini bekliyorduk. Olmadı görüşme. Gerçi Araplarla birlikte Türkiye'de katıldığı Körfez ülkeleriyle birlikte toplantıya, yani hiç temas olmadı değil elbette. Ama Ankara'nın beklentileri vardı. F-35'lerden işte Amerika ile ilişkilerde iyi gidiyor, yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla neredeyiz? Hangi beklentiler? Mekke İttifakı burada nereye oturuyor? Bütün bunları Fatih Yaşlı'yla konuşacağız. Çok kısa süre önce kayıt yaptık kendisiyle. Son bölümde yayınlayacağız. Evet, haftayı tabii BM Genel Kurul haftasını yoğun bir gündemle kapatırken hatırlatalım başlamadan yine. Ekseni karasal yayın frekanslarından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinden X hesabı, Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede sembolü ya da Telegram hesabından da Sputnik Türkiye'ye katılarak takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasındayız. 28'ine kadar devam edecek. 3 gün daha kaldı. Liderler ya da ülkelerin temsilcileri kürsülerden dünya ile ilgili, kendi ülkeleriyle ilgili, uluslararası gelişmelerle ilgili mesajlarını vermeye devam ediyorlar. Bu haftaya Trump damgasını vurdu. Ardından İran Cumhurbaşkanı'nın ülkesi saldırı altındayken BM kürsüsünden yaptığı konuşma çok çarpıcıydı. Herkes onu konuştu. Dün akşam da iş Filistin-İsrail meselesine geldi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, Amerikan Dışişleri Bakanlığı vize vermedi kendisine. Dolayısıyla Filistin'in statüsünü de en azından devlet olarak tanınmasa bile son dönemde yükseltmişti Birleşmiş Milletler sistemi, ama vize alamadı. O da video konferansla hitap etti. Genel anlamda aslında ne dedi Mahmut Abbas? Filistin toprakları ilhak ediliyor. Bunların durdurulması, hem Donald Trump'ın hem Arap ve İslam liderlerinin taahhütleri var. Yerine getirmeleri, efendim uluslararası hukuka uygun barışçı ve medeni bir çözüm tercih ettikleri. İki devletli artık çözümü İsrail reddetmekle kalmıyor. Filistinlilerin bizzat yaşamı ve varoluşlarını tehdit ediyor dedi. Filistin halkına yönelik yeni bir Nakba, büyük felaketin söz konusu olduğu ve buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Amerika'nın yaptırımlarını eleştirdi. Ardından tabii Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir devlet ve meşru silahlı güç altında birleştirilmesiyle bu iş bitmeli dedi. E1 projesi İsrail'de Avrupalılar falan böyle yarım ağız karşılığı göstermelik şov bir takım kararlar almışlardı. Ne kadar uyguladıkları ayrı tartışma ama E1 uygulanırsa Batı Şeria'nın güneyi orta kesimlerinden tamamen ayrılmış olacak tabii. Aslında Gazze ile Batı Şeria'da birbirinden ayrılmış durumda pratikte. Ve tabii bunu engellemeyi istedi. 6 milyar dolardan fazla Filistin halkının paralarını İsrail hükümeti elinde tutuyor. Bunu derhal bıraksınlar dedi. Zorla yerinden edilmeye karşı çıktı. Trump tabii bu konuda önce Filistinliler gönüllü göç yapsınlar deyip sonra başka şeyler söylemişti, düzeltmişti. Velhasıl İsrail devletiyle yan yana güvenlik ve barış de bir demilitarize devlet istediklerini söyledi. Gerçekten bilemiyorum. Yani ülkeler çünkü yani bunun başka yöntemi olsa peki diyeceğim ama askeri güç ordular kuruyor. Amerika'yı da ordu kurdu. Türkiye'de ordu kurdu. Her ülke savaşı kazanmanız gerekiyor. Aksi takdirde kimse size bir şey armağan etmiyor. Böyle bir güç meselesi. İnsanlar öyle bir aşamada değiller. Dolayısıyla uluslararası toplum bize bir devlet sunsun mantığı çok da mümkün değil yani. Ama elbette orada yaşayan insanların, işgal altında yaşayan insanların haklarını elbette savunacak Filistin lideri. Ona bir şey demiyorum. Sadece algılar anlamında söylüyorum. Devlet kurma mantığı bakımından. Belki liberal dünya bizi bu getirdi. Bilmiyorum. Evet tabii Mahmut Abbas bunları söyledi ama asıl şov İsrail Başbakanı'ndan geldi. UCM kararı var, Roma statüsüyle kurulmuş ceza mahkemesi, çok tartışmalı bir mahkeme elbette. Avrupalıların evrensel hukuk diye yola çıktıkları, büyük ölçüde Avrupalılar, başka ülkeler de var elbette. UCM'nin tutuklama kararı tabii Netanyahu için Amerika'da geçerli değil. Amerika zaten böyle bir şeye taraf değil. Ama tabii New York Belediye Başkanı'nın çıkışları olmuş. Dolayısıyla ilginç bir yere inmiş. New Jersey'de değil, New York Stewart International Airport havaalanı, uluslararası havaalanı BM Genel Merkezi'ne 106 kilometre uzakta bir yere inmiş. Havaalanında bekletmez etmez Amerikan kanunlarında New York'ta belediye başkanının yetkileriyle alakalı kaygılardan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Ama bir fayda etmedi tabii. Bu arada Avrupa hava sahasında kullanıyorlar zaten çatır çatır. Mesela İranlılar kullanamıyor ama Netanyahu UCM üyesi Avrupalıların hava sahalarını istediği gibi kullanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Neyse bunlar tabii ki Batı'nın çifte standartları bitmiyor. Sonu da gelmiyor. Netanyahu özellikle Amerika'daki liberal Yahudilerin yeter artık soykırıma son verin. Onlar öncülüğü yaptılar. Tabii pek çok insan toplandı. Silahlanmayı durdurun bağırışları eşliğinde giriş yaptı BM Genel Kurulu. Tabii geçen sene de aslında önceki senelerde de yuhalanmıştı. Salon boşalmıştı. Pek çok diplomatik heyet salonu şimdi de terk etti. Bir tek tabii dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri, elbette onlar terk etmediler. Birleşik Arap Emirlikleri heyeti salonda kaldı. Bu dikkat çekici tabii ki. İran heyeti örneğin eski Amerika'nın suikastle öldürdüğü, bakın ne kadar uluslararası hukuka uygun işler, neyse, Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin portresini sıralarına bıraktılar. Netanyahu ise yani çok pişkindi doğrusu, gerçekten çarpıcı. Konuşmaya başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer bu salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi salonu terk etsinler dedi Netanyahu. İsrail salondan ayrılan delegelerin temsil ettiği ülkelerin çoğunu da İsrail'in savunduğunu iddia etti. Şunu bilmenizi isterim ki işte İran'ın nükleer silahlarını ortadan kaldırdığımız için bize özel teşekkür etmeniz lazım dedi. Küçücük İsrail'i sömürgecilikle suçluyorlar. İşte kim suçluyor? İngiltere, Fransa'da insanlar var. Tanrı aşkına onlar bu terimi icat ettiler. Kolonileri tüm dünyaya yayılmıştı. Sömürgecilik mi? Bize bir mola verin falan. Böyle enteresan bir giriş yaptı. Yani İran'a yüklendi. barbarlara karşı bir mücadele yürüttüklerini, Trump'ın en büyük ortakları olduğunu, Amerika ile medeniyeti kurtarmak için birlikte hareket ettiklerini söylüyor. Bir ülkenin tabii kendisini savunması en doğal, tanınmışlık da burada, hukuk, meşruiyet, pek çok şeyin kaidesi, kuralı var. Ama tabii kalkıp küçük çocukları, bebekleri, sivilleri hiç ayrım gözetmeden bombalıyorsanız o zaman bu meşruiyetiniz sorgulanır. İsrail'in kendisi savunma hakkını vurguluyorlar. Savunma hakkını savunmak için de belirli medeniyetin ulaştığı kurallar, kanunlar vardır. İsrail askerlerinin bizzat kendi yayınladıkları korkunç videolar, dünya halkları dehşete kapıldı. O yüzden Netanyahu hangi medeniyeti savunmaktan bahsediyor gerçekten bilemiyorum. Velhasıl Golan Tepeleri, tabii sadece İran değil, Golan Tepelerinin tabii Şam'daki yeni yönetimin lideri Suriye'ye ait olduğunu söylemişti. Ona hitaben Netanyahu, Sayın Şara, bilmelisiniz ki Yahudiler Musa peygamber döneminden beri Golan Tepelerindedir. Bunu kutsal kitapta okuyabilirsiniz dedi. Her yerde hak iddia ediyor. Elon Musk'ın Starlink'inin İran'a özgürlük taşıdığını iddia etti efendim. Kendileri de bol bol sansür uyguluyorlar. Burada. Herkes uyguluyor. Artık dünyada uygulamayan da kalmadı maalesef. İran heyetine bu Starlink cihazını vermelerini istedi. Gazze'de bebek yalanı, ki bu Batı basını, New York Times bile Hamas'ın bebekleri diri diri yaptığı hikayesinin doğru olmadığını Amerikan basını bile yazmıştı. Onu tekrarladı. Çağrı cihazları 2024 ayında İsrail operasyonu, istihbarat operasyonuyla Hizbullah'a çok büyük zarar vermişlerdi ama hedef askeri hedef de değil. O çağrı cihazları sivillerin yanında patladı. Bir sürü insan uzuvlarını kaybetti falan. Gerçekten İsrail'in bu savaşı medeni biçimde, tırnak içerisinde kendi iddiaları vermediğinin, savaş suçu teşkil edecekmiş bir biçimde vermediğinin belki en önemli ispatlarından birisi. Onu da övünerek anlattı. Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti artık Avrupalılar bile yeter artık diyorlar. Neden bahsediyorsunuz? Hamile kadınlarımıza ateş ediyor, topyekün ailelerimizi vuruyorlar diye. En son yani Batı Şeria'da zavallı bir adamcağızın evi yıkılmış, videosunu izledim. İnanılmaz. Yani Batı Şeria'dan çok dramatik görüntüler geliyor. Zeytin ağaçları kesiliyor. Yani topraklarına erişemiyorlar. Netanyahu her şeyi tersine çevirdi. Yerleşim, aşırı dinci yerleşimciler kendileri videolar yayınlıyorlar. Yani dünya görüyor bunları. Neyse. Türkiye'ye de girişti. Antisemitik yalanını en büyük yayan ülke Erdoğan, Türkiye lideri Erdoğan dedi. İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapıyor. Her gün Kudüs'ün hükümdarı olacağını söylüyor. Hayır efendim, olmayacaksınız dedi. Mamdani'nin New York Belediye Başkanı'nın Yahudi karşıtlığıyla suçladı. Savaşın 8. cephesi var dedi. Hakikat savaşı dedi. Yalan yayılıyor İsrail hakkında dedi. Soykırımla suçlamak yüzyılın en büyük yalanıdır dedi. Evet, yani gerçekten çok dramatik görüntüler ve bilmiyorum, dünyanın gittiği yeri belki net olarak Trump'ta görüyoruz. Bir de Netanyahu'da görüyoruz. Bize gösteriyorlar. Öyle cicili bir cicili. Mesela İngilizlere bakın. Yaptıkları bütün rezillikleri saklayacak söylemler kullanıyorlar. Belki o açıdan, yani bu tabii çok mecburen başvurduğum bir kıyaslama ama yaptıkları kötülükleri dünyanın gözün içine sokuyorlar. Ötekiler allayıp pullayıp pazarlıyorlar. O yüzden söylüyorum. Evet, tabii BM'de tam bütün bunlar olurken tam bir ergen diplomasisi yaşandı. Konuşma öncesinde gördüm. İsrail yönetimi resmi hesaplarından BM Genel Kurulu sırasında Arap liderler dahil dünya liderlerini papağanlar olarak tasvir eden yapay zeka ile üretilmiş videolar paylaştılar. Suçu İsrail'e atın diye böyle dalga geçiyorlar. Salonu boşaltan heyetlerle ilgili İsrail'li bir diplomat boş koltuklarla ilgili not alırken görüldü. İsrail'in BM dairecisi aynı zamanda İranlı bir diplomatın yanına giderek Starlink'i vermeye çalıştı, provoke etmeye çalıştı İran halkının özgürlüğü diye. İranlı diplomat yüzüne bile bakmamış falan, böyle görüntüler oldu. Tabii bu arada dışarıda protestolar oldu Netanyahu'ya yönelik. 100'den fazla gözaltı olduğu anlaşılıyor. Aralarında aktris Susan Sarandon'un da bulunduğu, Hollywood yıldızları da var. Netanyahu'yu savaş suçlusu diye nitelendirdiler. Büyük protestolar, New York polisi alarmdaydı elbette. İşte bir Netanyahu'nun konakladığı otelin Yakınlarında bir rögardan 3 kişi çıkarmışlar, görüntülerini yayınladılar. Böyle acayip şeyler de oldu. Tabii Mamdani Netanyahu'yu açıkça eleştirdi. New York Belediye Başkanı Filistinlerle ilgili yalanlarını BM kürsüsünden tekrarladığını söyledi. Hiçbir yalan, işlediği suçları suçlar karşısında tutuklama kararının muhatap olduğu gerçeğini gizleyemez dedi. X hesabından bir de Filistinli bir aileyle birlikte bir zeytin ağacı dikmiş, onlar açtı. Tabii Netanyahu'yu destekleyenler de yok değildi. Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei Netanyahu'yu videoları yayınlandı. Amigo diye durduruyor. Seni görmek ne güzel dostum falan. İnsanlığın iki büyük kahramanı Trump ve Netanyahu diyor. Batı bu iki olağanüstü kişilik sayesinde yeniden doğuyor diye lafları var. Netanyahu da ona hemen sen gerçeği söylüyorsun, adalet ve gerçeği savunuyorsun, çağımızın en büyük liderlerinden. Bayağı bir yalakalık yapmışlar açıkçası. Arjantin ekonomisi batıyor bu arada. Arjantin ekonomisi için yaptıklarınız ustaca falan gibi ifadeler. Tabii sadece böyle aşırı sağcı liderler değil. NATO Genel Sekreterinin onlardan çok bir farkını Ukrayna dosyasında biliyoruz. O da ona da soruyorlar heyetler salonu terk etti diye. Televizyonda, Amerikan televizyonda hangisi unuttum şimdi. Evet, salonda şahsen ben yoktum. Burada New York'ta diğer toplantılardaydı. Bu yüzden orada değildim diyor. Sonra İsrail Başbakanı'nın söyleyecekleri her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden insanların dinlemesinin bilgece olacağını düşünüyorum. Dinledikten sonra katılmayabilirler ama niye salonu terk ediyorlar? Neyse, kendi bilecekleri iş. Gördüğünüz gibi NATO Genel Sekreterinin aklı fikri çok farklı değil. Onlar da Kiev'deki neonazilere benzer yatırımları rahatlıkla yapabiliyorlar zaten. Bir İsrail parlamentosunun Arap milletvekillerinden Ahmet Tibi'nin yalnız biraz trajikomik bir değerlendirmesi olmuş. BM salonunun boşaltılması Netanyahu konuşurken onunla ilgili olarak salondan gönüllü göç Netanyahu için bir uluslararası daha demiş. Evet. Böyle bir durum. Tabii İran tepki gösterdi. BM kürsüsü değil, mahkemede konuşması gerekiyor diye İranlı diplomatların açıklaması. Hamas'tan da boş konuşma, zavallıca, yalanlarla dolu. Asıl tabii aranan bir savaş suçlusunun böyle kürsülere çıkmasına izin verilmemesi gerekiyor diye açıklama yapmış. Türkiye bu arada tepki gösterdi Netanyahu'ya ama düzeyi düşürmüşler. Bu iyi olmuş aslında, akıllıca bir karar. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katibi düzeyinde genç bir diplomat Erdoğan'a Türkiye'ye yönelik kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Pek çok heyetin salon terk etmesi güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj da açıktır. Yalnızlaşıyor uluslararası planda, affedilmeyecek suçlar işlemiş bir isim diye yanıt vermiş. Evet. Genel olarak durum böyle. Amerikalılar bu arada damat Jared Kushner BM marjında bir barış kurulu toplantısı düzenledi. Dün de aktarmıştım size, Gazze için 2.45 milyar dolarlık bir yeniden inşa planı duyurdu. Tabii gecikmeler oldu dedi ama Gazze'nin %60'ı İsrail işgalinde. Tek dertleri Hamas'ın silahsızlandırılması. Sonra bölgeyi artık nasıl yutarlar bilemiyorum tabii ki. Bu barış kurulu doğru düzgün bir iş de görmedi. Trump zaten biliyorsunuz barış kurulu, barış yani maalesef pek çok ülkede imza attı bu Trump'ın barış planına, hatırlayacaksınız. Trump açıkça videolar yayınlamıştı, nasıl Filistinlileri oradan sürüp orayı tatil cenneti kılacak.

0: artık aşırı sağcılara bir sağ dalga Latin Amerika'yı esir aldı. Bir de aktaracağım sonda Brezilya'da 4 Ekim seçimleri var. Lula'nın durumu biraz parlak gözükmüyor doğrusu anketlerde çok dip dibe rakibiyle. Brezilya'da düşerse Latin Amerika tamamen sağa teslim olacak tabii. İzak anlaşmaları geliştiriyor İsrail. Şimdiden Kolombiya mesela İran'la ilişkileri kesti. Onlar artık İsrail rotasına tamamen girmiş gözüküyorlar. Dolayısıyla böyle çağrılar olmuş Netanyahu da Latin Amerika'da İsrail'in nüfusunu geliştirmek için bu İzak anlaşmalarına Bolivya, Panama ve Paraguay'ı da davet etmiş. Evet, marj, BM Genel Kurulu'nun marjında oluyor bunlar. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bir BM konuşmasını yaptı. O da veto hakkı, Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisi ellerinden alınsın diyor. İşte çok kötü bir dünya varmış. Onun yerine ajanslar, fonlar, programlar, kaynaklar donatılacak organlar. Yani hep böyle liberal, neoliberal solculuk diyorum ben buna. Güç dengelerinden ya sanki böyle bir şey yokmuş, cicili bicili böyle şekerleme paketi gibi bir dünya varmış ve olabilirmiş gibi bu emperyalist düzende abuk sabuk laflar eden bir Pedro Sanchez. Maalesef Gazze meselesindeki aldığı tutum yüzünden dünyada bir anda yıldızı parladı adamın. İnanılır gibi değil. Ben dehşetle izliyorum. Hiçbir samimiyeti yok. Kaba mantıkla uluslararası hukuk olabilirmiş gibi. Hiç detaylar yokmuş gibi. Evet, BM şartının pek çok unsuru var BM şartında. Egemenlik de var, 51. madde de var, her şey dengelenmeye çalışılmış. Uluslararası hukukun bir mantığı var çünkü güç dengeleri bir sürü şey belirliyor. O güç dengelerini saymadan böyle çiçekli böcekli bir dünya yok maalesef. Bilmiyorum, İspanya işgal edilse herhalde kendisi ya da saldırıya uğrasa hiç yanıt vermeyecek herhalde Sanchez, öyle anlıyorum. Ceuta'daki bu göç meselesiyle ilgili de yorum yapmış ahkam kestikten sonra. Zorlu zamanlarda bile dayanışma yolundan vazgeçmedik. Hayır efendim, sürdüler geriye oradaki insanları. Neyse, böyle kendilerini cici göstermeye çalışan liderler daha irrite edici oluyorsunuz. Daha akıllı, rasyonel olsanız belki anlamlı şeyler söyleyebilirsiniz diyebilir ama maalesef dünyada böyle sulu zırtlak bir insan hakları savunuculuğu yayıldı. Hiçbir gelişmenin hiçbir detayına hakim olmadan abuk sabuk laflar ediyorlar. Evet, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konuşması var tabii. Ekim ayında Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olacak. Ülkeler bir ay süreyle dönem başkanı. Tabii gündemi belirlemek bakımından önemli oluyor. Bir şey değiştirmiyor aslında ama işte Doğu Akdeniz tehlikeli bir zamanda alıyoruz dönem başkanlığını. Efendim, istikrar, barış, Yunanistan, köprüler kuran ülke. Yunanistan Doğu Akdeniz'de karşıt ittifaklar, özellikle İsrail'le falan böyle kendi güç dengelerini arttırmaya çalışan, arkasına da AB'yi sürekli alarak bunu yapan, böyle tek başına da yapamıyor. Böyle başına bir iş geldiği zaman koşarak AB'ye kaçan, AB'nin ne askeri gücü varsa artık açıkçası benim kafamda öyle bir Yunanistan, böyle cici nereden çıkıyor, köprüler kuruyor, ne köprüsü kuruyor bilmiyorum ama işte Ankara ile ilişkileri dengede tutmak istiyor, hassas ilişkiler efendim, yalnızca uluslararası hukuk ve BM hukuku temelinde hayır efendim, BM hukukunun da nüansları var tabii ki. Siz Kıbrıs'ta darbe yaptırırsanız faşistlere, oradaki Türklere katliam yaptırırsanız ülke müdahale eder, bu kadar basit. 51. maddeye başvuran tek ülke Türkiye değil, dünyada pek çok ülke başvuruyor. Ondan sonra çözmeye çalışırsınız, o ayrı. Zaten şey demiş, Kıbrıs BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından turnusol kağıdıymış. Yani lafı güzel. Neyse.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sergey Lavrov'un görüşmeleri var. Rusya Dışişleri Bakanı çıkmadı, muhtemelen hafta sonuna denk gelecek. Ama Marco Rubio'yla dün aktarmıştım görüşmelerini. Başka pek çok kurumla Küba, Suriye, Mısır, Cezayir, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Trinidad, Tobago, İsviçre, Dışişleri Bakanları, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Feridun Sinüroğlu, Türk diplomat var başında, Arap Birliği, Lübnan Başbakanı vesaire, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, yani BM Genel Sekreterliğine de aday bu arada, aktarmıştım geçenlerde, Zaporojye'de olanları, Ukrayna saldırıları görmez.

geliyor filan. Onlarla görüşmüş. Latin Amerika bayağı bir yüklü diplomatik temasları var. Ermenistan Başbakanı New York'ta tabii. O da Ursula von der Leyen'le görüşmüş. Böyle bir topu yumuşatmış. AB ile yakınlaşsak bile Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyoruz demiş. dengeli politika demiş. Ülkesinin konumu itibariyle dengeli politikalar gütmesinde fayda var tabii ki. Aksi takdirde kendi halkını zora sokacak. Milei, Arjantin lideri, sadece Netanyahu'yu kucaklamakla kalmayıp İngilizlerden Malvinas, bu Falkland adalarını geri istemiş. Yakında İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'nın ayrılma talepleri var. Sorunlarla karşılaşacaklar falan gibi de saptamalar yapmış. Evet, şimdi İran meselesine gelelim. Trump da bir verdi veriştirdi bu hafta. Yok etmekten bahsetti. Ganimet. Venezuela'da ganimetleri var Trump'ın. Açıkça ifade ediyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz kötülükle mücadele edersiniz. Arkadan olduğunda daha zor. Hep onu düşünürüm ben. Evet, Senato Amerika'da oylama yaptı. İran saldırılarını sona erdirmeyi içeren bir tasarı da bir reddettiler. Efendim 49 lehte 50 oyla kabul etmemişler. Aleyhte 50 oyla. Amerikalılar şimdilik İran savaşında sıcak aşamada yeni bir şey yapmıyorlar. 3 Kasım'a kadar yapabilirler. Çok sayıda stratejik tanker uçağı, C-17 askeri nakliye uçağı falan hep Orta Doğu'ya gidiyor. Bazıları İsrail'e iniyor. Dolayısıyla böyle İran'da sular duruldu, her işte dememekte fayda görüyorum. Bütün bunlar olurken BM kürsüsünün ardından tabii gitmişken Amerika'da dünyaya herkes Batı basınından her şeyi kopyala yapıştır yaptığı için Fox News'a konuk olmuş Pezeşkiyan. Dün akşam gece gördüm verdiği mesajları. Kendileri savaşı, biz savaş seçmiyoruz diyor. Bize dayatıldı savaş diyor. Eğer Amerika mutabakata, İslamabad mutabakatına geri dönerse o zaman zengin %60 oranına çıkardıkları 2015 anlaşması çöpe gittiği için uranyum zenginleştirmekten vazgeçebileceklerini söylemiş. Bu tabii dış politika yapımında Pezeşkiyan'ın bir rolü yok. Tabii ülkesinin sesini dünyaya duyurabilir ama bu kararları alacak merci o değil. Belki de kol konuşuyordur, bilemiyorum. İran'da da tartışmalar var çünkü. Özetle tavizler verebileceklerini söylemiş bu anlamda. Biz anlaşmak istiyoruz, anlaşma yapmayı istekliyiz demiş. Amerika'nın karşısında böyle zafiyetler gösterdiğiniz zaman hemen zannedersiniz ki oturup anlaşacak. Hayır, tam tersi, üstünüze geliyorlar. Bilemiyorum, böyle mesajlar vermeyi tercih etmiş. Tabii neden böyle bir %60 zenginleştirilmiş uranyuma, niye ki? Nükleer, sivil nükleer tesislerimiz var, %60 uranyum zenginleştirebilirsin. Niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Dışarıdan alın, neoliberal ekonomi, kendiniz üretmeyin filan. Tabii o da bir mantık. O da yani bir kere ettik, büyük mesele değil, doğrulamaya hazırız. Atom Enerjisi Ajansı var, denetim yapan vesaire. Müşteba Hamane'yi soruyorlar. Kendisi işte Amerika İsrail saldırılarında yaralanmıştı, öldü ölecek, arada Trump konuşuyor. Tam hatırlamıyorum diyor. Bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat görüştük Müşteba Hamane ile. Tamamen sağlıklı, gayet iyi, tümüyle ülkeyi yönetebilir durumda demiş. Neden kamuoyunun önüne çıkmıyor deyince, yabancıların eylemleri, saldırganların eylemlerinin güvenlik açığı yaratmasının neden olduğunu söylemiş. Dolayısıyla İran toplumunun da bunu desteklediğini söylemiş. Yemen'de Husiler ya da Ensarullah Hareketi diye diyelim. Olmuşlar kendi eylemlerinden kendileri sorumlu, biz onlara talimat vermiyoruz demiş. Benim dikkatimi çeken mesajları bunlar. Şimdi henüz yayına girerken görmedim, geri dönüyor mu İran heyeti, neyle dönüyor bilmiyorum. Çünkü BM Genel Kurulu haftası için vize verdiler İran heyetine ama Amerika Hazine Bakanı 23 Eylül itibariyle bütün İran hava yollarını yere indirme kararı açıkladı. Büyük tartışmalar var. Tabii Scott Bessent, yani Amerika Hazine Bakanı, Amerika'da pek çok tartışmalara konu oluyor. En son İran Meclis Başkanı Galibaf Amerikan ekonomisiyle dalga geçmişti. 10 yıllık devlet tahvili faizinin 19 yıl sonra ilk kez 5.14'e yükselmesini alaycı bir şeyle yorumlayıp İran'a 1970'lerine mi döndürmek istiyorsunuz? O zaman yani İranlaşmanın amatörler için olmadığını size kimse söylememiş. Biz de sizi 1970'lere götürürüz gibi. Tabii yani bunlar siyasi kapışmalar.
İşin şakası bir tarafa, İran'ı hakikaten hava yolu bağlamında sıkıştırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Scott Bessent bu atışmalar devam ederken Amerika'ya gelen İran heyetinin nasıl geri döneceklerinden emin değil, emin olmadığını, bilmediğini söylüyor. Yani İran hava yolları uçağıyla tabii gitti diye biliyorum, öyle gelmişti haberleri. Hava ablukası komşular tek tek Amerika'nın taleplerine boyun eğerken İran'ı başka bir yere sürüklüyor tabii. Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattı İran uçuşlarına. İranlar da tabii misilleme yaptılar. Azerbaycan aynı şekilde Amerikan yaptırımlarına uyuyor. Tacikistan, Türkmenistan dün kalkan uçaklar Azerbaycan hava sahasına giremedikleri için geri dönmüşler Tahran'a. Bugün de Irak ve Umman'dan 23 Eylül itibariyle tüm uçuşları iptal ettikleri haberleri geldi. Hatta Bağdat'tan sonra Irak hükümeti Necef'i de İran uçuşlarına kapatmış. Tabii çok yakın ilişkiler var, özellikle Necef denince İran'la Irak arasında çarpıcı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'nın çok sert bir açıklaması var bu konuda. Komşu ülkelere sesleniyor. Eğer Washington'la işbirliği yaparsanız sizin de uçaklarınıza izin vermeyeceğiz diyor. Lütfen yapmayın diyor. Tüccarlarımızın ve turistlerimizin seyahat etmesini, mallarımızın hava yoluyla taşınmasını engellerseniz bizim de oturup siz bizim kardeşimiz ve dostumuzsunuz dememizi mi bekliyorsunuz? Oturup sizi seyredeceğimizi mi sanıyorsunuz? Evet, ne yapacak bu koşullarda İran bilmiyorum. Tabii ki Çin ve Rusya gibi kudretli, gerçekten Amerika'ya meydan okuyabilecek ülkelere Amerika'nın bu yaptırım sopası sökmüyor. Ama onun dışındaki ülkelerde tabii mali sistem bağımlı olunca, hani emperyalizmin en önemli unsuru o. Onun dışındakileri yani dekor olarak addediyorum ben siyasi meseleleri. Önemli olan siz bağımsızlığınız ve egemenliğinizin, hani bu küresel dünyada öyle bir şey yok diyenler var, doğru değil. Halklarını temsil eden, kendi ülkelerinin halklarının ve bakış açılarını koruyacak, savunacak kararlar alabilmenin yolu mali egemenlikten geçiyor elbette. Eğer mali egemenliğiniz yoksa o zaman baş hegemon ne diyorsa onu yapmak zorunda kalıyorsunuz, istemeseniz bile efendim. Evet, gerçekten bu önemli bir problem. Belki haftaya daha detaylı bakabiliriz bunlara. NATO Genel Sekreteri bu arada bu marjın arasında dün aktarmıştım. İran'ın vurulmasına ne büyük katkılar yaptıklarını. Bu Mark Rutte biraz kıt akıllı bir adam. Bir şeyler söylerken ağzından çok şey, o kadar hırslı ki ağzından laf kaçırıyor sürekli. Bütün Avrupa ülkeleri biz karışmadık bu İran işine. Amerika vururken hatta işte İspanyollar üstleri kapatmışlardı. İtalya'dan tepki geldi, oradan buradan. Aslında yalan söylüyorlardı tabii. Neyse. Mark Rutte hepsini afişe etti. 5000 yapıldı Avrupa'daki üslerden. Bakın biz de böyle katkı yaptık. Bir de adam gösteriş yapmaya çalışıyor çünkü öyle enteresan bir adam. Tabii İranlılar Avrupa'nın İran'a karşı saldırganlığa katılımı cevapsız kalmayacak diye Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi'nin açıklamaları var efendim. Evet, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını bırakıp yurda dönmüştür belki, bilmiyorum son durumu. Ama Türk evindeki gazetecilerle temaslarının sonrasındaki açıklamaları yeni yansıdı. Hürmüz'de tabii Türkiye ne yapıyor? Ateşkes konusunda plan var mı? Ne öneriyorsunuz deyince hiçbir şey önermemiş Erdoğan. Yani Hürmüz'deki durum meselenin sadece İran ve Amerika arasında olmadığını gösteriyormuş. Anlayamadım. Amerika saldırıyor, dolayısıyla Hürmüz kapanıyor. Pek anlayamadım ben yanıtını. Gemi trafiğinin kapatılmasına karşıyız diyor. Seyri sefer serbestisinin korunması şart diyor. Yani tabii Türkiye saldırı altına girse eminim ki bütün boğazlarını kapatır. Yani doğal olarak her ülke yapar çünkü bunu. Kimse de onlara ay lütfen boğazlardan seyri sefer serbestisi yapın diyemez. Yani benim ülkemde beklediğim o olur örneğin mesela. O yüzden anlayamıyorum. Karadeniz'de tabii aynı şekilde savaşın cephesi değil, asla olmamalı. Ukraynalara bile bir şey vuruyorlar. Türk denizcilerin ailelerini de tehdit ediyorlar bu arada. Yani Karadeniz, hatta dava açtılar, aktarmıştım size. Dolayısıyla bilemiyorum tabii. Ticari gemilere saldırıları tabii kim yaparsa kabul etmediğimizi ilettik net şekilde.
demiş Erdoğan, adres vermeden söylemiş. Tahıl koridorunu yeniden tesis etme gayretlerinden bahsetmiş. Zelenski ile konuştuk, aldığım cevap demiş. Dimitri Peskov bugün evet Türkiye güvenlikle ilgili öneriler sundu ama daha henüz müzakere yapılmadı diye bir yanıt vermiş. Evet, Cumhurbaşkanı işte BM veto mekanizması, tüm ülkeleri kuşatan BM modeli, işte Trump'a Gazze çağrısı var. Gazze planı işlemiyor neyse. F-35 konusunda ortak Trump'ın iradesi var. Bunun somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söylemiş. NATO zirvesinde de öyleydi, sonra da öyleydi. Pek dönüşemiyor doğrusu söylemek gerekirse. Ama ikili ilişkilerle Amerika ilişkiler çok iyi durumda. İşte Yunanistan Başbakanı Mitsotakis F-35 alamayacak demişti Türkiye. Yunanistan Türkiye'nin düşmanı değil, komşusu NATO müttefiki. Yani yumuşak mesajlar. Mekke Anlaşması ile ilgili de diyor ki yani doğru yolda atılmış bir güç, bir adım. Zorlu bir coğrafyada böylesi önemli bir girişim yapıyorsanız sınamalarla karşılaşırsınız. Dün kurulmuş bir devlet değil Türkiye, tabii tahriklere gelmez, tuzaklara düşmez demiş. Umarım kurumsallaşma tamamlandıktan sonra daha güçlü ilerleyeceğiz. Tabii bunun için meclise gelmesi lazım anlaşma, uluslararası anlaşma. Tabii dışarıdan gelip bölgeye reçete yazanların çoğunun istikrarsızlık bıraktığını da hatırlatmış. Dolayısıyla önemli mesajlar vermiş Mekke konusunda. Tabii ne yapacak diye herkes bekliyor. Fatih Yaşlı ile konuşacağız son bölümde. Arabistan Yemen'i vurmaya devam ediyor. Üst üste onlarca saldırı yapıyor Yemen'e. Yemenliler de misillemede bulunuyorlar. Yine açıklama yapmışlar. 1018 hava saldırısı yapmış Suudi Arabistan Yemen'e. İnanılmaz hakikaten. Fakat tabii New York'ta ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Suudi Arabistan, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Hakan Fidan Dışişleri Bakanı arasında. Ve bugün itibariyle Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Bu ortak savunma anlaşması toplantısının hemen ardından acil toplantı düzenlediklerini, tabii bu toplantının sonucunda Mekke'ye Sana hükümetinin, Yemen ordusunun Mekke'ye saldırdığı iddiasını bir kez daha tekrarlıyorlar. Yani ben aklım ermiyor doğrusu bu iddiaya ama böyle açıklama yapıyorlar ve şimdi dün aktarmıştım, genel sekreterlik kurulu yok, komiteler, çalışma grupları vesaire daha onay çıkmadı anlaşmaya. Yani göreceğiz tabii ki. Bugün itibariyle Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Riyad'a gidiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, o da Suudi Arabistan'a gidiyor. Evet, göreceğiz tabii ki neler olacak. Tüm bunlar olurken efendim Donald Trump aklı fikri Çin'de, devlet başkanı Xi Jinping'i dün basından yakınıyordu. Görüşmeleri yayınlamadılar. Trump podyum adamı. Yani herkes onun görüntülerini çeksin, yayınlasın. Zelenski gibi şovmen. Yoksa ben ülkemi idare edeyim, halkımın sorunlarına çözüm için konuşayım. Daha çok PR, Batı dünyası bunun üstünde dönüyor hakikaten. Neyse, tıpkı dün yanlış bir bilgi verdim size. Tabii havaalanında Amerikan başkanları pek lider karşılamıyorlar. 1963 örneğini aktarmıştım size. Ama doğru değil tabii. Rusya devlet başkanını Alaska Anchorage görüşmeleri için bizzat 21 tarih pare top atışıyla ve işte bandolarla vesaire havaalanına karşılamıştı tabii Donald Trump. Onu unutmuşum. Sadece Washington'da değil, Alaska'da, Amerikan topraklarında olmuştu. Xi Jinping'i de öyle çağırdı. Havaalanında tabii savaş uçaklarından Trump'ın böyle sesinden korkması, yanındaki Xi Jinping'in hiç böyle bu nedir diye böyle uçan kuşa bakar gibi bakması falan, bunlar tabii herkesin diline düştü. Akşam Beyaz Saray'da görkemli bir tekrar akşamüstü karşılama oldu. Aynı zamanda Peng Liyuan, Çin'in First Lady'si ağırlandı Melanie ve Donald Trump tarafından. İşte dün aktarmıştım, demans halindeki Joe Biden'ın otomatik, her şeyi otomatik imza atamadığı için bu başkanlar duvarına asmıştı portresi yerine otomatik imzayı koymuştu Trump. Hırsını tabii Joe Biden'dan aldığı bir şey. Bu konuda güldürmüş Xi Jinping'e, kahkaha atmış. Ne desin adam, ya yani çoluk çocukla uğraşıyorum. Herhalde Çinliler kim bilir kendi kültürlerinden bu Amerikalılara nasıl bakıyorlar. Neyse, sonuç itibariyle tabii başka espriler de, Trump sürekli espriler
şeyler yapıyor. Taş konusunda Şii uzmandır. Kaliteli granitler falan. Okul çocuğu gibi gerçekten. Öyle. Çin lideri panda hediye ediyor Amerikan Başkanı. Atlanta Hayvanat Bahçesi, Amerika'ya daha doğrusu, yeni yuvalarına panda diplomasisi çok meşhur tabii. Richard Nixon zamanlarında. Trump da Xi Jinping'e kartal, kel kartal hediyesi. Amerika'nın ulusal sembolü tabii, özgür ve süzülen ruhunu temsil ediyor. Umarım Pekin'de sizin için bir onurdur, harika bir yer bulur falan diye. Neyse, akşamleyin bayağı böyle güzel ballı börekli, biraz Çin kültürü, Çin mutfağını da şey yapan, gözeten Melanie Trump bir yemek hazırlamış. Tabii şaraplar maraplar, ayrıca tabii Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi Amerikan teknoloji, finans, havacılık, sanayi devleri de bu yemeğe katılmışlar. Mesajlar çok, yani hepsini aktarmayacağım çünkü çok böyle cicili bicili, hiç ilişkilerimiz bu kadar iyi olmamıştı, şahane, çok seviyoruz, çok büyük ilerlemeler, yapay zeka, süper zeka diyor Trump artık, onu da konuştuk, hiç bir kısıtlama getirilmemesini istiyor. Çinlilerse tam tersi. Xi Jinping nitekim bu konuda ülkelerin bir araya gelip çerçeve oluşturması gerektiğini, tam tersini söylemiş. Ama tabii Xi Jinping daha çok Amerika ile işbirliğine hazır oldukları, rekabetten bahsedebiliriz, kaçmamıza gerek yok ama sağlıklı olsun, sınırlar içerisinde kalsın, yani kontrollü olsun bu işler, barış içinde bir arada yaşama, samimi işbirliği, aynı zamanda tabii diyor ki bu meşhur hegemon güç yıkılırken ortaya çıkan facialar vurgusu, yükselen güç hegemon gücün yerine yerinden edecek çünkü bu korkuyla savaşa yol açabilir, meşhur Tukidides tuzağı, onu aşabiliriz, düşmeyelim. Çinliler Amerikalıların aklını fikrini tabii bilmiyor değiller, biliyorlar efendim. Aynı zamanda işte 5 yıl içinde 100 bin Amerikalı gencin değişim programları içinde Çin'de eğitim alması hedefini açıkladı. Çinlileri atmaya çalışıyor Trump bu arada Amerika'dan. Neyse. Orta Doğu'da İran savaşı ile ilgili çok net bir biçimde tabii savaş sorunların bir an önce biz müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz vurgusu yaptı. Özel olarak böyle Çin bu işe el atacak, arabuluculuk yapacak demedi. Öyle bir beklenti vardı. Tayvan konusundaki hassasiyetlerini Trump'a çok kibar ve diplomatik bir dille iletmiş. Hiçbir şekilde statükonun Amerika tarafından bağımsızlığı vesaire, bunların zorlanmaması gerektiğini dile getirmiş durumda. Efendim peki Ticaret ne oldu? Tabii önümüzdeki hafta konuşacağız biraz. Açıkçası ben yeni bir Ticaret Bakanlıkları heyetler arası görüşmelerden sonra bir ortak anlaşmaya varılmış. Ve tabii bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizmada yapay zeka da konuşulacak. Yeni düzenlemeler, ticaret istişareleri yapılacak. Ama gümrük savaşları geçen yıl, ki ne olacak? İşte iki aylığına bir uzatma var şu an. Muhtemelen onu uzatırlar iki ülkenin de ihtiyaçları açısından. Tabii Çin'in Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü var. Herkesin katılmasını bekliyor. Bu konularda Amerika ile falan anlaşmaları çok zor geliyor bana ama detaylarını önümüzdeki hafta tabii bu ziyaret bittikten sonra, henüz bitmedi, konuşacağız. Bakalım ne çıktı bu zirveden diye. Bu arada Rusya'da kesin seçim sonuçları açıklandı Duma için. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Panfilova 18-20 Eylül'de düzenlenmişti. Bir sürü saldırı, 28 milyon potansiyel tehlike dijital altyapıya. Buna rağmen 59.8'lik yüzde katılım var ki 2021'de 51.82 idi. Tabii Rusya devlet başkanlığı sistemiyle yönetiliyor. Ona rağmen parlamento seçimleri bayağı katılım yüksek gözüküyor. Birleşik Rusya 349 milletvekili çıkarmış. Anayasal çoğunluğa artık sahip. Komünist Parti %13'lere düşmüştü. 37, Liberal Demokratlar 23, Yeni İnsanlar 19, Adil Rusya 17 milletvekili çıkarmış. Ama mesela baraj altında kalan Vatan Partisi bir milletvekili, 4 bağımsız milletvekili daha Duma'ya da girebilmiş. Başka tabii belediye başkanları, valiler de var. Açıkçası bu Avrupa'nın Rusya'nın üzerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin de CIA'yı alarak
gittiği koşullarda tam bir güç konsolidasyonu sonucu çıkmış gözüküyor. Halkın desteğini almış bir iktidar olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bu koşullar Avrupalılar ateşkesi ateşkes diye tutturuyorlar. Bir yandan kazanıyoruz diye haberler yaptırıyorlar Batı medyasına ki öyle değil. Cephe hattındaki durum. Ukrayna 100 yıldır ilk defa efendim bugün gördüm metalürji endüstrisinde üretim yapamamış. Bir duruma düşmüş vaziyette. Ama tabii başkasının kanıyla başkasının ülkesini yoğurma hesapları yapan Avrupalılar bir çıkmazlar. Dolayısıyla bir yandan Rusya bize saldıracak diye ortalığı esip kavuruyorlar. Diğer yandan da Rusya yeniliyor diyorlar. Ben anlayamıyorum açıkçası. Dün aktarmıştım Putin'in G20 Miami'de Aralık ayında toplantısına Marco Rubio davet ettiklerini açıklamıştık. Kaya Kallas çok bozulmuş bir işe. Çok acayip bir açıklama yapmış. Neresinden tutsam bilemiyorum. İşte Ruslar Amerikalıları öldürüyorlar falan gibi. İşte talimatı kim veriyor falan gibi. Gerçekten kendisi ne kadar zavallı gözüktüğünü herhalde anlamıyor diyorum. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Steve Witkoff ve Jared Kushner Zelenski ile görüştüler. Zelenski'nin sonra yine tuhaf açıklamaları var. İşte Çin bu Putin'i ikna etsin. Üçlü görüşme diye tutturmuş vaziyette. De facto başkan olarak meşruiyetini herhalde şey yapmak istiyor. Patriot füze teslimatı anlaşması yaptık diyor. Kim ile yaptı onu belirtmiyor. Bütün yapılacak herhangi bir zirve Ukrayna'nın konumunu güçlendirecek oldu. Önce savaş kazanmaları gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Keşke başlatmasalardı. Ben 2018'de sivil konutları bombalayan Ukrayna uçaklarının sivil konutlarda yarattığı yıkımı darbe sonrası bizzat görmüş bir insan olarak. İnsanlar görmediği için anlamıyorlar çünkü. Yani söyleyebileceğim bu koşullarda tek şey bu. Evet, tabii Rusya'ya büyük çaplı İHA saldırılarına devam ediyorlar. 17 bölgede 592 İHA püskürtülmüş. Var sivil kayıplar, zarar görenler, yaralananlar ama tabii hava savunması çok az atlıyor dronları. Zelenski'nin tehditlerine rağmen efendim. Dün aktarmıştım El Mundo gazetesi CIA'nin psikolojik harekatı olarak ben yorumladım. Açıkçası çok da güldüm doğrusu. Sivil gemilerden işte konteynerlardan Avrupa'da İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya saldıracak Rusya diye. Avrupa'da bütün gündemi bunun üzerine kuruyor bu elitler. Ve daha dün bu haber yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz. İtalya Savunma Bakanı Crosetto böyle bir panikletici haberler temelsiz, gerçeklikle hiç bilgisi yok. Zaten zor ve gergin zamanlarda yaşıyoruz. Kimsenin yangına körükle gitmesine ihtiyacımız yok diye açıklama yaptı. Yalanlama açıklaması. Macron da hemen arkasından yalanlayabiliriz bu bilgiyi. İtalyan Savunma Bakanı da aynı. Yani bu arada İtalyan Savunma Bakanı yalanlamasa belki yalanlamayacak. Gerçekten çok acayip bir adam. Neyse benim analizim John Ratcliffe tabii Moskova'ya gitti. Putin'le görüşemedi. Kimseyle görüşemedi. İstihbaratlar arası görüşme yaptılar. Tehdit etmeye durun. Savaşı kaybeden yani sizi muhtemelen savaşı kazanıyor olabilirsiniz ama dünyada biz yanıltma operasyonlarını öyle bir planlar satarız ki herkes sizin üstünüze yıkar falan. Tehditleri savurmuş olabilir. Benim aklıma gelen bu doğrusu. Trump'ın olayı da olmayabilir bu durumda. Amerikan derin devletini gayet iyi herkes tanıyor, biliyor. Filmler bile var bu konularda. Neyse efendim. Tabii ülkeler tartışıyorlar. Almanya militarize oluyor sürekli. Fransa seçim sürecine artık giriyor. Jean-Luc Mélenchon. Neden Almanya bu kadar en büyük ordusunu kurmak istiyor? Ben anlayamıyorum gibi. Neden ihtiyaç duyuyor gibi sorular yöneltiyor. Almanlar çok güçlenince genelde Fransızlara saldırıyorlar çünkü. Yani şu koşullarda, şu gündemde halleri çok parlak değil. Belki bu liderleri değiştirirlerse ama alternatif kim? Avrupalıların en büyük sorunu bence siyasetlerinin bütün ayarı genetik olarak bozulmuş durumda. Dolayısıyla buradan nasıl çıkacaklar pek de aklım almıyor. Belki bir yenilgiyle yenilen ülkeler biraz tabii kendilerine çekidüzen verebiliyorlar. Üzücü tabii nereden bakarsanız bakın. Almanya'da öğrenciler dördüncü kez dersleri boykota çıkıyorlar. Çünkü askerlik uygulaması henüz zorunlu hale getirilmedi ama kimse gönüllü olmuyor. Ya da az gönüllü sayısı. İnşallah bunlar bu direnişler tutar tabii ki. Kayıt anketlerini doldurmuyormuş gençler anladığım kadarıyla. Artık zorunlu tutuldu askerlik yasasıyla.
maalesef bu hale geldi. Euroaktif'in bir haberi var. AB diplomatları Rus ve Belaruslu sporcuların bayrak ve milli marşlarıyla uluslararası müsabakalara dönüşlerini kısıtlayacak önlemler. Yani işlerini güçlerini bırakıyorlar. Bu adamların ırkçılığının derinliğini tahayyül edin. Uluslararası Olimpiyat Komitesi uygulamayı tersine çevirmişti. Tekrardan üyelikleri iade etti Ruslara ve Belarus. Bunlar sivil spor müsabakaları ve müsabakalara katılan Rus ve Belarus gençlerini ne yaparız, ne ederiz de engelleriz diye adamlar oturuyorlar, önlemlere yoğunlaşıyorlar. Gerçekten pes diyorum, artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Estonya'da sokaklarda gençlere sorular yöneltiyorlar. Dünya haritası, soru şu: yani böyle bir kötücüllük olabilir mi? Dünya haritasından hangi ülkeyi silerdiniz? Yani siz böyle bir soru sorar mısınız? Herhangi Amerika'yı yok ederdim diye. Öyle bir fikriniz olabilir mi? Böyle bir soru soruyorlar ve çocuklar da Rusya diye yanıt veriyor. Yani düşünün, endoktrinasyonun vardığı ırkçılık düzeyini, bir ülkeyi haritadan silmek odaklı gençler açıklamalar yapıyorlar. Böyle bir enteresan durum. Evet efendim, epey bir elimdeki gündemi aktardım size ama biz tabii bugün Türk dış politikasını konuşuyoruz. Doçent Doktor Fatih Yaşlı konuğumuz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Evet, karşımızda doçent doktor Fatih Yaşlı var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumları mecburen dünya işlerini, dış politika ile ilgili meseleleri hep oradan süzülerek konuşuyoruz. Ama tabii Türk dış politikası açısından BM Genel Kurulu, Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti hep tartışılıyor. Çeşitli başlıklar var elbette. Bu sene Amerikan Başkanı Donald Trump'la da bir görüşmesi olması bekleniyordu. New York'a gittiğinde geri döndü, temaslarını tamamladı ama tabii Tom Barak'tan öğrendik bir parça. Çok da gerek yok, ilişkiler çok iyi diye tanımladı. Tabii Türkiye'de mali meseleler çok tartışılıyor. Amerika ile ilişkiler, Amerika'dan talepler ama onun dışında bir de bölgesel denklemde İran savaşı nedeniyle, Yemen'deki gelişmeler nedeniyle büyük bir hareketlilik var. Mekke İttifakı aynı şekilde. Öncelikle nasıl değerlendirmek lazım Erdoğan'ın New York'taki temaslarını? Türkiye açısından Hürmüz Boğazı'nı öne çıkarttı ama tabii Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü kinetik ya da ekonomik savaştan fazla bahsetmiyor. Çok İsrail ve Gazze meselesi öne çıktı ve Hürmüz'ün açık kalması. Türk dış politikasının buradan bir kazanımı var mı yok mu? Tam olarak BM Genel Kurulu çalışmalarında ifade edilenler, beklentiler bakımından nasıl bir görüntü var ortada?
2: Yani herhalde öncelikle şunu söylemek lazım. 1946'dan beri, yani Türkiye'nin Soğuk Savaş'a girişinden beri ABD başkanlarıyla görüntü vermek, görüşmek Türkiye'de özellikle merkez sağ siyaset, sağ siyaset açısından her zaman önemli olmuştur. Yani işte Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bunların hepsi Amerikan başkanlarıyla bir şekilde yan yana gelmekten, hatta onlardan işte arkadaşım, dostum diye bahsetmekten, gücün yanında bir poz fotoğrafından her zaman hoşlanmıştır. Bu hem bölgesel denklem açısından önemlidir hem de aynı zamanda Türkiye'nin iç siyasetini domine etmek, belirlemek açısından önemlidir. Erdoğan da buna önem veriyor. Kimi liderlerle, kimi Amerikan liderleriyle daha iyi anlaşıyor, kimileriyle anlaşamıyor. Trump'la iki dönemdir iyi anlaştığını varsayıyoruz. Yani zaman zaman kavgalar da edildi, ağır laflar da söylendi ama özellikle ikinci dönemde Trump'ı kızdırmamaya, sinirlendirmemeye, onun dümen suyuna gitmeye yönelik genel bir duruş, tutum söz konusu. Bu sadece Erdoğan'ın kişisel tavrı üzerinden açıklanamaz. Özellikle Türkiye'nin hem İran başlığında hem de genel olarak enerji koridorları ve enerji ticareti bağlamında bakıldığında giderek daha yakın bir ekonomik mali çizgi izlemeye başladığını görüyoruz. Yani örneğin İran'a yönelik yaptırımlar konusunda en son geçen hafta işte Bank Mellat'ın kapatılması, onunla birlikte Mahanehir'in uçuşlarının durdurulması gibi yaptı. Yaptırımlara hemen bir şekilde dahil olundu ama yalnızca bu da değil, özellikle son bir yıla bakıldığında Türkiye'nin hem LNG hem de aynı zamanda petrol ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek ön plana çıktığını, birinci sıraya neredeyse yerleştiğini ve Rusya ile olan ticaretini ise bu anlamda gerilediğini görüyoruz. Bunlar ekonomik başlıklarda kaydedilmesi gereken meseleler. Hele hele Türkiye son birkaç senedir bir enflasyonla mücadele, tırnak içinde bir enflasyonla mücadele programı izliyorken ve bunun içinde doları, dövizi sabit tutmaya çalışıyorken işte carry trade diye bir uygulamayla çok ciddi büyük faiz yükümlülükleri altına girmişti Türkiye ekonomisi. Buradan bir türlü çıkamıyor. Öte yandan son zamanlarda bir fon krizi eklendi buna, borsadaki manipülasyonlar üzerinden. 20 milyar dolar civarında bir paradan bahsediliyor. Bunun da eninde sonunda Türkiye ekonomisini zorlayacağı, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadele programını etkileyeceği, Türkiye bütçesi üzerine yeni yükler getireceği şimdiden belli oluyor. Dolayısıyla hani tüm buradan çıkış daha çok ile yakınlaşmakmış. ABD'ye daha çok bir takım konularda, başlıklarda bir takım tavizler vermekmiş gibi görünüyor iktidar açısından. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısına gidilmeden hemen önce acaba işte Erdoğan'la Trump yan yana gelecekler, baş başa bir görüşme yapacaklar mı diye konuşulmuştu. Ama biz biliyoruz ki işte en son NATO zirvesinde bundan birkaç ay önce zaten Trump Türkiye'ye geldiğinde onun için düzenlenen bu özel bir takım törenler, ritüeller eşliğinde görüşmeler yapıldı. Orada bir takım kararlar alındı. Aynı zamanda Türkiye'nin NATO içerisindeki pozisyonu, Orta Doğu'daki pozisyonu yeniden tahkim edildi. Barak zaten uzun süredir ikili arasındaki ve iki devlet arasındaki görüşmelerde son derece faal bir pozisyonda ve şimdi Trump muhtemelen Xi ile görüşe, Çin devlet başkanı Xi ile görüşmeye belki de bütün enerjisini, vaktini, motivasyonunu ayırdığı için ülke liderleriyle böyle çok özel toplantılar, birebir fotoğraflar çok da vermedi açıkçası, buna Erdoğan da dahil. Şimdi baktığımız zaman bazı Erdoğan ve AKP dış politikası açısından kimi eksel tutumların bu zirvede de devam ettiğini gördük. Nedir o? İşte artık Erdoğan'la özdeşleşmiş olan dünya beşten büyüktür slogan etrafında BM'nin yeniden yapılandırılması, Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması, daimi üyeliğin yeniden yapılandırılması düzenli olarak gündeme getiriliyor. Bu şu anlamda şaşırtıcı değil. Yani popülist siyaset, özellikle sağ popülist siyaset müesses nizama hem ülke sınırları içerisinde hem ülke sınırları dışarısında meydan okur gibi yapmak zorunda olan bir siyaset biçimi. Bunun Türkiye'deki somutlaşması BM ve Erdoğan üzerinde işte bu dünya beşten büyüktür iddiası oluyor. Ama bu iddia konuşulurken hiçbir zaman BM'nin neden işlevsiz hale geldiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yaptığı, ABD'nin BM'nin statüsünün ve oradaki statükonun değişmesinden neden rahatsız olduğu ya da değişse bile bunu nasıl kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştireceği konusunda somut öneriler gündeme gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri sanki yokmuş gibi yapılarak bir uluslararası müesses nizam eleştirisi yapılıyor. Ama bu mümkün değil. Çünkü bugün uluslararası müesses nizamın, eğer bir uluslararası statüko varsa, bunun merkezindeki hegemon güç hala Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla siz ABD'nin dış politikasına, ABD'nin uluslararası kurumlar içerisindeki rolüne, ABD'nin BM'ye bakışına doğrudan eleştiriler getirmediğiniz sürece BM'nin yapısının değişmesi üzerine söyledikleriniz açıkçası pek de inandırıcı olmuyor. Uluslararası siyasette de öyle çok büyük karşılık bulmuyor. Ben bunun daha çok ülke içerisine yönelik, bakın dünyaya kafa tutan lider imajını, algısını güçlendirmek için yapılmış bir yıllardır devam eden bir çalışma olduğu kanaatindeyim açıkçası. Daha somut şeylere gelecek olursak, evet, yani İsrail başlığını
1: pardon devam edin.
2: İsrail başlığını gündeme getirdi Erdoğan. İşte birkaç senedir, yani 7 Ekim saldırıları ve sonrasındaki Gazze'ye yönelik büyük yıkım politikasına tepki bağlamında BM kürsüsünü Erdoğan bir süredir İsrail karşıtı bir pozisyon uluslararası ilişkiler alanında tahkim etmek için kullanıyor. Ama baktığımız zaman burada da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik saldırıları, evet bunlar bir şekilde gündeme getiriliyor ama tıpkı BM'nin yapısında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işteki pozisyonu, İsrail'in arkasında durması, Trump-Netanyahu ilişkileri, ABD-İsrail ikilisinin İran'a yönelik saldırıları, ABD'nin son zamanlarda İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımlar yine yokmuş gibi geçiştirilerek bir bölgesel analiz yapılmaya çalışılıyor. İsrail sanki tek başına hareket eden bir devlet, arkasında bir kolektif Batı desteği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri yokmuş gibi yapılıyor. Ve bu da beraberinde yine takip ettiğimiz kadarıyla yine uluslararası ilişkilerdeki eleştirel duruşa sahip analistler tarafından pek de gerçekçi olmayan, yani esas meselenin esas yapısal boyutlarına eğilmeyen bir bakış açısı olarak görüldü ve değerlendirildi. Bu da yine büyük ölçüde nasıl ki İsrail kendi içerisinde iç politika yönelik hamleleri Erdoğan üzerinden yapıyorsa, Netanyahu da Erdoğan'ı hedef aldı konuşmasında, benzer bir şeyin biz Erdoğan tarafından da yapıldığını ve dediğim gibi BM toplantılarının genel olarak bence elbette ki bir takım ülkeden ülkeye, devletten devlete temaslar yapılıyor, ilişkiler kuruluyor ama esas itibariyle her zaman öncelikli olarak iç politikayı gözeterek yapılan hamlelerin bir yansıması olduğunu, bir tür müsamere niteliği taşıdığını görmek durumundayız diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki kısaca şeyi de Amerika ile ilişkiler bakımından sormak istiyorum. NATO zirvesinde büyük bir beklenti oluştu çünkü. Özellikle Donald Trump'ın F-35'ler, işte F-16'lar, motorlar, Kaan uçakları, yaptırım siyaseti epeydir devam ediyor. Türkiye'nin Joe Biden döneminden bu yana Amerika ile ilişkilerindeki kilit sıkıntılar onlar. S-400 sistemleri alınması üzerinden bir anlatı tesis ediliyor. Trump da o kadar çıkışlar yaptı ve sonra tombarak o kadar laflar etti ki üstüne bir ovala. Bu sefer haklı olarak da Erdoğan vaatlerinizi tutun diyor. Ama onun karşılığı pek Amerika'da, yani Amerika gözlüğü yaptığımızda pek de yokmuş gibi gözüküyor. Burada da tekrarlar oldu. Fakat 3 Kasım'da da seçimler var Amerika'da. Ara seçimler var. Herhalde artık bu kriz yani bu şekilde dindirilecek ama bir sonuç çıkmayacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz bilmiyorum. Türkiye açısından çünkü kritik savunma sanayi açısından en azından, yani doğrudan uçak alımı olmasa bile önemli bir başlık çünkü. Sıfır elde var, sıfır galiba.
2: Evet, yani Türkiye'nin ABD'ye yakınlaşma hızıyla ABD'nin buna yanıt verme hızı arasında bir açı farkı olduğu muhakkak. Yani az önce bahsettiği İran yaptırımlarına hızlı bir şekilde dahil olma, Rusya ile ilişkilerin artık değişmeye başlaması, ABD enerji kaynaklarının ithalatçısı haline gelmesi, Türkiye'nin bunu bizi aslında Trump hükümetiyle kurulmak istenen ilişkilerin ekonomik tezahürleri. Buna bir de şu şeyi ekleyelim, son ziyarette imzalanan Boeing anlaşmasını ekleyelim. Boeing anlaşması da aslında yine Trump tarzı siyasete uygun. Çünkü Trump dış politikayı bir tüccar mantığıyla yürütmenin doğru olduğuna inanan, işte herhangi bir devlet başkanıyla görüştüğünde ona 100 tane 200 tane uçak sattım, bizden şu kadar şu malzemeyi alacak diyen bir lider. Şimdi bakıldığı zaman Boeing anlaşması imzalandı Türk Hava Yolları'nın uçak filosunu yenilemek adına, ama öte yandan sizin de hatırlattığınız üzere F-35'ler meselesinde ya da F-16'ların işte yenilenmesi meselesinde herhangi bir ileride örneğin bakıldığında Suudi Arabistan için öyle değil. Suudi Arabistan'a F-35 verilmesi konusunda ciddi ilerleme sağlandı. İsrail buna itiraz ediyor ama işte o 10 tane Suudi Arabistan'a verirseniz 100 tane de bize verirsiniz, problem çözülüyor gibi bir mantık var anladığım kadarıyla orada. Burada ise henüz muhtemelen hem S-400'ler meselesi halledilemediği için, yani Rusya da herhalde buna dair bir takım çekincelerini belirtmiştir Türkiye'ye. Üçüncü bir ülkeye satılacağınlar iyi işaretler vardı. Ama hala S-400'ler elden çıkarılmadığı ve Türkiye'de hala Katsa yaptırımlarının bir parçası olduğu, resmi olarak orada olmadığı için henüz bu konuda da bir adım atılmış değil. Önümüzdeki süreçte, yani Ekim ayından itibaren Türkiye bu S-400'ler konusunda ABD'nin beklediği adımları atabilir mi? Rusya buna ne der? Nasıl bir anlaşma yapılır bilmiyorum ama ben S-400'lerin Türkiye sınırları dışına çıkmadan ABD'nin ne F-16'lar ne de F-35'ler konusunda herhangi bir yakınlaşma içerisinde olacağı kanaatinde değilim açıkçası.
1: Hı hı, anladım. Gelelim şu meşhur Mekke meselesine, Mekke ittifakı meselesine. Tabii Erdoğan'ın orada da bir takım mesajları oldu. Hatta geri dönmeden önce Türk evinde toplantıda, muhtemelen uçakta da bir değerlendirmesi var. Mekke ortak savunma anlaşması ile ilgili. Tabii bölgesel denklemde Suudi Arabistan ve Pakistan'la bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor ama sıkıntılı görünümler var. Şimdi tabii Riyad'da merkezi olacak ve aynı zamanda Mekke anlaşması ile ilgili de bir takım gelişmeler var. Genelkurmay başkanları toplantısı, işte Pakistanlı biri atandı, 3 yıl süreyle dönüşümlü olacak. Fakat ortada bir anlaşma yok görebildiğimiz, mecliste tartışılan ve Cumhurbaşkanı da orada tabii bu bir hani dışarıdan güçler gelip bölgemizde işte reçeteler yazıyorlar. Biz bunu engelleyeceğiz. Henüz bir fidan boşakçılara dönüşecek gibi bir takım açıklamalar yaptı. Ama Türkiye'de yani üzerine ne kadar gidiliyor ayrı bir dava. Tabii eleştiriler de hoş karşılanmıyor anladığım kadarıyla. Bu nasıl bir görünüm veriyor? Bu tartışılsın mı istenmiyor? Tam anlayamadım. Anlayamıyorum doğrusu. Çünkü önemli bir savunma ittifakına soktuğun zaman, bir askeri pakta ülkeyi soktuğun zaman bunun sorumlulukları da tabii ki var. O yüzden nasıl anlamak lazım verilen bu mesajları?
2: Ya ben bunun biraz zamanın ruhuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani tüm dünyada parlamentoların giderek etkisiz hale gelmesi, bir yaşanan bir temsil krizi. Örneğin Trump da örneğin İran'a saldırdığında ben buna işte savaş değil, operasyon diyorum. Çünkü savaş dersem onay almam gerekiyor senatodan demişti. Şimdi bu anlaşma da biraz böyle herhalde. Yani ortada bir anlaşma var fakat anlaşmanın o 6 maddelik taslağı dışında ya da imzalanan o görünümü dışında ayrıntılarının neler olduğunu, mütemmim cüzünde neler yer aldığını bilmiyoruz. Çünkü meclise getirilmiyor. Meclis uzunca zamandır Türkiye'de zaten siyasetin merkezinde yer alan, egemenliğin kaynağını teşkil eden yer olmaktan adım adım çıkartılmıştı. Öyle artık büyük denetleme yetkileri yok. Denge fren mekanizmaları Türkiye'de bu anlamda artık işlemiyor. O yüzden de iktidar bu anlaşmayı meclise getirmeyi ya da ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmiyor. Çünkü bunlar güç meseleleri. Bu bulunabilecek güçte, ölçekte bir muhalefetin de sergilenmediğini görüyoruz. Şimdi o anlaşmadaki en kritik nokta hepimizin üzerinde mutabık olduğu üzere aslında o NATO'nun 5. maddesine benzetilen madde. İşte birimiz saldırıya uğrarsa bu hepimize yönelik bir saldırı olarak kabul edilir şeklinde. Ben anlaşma imzalandığında yaptığım yorumda yani yakın zamanda örneğin Husilerle savaşırsa Suudi Arabistan yeniden ne olacak? Ya da Pakistan Taliban'la savaşırsa ne olacak? Buraya Türk askeri mi gidecek şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştum. Gerçekten de son 15 gündür, neredeyse bir aydır Ensarullah hareketiyle, daha doğrusu doğru adlandırma yapalım, Ensarullah hareketiyle Suudi Arabistan ve desteklediği güçler arasında yeniden çatışmalar başladı. Öte yandan bugün gelen haberlere göre örneğin sınırda Taliban güçleriyle Pakistan güçleri arasında yaşanan bir takım çatışmalar var ve dolayısıyla bu soruyu tekrar sormak gerekiyor. Gerçekten de birine yapılmış saldırı diğerine yapılmış sayılıyorsa eğer ve müdahale edilecekse bu nasıl gerçekleştirilecektir? Bunu henüz bilmiyoruz. Hakan Fidan da, Dışişleri Bakanı da aslında kendisine sorulan bir soruya henüz biz yolun başındayız şeklinde bir yanıt verdi. Hatta kendisine de işte James Jeffrey, SB'de Büyükelçisi Türkiye'nin, onu şahit gösterdi ve dedik işte sen hayatın boyunca NATO'nun 5. maddesinin kaç kere işlediğini gördün diye sordu. O da sadece bir kere dedi. Galiba 11 Eylül saldırılarını kastediyor. Ve o da dedi ki bakın dedi işte kaç yıllık NATO bile, 60 yıllık, 70 yıllık NATO bile 5. maddeyi bir kere işletmişken çok daha yeni kurulmuş olan bir ittifaktan hemen bu maddeyi işletmesini beklemek doğru olmaz şeklinde aslında kendi durduğu yerden mantıklı bir cevap verdi. Ancak öte yandan baktığımız zaman bir yandan da işleyen bir mekanizmanın, bir sürecin oluştuğunu görüyoruz biz. Yani bir karargah, merkez karargah, bir merkez komutan kuruluyor. Bunun başına Pakistanlı bir isim atandı. Öte yandan yine Hakan Fidan bir televizyon programında Suudi Arabistan'a gereken askeri desteği verebilecekleri konusunda bir takım açıklamalar yaptı. Bugün de herhalde Genelkurmay Başkanı Mekke İttifakı görüşmeleri kapsamında bir toplantıyı gerçekleştirecekler. Yani Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin askeri düzeydeki yetkililerinin biz bir araya geleceklerini ve öncelikli gündeminde Husiler olacağını, Ensarullah hareketi olacağını biliyoruz. Fakat somut olarak ne yapılacaktır, nasıl sahada nasıl bir pozisyona girilecektir ondan emin değiliz açıkçası. Yani hani şu an için kimse herhalde TSK'ya mensup askerlerin Yemen çöllerine gönderileceğini düşünmüyordur. Ama Suudi Arabistan'da ortak bir karargah kurulursa oraya önce sembolik düzeyde bir grup asker, en azından askeri uzman, savaşı bir şekilde yürütecek, İHA-SİHA teknolojilerini bilen saha çalışması yapan, istihbarat çalışması yapan birimler gönderilir mi ya da gönderilmiş midir bile şimdiden, onu bilemiyoruz. Ama pozisyonun çok net bir şekilde Husilerin, Ensarullah Hareketi'nin Türkiye tarafından da bir tehdit olarak görüldüğü bölgesel denklemde ve müdahale edilmesi gereken bir unsur olarak görüldüğü anlaşılabiliyor. Özellikle iktidara yakın gazetelere bakıldığı zaman işte Ensarullah Hareketi'nin Şii olduğu, Sünnilere düşmanlık yaptığı, teolojik kaynakları itibariyle mesih karakter taşıdığı yönünde bir süredir yürütülen bir propaganda var. Bu belki de kamuoyuna yönelik bir hazırlık çalışması. Yani çok güçlü bir kampanya değil ama o cenahı takip eden kişiler baktıkları zaman alttan alta bir şeylerin pişirilmeye çalışıldığını, yapılabilecek bir hamle karşısında kamuoyunun en azından hazır tutulmaya çalışıldığını görebiliyor. Önümüzdeki süreçte görürüz neyin ne olacağını. Yani bugünkü toplantıdan nasıl kararlar çıkacak, gerçekten de somut bir karargah ve ona bağlı bir askeri birim oluşturulacak mı? Bundan emin değiliz ama sanki gidişat da biraz oraya doğruymuş gibi. Çünkü biz biliyoruz ki Trump bir süredir dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri yükünün, ABD'nin askeri yükünün bir kısmını bölgesel ittifaklara bırakmaya dair bir niyet içerisinde. Yani buna dair böyle çok somut hamleler yapılmadı, çok somut adımlar atılmadı. Ama ona rağmen örneğin Türkiye'den Arabistan üçlüsüne bölgenin dizaynında bir alt emperyalist proje kapsamında alan açabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Bunu ister mi? Bu ülkeler örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini tesis ederken bak biz sana senin yeni dış politika anlayışın doğrultusunda destek olabiliriz mesajları verirler mi? Bunu önümüzdeki günlerde görürüz. Bu da aslında üç ülkenin yapabileceklerinin sınırını, kendilerine çizilen çizgilerin ne kadar içerisinde hareket edeceklerini ve elbette ki ABD ile emperyalizmle olan ilişkilerini de muhtemelen belirleyecektir.
1: Peki tabii bu noktada bir Avrupa meselesi de işte denkleme giriyor. Avrupalılar NATO Genel Sekreteri aslında İran Savaşı'na nasıl katıldıklarını açık etti, 5000'den fazla saldırı diye. Tabii Avrupalıların durumu daha vahim bugün Ukrayna krizi yüzünden ama Türkiye'den çok beklentileri var. Ekonomist dergisinde bu hafta çarpıcı bir yazı, yani Amerika gidiyor bölgeden, giderken de kime bırakacak, ya İran bölge gücü olursa eyvah falan, hani Türkiye olsun diye biraz Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirme meselesi var. Yemen ve Suudi Arabistan denkleminin de dışında böyle bir şeye uzak durdu Ankara, yani bu 28 Şubat'tan beri en azından. Ama Amerika'yı anmadan tabii İran savaşı eleştirisi yapmak çok zor elbette. Trump her gün konuşurken biraz da bir dünya da takip ediyor Türkiye'yi, açıkçası ne dediklerine bakıyorlar. İran'la karşı karşıya gelmekten kaçınma denklemi de yeni bir şey değil. Yani bugünkü iktidarın ötesine de uzanıyor. Bu denklemin kısa vadede değişme riski, olasılığı Türkiye açısından yaptırımların ötesinde var mı sizce? Yani Kürt gruplar içerideki süreç filan düşünüldüğü zaman. Son olarak bir de onu sorayım, çok kısa rica edeceğim.
2: Elbette. Yani Türkiye ve İran bir savaşa giriştiklerinde, yani konvansiyonel bir savaşa giriştiklerinde, bu ucu bucağı görünmeyen bir savaşa dönüşür. İran-Irak savaşının ne kadar uzun sürdüğünü ve iki ülke açısından da nasıl bir yıkım getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla mantıksal sınırlar içerisinde bakıldığında bu iki ülkenin bir konvansiyonel savaşa tutuşmamasının normal olduğunu, gerekli olduğunu, iki ülke açısından da zorunluluk olduğunu söylemek durumundayız. Ama dünya artık bizim bildiğimiz bir rasyonalitenin içerisinde işlemediği için emperyalizmin yaşadığı kriz bir tür hibrit savaş konseptini tüm dünyaya dayattığı için kimi kısmi karşı karşıya gelişler mümkün. Sadece Türkiye değil, Türkiye, İsrail, Türkiye, Yunanistan gibi başlıklarda da böyle giderek militarize olan söylemlerin, giderek militerleşmiş tutumların, yeni kurulan ittifakların, paktların söz konusu olduğunu biz görüyoruz. Sadece Türkiye özelinde söylemeyelim ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle son Trump'ın yapmış olduğu, Türkiye'nin de dahil olduğu ve Körfez ülkelerinin katıldığı toplantıda belli ki bir Sünni egemen blok oluşturmak istiyor. Yani İran'ın o direniş eksenini Şiilik üzerinden kodlayıp bunun karşısındaki mukavemet ekseni Körfez ülkeleri artı Türkiye olarak kodlanıyor. Tüm bu toplam beraberinde İran'la bir savaşa girer girmez o ayrı, ama gerilim bu başlıkta devam edecek gibi görünüyor. Yani İran'ın hem ekonomik olarak kuşatılması, hem diplomatik olarak kuşatılması, giderek izole edilmesi, yalnızlaştırılması. En önemlisi de belki şu: İran yanlısı, İran'ın müttefiki diyelim daha doğrusu, Ensarullah'tan tutun Hizbullah'a, işte oradan Irak'taki silahlı güçlere uzanan bir genişlikte devlet dışı silahlı örgütlerin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreçteyiz biz. Öncelikli mesele bu. Belki de buna Hamas da dahil, o Şii değil, evet, ama direniş ekseninin bir parçası. Gazze'yi, Filistin'i de dahil edelim. Devlet dışı organizasyonların, devlet dışı silahlı yapıların tasfiye edildiği bir süreç girdik. Doğrudan bir savaş yerine ben İran'ın farklı farklı başlıklarda zaman zaman ABD'nin askeri gücünün de devreye gireceği yöntemlerle giderek yalnızlaştırılacağı ve uzun vadeli bir çöküşe sürükleneceği bir projenin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum emperyalizm tarafından. Ha, bu işe yarar mı yaramaz mı, bunu da işte İran'ın ve onun müttefiklerinin direnişi belirleyecek.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar.
1: Evet. Doçent Doktor Fatih Yaşlı ile konuştuk. Tabii Trump Xi Jinping'i ağırlıyor. Büyük bir devlet töreniyle devlet ziyareti yapılıyor. Onun tabii sonuçları olacak. Hem İran krizi hem de Ukrayna dosyasında, onlara da tabii önümüzdeki hafta ziyaretle ilgili gelen kulisler üzerinden bakmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi günü Eksen'de dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. Tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Hype Block. Hype Block, yani yüksek savunma çizgisi, savunma hattının olabildiğince önde kurulması anlamına gelir. Takım sahanın ortasında ya da rakip yarı alanda yerleşerek rakibin topu rahatça çıkaramamasını sağlar. Bu sadece bir savunma stratejisi değil, aynı zamanda bir alan kontrol savaşıdır. Amaç oyunu mümkün olduğunca rakip sahada oynamak, hem topu kapmak hem de hemen hücuma dönmek için mesafeyi kısaltmaktır. Bu sistemin en temel unsurlarından biri baskı. Özellikle rakip stoperler ya da kaleci topu ayağına aldığında hücum hattı pres yapar. Orta saha oyuncuları markajı sıklaştırır. Defans hattı ise 30 ila 35 metre ileriye çıkmış şekilde orta sahanın hemen arkasında konuşlanır. Yani tüm takım rakibi adeta bir kafese alır. High block sistemini oynamak için takımın fiziksel gücü, koordinasyonu ve taktiksel disiplini üst düzey olmalıdır. Çünkü en küçük bir boşlukta rakip arkaya sarkarsa savunma hattıyla kaleci arasındaki geniş boş alan ölümcül olabilir. Bu yüzden bu sistemde genellikle sweeper keeper tipi kaleciler tercih edilir. Yani savunmasına atılan topları çıkıp süpürebilecek, hızlı karar veren ve cesur kaleciler. High block'u uygulayan takımlar özellikle topa sahip olmaktan ziyade topu çabuk kazanma eğilimindedir. Örneğin Jürgen Klopp'un Liverpool'u, Pep Guardiola'nın City'si, Xabi Alonso'nun Leverkusen'i,

0: çok büyüktür. Takımın bir oyuncusu bile pres yapmazsa zincir kırılır ve blok delinmiş olur. Fiziksel olarak çok yorucudur. Tüm oyuncuların 90 dakika boyunca yüksek enerjiyle oynaması gerekir. High blok oynayan takımlar genellikle maç başlarında tempoyu yüksek tutar. İlk golü bulmak için rakibi boğar. Ama gol gelmezse ya da rakip çözüme ulaşırsa bu sistem kolayca ters tepebilir. Yani cesur olduğu kadar da kontrollü risk yönetimi gerektirir. High bloku milli takımlar düzeyinde de örnekleri var. İspanya, Fransa ve zaman zaman Almanya yüksek savunma anlayışını sahaya koyan takımlar. Türkiye'de ise zaman zaman Okan Burun Galatasaray'ı, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ve anlayışı yakın pres ve önde baskı düzenleri denemiştir. Ancak bu sistemin tam anlamıyla işlemesi için savunma oyuncularının hem hızlı hem pozisyon bilgisi yüksek olması şart. Sonuç olarak high block modern futbolun en cesur savunma biçimlerinden biridir. Topu kazanmak için önce alanı kazanmak gerekir ve bu sistem tam da bunu yapmaya çalışır. Ancak küçük bir hata bile pahalıya mal olabilir. Bu yüzden high block sadece sistem değil, bir inanç meselesidir. Tüm takım aynı ritimde koşmazsa bu yapı çöker. Ama işler yolunda giderse rakip daha kendi yarı sahasını bile geçemeden oyundan düşer. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldi. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere Radyo Sputnik'te kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlıyor.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Fon vurgununda kim bu 12 kişi? Her şey buraya düğümlendi. Sanki bu 12 kişi bulununca ya da açıklanınca her şey ortaya çıkacakmış gibi düşünüldü, bakıldı. Acaba öyle mi oldu? Şimdi bu 12 kişinin kim sorusunun yanıtı bulundu. O isimleri bir tek tek okuyalım. Serdar Turhan, Pusula Pörtvey'in sahibi ve yönetim kurulu başkanı. Fatma Gül Lafçı, 2013 Survivor yarışma çarkı felekte hostes. 2019'da Kerem Lafçı ile evlendi. Kerem Lafçı ise operasyondan bir gün önce Kale isimli inşaat şirketini devretti. Yunus Caf, Miem Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Mimarlık Şirketi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin mimarisini yapmışlar aynı zamanda. Mustafa Bor, Firari, SPK 4 Aralık 2023'ten itibaren 6 ay geçerli borsalarda işlem yasağı kararı vermiş. Onun için Muhammed Yarız, 2021'de Rabia işareti yapıp 2025'de lüks yat alan 28 yaşındaki kişi Muhammed Yarız. Mehmet Salih Turhan Firar hakkında 17 Eylül'de yurt dışı yasağı konuldu. Necmettin Enes Töbü, Pusula Otomotiv Filo Kiralama Anonim Şirketi Genel Müdürü. Engin Geylan, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Müdürü. Niyazi Derindağ, Katılım Evim İç Denetçisi. Ahmet Özcan, Katılım Evim Genel Müdürü. Hacı Bayram Adıyaman, Katılım Evim Finans Uzmanı. Selay Turhan İnce, Katılım Evi İnsan Kaynakları Müdürü. Bu 12 kişinin isimleri ve geçmişte yaptığı işler ve halen hangi görevde bulunduklarının yanıtıydı. Fon vurgununda asıl can alıcı nokta ve yapılan büyük vurgun halka arz ve yüksek noktadan satış yapanlar. Asıl bu isimler kim? Büyük vurgunda bu aşamada yapıldı. Siyasetçi, bürokrat ve imtiyazlı iş adamları tam da bu süreçte işin içinde yer alanlar. Her şeyin dayanak noktası bu 12 kişinin yapılması aslında belki de bir algı yönetimiydi. Bu 12 kişi meselesi büyük balığı yutanları maskelemek için belki de bilinçli yapılan bir süreç yönetimiydi. Şimdi bu fon vurgununda siyasetçi, bürokrat, iş insanı kimler? Ve bu isimler hangi paralarla, hangi tarihte çıktılar? Asıl bu sorunun yanıt bulması gerekiyor. Bunun için bu kayıtlar kamuya açılsın. Kim ne kadar yatırdı, kim ne kadar aldı? Filtre olmadan, algı yapılmadan her şey görünsün. Tabii ki bu söylediğim çok büyük bir ütopik bu zamanda. Bütün o kayıtların açılıyor olması. Ama bu kadar büyük bir vurgunda kamuya o kayıtların tamamı açılırsa kim ne yaptı, hangi isimler var? Hepsi en net şekilde ortaya çıkacaktır. Ama yapılır mı? İşte orası zor. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse bunun yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani yaklaşık 5 milyar dolar. Bütçenin %1'i. 2026'nın ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık %14,5. Fon vurgununda iç edilen para kimine göre 20 milyar dolar, kimine göre çok daha fazlası. Ve bütün bu rakamların olduğu bir yerde hala okul zili çocukların karnında çalıyor. Diğer duyurumuz. Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: İstanbul'da sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Bir kişi arama çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmada tutuklananların sayısı 45'e ulaşmıştı. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve Şat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerine ilişkin resmi izin süreçlerinin başlatıldığını duyurdu. Banka, gerekli onayların alınmasının ardından pay devirlerinin en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kararnamesiyle kurulan ve ismi 2025'te Yatırım ve Finans Ofisi olarak değiştirilen birimin fahiş harcaması açığa çıktı. Başkan, 3 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı ve 10 müdürün istihdam edildiği ofisin yıllık harcamasının 779 milyon lira olduğu belirlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Kötü haber tez gelir. Benzine dev zam kapıda, 90 lirayı aşacak. Eşel Mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesiyle birlikte litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı 14,83 liraya çıkacak. Yani bununla birlikte benzine gelecek zam 12,48 lira olacak. Şimdi bak, bütün benzinliklerde 1 Ekim'e kadar kuyruk olacak. Sanki 2 Ekim'den sonra ödemeyecekler. Sanki 2 Ekim'den sonra benzin hiç lazım olmayacak gibi. Bir de o hep 50 liralık alan ne oldu acaba ya? Hala 50 liralık alıyor mu acaba? Alsa da içer zaten herhalde. Ozan Bingöl vergi uzmanı diyor ki, sadece 2 kamu bankasının son 5 yıllık reklam ve ilan harcaması 13 milyar 175 milyon liradır. Ya sadece 2 kamu bankasının. Yani çocuklar aç kalmasın, okulda yemek verilsin denilen toplam rakam 235 milyar. Ya her rakamı onunla kıyaslayacağım bundan sonra. Hangi rakam çıkarsa çıksın, okulda bir kap yemek vermenin, okulda yemek vermenin maliyetiyle kıyaslayacağım. İki kamu bankasının 13 milyar 175 milyon lirası kime gitti? İşte o yok. Kime verildi? Yok. Ama rakamlar var. 2021 yılı 466, 2022 yılı 1 milyar bu Halk Bankası'ndan. En son toplam, yani Halk Bankası'ndan toplam ödenen para 8 milyar 253 milyon. Ziraat Bankası'ndan toplam ödenen para 4 milyar 922 milyon lira. 5 yılda. Ozan Bingöl diyor ki, bir vergi ödeyicisi olarak soruyoruz. Bu paralar ile hangi yayın organlarına, hangi medya kuruluşlarına, hangi kriterlere göre ilan ve reklam verildi? Bu denli yüksek rakamlar hazineye aktarılacak payı azaltmakta ve olan yine vergilerimize olmaktadır. Özgür.

0: şimdi sizden özür dileyerek bir kulak kirliliği yap. Ama hani bu tip insanların konuşmalarını, söylediklerini mümkün olduğunca burada size duyurmuyorum. Ama öyle bir hale geliyor ki hayatta bazen öyle bir şekilde zorluyor ki eğer ahlaksıza, ahlaksız olduğunu unutturursan sana ahlak satar. Bu Türkiye'de en geçerli olan şeylerden birisi. Yani hep söylediğim gibi Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Bak Cüneyt Özdemir denen kişi konuşmuş, bu Fethullah Gülen'le ilgili zamanında huzuruna çıkıp onun huzurunda diz çökmüş isimlerden biridir. O günleri anlatmış, perde arkasını anlatmış güya. Neler demiş dinleyelim.
1: Biz buraya geldik, bize dediler ki işte Fethullah Gülen'le röportaj yapmak ister misiniz? İsteriz dedik yani. Ben, Serdar Turgut falan. Burada gazeteci var. Onlara hiçbir şey demedik. Hadi gidelim oraya. Son dakika dediler ki ya röportaj olmayacak. Dedik ya biz geldik buraya röportaj yapacağız diye. O dönemde yani Fethullah Gülen buraya kaçmış. Herkes merak ediyor. Bütün operasyonlar daha yeni başlıyor falan. Neyse biz gittik abi. Görüştük. Görüşme de tatsız geçti. Yarısında kestiler. Çünkü o dönem Mavi Marmara meselesi var. Biz soru sorduk Serdar Turgut'la beraber. Çok sert bir cevap verdi. Yarım yamalak. Hadi tamam yetti falan. Bizi öyle sepetlediler oradan. Ve de birer tane kalem verdiler. Bir tane vardır ya tükenmez kalem. Geldik buraya. Buraya gelince gazeteciler öğrendi. Yakın arkadaşlarım. İsim vermeyeyim şu anda. Şimdi buradaki gazetecileri atlatmış olduk bir anda işte. Mavi Marmara hakkında ne dedi? Ne bileyim bilmem o dönem birkaç daha...
2: Dizli meselesi vardı.
1: Dizli meselesiyle müdahale ilgili ediyor ne dedi? Müdahale ediyor mu etmiyor mu falan. Bizim şair Dejan Batur bir şey... Bizim Ekrem Dumanlı'yı şikayet etti. Bu Ekrem Dumanlı bir... Yani çok gergin bir şey geçti tamam mı? Abi sen işte Cüneyt Özdemir'e saat hediye ettiler. Ya diyorum ki kardeşim etmedi. Ya etmiştir sen bize haber ver. Vermeden gittim. Sonra bu yalanı atan da yani bir dönem benim asistanlığımı yapan bir gazeteci. Ulan diyorum utanmadın mı böyle bir yalan söylüyorsun? Bizi atlatırken iyiydi ama diyor. Ve şimdi hala nerede bir abuk sabukluk var? Millet diyor ki sen de Fethullah Gülen'den saat almışsın. Abi almadım. Bak bir kez daha söylüyorum almadım. Bir tane kalem verdi. Kalemi de attık gitti ya. Ne yapacağım? Kalemi alıp şey mi yapacağım yani hani? Ve abi bak onun bu New York'ta olan bir şey. Abdullah Gül'le de o dönem görüştük. Ama o New York'ta bu olan şey yıllardır sanki bir gibi özür dilerim. Cüneyt Özdemir saat aldı. Niye saat alayım? Ne yapacağım? Saatim var yani.
0: Evet, böyle dinleyince bütün o görüşmenin sanki o geçmişte hiçbir şey olmamış gibi bir hikaye anlatıyorlar ve bunun da bir karşılığı var. Yani şimdi de hani yine muteber bir gazeteciymiş gibi dinleyen konuşan var. Ama dedim ya hayat hiç, eğer sen o hafızayı tazelemezsen onlarınki kalır. Bak o dönemde Radikal'de de yazıyordu bu kişi. Radikal'de bir köşe yazısından bir bölüm okuyacağım size. Geçen yıl Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki çiftliğinde ziyaret ettiğimde kaldığı binanın hemen yanında büyük yeni bir inşa edildiğini gördüm. Bu bina yapılırken Fethullah Gülen'in şu anda kaldığı eski ahşap binadan buraya taşınması planlanmış. Gelin görün ki Gülen bunu reddetmiş. Bana bu görkemli binayı gezdirenlere neden diye sorduğumda Fethullah Gülen'in yaşadığı ortamdaki eşyalarla arasında kurduğu mistik bağı uzun uzun anlattılar. Fethullah Gülen sırf bu bağı kaybetmek istemediği için yıllardır kaldığı evde ikamet etmeye devam etmiş. İster dünyanın bir ucuna gidin, isterseniz aynı şehrin bir semtinden bir semtine ya da aynı çiftliğin içindeki yan binaya geçmeyi düşünün fark etmiyor. Sonuçta sadece eşyalarınızla değil tüm benliğinizle taşınıyorsunuz. Hani gergin ya, hani orada resle sepetlemişler. Aradan geçen yıl diyor ki bir yıl sonra yazdığı yazı bu. Yani bu hikayenin şöyle bir tarafı abi ne işte bir yerde bina yapılmış oradan oraya geçeceksin yani. Geçti de zaten sonra. Bunun bu mistik hikayelerle süslenmesi, onun o duyarlılığı falan işte o tarikatın Türkiye'deki bütün hücrelere kök salmasının en önemli nedenlerinden biridir. O hikayeler şöyle de anlatıldı. Bak adına yazılmış kitap vardır Küçük Dünya. Sonra da aynı kişi Şeytan Gülen diye kitap yazdı. O ayrı bir şey ama o yazdığı kitapta şeyi anlat. Mesela hacca gittiğinde o 55 kilometrelik o yürüyüşü 3 kez gittiğini söyler. İkisinde de uçtuğunu söyler. Uçarak gitti diye. 55 kilometreyi aynı günde 3 kez kim olabilir, kim gidebilir? Ya motor taksan gidemez. Ama böyle anlatılırdı hikayeler, böyle yerleşsin diye. Yine aynı kitapta Edirne Camii'nde görev aldığı zaman o Edirne Camii'ndeki pencere kenarında 6 ay yaşadığı anlatılır. Ya o pencere kenarı işte ya. Getirin. Edirne Camii büyüktür. O pervazlar da ya büyüktür ama hani o kadar 6 ay yaşanır mı orada? Yatak döşe gece gündüz. Orada yaşadı. Niye? Bu hikayelerle büyütüldü. Bu da öyleydi işte. Bak bir yerden inşaat olmuş, oradan oraya gitmiş. Bunu hikayesini anlatıyor. Niye anlatıyorsun bunları o zaman? E çünkü bir yerlerde olmak için bu hikayeleri istiyorlardı. Yine fark etmez. Olsa program yaptığı zaman CNN Türk'te Yasemin diye bir kadın çıkmıştı programına. KPSS'de o şeyde kopya skandalında sınavında sorular verildi diye söylediğinde kadına şöyle bağırmıştı. Böyle genellemeler yapıldığı zaman haklıyken haksız duruma düşülüyor. Elinizde bilgi belge varsa çıkarırsınız canlı yayında. Elimde belgeler var dersiniz. O zaman şu cemaat ya da bu grup yaptı dersiniz, anlayışla karşılarım. Ama belge bilgi yoksa bu Türkiye'nin yeni umacısı olarak yaratılan The Cemaat ya da cemaate her şeyin yüklenmesine ben bu programda en azından karşıyım, izin vermem diyordu. Ne oldu sonra? O soruları çaldığını, belki soruları çaldılar diye haber bile yapmıştır sonra. Kesin yapmıştır. Yine o dönemde Radikal'deki yazdığı yazılarda işte 2012'de o görüşmeden sonra sıkma başında sana bu kamusal alanlarda yer ne diye yazılar yazdı. Annesini bile kullanıyor. Aynı kişi bak ne hikayeler anlatıyor. Burası Türkiye. İyi ile kötüyü ayırt edemeyen Türkiye. Devam edelim.

Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından bir tanesi, belki de sermaye piyasası açısından bakıldığında en büyük vurgunu, fon vurgunu. Bu vurgun meselesi ortaya çıktıktan sonra en az konuşanlardan birisiydi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bir açıklama yayınladı dün son medyasında. Dedi ki şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diye söyledi. Aynı saatlerde ekonomistin bir haberi var. Diyor ki fon krizi yüzünden Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinden çıkabilir. Ne anlama geliyor bu? Yani şöyle olabilir, yabancı fonların Türkiye borsasından ve tahvil piyasasından otomatikman çıkmak zorunda kalması. Borsadaki etkinliğini, reel sermayenin en önemli merkezi, ana damarı olan yerdeki, ondan sonra olan bitenleri düşünün. Bir fon vurgununla nasıl sarsılıyor ülke ve ekonomisi böyle bir durumda. Hani onun derdi istifa edip etmemek. Şöyle haberler dolaşıma sokuldu tabii ki. Mehmet Şimşek cuma günü istifa edecek. Ona yanıt, bu Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine, etmeyeceğine dair paylaşımının altına birisi şunu yazmış. Abi lütfen etme. Reel sektör daha bitmedi. 3-5 çorapçı, civatacı falan kaldı. Onlar da bitsin, ondan sonra istifa edersin. Hayat böyle anında karşılığını bulursun. Bunu şunun için söylüyor. Şimdi eğer birisine bir iş yaptırdınız, bir küçük esnafa vermediniz, IBAN'la gönderiyorsunuz. Eğer o IBAN'da oradaki bir işlem karşılığı aldığı yazılmazsa gitti o esnaf. Yandı. Bak 1000 lira. Sadece 1000 lira gönderin. Orada o işlemde görülüyor. Bu paranın vergisi ödenmedi diye ceza kesiliyor 1000 lira için. Giden paralar kaç? 20 milyar dolar. Devam edelim.

0: Şimdi bu fon vurgununda biz geldiğimiz aşamada ya bu parayı kimler aldı? Tamam, fon kapalıyken bu hisseleri yükselten o fonun bire bin katanlar o 12 kişi. Ama öyle bir şey oldu ki 12 kişi olursa her şey çözülecekmiş gibi oldu. Ama oradaki ondan sonra diğer işlemlerde asıl parayı, büyük balinayı vuranlar kim? Temel soru bundan sonra o olmalı. Onun ortaya çıkması lazım. Çünkü iddia ki orada bürokrat var, siyasetçi var, kamu görevlisi var, iş insanı var, bilinen insanlar var. Asıl mesele orada. Ama o aşamaya gelebilecek miyiz bundan sonra çok yönlü. Çünkü çok fazla enformasyon var. Var olanlar etrafında lüks yaşamları altlarına çektikleri inanılmaz uçaklar, yatlar, katlarla o tarafa gelebilecek miyiz belli değil. Zaten bu tarafta belli. Birileri bunun sonucunda bir bedelini ödeyecek. Asıl orada para. Para kimde? Parayı kim aldı? Şimdi Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, ilginç bir iddiası var. Onu dinleyelim.
1: Dün beni yurt dışından bir bankacı, İsviçre'den bankacı arkadaşım aradı. Dedi ki İsviçre'de bir bankaya Türkiye'den büyük bir miktar bir devlet görevlisine ait para yatırılmak istenmiş. Bankada sormuş bunun kaynağı ne diye ve fon geliri olduğu şey yapılınca, ibraz edilince İsviçre bankası da bunu şüpheli bulmuş. Morgan Stanley'e iletmiş. Morgan Stanley de bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı tetkik etmiş. Yani sorunu herkes içeride ve dışarıda biliyor. Buna rağmen de önlem alınmıyor.
0: Yani bir devlet görevlisine ait para yatırılmak istenmiş. İşte kim bunlar? Şimdi birden hani bir devlet görevlisi birisi bir şusu busu. O net kim? Onun ortaya çıkması lazım. Şimdi fon soruşturması kapsamında tutuklanan Emre Tezmen'e savcılık sorgusunda MASAK raporuna dayanılarak şu soru yöneltilmiş. Murat Ağrel yazdı. Diyor ki 28.8.2026 tarihinde Özen Kuzu'ya tek işlemde 1 milyar 159 milyon 772 bin 59 lira gönderdiğiniz görülmektedir. Bu ödemenin kaynağı nedir? Verilen yanıtta ödemenin Prime sigortanın satın alımlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Peki Özen Kuzu kim? Toplu Konut Kuzu Grup gene gayrimenkul yatırım ortaklığının %72'sine sahip. Tere Yatırım da aynı şirkette %3 paya sahip. KAP'taki güncel ortaklık yapısı bunu gösteriyor diyor Murat Ağrel. Galatasaray'ın resmi sitesine göre Özen Kuzu yönetim kurulu üyesi. Kuzu aynı zamanda 2021-22 döneminde Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Diğer tutuklanan Nihat Kırmızı ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı'ydı. Aynı zamanda Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Bu kişi aynı zamanda Belçika'nın Westerlo isimli kulübünün de sahibi. Westerlo ismi gazeteci Burhan Can Terzi'nin gözaltına alınması sırasında da gündeme gelmişti diyor Murat Ağrel. Şimdi Murat Ağrel bunu yazınca bu Özen Kuzu, Kuzu gruba Özen Kuzu'ya gönderilen parayı ve kuzu toplu konutları, kuzu grubu anlatınca yani bir kalemde tek işlemde 1 milyar 159 milyon 772 bin 59 lira aktarılan ismi, bu ismi bir yerden daha hatırlıyoruz. O da Sedat Peker'in damaları, Sedat Peker'in büyük yankı uyandıran açıklamalarının olduğu tarihte, yani 2021'de, yani 5 yıl önce Sedat Peker Süleyman Soylu'nun Kuzu Holding'e ayrıcalık tanıyarak normal şartlarda yapılması mümkün olmayan Ataköy Sea Pearl, yani deniz incisi projesinde adını geçiriyordu. Saat başına gidelim, bunu anlatacağım.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Kuzu grupta kalmıştım. Sedat Peker'in açıklamalarında Sedat Peker bu deniz incisi projesinin bitmesini sağlayan isimlerden birisinin Süleyman Soylu olduğu ve Kuzu Holding'e ayrıcalık tanındığını söylemişti. Sedat Peker'in açıklamalarına göre Süleyman Soylu'nun akrabası Soylu bu projede doğrudan bulunuyordu. Yine Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun oğlunun da bu projeden deniz manzaralı bir daire aldığını söylüyordu. Peker dolaylı olarak Süleyman Soylu'nun Kuzu Holding projelerinden çıkar sağladığını iddia etmişti, söylemişti. Şimdi aynı grup bu büyük fon vurgununda yine geçiyor ama bir ilginç gelişme daha oldu. Süleyman Soylu'nun o döneminde bir emniyet müdürüyle, İstanbul Eski Emniyet Müdürüyle Mustafa Çalışkan'la tartışması olmuştu. Mustafa Çalışkan toplum Soylu'nun anlattıklarından rahatsız diye açıklama yapmıştı. İşte o Mustafa Çalışkan şimdi KOM, Narkotik, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Dairelerinin suna geldi. İlginç çakışmalar, ilginç isimler. Konumuz... Tamam. Şimdi siz konu ararken ben bu ilişkilere, tesadüflere biraz daha değineyim. Çünkü bu meselede isimler öyle kendiliğinden oluşmuyor. Bu isimlerin kendi bir şekliyle bir hattı var, bir bağı var. Özellikle bu fon vurgununda siyasetten kimlerin olduğu, bürokratlardan kimlerin olduğu kısmı hem önemli ve bundan sonrası süreçte de aslında bu fon vurgunun nasıl olabileceğini anlatabilecek en önemli malzemelerden birisi olacak. Yani fon vurguncularına savcılıkta ya da mahkemede soruldu. Yanıt hep aynı. Hemen hemen hepsinde. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Emre Tezmen'e savcı doğrudan şöyle dedi, sordu. Tere yatırımın piyasa değeri 1,4 milyardan 280 milyara çıkıyor. Bu nasıl oldu? O da diyor ki bu şişme değildir dedi. Sonra savcı dedi ki 4 şirketin değeri 9 milyardan 600 milyara 620 milyara nasıl çıkıyor? Benim diyor ki fon alımından haberim yok. Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözleri var. Sonra savcının uyarı yazısına rağmen Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in İsviçre'ye milyarlarca lira para aktarımı var. Muhammed Yarız'ın işlem yasağına rağmen Sula şirketinde yönetici olması var. Yunanistan'a kaçtığında oradan geri döndüren bir irade var. Hani şimdi fon vurgununda gözden kaçırılan bir şey mi var? Bu soru da akıllarda kalıyor. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
0: Erhan Bey hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Sağ olun. Bir kısa bir özet yaptım. Umarım duymuşsunuzdur.
3: Duydum.
0: Şimdi evet. Siz sosyal medyada da yazdınız. Ben de çok net hatırlıyorum. Daha önce de birkaç sefer canlı yayında konuşmuştuk zaten ama 2021 yılında çok net bir şekilde bu halka arzlar üzerine uyarı da yaptınız. Evet. Çok net bir şekilde bu halka arzların nelere yol açabileceğine dair uyarı bulundunuz. Bunun sıkıntılarının büyük olacağını da söylediniz. Başka isimler de söylendi. Şimdi bugüne geldik. Ortada çok büyük bir fon vurgunu var. Burada şimdi bu örnekler üzerinden de anlattım. Belli yöneticiler evet tutuklandı. Onlara ilişkin işlemler sürüyor ama şu soru Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözüne rağmen bugüne gelişte bir tuhaflık var mı size göre de?
3: Olmaz olur mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Yani şimdi Mehmet Şimşek kim hangi sıfatla yapıyor bu konuşmayı? Hazine ve Maliye Bakanı olarak. Değil mi? Hem bakan hem altında bütün bu düzenleyici otoriteler. Yani işte BDDK'sı, SES'i veya diğer taraftan MASA, Takas Bankı, İstanbul Borsası hepsi kendisine bağlı. Yani şimdi o makam şikayet makamı değil ki. Madem böyle bir şeyi görüyorsunuz, böyle bir şey olduğunu biliyorsunuz, niye 10 aydır harekete geçilmedi? Eğer yurt dışından, değil mi? O şey yapılmasaydı, rapor yazılmamış olsaydı, hala bu saltanat devam edecekti işin kötüsü. temel soru şu, bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu sorunun cevabını eğer bulursak zaten failleri bulmuş olacağız. Elbette bu Emre Tezmenler'dir, şunlardır, bunlardır, bunlar yani bu işi yapanlar, edenler. Ama bunlar bu işi yalnız başına mı yaptı? Bunlara kim göz yumdu, kim yol verdi? Bunun peşine düşmemiz lazım. Çok net. Sayın Mehmet Şimşek, soru önergesine de sordum, araştırma önergesi verdim, basın toplantısı yaptım, sosyal medyadan paylaşıyorum. 10 ay önce sizin, en az 10 ay önce, hatta ondan daha önce biliyorsunuz eski STK başkanının da benzer bir açıklaması var.
0: Evet.
3: 10 ay önce, en azından bakan 10 ay önce haber olduğunu biliyoruz. Peki haberiniz var, niye üzmediniz? Kim engel oldu? Birisi engel olmuş olması lazım. Eğer haberiniz oldu halde üzerine gitmediyseniz sorumsuz davrandınız, suç işlediniz. Veya birileri engel olursa kim engel oldu? Hadi onları bugün söyleyemiyorsunuz, o gün söyleyemiyorsunuz, artık bugün söylemek durumunda. Bunu bilmek durumundayız. Şimdi böyle büyük bir, bu çok organize bir, Mustafa Bey, bu çok organize bir soygun, çok organize bir vurgun. Bunun içerisinde işin kurumlar tarafı var, siyasetçi ayağı var, elbette özel sektör ayağı, yani bu fonları işletenler, kuranlar, edenler var. Bir de kara paradan bahsediliyor, bir de işin mafya boyutu veya para boyutu var. Şimdi bunların hepsinin açığa çıkması lazım. Yani her şey göz göre göre gelmiş. Bakın çok kısa küçük bir örnek daha vereceğim.
0: Buyurun.
3: Şimdi şeyi anlamak açısından, bu Terra Portföy'ün efendim birinci serbest fonu. Şimdi bu fon önce kapalı işlemlerle gidiyor, daha sonra şimdi normal bir usul var. Bunun efendim TEFAS'ta işlem görebilmesi için bu izni Takas Bank veriyor. TEFAS'ta işlem görmesi iznini. Daha doğrusu izni değil, bu işlemi o yapıyor. Ama bunun SPK'dan onay alması gerekiyor. SPK'dan onay almadan 7 Temmuz 2025'te TEFAS'ta işlem görmeye başlıyor. Bu ne demek? Çok yoğun bir kitleye ulaşmak demek. Daha doğrusu evet, yani onlara ulaşılması ve onların bu fona ulaşması demek. Yani milyarlarca lira paranın buraya akması demek. Şimdi bu izin 7 Temmuz 2025'te izin değil pardon, TEFAS'ta işlem görmeye başlıyor. TEFAS'a alınıyor. Ondan sonra bizim SPK tam 11 ay sonra 17 Haziran 2026'da farkına varıyor. Ondan sonra buraya ceza kesiyor. Şimdi yani 11 ay sonra sizin devletin denetlediği, düzenlediği bir elektronik sistemde efendim izinsiz bir şekilde usulleri yerine getirmemiş bir de bugün konuştuğumuz işte milleti dolandıran bu fona kim nasıl izin verdi veya STK o vakte kadar 11 ay niye göz yumdu? Niye 11 ay sonra efendim işte işlem yapıp 4 milyon lira ceza kesiyor? Yani milyarlarca doları konuşuyoruz. Kesilen ceza 4 milyon lira. Şimdi bak bu bile bize bir şeyin koordineli bir şekilde gittiğini gösteriyor. Devletin kurumları uyumuş uyutulmuş. Sesini çıkarmamış. Şimdi bunun bir sürü örneği var. İşte hepsini görüyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla bu işi kimsenin yalnız başına işlemesi mümkün değil. Elbette onlar en ağır bir şekilde cezalandırılması lazım. Bu arada geçen şahıslar, bu fonları işletenler, sahipleri, işte o 12 kişiden başlayan önce 159 kişi oluyor. Onlar buradan nemalandı ama bununla sınırlı kalmaması lazım. Yani Türkiye eğer gerçekten temiz bir sayfa açmak istiyorsa bu işin içerisinde bu işi engel onlar kimler? Kurumlarda bu işleri kim kotardı? Elbette ki ben bütün bürokratlarımızı efendim bu anlamda suçlamak istemiyorum. Elbette içerisinde işin düzgün yapan insanlar var. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle üst kademede ehliyet, liyakat yok. Tam bir sadakat içerisinde verilen talimatlar uygulanıyor. İşte bu talimatları birisi verdi demek ki. Kim verdiğini ben bilmiyorum. Ama bunun açığa çıkması lazım. Bu veya bunların üzerine gidilmesini birileri engelledi demek ki. Bu çok net. Yani
0: şöyle bir durum da var. Şimdi
3: başsavcının yazısı var. Bakın çok evet, özledersiniz.
0: Tam onu söyleyecektim.
3: Bu yazıya, bak, rağmen, bu yazıya rağmen değil mi? Mesela Pusula Holding devlet protokolünde yer alıyor. Ya yazı var hakkında. Savcılık yazı yazmış. Savcılık ne diyor? Biz kendimizden harekete geçemiyoruz. STK'ya yazdık bunu diyor. Bunu bir araştırın, soruşturun diyor. Ama buna rağmen bu işleri de devam ediyor. İşlemler de devam ediyor. Buraya para akışları da devam ediyor. Ve bu insanlar hep itibarlı insan olarak toplumun göz önünde. Ve insanlar güveniyor. Diyor ki yani bir kimse hiç bilmeden buraya parasını yatırdı. Kimisi de belki buralarda bir takım dolapların döndüğünü gördü ama dedi ki ya bunlar hepsi zaten devletin en ileri gelen yerlerinde bu insanlar. Bunlara bir şey olmaz dedi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu işin üzerine çok kapsamlı bir şekilde gidilmesi lazım. Bu yapılırsa Türkiye için belki yani bir temizlik fırsatı olur.
0: şu anda mevcut borsa yasasına baktığımızda, yani sermaye piyasası kanunlarına baktığımızda, borsa yönetiminin uygulamalarını, işlemlerine baktığımızda, elindeki olanaklarımıza baktığımızda, her şey muntazaman yerine getirilseydi bu olur muydu?
3: Kesinlikle olmaz.
0: Şu anki var olan, hani bir yasal eksiklikten, bir boşluktan faydalanılmış bir durum değil değil mi?
3: Yok,
0: ya
3: yok,
0: çünkü
3: yok.
0: Böyle bir, sanki orada da bir şey var. Aa, bunlar ortaya çıkmışlar. Bu bir boşluk bulmuşlar. Bir yol bulmuşlar kendilerine, bu vurgunu yapmışlar gibi bir şey oluşmaya başladı.
3: Hayır Mustafa abi, öyle bir şey yok. Düzenleme eksiğimiz de yok. Tamam mı? Sistem eksiğimiz de yok. Yani bu Türkiye, ben devlet plan teşkilat kökenliyim. Ben bu şeyleri bilirim. Yani bunlara dünya kadar yatırım aldı Türkiye her evresinde bu sistemleri kurmak için. Dolayısıyla kayıtlarda, devletin sisteminde her şey var. Oralar düzgün bir şekilde çalışıldığı zaman burada kimlerin kusuru var, kastı var, ihmali var, her neyse, kimler işin içerisinde, bunlar en azından uygulayıcı anlamında görünür. Burada eksik olan ne? Düzenleme değil. Uygulama eksiği, denetleme eksiği. Yani bir şeyler var, bir şeyler görülüyor fakat efendim kimse üzerine gitmiyor. Mevzuata aykırı bir şekilde, şimdi mevzuatı yazmak yetmiyor ki, mevzuatın uygulanması lazım. Az önceki verdiğim küçük örnekte, şimdi küçük örnekteyken aslında önemli bir şey. Tabi yani şey, alan açıyorsun sen o fona, kefasta işlem görüyor ama usulüne uygun yapılmıyor işlem, yapılmıyor ama buna göz yumuluyor. Bunu şimdi, bunu Çakas Bank'ın, SPK'nın, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Borsa İstanbul'un onların üstünde görmemesi mümkün mü? Sistemde her şey görünüyor. Bizim bir sistem eksiğimiz yok veya bir düzenleme eksiğimiz yok. Uygulamayla ilgili problemler var. Denetimle ilgili problemler var. Onların da zaten üzerinde konuştuğumuz mesele de o. Yani bir takım şey uygulattırmıyorsunuz. Yani biz var ama polis atıyorum olayı görüyor, cinayeti görüyor ama üzerine gitmiyor. Şimdi bunun gibi bir şey, yani ne yapacaksınız? Yani bu eksiklikten değil ki bizim, veya işte sistemimizin olmamasından kaynaklanan, düzenleme eksikliğinden kaynaklanan bir şey değil.
0: Ben şimdi bir aracı kurumum. O söylediğiniz o kadar önemli ki, hani şey, ben şimdi aracı bir kurumum, Mustafa Hoş olarak gittim, böyle bir işlem yapmaya kalksam ne olur? Tefas'ta yani yasal hiçbir şey, SPK onayı olmadan
3: o dakika sizi durdurmak isterse o dakika durdururlar, giremezsin zaten Tefas'a. Şimdi yani Tefas'ta işlem yapabilmesi için olması gereken, işte onlara izahname ve düzenleme deniliyor, onların onaylanması gerekiyor. Şimdi bu onaylamada zaten Tefas alınmaz. Değil mi? Her şeyin bir o checklisti vardır. Oraya bakarsın. Oradaki işlemler yapılmışsa Tefas alırsın. Ama bu işlem yapılmadan kim aldı? Nasıl aldı? Niye aldı? Temel soru bu. Yani
0: oradaki bir bürokratın kararıyla olabilecek bir şey mi? Bunu göze alabilir mi o bürokrat?
3: Ya alınıyor demek ki. Anlıyor demek ki. Nasıl olsa hesap sorulmaz. Türkiye'nin temel problemi bu. Nasıl olsa hesap sorulmaz. Nasıl olsa kimseye hesap sorulmuyor. Neler neler konuşuldu bu ülkede değil mi? Neler neler ortaya çıktı. Hangisinin üzerine gidildi? İnsanlar onu görüyor. Bir de şimdi yani ehliyet ve liyakatin ortadan kalktığı, kamu yönetiminde ortadan kalktığı bir ortamda, yani bunlar bir kısmı anlamıyor bile belki oradaki yönetici. Bunun ne kadar vahim bir şeye neden olacağını belki de bilmiyor. Yani o da kötü. Bilerek yapıyorsa o daha kötü zaten. Nereden bakarsanız bakın kötü. Netice itibariyle bunların şimdi hani böyle her şeyin kağıtla kalemle olduğu bir dönemde olursunuz da gözden kaçar bilmem ne. Böyle olmaz. 11 ay sonra SPK'nın, ancak 11 ay sonra Atalan Üsküdar geçmiş. O fon büyüklüğü son bir yıl işte 50 katına çıkmış. Milletin parasını orada toplamışlar, etmişler. Vurgun yapılmış. Ondan sonra SPK diyor ki vay efendim diyor, siz burada işlem uygun işlem yapmamışsınız filan diye ceza kesiyor. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil.
0: Siz söylediniz, kendiniz de planlama kökenli bir isimsiniz, iktisatçısınız. Hani biz bu fon vurgunu adı verilen şeyi nasıl anlayacağız? Ne anlam ifade ediyor Türkiye ekonomisi için, piyasalar için? Sermaye piyasası da öyle kolay oluşturulan bir yer değil. Yani bir arkasında bir background var, bir güven unsuru olması gereken ve Türkiye hani bütün ülkeler için reel sermayenin kalbi.
3: Ya yani, biz yıllarca uğraştık sermaye piyasalarımızı geliştirelim diye. Sermaye piyasalarının gelişmesi çok önemli. Yani işte sağlam şirketlerimiz olacak, onların hisse senetlerine yatırım yapılacak, onlar oradan fon sağlayacak, onlar daha da büyüyecek, ekonomi büyüyecek, istihdam yaratılacak, üretim olacak, şirketlerimiz güçlenecek, efendim sermaye yapıları güçlenecek. Yıllardır bizim, yani yıllarca orta vadeli program, efendim kalkınma planı, yıllık program yazdık. Bunları hep, bu politikaları yazdık. Ama şu anda yapılan şey bunların hepsini bir anlamda darmadağın eden bir şey oldu. Yani bir güven gitti. Şimdi güvenin olmadığı bir yerde ne yapabilirsiniz? İşte az önce siz de ifade ettiniz. 2022 yıl bütçelerinde Kasım 2021 zarfında paylaştım. Yani ikaz etmişim ya, bakan orada. Hani bunu kendi kendime bir yerde konuşmuş falan değilim. Bakanın yüzüne karşı söylemiş bir şey. Bakın bu halka arzlarda çok ciddi problem var. Efendim halka arz, borç arz ediliyor, varlık arz edilmiyor. Küçücük firmalar, içi borç firmalar halka arz ediliyor. Milletin buradan paraları toplanıyor. Ondan sonra bu fon şeyler, hisseler uçuruluyor. Bir anda bakıyorsun uçmuş gitmiş. Ve biliyorsunuz bu halka arzlarda aslında küçük yatırımcıya çok az rakam miktar verilir. Bu kurumsallara esas, bu işte Tera gibi, Pusula gibi, bu portföy yönetim şirketleri esas oradan %80'ini onlar alıyor satışın. %20'si normal vatandaşa veriliyor. Şimdi onlar aldıkları %80'le bir anda büyük bir vurgun yapıyorlar. İşte onu sorduk. Yani buradaki halka arzlara bakıyor musunuz? Bu kadar çok halka arz yapılmasının arkasındaki temel motivasyon nedir? İşte yani kibarca bu kadar söyleyebildik. O motivasyonun ne olduğunu sorduk. Biz onların ne olduğunu elbette o zaman da kulağımıza geliyordu. Piyasa her şeyi biliyordu. Piyasanın bildiğini bürokratın bilmemesi, o işle ilgili bir siyasi iradenin bilmemesi diye bir şey olamaz. Ancak bu göz yummayla olur. Bu ancak işin içerisinde olmakla izah edilebilir. Başka türlü bunun izahı mümkün değildir.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili, iktisatçı Erhan Usta ile konuştuk. Erhan Usta bu diyor ki çok organize, çok büyük bir soygun. Bunun mafyada boyutu da var. İşin içerisinde olan biten herkes ortaya çıkmadan bu vurgunun bütün boyutlarıyla öğrenmiş olamayacağız diyor. Bu Tera yatırımla ilgili ilginç bir örnek verdi. Bu Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan, SPK'dan onay almadan işlem yapabildiğini, işlem yaptığını söylüyor. O 11 aylık dönemde de o bütün bu sonuca ulaşabilecek gelen felaketin asıl o zaman başladığını bize anlattı İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta. Biz devam edelim yolculuğumuza.

0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin tartışmalar sürüyor. Gerçekten bu ittifak nedir? Nasıl bir ittifak içerisindeyiz? Bunun bölgeye, Gazze'ye ya da İran'a etkisi ne olacak? Bu tartışmalar sürüyor. Ya burada Türkiye yer alırken Birleşmiş Milletler'de de gördük. Tayyip Erdoğan oradaydı. Boeing uçaklarının alımı sözleşmesi imzalandı. O sırada neler oldu? İran'a uçak yasağı başladı. Bank melat kapatıldı. Ama bir taraftan Türkiye ne elde etti? O meçhul. F-35'ler hala meçhul. NATO toplantısında burada hallolacak denmişti. Aradan geçti, NATO toplantısından aylar geçti. Şimdi mevsimler geçiyor, ortada yok. Kaan uçaklarının motoru dersiniz, o da yok. Bindik bir alamete, devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 84. günü tamamladı Kuyu Tipi cezaevinde. Gazeteci Selahattin Günday 12. günde, gazeteci Lale Ozan Arslan 21. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 11. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 335, Çiğdem Mater 1618, Selçuk Kozağaçlı 3229, Tahraman 1618, Aykut Erdoğdu 477, Osman Kavala 3248, Erdal Beşikçioğlu 58, Sinem Detetaş 59, Ömer Günel 192, yine Müne Özer'den 1618, Hakan Bahçetepe 478, Gürkan Akgün 557 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1618 gündür hapiste, devam ediyoruz yolculuğumuza.
7: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
0: Şu fon vurgununda savcılık ifadeleri basına yansıdı, mahkeme ifadeleri basına yansıdı. Ama burada böyle kritik isimlerin verdikleri ifadelerde bir benzerlik var. Bu benzerlik üzerine biraz devam edelim. Emre Tezmen, fon vurgunundaki en önemli isimlerden birisi, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, diyor ki fon işlemlerinden haberim yok. Bazı büyük para transferlerinde ayrıntılarını hatırlamıyor. Kerem Alkin, sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim yok. Fon hisselerde tasarruf ve yetkisinin olmadığını söylüyor. Emre Alkin, hisse senedi yatırım kararlarında hakkında bilgisinin bulunmadığını, imza yetkisinin olmadığını, yine sermaye piyasası hakkında yeterli bilgisi olmadığını söyledi. Dün anlatmıştım zamanında. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda başkan danışmanlığı görevi yaptığını. Serdar Turhan, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Pusula Portföy'ün devrinden sonra işlemleri hakkında bilgisi olmadığını söylüyor. Altınç Kumova, Destek Holding Patronu, şirketin olağanüstü değer artışı için ne yapacağımı bilmiyordum, o yüzden durumu sorgulamadım diyor. Alper Öztürk, eski Tera Portföy Genel Müdürü, fon yöneticiliğinin kendisi açısından kağıt üzerinde olduğunu, bazı işlemlerde doğrudan bilgi sahibi olmadığını savunuyor. Şeyi çıkardık, dedik ki yani ne kadar hatırlamıyorum bilmiyorum dediler diye. Emre Tezmen, 7 kere hatırlamıyorum, 3 kere bilmiyorum. Serdar Tur, 5 kere hatırlamıyorum, 7 kere bilmiyorum. Altınç Kumova, 1 kere hatırlamıyorum, 3 kere bilmiyorum. Kerem Alkin, Bir kere hatırladığım kadarıyla diyor, iki kere yorum yapmıyor. Emre Alkin, iki kere yetkim yoktur, bir kere bilgim bulunmamaktadır. Bir kere söyleyemiyorum, iki kere de yorum yapamam diye söylüyor. Şimdi Pusula Holding'in sahibi Serdar Turhan'ın 22 Eylül 2026 tarihli savcılık ifadesinde para hareketleri soruluyor. Murat Arel yazdı bu ifadeyi. Turhan'a göre Pusula PYS'yi kurdu. Ancak 2025 sonlarında yönetimi Muhammed Yarız'a devretti. PYS'nin büyüklüğünün devir sırasında yaklaşık 30 milyon lira olduğunu söylüyor. Ancak sonrasında ortaya çıkan rakamlar çok büyük. Turhan'ın 2-1-2024, 16-9-2026 arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi 74 milyar 204 milyon lira. Muhammed Yarız ile karşılıklı para yaklaşık 1 milyar 929 milyon lira. 2026'da yalnızca 3 işlemde hesabına yatırıldığı belirtilen nakit 1 milyar 820 milyon lira. Yani Pusula Portföy'ünden sonra bu işlemler hakkında bilgisi olmadığını söyleyen kişinin hareketleri bunlar. Para hareketleri. İsviçre'deki hesap hareketleri sorulduğunda Turhan, söz konusu dönemde yaklaşık 90 milyon doların hesabına geldiğini ve bu paranın tamamen Pusula PYS'ye aktarıldığını söylüyor ve anlatıyor. Şimdi ifadelerle birlikte bilgiler de gelmeye başladı. Pusula patronu Serdar'ın para piyasası fonunun ne olduğunu geçen hafta öğrendim diyor. Ama Turhan ile 27 yaşındaki Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız arasında 1,9 milyar liralık para trafiği var. Turhan'ın hesaplarında 74,2 milyar liralık hareket tespit edildi. 3 işlemde hesabına 1,82 milyar lira nakit yatırılmış. Para piyasası fonunun ne olduğunu bilmiyor. Yarız'ın 200-220 milyon lira değerindeki McLaren, Rolls Royce, Bentley, Maybach ve Audi'si soruşturma öncesinde 4 kişiye devredilmiş. Bu 4 kişi için bu taşıtlardan alınan bedel 26.280 lira. Şimdi bu isimlerin bilmiyorum, yapmıyorum, işte haberim yoktu, şu anda böyleydi sözleriyle birlikte hani öyle bir şey oluşuyor ki sanki çok şey biliyorlar da bilmiyorum diyorlar. Hani operasyon çok büyük. Ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birisi. Bunu iktisatçılar söylüyor, ekonomistler söylüyor. Sermaye piyasasında görev almış isimler söylüyor, siyasiler söylüyor. Doğal olarak çapı da sosyal, siyasal, ekonomik çok büyük olan bir operasyon. Dikkat ettiniz mi gözaltı görüntülerine? Ya biz şimdi gözaltı görüntülerinde neye alışkınız? Kim olursa olsun. Ters kelepçe, kafa öne eğitilmiş zorla ya da yere yatırılmış. Hani gözaltı denince bu kare geliyor herkesin göz önüne. Ama bakın bu kişiler gözaltına götürülürken hani sanki şey makam şoförü kapısını açıyormuş gibi. Bu kadar rahatlar. Hani bunun nedeni şu işte, ya tek başına değiller kısmını doğruladığı için söylüyorum. Bu kadar şefkatli konu davranılırsa ve ortada bu kadar çok bilinmezlik varsa, bunlar ortaya çıkmazsa bu kadar büyük vurgunda neden hani hep SPK sözü, evet önemli, SPK buradaki en sorumlu kurumlardan bir tanesi ama borsa yönetimi. Ya bu işlemleri herkes görüyor, siz görmediniz mi? Ya bir şirket nasıl olur birken 135 bin kat artabilir? Yani en azından şunu söyleyeyim, ya ne oluyor, ne yaptınız siz? Ne buldunuz yani? Ne buldunuz da bu para bu kadar çok artırabildi? Ne yaptınız? Hani dünyayı yeniden ele geçirmeniz lazım. Çünkü işin çapını ve boyutunu konuşurken, anlatırken tam net bir şekilde ifade edilemiyor. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın şöyle bir ifade kullanmış. Diyor ki fon meselesi vesilesiyle Milyar dolar servetler havada uçuşuyor. Milyar dolar ne demek? Amerika'nın en zengin 1000 kişisinden biri olmak demek. 1000 tane milyon dolarınızın olması demek, ay 1000 kazanan 1000 kişinin tüm kariyeri boyunca 40 yıl alacağı toplam para demek diye. Boyutlara bak, böyle anlatılıyor. Şimdi o içeride bilmiyorum, anlamıyorum diyen isimlerden birisi de Emre Alkin'di. Daha önce bir YouTube kanalına katılıyor. Bakın orada anlamadığını söylediği, savcılıkta, mahkemede söylediği konuda neler söylüyor.
8: 1 milyon diyelim örneğin elinizde bir nakit olsa şu bana an verin, nasıl yiyeceğim, değerlendirirsiniz? Yer misiniz? Değil, tabii.
9: Yok şaka yapıyorum ben.
8: Yani, ama o da bir tercih, yiyebilirsiniz.
9: Ben size bir şey söyleyeyim, yani şu an elimde para var falan geleceğim dedikleri zaman ya onlar güzel ha. Yani ama seçici. Herhangi bir şeyi isim veremem tabii haklı olarak ama şimdi bakınca ya arkadaş yoksa sende bu meleke sabır da olması lazım. Hı-hı. Yani onu. Zaten iyi profesyoneller yönetiyor. Müthiş bir rekabet var fonların arasında. Seni kaybettirmeye çalışmıyorlar merak etme. Evet, evet. Çok büyük bir felaket olmazsa zaten dünyada olur. Sen gidip onu ister ben risk sevmem tamam para piyasası. Çok iyi getirenler var. Bak hepsini dizsen ona teslim ediyorum. Ha hisse senedi. Tamam senin yerine çok iyi yönetenler var hisse evet. senedi fonları. Ha ben risk severim. Olur. Bak serbest fonlar var. Bak serbest fonların arasında kim getiriyor? Ama de ki şuradan koydum parayı. Param şuraya gelince cebime koyacağım. Ha, bunu da baştan hedef. Kendine söyle. Aa biraz daha gider. Aa biraz daha gider. Bak onlar yok. Yani hedef alış ve hedef satış.

0: Yani Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı bağımsız bir kurumdur. Devlet Denetleme Kurulu. Yani Devlet Denetleme Kurumu göreve çağrıldı. Neden Devlet Denetleme Kurumu devreye girmiyor diye Profesör Doktor Ümit Özdağ'la bunun yanıtını veriyor. Fon krizinde Devlet Denetleme Kurumu'nun göreve çağıranların unuttuğu bir şey var. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı zaten denetlemekle yükümlü olduğu Borsa İstanbul'un aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilidir. Şaka değil, gerçek. Yani Devlet Denetleme Kurulu Başkanı incelemeye başlarsa önce kendisinden randevu alır. Tam bir Türkiye gerçeği. Yani bunu fıkra olarak anlatsan da. Ya komik ama trajikomik. Ama sonrası çok ağır dram. Şimdi iktisatçı Nazır Kapusuz. 2015 yılında başkanlık sisteminin ilk aşamasına geçilmiş. 2018 yılında tamamen geçilmiştir. 2018'den sonra üçlü kararnameler de kalkmış. Tek başkan imzası yeterli hale gelmiştir. Sadece kurum başkanları değil, yönetim kurulları, daire başkanları, başkan yardımcıları, dıdısının dıdısını atama yetkisi sadece ama sadece Cumhurbaşkanı'na aittir. Haliyle adını duyduğunuz herkes 8 yıldır imzalı kararname ile atanmaktadır. Mesela SPK yönetimine çocuk mahkemesi uzmanlığı olan yargı mensubu da böyle atanmış. Kendi şirketine, eskiden yasaktı böyle şeyler, kredi veren kamu bankası yönetimi de böyle atanmıştır diye söylüyor. Belki de her şey bu sırların arasında gizli. Devam edelim.
1: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkincisi, bu süreci yürütecek olan, yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri takip edecek, yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan meclis bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu. Bu üç önemli sigorta bu sürecin ciddi şekilde garantisidir diyor. Da PKK'da diyor ki yasal düzenleme olmadan bir ilerleme sağlayamayız ve Abdullah Öcalan'ın statüsü netleştirilmeden bir şey yapamayız. Şimdi ortada yine kocaman bir mesafe var. Dedim ya, bir geri, iki adım geri, devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Yine erişim engelleri kararları var. O erişim engelleri içerisinde fon krizi hakkındaki haberlere de milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle erişim erişime engellendi. Ya tabii şimdi aslında böyle bunları peş peşe okuyunca bir stand-up'tan sunuyormuş gibi oluyor ama ben tabii stand-upçı olmadığım için berbat bir stand-upçı gibi görünüyorum ama ya gerçeği bu. Ver bunu iyi bir stand-up yapanın eline, bunları anlatsın. Gülmekten yere yıkılır insanlar. Ama hakikatimiz bu. Gerçeğimiz bu. Bak yine Türkiye'de dijital sansürle ya da dijitalde bir sorunuz varsa ilk kapısını tıklattığınız adam Yaman Akdeniz'dir. Profesör Doktor. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de dijital sansürle 20 yıldır mücadele eden Yaman Akdeniz'in hesabı da engellendi. Kerem Altıparmak hukukçu diyor ki Türkiye'de dijital sansürle 20 yıldır mücadele eden ve dahası bizzat X platformunun açık kalmasına AYM'ye yaptığı başvuru ile Yaman Akdeniz Hoca'nın hesabı da engellendi ve X de bunu uyguladı. X bindiği dalı kesiyor ve son nefes alanını da yok ediyor diye söyledi. Başar Anaksu, sendikacı, kendini o sendikal mücadeleye adamış bir isim. Onun da hesabı erişime engellendi. Sonra bunu Murat Özer adlı birisi şöyle yazmış. Yabancı istihbarat örgütleri hesabına çalışan operasyon hesapları kapatıldı. Başar Anaksu bunu görüyor ve diyor ki bu haberi yapan alçaktır. Uluslararası tekellerin, elizmin

0: ülkedeki taşıyıcı kolonu holdinglerin, ABD'nin, İsrail'in tam karşısında mücadele ediyoruz. İşbirlikçi şerefsizlerin bilim leke süreceği yaşamı yok. Devrimcilerin haddini bileceksin. Nokta nokta nokta sonrasını söylemeyeyim. Hani şimdi ya bu adamlar hani yabancı istihbarat bu kadar kolay söylenebilecek bir laf mı yani birisine? Bak bir yurtsevere, bir yurtseveri casuslukla yabancı bir ülkenin adına hizmet etmekle suçladığınızda gerçekten kanına dokunur. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Sizde olmadığı için o duygu, hani sizde öyle bir duygu olmadığı için onun nasıl bir reaksiyona yol açabileceğini de göremiyorsunuz. Bir yurtsevere siz başka bir ülke adına çalışıyor ya da başka bir ülkenin ajanı, casusu derseniz o onun kanına dokunur, kan beynine sıçrar. Belki küfretseniz daha, küfretmenizden daha büyük bir öfkeye neden olursunuz. Kime ne söylediğinizi bilir. Hani sizde olmayan duygular başkasında çok yoğundur. Genelde de çok yoğundur zaten. Devam edelim. Ha şimdi bir başka konuda. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu konuşuyor, dinliyoruz.
1: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, hepinizi sağlığı yerinde olan, askerliğe elverişli bir sağlığı olan her türlü kardeşimizi Milli Savunma Üniversitesi'ne bekliyoruz. Denizci olarak, pilot olarak, kara subay olarak veya az subay olarak hepinizi üniversitemize bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü artık askeri okullara gelirken başörtüsü engel değil, İmam Hatip'te gelmek engel değil. 2016'dan sonra da Allah'a şükürler olsun böyle bir düzen kuruldu. Ben şeyi tavsiye ederim, Türkiye'nin yakın tarihini okuyun veya belgesellerden izleyin. Türkiye'nin ne aşama geçtiğini görün arkadaşlar. Çünkü bizim hafızamız alık hafızadır ve çok çabuk unutur. Yani çok ciddi bir mücadelelerle bu hem ülke olarak hem milliyetçi muhafazakar kesim olarak biz çok ciddi mücadelelerle geldik. Onu unutmayalım.
0: Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konuşuyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu. Ya şuna bir dikkatinizi çekeyim. Diyor ki yakın tarihimizi okuyun. Milliyetçi muhafazakar kesim olarak biz buraya çok ciddi mücadelelerle geldik. Ne diyorsun ya? Ya bir insan ağzından çıkan lafın nereye gittiğini ölçemez mi? Siz kimsiniz? Siz biz kim? Ne demek bu? Yani. Devam edelim Özgür.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın.
0: Efendim yeni bir kanun hazırlığı var. O anda Bir Gün Gazetesi'nin haberi, ömür boyu sigara yasağı yoldaymış. Özgür he, kamu spotu. Sigara sağlığa zararlıdır ama zam daha zararlıdır. Tütün kullanımına ilişkin meclise getirecek kanun teklifi hazırlığında yer alan Profesör Ergüder detayları paylaşmış. 2015'ten sonra doğanlara sigara tamamen yasaklanacak. Sigara paketleri yeniden düzenlenecek. Gayet güzel olsun. Slim sigaralar ortadan kalkacak. Ben de oraya takıldım. Slim sigarayla ne derdi var? Yani niye o ortadan kaldırılacak kadar nefrete sahip? Slim sigaralar neyi temsil ediyor? Yani hakikaten soruyorum, bilen varsa bana da anlatsın. Kağıt maliyeti düşük mü? O zaman yok mu edilir daha az maliyeti diliyorsa? Ortada bir şey var. Niye sigara, slim sigaraya bu kadar öfke, nefret var? Sigara sağlığa zararlıdır, zam daha zararlıdır. Sigarayla ilgilenmiş, yani kamu spotuna devam edeyim. Sigara sağlığa zararlıdır, zam daha zararlıdır. Ama bak birisi şunu yazmış şeyde, sosyal medyada. Slimle alaka diyen, merak edenleri aydınlatayım. Çünkü sigara şirketleri kadın tüketici azı olduğu için slim sigara ile kadın tüketici sayılarını ciddi şekilde artırdılar. Ve bu durumun uzun dönemde doğurganlık oranına ciddi olumsuz etkisi görüldü. Türkiye doğurganlık oranında ciddi bir risk altında olduğu için panikle yasaklama yoluna gidiyorlar. Gerekçe bu olabilir mi acaba ya? Abi ötekini hani tamam silimi yok ettin de öteki duruyor ya, onu içecek ya. Yani burası Türkiye, olur mu olur. Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?

Şimdi hafızamızda İskilipli Mehmet Atıf var. İskilipli Atıf. İdamının 100. yıl dönümünde Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Hafızayı Onarmak programında anılacakmış. Anılmış. Diyanet Sen ve Memur Sen bunu yapmış. Başlıkta Hafızayı Onarmak. Şimdi böyle bakıldığında edildiğinde tamam, hafıza onarılıyor da tarih zedeleniyor mu? Şimdi İskilipli Atıf'la ilgili çok tartışma var. Tartışılır, konuşulur. Ama yaygın bu, hani ben söylüyorum hep, 1938'den sonrası yalan tarihtir bizim ülkemizde. Her şey yalanlar üzerine kurulmuştur. Çok büyük yalanlar üzerine kurulmuştur ki 1938'den öncesi unutulsun, hatırlanmasın. Oradaki her şey dejenere edilerek bir şekilde günümüze kadar aktarılsın. İşin kendi gerçekliği budur. Ama şimdi yakın tarihte olan bir şeyler, ya İskilipli Atıf dediğinde şu dolaşımda. Şapka kanunu çıktı. Şapka takmayı kabul etmediği için asıldı. Hep bu söyleniyor. Yani bunun anlatan bir sürü isimler de var. Hani büyük yalanların, büyük o tarihi yalanların koşturucu bir sürü isim var. İşte tarihçi derler kendilerine, fes takarlar, bir şey söylerler, onlar söylenir. Ama artık öyle bir hale geldi ki, yazın bak Google'a, önünüze hep bunlar çıkacaktır. Niye? Çünkü algoritmada bu yalanlar dolaşıma daha fazla sokulduğu için. Aslında ne oldu, niye asıldı, başka bir gerekçe var mıydı, kimse sorgulamıyor. Çünkü Türkiye'de hani sorgulamak da artık unutuldu birçok şey. İskilipli Atıf'ın yargılandığı istiklal mahkemelerinde Teali İslam Cemiyeti'nde başkanı olması vardır. Asıl konu budur. Peki Teali İslam Cemiyeti ne yapmıştır? Söylenir ki hani milli mücadele, Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal için bir aleyhinde bir beyanname hazırlandı ve bunlar Yunan uçaklarıyla Eskişehir dahil olması birçok yerde halka dağıtıldı, anlatıldı. Peki o makalede ne vardır? Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayi Milliyeciler Yunan ordusuyla mücadele ederken Anadolu halkını kandırmak ve halkı boş ölüme sürüklemekle suçlanmışlardır bu makalede. Siz mevkiinizde sabahat edin, biz şu taraftan onların arkalarını çevireceğiz deniliyor ve Kuvayi Milliyecilerin de geri çekildiği ileri sürülüyordu. Kuvayi Milliye mensuplarına hainler, Allah'tan korkmayan, yalancı ve şakiler gibi ifadeler söyleniyordu ve Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin insanları öldürdüğünü, din adamlarını astığını ve mallarını yağmaladı söyleniyordu. Yani o beyanname hala geçerli ya şu anda. Hala uçaktan atılıyor işte onlar, o beyannameler. Şimdi İskilipli Atıf'ın başkanı olduğu cemiyetin beyannamesi bu. Bir diğer tartışma da, tamam bu beyanname böyle yazıldı, bu şekliyle de dağıtıldı, insanlara ulaştırıldı ama İskilipli Atıf bu cemiyetteki oylamada buna karşı çıktı. Evet, bu da söyleniyor. Ama cemiyetin başkanı o. Yani o cemiyet tamam tekzip edildiği de söyleniyor, tartışılıyor ama o cemiyet kanısın. Aradan zaman geçildikten sonra yapıldı bütün bunlar, konuşuldu. Ama bir taraftan da mesela İskilipli Atıf bütün bu süreçte ne demiştir? Mesela Mustafa Kemal'in Atatürk'ün isteğiyle asıldı diye, böyle Mustafa Kemal Atatürk demiş, İskilipli Atıf'ı asın diye bir cümlesi yok. Yani bir kayıtta bir şeyde buna rastlanılmadı. En azından ben bu zamana kadar böyle bir belge görmedim. Tamam istiklal mahkemelerinde idam edilmiştir ama o süreçte İskilipli Atıf hiç
Mustafa Kemal'e ya da İnönü'ye bir şey söylememiş midir? Söylemiş. Var. O tutanaklarda geçer. Söyler ki af talebinde bulunur. Ya yani Ümit Doğan'ın yayınladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Mahkemesi arşivinde Ümit Doğan'ın kitabında bu 4 Şubat 1926 tarihli infaz tutanağına göre idamdan hemen önce Atıf Hoca'ya son sözü soruluyor. Bu doğrudan bu soruluyor. O da diyor ki Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Hazretlerinin merhametlerine dehalet ederim ve bize aflarını rica ediyorum diyor İskilipli Atıf. Böyle bir şey gerçekleşmiyor ve yani oradan da şunu söylüyor, bunu affını rica ediyor ama idam yerine 101 yıl hapis cezası verilmesini istiyor. İhya ve ıslah etmenin fazilet olduğunu savunuyor. Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın kendilerini idam ettirmek yerine ıslah yoluyla yöneltileceklerini, ıslah yoluyla bunu halledebileceklerini ümit ettiğini belirtiyor. Böyle bir talepte bulunuyor ama sonradan da mahkeme ve karar veriyor. O İstiklal Mahkemeleri kararı sonucu İskilipli Atıf idam ediliyor. Yani buradaki temel mesele İskilipli Atıf üzerindeki bütün tartışmaları açık yürekliliğiyle tartışılmıyor. Eğer hafıza onarılacaksa İslam Teali Cemiyeti de yaptığı o af isteği de hepsi ortaya konulur. Sonra da insanlar karar verir İskilipli Atıf kimdir diye. Ama baktığınızda şapka takmayı reddetti ve asıldı diye konuşulur İskilipli Atıf için. Bugün de bitirdik. Yarın hafta sonu pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez. Dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptığı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuka ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirilip mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, Saat Kulesi'nin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadiri saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saatinin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim evladımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler. Tamam biliyoruz, bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'ne dört yöne bakan saatler, 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik özel haber.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...25 Eylül 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama onu her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, hem de eğer kaçırırsanız ya da daha sonra dinlemek isterseniz de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, her ikisinde de birleşik ve küçük harfle noktasız Güçlü Özgan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını ne yapıyorsunuz? Cep telefonunuza kaydediyorsunuz. 0505 171 66, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün, gündemin öne çıkan başlıklarına, ama önce verdiğimiz bir söz, o sözü de tuttuğumuzu söyleyelim. Dün bir dinleyicimiz, yani birkaç gündür farkındasınız bu fon krizi, onunla ilgili gelişmeler, tutuklamalar, gözaltılar, işte el konulan uçaklar, yatlar, milyarları konuşuyoruz değil mi? Dün bir dinleyicimiz demişti ki ya biz ara sıra böyle Ozi ile birlikte, biliyorsunuz müzik listelerimizi hazırlayan sevgili Ozi ile birlikte konseptler belirliyoruz işte. O dinleyicimizin isteği de hani finansal krizler ya da yolsuzluk tartışmaları üzerine var. O filmlerden bazı müzikler seçelim istedik bugün. O dinleyicimizin isteği ve talebi üzerine Ozi de tamamdır yaparız dedi. Gerçekten de sağ olsun dün çalıştı ve bize harika bir müzik listesi hazırladı bugün. Hem onları konuşacağız, hem o müzikleri, o şarkıları konuşacağız, hem de tabii o filmleri hatırlayacağız. Geçmiş dönem itibariyle yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek çekilmiş ve vizyona girmiş filmlerin müziklerini dinleyeceğiz. Mesela işte az önce dinlediğimiz müzik Creedence Clearwater Revival'dan Long As I Can See The Light şarkısıydı ki devlet oyunu State of Play olarak dünyada girmişti gösterime, ama ülkemizde Devlet Oyunları adıyla sinemalarda oynamıştı, televizyonlarda da gösteriliyor ara sıra. Kevin McDonald's'ın yönettiği, oldukça da başarılı isimlerin rol aldığı bir film. Russell Crowe, Ben Affleck gibi isimlerin rol aldığı 2009 yapımı bir Amerikan politik gerilim filmiydi. İşte hani konusu aslında bakılırsa o devlet oyunları, bir kongre üyesiyle şüpheli bir ölümü araştıran gazeteci, bir meslektaşımız, gazeteci dostu ve gazeteci dostunun hikayesini konu alan bir film Devlet Oyunları. Şüpheli ölüm haberinin peşine düşen kahramanlar, her iki isim de gerçeği kazıdıkça olayı altından basit bir cinayetin, olayın basit bir cinayetten ibaret olmadığını da öğreniyordu. Soruşturma nereye kadar gidiyor? Özel bir savunma şirketi olan Corbin işin içinde olduğu karmaşık bir siyasi komployu ve örtbas girişimini de gün yüzüne çıkartıyor. O politikacı ve gazetecinin işbirliğiyle ikili, bu ikili hem politikacıların hem de hem de medyanın karşı karşıya geldi bu tehlikeli oyunda hayatta kalmaya ve aslında bütün film boyunca da gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. İşte bu ve benzeri filmler önümüzdeki saatte, önümüzdeki 2 saat içerisinde işte oyunun sonu gibi filmlerden örneğin alıntılarımız, seçme şarkı o filmlerde kullanılan ya da yine bazı sanatçıların bazı krizler üzerine yazdıkları şarkıları hikayeleriyle beraber, öyküleriyle beraber paylaşacağız. Söylediğim gibi sevgili Ozi bu listeleri hazırladı. Bu bilgilerin pek çoğu da kendisinden geldi. Dediğim gibi sözünü tutmaya çaba gösteren, sözünü tutmaya çalışan bir program. Program içerisinde söylediğim gibi diğer müzikler, diğer şarkıyla ilgili de böyle küçük küçük bilgileri sizlerle paylaşacağım. Biz geçelim kendi gündemimize, rutin gündemimize. Ülke içerisinde neler oluyor, neler bitiyor bir onlara bakalım. Nereden başlayacağız? Tabii ki Manisa'dan başlayacağız. Manisa'da gerçekleşen okul saldırısı ki gerçi Milli Eğitim Bakanımız dün Emeğe Saygı NTV canlı yayına çıktı ve bunun bir okul saldırısı olmadığını söyledi. Oraya geleceğiz. Ona dair söyleyeceğim birkaç şey var. Bir yorumum olacak elbette. Manisa Valiliğinden gelen açıklamalara bakalım. Hala bir yayın yasağı var. O yüzden ağırlıklı olarak resmi bilgiler ışığında detayları, ayrıntıları sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Şimdi Valiliği o Turgutlu ilçesindeki nerede İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahlı saldırı, yaşanan silahlı saldırı sonrasında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin, tüm çocuklarımızın taburcu edildiğini söyledi ama 3 öğrencimizin Manisa'da kent merkezindeki hastanede tedavilerinin sürdüğünü biz öğreniyoruz. Bu arada gözaltı sayısı tabi soruşturma devam ediyor. Hem polisiye boyutuyla hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda görevlendirdiği müfettişler var. Bir sorun var mıydı, yok muydu, nasıl bir sorun vardı bunların anlaşılması için. İşte emniyetin yürüttüğü çalışmalar kapsamında da yine Manisa Valiliğinin verdiği bilgiyi sizlerle paylaşayım. Gözaltına alınan kişilerin sayısı da ona yükselmiş durumda. Şimdi gelelim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Manisa'daki okul saldırısını nasıl değerlendirdiği sorusuna. Şimdi birkaç detay da verdi aslında oradan önce. Şunu söyleyelim hani mesela o çocuğun av tüfeğini ele geçirdi işte o saldırıyı gerçekleştirdiği av tüfeğini mesela evinin duvarında asılı olduğunu ve bunun nasıl olabileceğini söyledi. Şöyle bir ifadesi var Sayın Bakan'ın, silah çocuğun erişemeyeceği bir yerde olmalı. Bence yanlış, doğrusu şudur, bence silah olmamalı, çocuğun olduğu yerde silah olmamalı. Doğru ifade, benim perspektifimden bakılırsa bu olmalı. Peki bakan ne dedi o saldırıyla ilgili olarak biliyor musunuz? Okul saldırısı değil. Bu gerçekleşen okul saldırısı değil. Mesela daha önce Maraş'ta gerçekleşen olayın bir okul saldırısı olduğunu söyledi. Okulun hemen dışında, kapısının dışında, çevresinde meydana geldiği için okulun önünde, öyle söylüyor Sayın Bakan. Okulun önünde olduğu için bunu bir okul saldırısı olarak tanımlayamayız. Benim dikkatimi çekti. Yani şöyle anlamamız gerekiyor. Hani neden bakan böyle bir ifade kullandı, onu sakince bir yorumlamak gerekiyor. Ne yapılmaya çalışılıyor, bize ne anlatılmaya çalışılıyor? Yani şöyle mi anlamalıyız? Çocuk okul kapısının bir adım dışındaysa mesela bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu orada bitiyor mu diye sorabiliriz. Ya da mesela aileler ellerine bir cetvel alıp saldırının okula uzaklığını mı ölçecek, bir sorumlu aranıyor çünkü, değil mi, bu konuda o sorumluluğu aranırken böyle bir yöntem mi tercih edilecek? Bakın bunların hiçbir tesadüf değil, bize bu anlatılanların hiçbirisi tesadüf değil. Bakanlığın ve okul yönetiminin doğrudan hukuki ya da idari sorumluluk alanı okul sınırları. Bakın okul sınırlarıyla başlar, böyle söylüyor bakan. Açıklamadaki bu okul saldırısı değil vurgusu, kurumsal olarak bakıldığı zaman okuldaki o hani bir gün önce bu saldırıdan bir gün önce bir protokol imzalanmıştı biliyorsunuz. O güvenlik protokollerinin ihlal edilmediğini, bakın sakince değerlendirelim bakanın söylediklerini çünkü çok tepki de vardı, o yüzden söylüyorum bunu. Ve olayın eğitim kurumunun içinde gerçekleşmediğini belirtmeye, anlatmaya çalışıyor bakan. Bu teknik ya da hukuki açıdan kurumu, yani hangi kurum bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nı korumaya yönelik bir savunma refleksi. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla ya da bir tür algı ya da kriz yönetimi yöntemi de tabi eleştiriye açık pek çok yönde var burada. Hani okul kapısı, okul kapısının bir metre önü okuldan bağımsız mıdır sorusunu da burada soracağız elbette. Bir güvenlik çemberinden bahsedebiliriz. Öğrencilerin ya da öğretmenlerin, onu da unutmayalım, öğretmenler de risk altındalar. Okula giriş çıkış yaptıkları saatlerde okul önü ve yakın çevresi pratikte okul güvenliği tanımının bir doğal parçası değil mi? Mesela ne demişti İçişleri Bakanı? Okulun yakın çevresinde değil mi polisler, bekçiler görevlendirilecek, işte o seyyar satıcılar bile kontrol edilecek vesaire demişti. Burada bir çelişki söz konusu. Veliler ya da öğrenciler için tehlikenin okul kapısının bir metre içinde ya da bir metre dışında yaşanmasının yarattığı endişe duygusunu değiştiriyor mu bu açıklama mesela? Bana kalırsa değiştirmiyor. Tabii burada şöyle bir tablo, şöyle bir gerçeklik de var. Yani Sayın Bakan Yusuf Tekin açıklaması tamam, dezenformasyonu önlemek, kurumsal sorumluluk sınırlarını teknik olarak çizmek adına bir hukuki ayrım var o bakanın açıklaması. Bu tür hassas asayiş olaylarındaki bu olayı sadece bir asayiş olayı olarak değerlendiremeyiz. Aslında hepimizin, yurttaşın ana beklentisi bu olaylarda mekan ayrımından ziyade ya da bundan farklı olarak okul çevresindeki genel güvenlik önlemlerinin ya da caydırıcılığın nasıl sağlanacağına dair daha net, daha somut açıklamalar duyabilmek. Bizim yurttaşlar olarak beklentimiz tam olarak da bu. Ben bakanın yaptığı bu açıklamayı da bu şekilde değerlendiriyorum. Yani bu arada enteresan, hani dedi ya bakan, silah çocuğun erişemeyeceği yerde olmalı. Ben de dedim ki hayır, silah olmamalı. Bakın Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Dün yayınladığı bir haber. Enteresan, Bir Gün gazetesinde yer alan bir haber. Ateşli silahlar ve bıçaklar ya da diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten sanık olan kaç çocuk var biliyor musunuz? 12-17 yaşları arasında bugün ülkemizde 5574 çocuk var. Bugün itibariyle bu konuda, yani bu ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefetten ceza almış, sanık durumuna düşmüş 12-17 yaş arasında 5574 çocuğumuz bulunuyor. Peki tablo bu. Bununla ilgili tartışmalar devam edecek. Biz hala polisi önlemler peşindeyiz görebildiğimiz kadarıyla. Bakanın kendisi de aslında söylüyor. Bu önlemler sadece polisiye tedbirler yeterli değil bu tip olayların sona erdirilmesi için, ama göreceğiz bakalım. Farklı rakamlar da geziyor, dolaşıyor. Bakanın görev sırasında gerçekleşen olaylar, bu tip olaylar sıralanıyor. Yapılan açıklamalar beni doğrusunu söylemek gerekirse çok da tatmin etmiyor. Geçelim şu fon, bugün işte temamızı, müzik temamızı da belirleyen o fon soruşturması. Orada da enteresan gelişmeler, dikkat çekici gelişmeler var. Bir kere şunu söyleyeyim buraya girmeden önce. Biz neyi konuşuyoruz? Bir paradan bahsediyoruz değil mi? 20 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Bu fon soruşturmasının kapsamı içerisinde yer alan para. Ne oldu, ne bitti, kimler tutuklandı, işte 34'e yükseldi tutuklananlar sayısı vesaire. Oralara geliriz de Turan Çömez'in bir hesabını sizle iki gündür paylaşıyorum, hatırlayın. İşte 189 tır dolusu para. Bir başka boyutuyla daha konuşalım mı bunu? Nasıl, ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Hani birkaç fon battı, bunlar olur geçer şeklinde yorumlar görüyorum. İşte ilgililer, sorumlular cezalandırılacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da var bu konuda, ama ortadaki rakamın nasıl bir rakam olduğunu, yaşananların, olayın büyüklüğünün farkına varmak için bunu görmek gerekiyor. Bakın, bu fonlarda yaklaşık 891 milyar liralık bir paradan bahsediliyor değil mi? Yani 20 milyar dolar diyor uzmanlar. Bu fon dediğim gibi 455.758 de yatırım yapan kişi var. Bu da SPK'nın dün açıkladığı bilgi. Yaklaşık 500 bin kişiye yakın isimden bahsediyoruz. Bu 400 bin 455 bin kişi Türkiye'de böyle hani hatırı sayılır büyüklükte bir ilçenin nüfusu kadar. Bir bunu bir kenarda tutalım. Peki sayıyı, yani kişi sayısını bir kenara bırakırsak, bu 20 milyar dolar. Bakın, ülkemizde yıllık fındık ihracatının ortalama 8 katı. Yıllık ihracatın 8 katı. Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinden bahsediyoruz ya. O köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ya da hükümet ne diyor? Yetki devri yapıyoruz. O devirle hedeflenen gelirin kaç katı? 5 katı paradan bahsediyoruz. Ya da biraz daha geniş perspektiften bakalım. Milli gelirimizin, toplam yıllık milli gelirimizin %1'inden bahsediyoruz. %1'ine denk gelen bir paradan bahsediyoruz. Hani öyle öyle az buz paralar değil derken, işte Turan Çömez'in o hesabını kitabını da aktarırken aslına bakılırsa tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorduk. Devam edelim şimdi. Neyi soruyorduk biz bu fonun kurulduğu zamanda, yani 2021 yılı mıydı? 2021 yılında 12 imzayla, 12 kişinin katılımıyla kurulmuştu değil mi? Biz kim bu 12 kişi? Bunun açıklanması gerekiyor diye soruyorduk. Sadece biz değil tabii, kamuoyu adına soruyoruz bunu. Şimdi öğreniyoruz ki henüz açıklanmadı efendim bu isimler, ama Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK, sermaye piyasasında bu son dönemde yürütülen bu adli idari incelemeler kapsamında bu yatırım fonlarının, ki elektronik fon alım satım platformu TEFAS diye kısaltılmış durumda bu, bunun üzerinden işlem görmediği dönemde, yani bu 12 kişinin parasını 1'e 10 bin değil mi yaklaşık, tam olarak bilmiyorum tabi, 1'e %10.000 düzeltiyorum, %10.000 yükseldiği dönemde bu 12 kişinin, bundan para kazanan 12 kişiyle ilgili bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Şimdi tabi o bilgiler şu an kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu 12 kişinin kim olduğu, herhangi bir bağlantısı nereyle, nerelerle bağlantıları var şu an bilmiyoruz, ama elbette çıkacaktır ortaya diye tahmin ediyorum, göreceğiz. Onun dışında biliyorsunuz bu tip soruşturmalarda bazı bilgiler böyle ortaya yayılıveriyor, ama bu konuda daha dikkatli. Tabii ekonomik bir risk de var ortada. Bu konuda soruşturmanın daha dikkatli yürütüldüğü gibi bir iyimser bir yaklaşım içerisindeyim. Göreceğiz bakalım bu 12 kişi kimdir, nedir, ne değildir, bunu da göreceğiz. Bu arada tutuklamaya edilen dün 21 kişi vardı. Bu 21 kişiden 8'inin de tutuklandığını hatırlatalım. Tera Holding'den, Tera Portföy Yönetiminden ya da eski Merkez Bankası yardımcılarının da yer aldığı 21 kişi vardı. Bu kişilerden 8'inin daha tutuklandığını hatırlatalım. Kaç kişi şu ana kadar cezaevine gönderildi? Benim yaptığım toplamaya göre 34 kişi toplamda şu an itibariyle bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Onu da bir hatırlatalım. Ha, bu arada tabii şu da var. O fon soruşturması, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, biliyorsunuz hani çok tartışılan bir isim, Muhammed Yarız'dan bahsediyoruz. Böyle 28 yaşında uçaklar, yatlar, değil mi? Çok lüks arabalar vesaire, bunlardan da bahsediyorduk. Hatta o uçaklardan biriyle de bazı isimlerin hediye olarak Umre'ye gönderildiklerini aktarmıştık sizlere. Ve o uçaklar ne oldu diye de kim sormuştu? Barış Terkoğlu, gazeteci arkadaşımız Barış Terkoğlu sormuştu. Şimdi öğreniyoruz ki yine dün meydana gelen bir gelişme bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı kararla bu iki uçağa, 15 milyon dolar değerindeki yatlara, işte mal varlıklarına, araçlara da el konmuş. Hani bu arada da enteresan bir durum var. Muhammed Yarız'a ait lüks aracı el kondu. Az önce haber bültende de sevgili Selin anlattı bunu. Selin Yazıcı. Orada da enteresan bir durum var. Bu operasyon başlamadan önce o araçların, ki yani 200 milyon lira. Böyle bizim söylerken bile zorlandığımız miktarlar bunlar. 200 milyon lira değerindeki bu araçların 4 farklı kişiye toplamda ne kadar biliyor musunuz? 26.280 TL Türk lirası karşılığında taşıt satış bedeli karşılığında bu 4 kişiye satıldığını, devredildiğini daha doğrusu öğreniyoruz. Tabii bu bilgiler nereye, bu kişilere ne zaman gidiyor, nasıl gitti? Herhalde umarız bu soruşturmalar kapsamı bunlar da bir şekilde ortaya çıkacaktır diye de düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklara. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu konuda bir açıklama yaptı Birleşik Devletler dönüşünde. Ne dedi? Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadesi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifade. Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair çokça söylenti, çokça haber var bu arada. O da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hayır dedi. Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan iddialar, benim istifa edeceğime dair iddiaların hiçbir gerçekliği, hiçbir gerçekçiliği de yoktur dedi. Son bir not bu konuyla ilgili olarak. Hani ilk günde konuştuk. Bu mesele sadece işte yüz binlerce yatırımcının kaybolan parası ya da işte 20 milyar dolardan bahsediliyor. Sadece hani bu yatırımcılarla işte bu tırnak içinde daha yargılamalar bitmedi ama işte dolandırıcının arasındaki bir hukuki mesele değil. Bu mesele hepimizi ilgilendiren bir mesele demiştim ya. Bakın The Economist'te bir makale yayınlandı ve benim dikkatimi çekti. Bu yatırım fonu fiyaskosu olarak tanımlanıyor. Bahsettiğimiz bu, bütün bu yaşadıklarımız hani ülkenin imajı açısından da, imajı ve geleceği açısından da nasıl bir risk oluşturduğunu gösteren bir analiz yazısından bahsediyorum. Türkiye'de bazı hisse senetleri ve portföy yönetim şirketleri üzerinden kurulan mekanizmanın bu nasıl sekteye uğradığını ya da çöküş olarak tanımlıyor mesela The Economist bunu. Bunu anlatıyor. Bunun üzerinden bir tartışma yapılıyor ve deniyor ki ülke Türkiye açısından çok önemli bir tespit. Gelişmekte olan piyasa statüsünü bütün bu yaşananlardan sonra kaybedebilir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Aynı zamanda tabii biz dışarıdan para getirmeye çalışıyoruz. İşte o paranın daha pahalı gelmesine neden olabilir. Bambaşka sonuçları da olabilir ama dahası şu, eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse The Economist buna dikkat çekiyor. Türkiye'nin Romanya ve Tunus gibi çok daha küçük ölçekli ekonomilerle aynı lige gerileyebileceği yönünde de bir iddia var. Bu tabii ekonomistin yorumudur. Onu söyleyelim. Hani bunu da aktaralım ama hani dünyadan nasıl bir okunuyor bu mesele? Hani sadece içimize kapanmayalım diyorum ya her fırsatta bu tip konuları anlatırken, konuşurken. Dünya nasıl okuyor bunu? Bunu görmek açısından çok önemli bir makale. Onu da söylemiş olalım. Umarız tabii bütün bunlar gerçekleşmez. Umarız bu sorun da bir an önce ki birkaç yıl sürebileceği bunun etkilerinin belirtiliyor uzmanlar tarafından. Bu fon meselesi böyle. Buna dair şöyle bir bakıyorum. Başka başlık, başka detay var mı aklımda, önümde? Hayır. Bunlar tabii ki belli ki bundan sonraki süreçte de biz bu meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Peki devam edelim. Süleymancılara yönelik bir operasyon biliyorsunuz. Çok konuşuldu. Çok tartışılmıştı. Başında kim vardı? Suç örgütü olarak tanımlıyordu savcılık. Alihan Kuriş. Biliyorsunuz cemaatin başındaki isim olarak biz biliyorduk kendisini. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında 25 şüpheli dün mahkemeye çıkartıldı. Yine mahkeme karşısına çıkartıldı ve bunlardan bakıyorum 20'si hakkında da tutuklama kararı verildi. Bu detay, bu ayrıntı dikkat çekici. Şöyle bir bakıyorum. Enteresan bir operasyon, dikkat çekici operasyon. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik olarak bir yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur, yine MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplamda 36 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı var. Gelen bilgiler toplamda 4 ayrı ilde bu operasyonun düzenlendiği yönünde. Şu dakikaya kadar yine savcılıktan yapılan açıklamaya bakar isek 31 şüphelinin gözaltına alındığını görüyoruz ama bu arada tabii şöyle bir durum var. Yani bu gözaltılarla ilgili biz alışkınız diğer belediyelere yapılan operasyonların görüntülerinin bir anda değil mi medyaya düşmesine. Mesela bununla ilgili de öyle çok böyle detay ayrı görüntülerin düşmediğini de söyleyelim. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına şöyle bir tabii siyaseti konuşacağız. Ekonomiye dair ayrı detaylandırmalar yine program içerisinde yapacağız ama dikkat çekici bir haber daha, bu tütün ürünleriyle ilgili olarak alınacak bir yasal düzenleme, daha doğrusu meclisin gündemine gelecek bir yasal düzenleme. Kim bunu açıkladı? Sağlık Bilimleri ve Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ana bilim dalında çalışan Profesör Doktor Toker Ergüder bu açıklamayı yaptı ki kendisi aynı zamanda Yeşilay'da Bilim Kurulu üyesi. İlginç bir açıklama. Yeni bir düzenlemenin meclisine geleceğini söyledi. Muhtemeldir ki milletvekilleriyle de mecliste paslaşarak bu çalışmalar yapılıyor ki biz bunu Yeşilay'ın yetkilisinden öğreniyoruz. O düzenlemeyle birlikte Mesela 1 Ocak 2015 yılın tarihinden sonra doğanlara o tütün ürünlerinin satışının ömür boyu yasaklanması gündeme gelecek. Ya da mesela bu açık alanlarda yine bu tütün ürünlerinin içme alanları oluşturulması, yine özel açık alanlar içinde, yani açık alan

0: gelecekse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Siyasete dair çok fazla detay, çok fazla başlık. Mecliste tatil de tabii bu belediyelerle ilgili soruşturmalar, onları zaten sizlere aktarıyoruz ama hani siyaset içerisinde ne konuşulabilir diye baktığım zaman iki başlık benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Yeni Parti ve neydi? Yenilik Partisi değil mi? Arasındaki bu isim tartışması, isim meselesi üzerinden yapılan tartışma. Şimdi Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismine yönelik bir itiraz var. O dosya içinde bir gün belirledi. Onu da söyleyeyim, onu da aktaralım. 29 Eylül'de 4 gün sonra Anayasa Mahkemesi bu tartışmaları gündemi alacak. Çünkü burada çok ciddi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bu isim benzerliği yüzünden bir itirazı vardı. Bugünlerde de dün bir basın toplantısı da yaptı. Uzunca bir basın toplantısı yaptı Öztürk Yılmaz ve hani yine böyle bir partisinin de bu tartışmalar sayesinde daha görünür olduğunu da söyleyeyim. Onu da aktaralım kendisine. Hani daha önce biz bu sorunu, buna bir itirazımız vardı. Bu sorunu çözmek için Yeni Parti yetkilileri, hatta Özgür Özel'le de 2 saat boyunca görüştüğünü söyledi. Bir özel bir taleplerinin olmadığından bahsetti. Ama şimdi o iş mahkemeye taşındı. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismiyle ilgili, ki geçtiğimiz günlerde söylemiştim, böyle yeni isim arayışları da var. Bazı yedek isimler, Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye'nin Yeni Partisi gibi isim arayışında da var. Yine şekille, değil mi? Yine muhalefetimiz şekille uğraşmak mecburiyetinde kalıyor. Bir şekilde içerik ya da politikalar taca çıkmış durumda. Bu tartışma özelinde söylüyorum bunu. Yani tuhaf bir tartışma, tuhaf bir isim tartışması. Bu arada bir öneri de getirdi Öztürk Yılmaz. Hani birleşelim gerekirse şeklinde bir öneri. Dedim ya, daha görünür olmasını sağladı bu tartışmalar Yenilik Partisi'nin. Bunun için de bir süre verdi Yeni Parti'ye Özgür Özel'e. Dedi ki 5 Ekim'e kadar size süre tanıyorum. Bu 5 Ekim'e kadar birleşme konusunda bir adım atarsak ne mutlu olur, ne mutlu olur, ne güzel olur şeklinde de bir açıklaması vardı. Mansur Yavaş'ın istifası, bütün bu tartışmaları yaşarken Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğini de bir yandan tartışmaya devam ediyoruz ama biliyorsunuz kendisiyle birlikte Ankara'daki 8 belediye başkanı da hangi partiden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Şimdi Ankara'da mecliste, yani belediye meclisinde de dengelerin değiştiğini, Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte dengelerin değiştiğini görüyoruz. 41 temsilcisi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu belediye başkanlarının istifasıyla birlikte belediye meclis üyeleri de istifa etti. Kaç belediye meclis üyesi? 30 belediye meclis üyesinin istifa ettiğini öğreniyoruz. Yani CHP'ndeki bu erime bir şekilde Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte devam ediyor. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'nin sadece 11'si kaldığını da hatırlatalım, onu da söyleyelim. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz. Söylediğim gibi sevgili Ozi, bize bugün finansal krizler, ki bugünlerde tartışıyoruz işte biz bu fon soruşturmasıyla beraber, ya da işte yolsuzluk tartışmaları var değil mi? O tartışmaların dünyada da tarihte de çok çok çokça örneği var. Bu yolsuzluk tartışmalarının ya da bu krizlerin anlatıldığı film müziklerinden ya da bazı müzik gruplarının bu krizleri ele alan, anlatan şarkılarından bir seçki bizler için hazırladı. Girişte Devlet Oyunları filminden bir şarkı, bir parça seçmiştik. Şimdi de oyunun sonu olarak ülkemizde yayınlanan 2011 tarihli bir filmin bir müziğinden, müziğin bir şarkısından, şarkısını sizlerle paylaşacağız ki J.C. Kandor'un en iyi yönetmeni, o en iyi orijinal senaryoda Oscar adayıydı bu film. Kevin Spacey, Demi Moore gibi isimlerin yer aldığı bir filmdi. 2008 küresel finans krizinin patlak vermesinden hemen önceki gece büyük bir Wall Street yatırım bankasında geçen o kritik 24 saati anlatan bir filmdi. Tavsiye ederim. Enteresan. Tam biz bütün bu krizleri, yolsuzlukları tartışırken bu tip filmler, oyunun sonu gibi mesela filmler üzerinden dünyada neler olmuş bitmiş, onları da hatırlayabiliriz. Phosphorescent'tan Revelator şarkısını şimdi dinleyeceğiz. Arkasından biz devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Z tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şöyle sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, okul saldırısı, gerçi kendisi okul saldırısı olarak tanımlamıyor Manisa'da yaşananları ama sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor diyor bir dinleyicimiz. Bu meselenin kök nedeni araştırılmalıdır gibi son derece makul, mantıklı, sağduyulu bir yorum yapmış kendisi. Şöyle bakıyorum başka, bir başka dinleyicimiz diyor ki hani ben dedim ya az önce bakan silah çocuğun erişemediği yerde olmalı ifadesi vardı. Ben de bu yanlış bence, silah olmamalı demiştim. Bir dinleyicimiz ara bir formül söylemiş. Onu öyle bir yorum yapmış. Hani silah olsa bile bir evde en azından işte o çocukların mermilere ya da işte o mermilere, fişeklere ulaşımı engellenmeli. Onlar kilitlenmeli şeklinde de bir yorumu var. Yani şiddet, sonuçta şiddetin engellenebilmesi, asıl mesele o motivasyonun ortadan kaldırılması değil mi? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Yoksa o silahlarla ilgili alınacak önlemler zaten belli. Dünya, Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı da yok. Ama o belli olan, bilinen uygulamalar biraz da işte gerçekten de ailelerle ilgili sorunlar da yok değil. Simge, hadi biz devam edelim.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Dün Anayasa Mahkemesi'ndeki bir toplantıdan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın yaptığı bir konuşmadan bahsetmiştim. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkının tanınmasının kaçıncı, 14. yıl dönümü nedeniyle bu konuşmayı yapmıştı ve demişti ki %99.9 oranında Anayasa AYM'nin aldığı hak ihlali kararları uygulanıyor. Ben de peki o zaman Can Atalay ne olacak? Can Atalay davasını ya da Can Atalay ile ilgili alınan 3 karar ne olacak diye sormuştum ya. Gazeteci arkadaşlarımız oturmuşlar ve sadece bu mesele Can Atalay değil, Can Atalay'ın dışında başka hak ihlalleri de var haberi hazırlamışlar. Diğer isimleri de elbette Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o yani binde birlik dilime giren isimler kimler? Haklarında AYM tarafından hak ihlali kararı alındığı halde o kararların uygulanmadığı isimler kimler? İşte Can Atalay hatırlatılıyor, Enis Berberoğlu hatırlatılıyor. Mehmet Altan, Ali Bulaç gibi isimler, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sırrı Süreyya Önder gibi cumartesi anneleri değil mi? Ya da 1 Mayıs'ta ilgili Taksim'le bir yasak var biliyorsunuz. O yasak kararının ile ilgili kararları yine hatırlatılıyor. Daha böyle pek çok internet erişim engellerinden bahsediliyor. Pek çok başlık, pek çok detay var burada. Dediğimiz gibi o binde birlik bölüm aslında ülkede neleri etkiliyor, nasıl bir fotoğraf ortaya çıkartıyor? Belki de dediğim gibi Sayın Başkan'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklamasındaki o binde birlik detayı da böyle hatırlamak, böyle konuşmak ya da bunun üzerinden konuşmak gerekiyor diye hatırlatmak ve bunu gündemime bir kez daha aslında daha geniş bir perspektiften almaya çaba gösterdim. Can Atalay demişken hatırlatalım, komedyen Göktaş 84, Hatay Milletvekili Can Tip, Hatay Milletvekili Can Atalay 1618, Lale Ozan Arslan gazeteci 21, yine Merdan Yanardağ gazeteci 335 gündür, Tayfun Kahraman 1618 gündür cezaevindeler. Bunu da söylemiş olalım. Halkımızı görelim diye başladık. Erdal İnönü'nün sesiyle bu bölüme başladık. Depremde yakınlarını kaybeden aileler dün İstanbul Barosu'nda bir toplantı, bir basın açıklaması yaptılar. Bir toplantı düzenlediler. Orada çok sayıda yurttaşımızı kaybettiğimiz Rönesans Residence biliyorsunuz. O Rönesans Residence'ınla ilgili bir duruşma, yarın gerçekleşecek olan bir duruşma var. Oradan önce kayıp yakınları dediler ki orada yakınlarını kaybeden yurttaşlarımızın açıklamasında deprem davalarından, deprem bölgesinden gözünüzü ayırmayın. Ki bununla ilgili kiminle konuşsak, kiminle tartışsak yavaş yavaş maalesef dikkatin dağıldığını da görüyoruz. Yani diyeceksiniz ki neye dikkat edeceğiz güçlü, hangi birini takip edeceğiz güçlü? Haklısınız ama olmak yetmiyor maalesef hayatta kalabilmemiz için, ki aileler de depremde yakınlarını kaybeden aileler de tam olarak bunu hatırlatıyorlar, bunu söylüyorlar. Diyorlar ki deprem davaları yalnızca yaşananların hesabının sorulması bakımından değil, yaşam hakkının korunması ve gelecekte benzer yıkımların yaşanmaması açısından da, yani kamu yararını ilgilendiren davalardır. Böyle onlarca, yüzlerce dava var. Ben de biliyorsunuz, programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz çok iyi biliyorlar. Yani olabildiğince net, olabildiğince açık şekilde düzenli olarak o davaların gidişatına dair sizlerle ayrıntıları paylaşmaya çaba gösteriyorum. O bu 1-2 dakika içerisinde de bir kez daha o deprem davalarını, işte dün Güneydoğu'da gerçekleşen, daha önce geçtiğimiz günlerde yine Adana, o bölgede gerçekleşen deprem, doğa kendini unutturmuyor. Biz unutmaya çaba göstersek doğa kendini unutturmuyor. Simge, devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Bu günlerde takip ettiğimiz davalardan bir tanesi, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde 2011 yılındaki şüpheli ölümü. Şimdi ona dair bir soruşturma biliyorsunuz yürütülüyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Dikkat çekici bir gelişme. Son olarak Kozinoğlu'nun ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu'nda meydana gelen bir hırsızlık olayı, ki o hırsızlık olayının şüphelisi de, faili de daha doğrusu, hala tutuklu. Onun başka bir suçtan dolayı tutuklu, onu söyleyelim. GE. O GE dün ifade işlemleri için Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Yani savcılık hırsızlığın, bakın enteresan bir tablo var burada, ona dikkat etmek gerekiyor ki bu kişiyle ilgili de çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Kozinoğlu'na ait o dönemde Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Kozinoğlu'na ait kan ve doku örnekleriyle bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Şimdi 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmişti Kozinoğlu. Zehirlenme ihtimalinin araştırılması için örnekler alınmıştı bedeninden. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilmişti. Bu örnekler, işte Kozinoğlu'nun örneklerinde bulunduğu birimde yaklaşık 10 gün sonra tesadüfe bakın ki tam o birimde bir hırsızlık meydana gelmişti. Adli Tıp Kurumu'nda çalışan bir personele ait cüzdan, işte ziynet eşyalarının çalındığı söylendi. GE isimli şahıs tarafından. Daha sonrasında avcılarda yakalanmıştı bu kişi. Ne oldu biliyor musunuz? Üzerinden sahte bir kimlik çıktı GE'nin. Olaydan da, bakın bu çok dikkat çekici, 22 gün önce, yani bu hırsızlık olayından 22 gün önce, Kozinoğlu'nun ölümünden 12 gün önce Ankara'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği şeklinde de bir iddia var. Şimdi hırsızlığın Kozinoğlu'na ait örneklerin incelendiği dönemde ve aynı birimde gerçekleşmiş olması, soruşturmanın yeniden açılmasından bir kez daha şimdi savcılık tarafından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor. Yani doku ve kan örnekleri kayboldu mu, kaybolmadı mı, ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Şimdi bu soruşturma sonrasında ortaya çıkacak ama o dönemde yapılan açıklamalara bakılırsa, yani 2011'de yapılan açıklamalara bakılırsa, o hırsızlık sadece iki personele ait değerli eşyaların çalınmasıyla sınırlı olduğu söylenmişti. Bakalım bu soruşturma kapsamında bu hırsız, bu kişi, GE isimli kişinin ifadesi, o da yansımadı dışarıya ama neler var o ifadede, bunların hepsini de biz yakın bir gelecekte öğrenecekmişiz gibi geliyor bana. Şimdi ilk bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlginç bir olay benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle, hani güçlü, hem iyi hem nasıl tanımlayayım? Hem iyi hem kötü, hem güldüren hem kızdıran bir olay. Onun hatta görüntüleri de var. İrem, sevgili İrem, ve şimdi onları Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz için bir de paylaşsın. Şimdi İstanbul'da Fatih'te Nuri Osmaniye Caddesi'nde, bilenler, dinleyicilerimiz de bilirler, o bölgeyi de tanıyan dinleyicilerimiz, kaldırıma dikili bir ağaç. Ne oluyor biliyor musunuz? O ağacın bir iş yeri görünürlüğünü etkilediği, engellediği iddiasıyla, işte şimdi o görüntüler de geliyor, o ilk görüntü İrem. Ne yapıyor? Gece geç saatlerde o dükkanın sahibi, ya bu ağaç benim dükkanımın önünü kapatıyor, görünürlüğünü engelliyor diye elektrikli testereyle kesiliyor. Yani akıl alır gibi değil. Aslında ne kadar bencil olduğumuzu da ülke olarak, bir ülke hikayesi, bir yurttaş hikayesi aslında bakarsa, benim görebildiğim kadarıyla. Yani bir kentin kaldırımını, o kentte yaşayan her, o kaldırımın herkesin olduğunun farkında olmayan bir yurttaş, işte gece yarısı eline testereyi alıp ıhlamur ağacı olduğu söyleniyor, o ağacı deviriyor. İşte o zihniyet kamusal alanı kendi ticaretinin bir uzantısı olarak görüyor. Aslında çok örneğini görüyoruz değil mi? O dükkanlar tarafından ilen kaldırımlar vesaire de aslında tam olarak bunun göstergesi. Doğayı da, hani ağaç kesiyor ya kendisi beyefendi, o doğayı da kişisel çıkarlarının önündeki bir pürüz, bir engel olarak görüyor. Bütün bu anlattıklarımı aslında o maden faaliyetleri, işte Ege'de, Karadeniz'de yaşananlarla da, hani onların böyle minik, minyatür bir örneği olarak da değerlendirilebilir. Yani benim dükkanımın önü sığlığı değil mi? Bu sığ yaklaşımında bir sonucu. Şimdi bir ceza verildi mi bu kişiye? Doğrusu onu bilmiyorum ama Fatih Belediyesi'ne buradan alkış gönderiyorum. Helal olsun diyorum. Çünkü ne yapmış biliyor musunuz Fatih Belediyesi de? Bu işte tespit edildikten sonra, bu kamera görüntüleri tespit edildikten sonra aynı yere çok daha büyük, yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir ağaç bu kez dikmişler. Şahane bir cezalandırma yöntemi. İşte onun görüntüleri de şimdi geliyor. Hani burada ağacın kendisine mi üzülelim, kesilen ağacın kendisine mi üzülelim, bu bencil yaklaşıma mı üzülelim, yoksa işte o görüntülerde şimdi izliyorum, 3, 4, 5 neredeyse belediye çalışanının mesaisi, yağmur altında o ağacı dikmeye çalışıyorlar, o emekçinin emeğine mi üzülelim, ne yapacağız, neye takılacağız, neye sıkılacağız bu ülkede, bazen gerçekten şaşırıyorum. Ama dediğim gibi, hani Fatih Belediyesi bu şahsa, bu kişiye, yani ağacı keserek müşteri çekebileceğini zanneden bu akla bir ceza vermiş mi? Umarız vermiştir diye düşünüyorum ben, en azından öyle. Ama o dükkanda dikilen böyle o 8 metrelik ağaç, manolya ağacı, onu da söyleyeyim, ayrıntı da vereyim size. Doğru bir hamle. Kent suçları diye bir kavram var ve biz maalesef, yani sadece tabii bunlar içten iyi insan olmamızı bekliyor sistem, ama aslında sistemin de iyi kurgulanması gerekiyor. O kişi evet bilinçli bir yurttaş olması gerekiyor, ama şunu da bilmesi önemli. Ya ben bu ağacı kesersem bunun ağır bedelleri olacaktır. Değil mi? Artık her şey kameralarla vesaireyle bir şekilde görüntüleniyor. Ama bu kurallarda olmayınca işte herkes her şeyi yapabileceğine bir şekilde inanıyor. Yani o kent sakini, o yurttaş, daha ağır bir şey söylemeyelim kendisine, bilinçsiz olarak tanımlayalım en azından, o vitrinin arkasındaki ahlaka ve saygıya bakar aslında. Yani kendi kısa vadeli çıkarı için gölgesinde durduğu ağacı kesen bir zihniyet en büyük zararı kime veriyor? Kime veriyor? Kime verdi şimdi? Kendi ticari itibarına verdi mesela. Ama bakalım o itibar bir kez daha kazanılır mı bilmiyorum. Bu vandalizmin de bir şekilde sona ermesi gerektiğini de düşünüyorum. Ama dediğim gibi, hani bugün işte Fatih Nuri Osmaniye Caddesi'ndeki olayı konuşuyoruz. Siz gidin işte Ege'deki ormanları da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Aynı tablo, aynı gerçeklik, sadece boyut farkı var. Tek fark bu aslında. Hadi ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, bilmenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'te ve zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Biraz sonra bir konuğum olacak. Kartalkaya aileleri bir adalet nöbetine başlayacak. Nasıl bir takvim, nasıl bir nöbet, talepleri neler, bunları konuşacağız. Ama ondan önce birkaç not sizlerle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Tabii ki hatırlatmalarım önce. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını cep telefonunuza kaydetmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Her türlü eleştiri öneriniz için 0505 171 66 56 tekrar edeyim. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyiciler kişisel sosyal medya hesabımı kullanabilirler. Hesaplarımı X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız. Oldukça zor biliyorum ama işte aklınızın bir kenarında dursun istiyorum. Sizlerden gelen mesajlar, Şeridim Hanım diyor ki Fatihliyim, az önce Fatih'te kesilen ağacı söylemiştim de, esnafın kestiği ağaç ve belediyenin de o ağaç yerine onun daha büyüğünü, bir manolya ağacı diktiğini söylemiştim. Ben ıhlamur diye öğrenmiştim kesilen ağacı. Şebnem Hanım diyor ki ben Fatihliyim, kesilen ağaç anladığım kadarıyla akasya ağacıymış. Fark eder mi? Sonuçta bir can yani. Doğru. Teşekkür ederim bu arada düzeltmeniz için Şebnem Hanım. Onu da söyleyeyim, onu da hatırlatalım. Şöyle bir kıskandıran bir mesaj, o da benim dikkatimi çekti. Ahmet Bey'den gelmiş. Uzun zamandır diyor sizi izleyemiyordum ama 1 Nisan'da işleri bıraktım. Artık özgürüm, karavanımı da aldım. Artık gezmeye başladık eşimle birlikte. Hem geziyoruz hem de sizi dinliyoruz, seyrediyoruz diyor. Vallahi kıskandıran mesajlar bunlar ama gözümüz yok elbette. Özgürlüğü hissetmek ve bu özgür hayatını size önce sağlık sonra da mutluluk diliyorum. Büyük keyif. Kıskanmadık, gözümüz yok ama selamlarımızı da buradan yollamış olalım. Bu arada deprem davalarından bahsettik. Hatay, işte biliyorsunuz, işte Renaissance Residence'daki dava, o dava ne zaman? Evet, yarın, düzeltiyorum, bugün görülecek. Yarın dedim galiba az önce haberi aktarırken. Hayır, yanlış söyledim. Bugün görülecek o yıkılan bina ile ilgili dava. Göreceğiz tabii, takip edeceğiz ne olacağını. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış: deprem davalarında mesela eski Hatay Belediye Başkanı o binalarda, o izinlerde Lütfü Savaş'ın hiç imzası yok mu? Niye onlar sorumlu tutulmuyor diye son derece makul. Onu işte siyasi tartışmalara da bağlamış kendisi ama bütün o siyasi tartışmaların dışında düşünmek gerekiyor bunu. Hangi belediye başkanı olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bir şekilde hesap vermeleri gerekiyor ama benim bildiğim kadarıyla hiçbir belediye başkanı bu anlamda yargılanma, ceza eksik de biliyor olabilirim ama tabii ki takip ediyoruz biz de, etmeye de devam edeceğiz bu dava. Şöyle devam edelim biz, işte az önce söyledim, şunu da hatırlatayım size. Müziklerimizden bahsediyorduk. Ozi'nin bugün hazırladığı liste, yolsuzluk tartışmalarının, fon krizinin, fon soruşturmasının devam ettiği bugünlerde hem bu dünyanın farklı noktalarında, özellikle Birleşik Devletler, çünkü Hollywood sever bu tip konuları biliyorsunuz. O finansal krizleri Amerika tarihindeki özellikle, ya da yolsuzluk tartışmalarının anlatıldığı filmlerden bazı müzikler seçtik. Sadece filmler değil, hani bunu dert edinen, bunu dünyaya anlatmak isteyen sanatçıların şarkıları üzerinden de bir seçme yapmış Ozzy. Mesela işte az önce dinlediğiniz şarkı Howlin' Wolf'un Watergate Blues şarkısı. Şarkının şöyle diyor, Ozzy not düşmüş: selam millet, haberi duydunuz mu? Beyaz Saray'dakileri Watergate hüznü sardı. Şarkı bu sözlerle başlıyordu. Peki Watergate skandalı Yani hatırlamayan dinleyicilerimiz için bir hafıza tazeleyelim. 72-74 yılları arasında Richard Nixon'ın yeniden seçim için seçim kampanyası düzenleniyor. İşte o ekibin bir siyasi komplo ve örtbas girişimi nedeniyle istifasına yol açan tarihi bir siyasi krizdi Watergate skandalı. Başlangıçta Beyaz Saray tarafından klasik olarak 3. sınıf bir hırsızlık olarak küçümsenen olay, Amerikan Başkanı Nixon'ın istifasına yol açan derin siyasi yolsuzlukları ortaya çıkaran bir skandal olarak Amerikan tarihindeki yerini almıştı. Bunu da hatırlatmış, bunu da söylemiş olalım ve biz geçelim konumuza. Az önce işte bahsettim size, yani adaleti, değil mi, toplumsal hafızamızı diri tutma sorumluluğu, bu motivasyonla hareket ediyoruz. Hareket etme çabası içerisindeyiz daha doğrusu. İşte o toplumsal olaylardan bir tanesi, acı olaylardan bir tanesi, Kartalkaya'da yaşananlar, Bolu Grand Kartal Otel'de yangında yitirdiğimiz 78 canın aileleri, sorumluların ve ihmali bulunan kamu yetkililerinin, kamu yetkililerinin de yargı önünde hesap vermesi talebiyle 2 Ekim'de Ankara'da bir adalet nöbeti başlatılıyor. Özellikle tabii biz ilk günden beri bu konuyu gündemde bu ve diğer konuları da elbette gündemde tutma adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ki onlarla ilgili soruşturma süreçleri de devam ediyor biliyorsunuz. O yargılama sürecine bu isimlerin de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorlar ilk günden beri. Bu yeni bir söylem değil ama ilk günden beri. İşte şimdi bir adalet nöbeti başlatacaklar. Bunu konuşacağız. Amaç ne? Ne kadar sürecek? Ne hedefleniyor? Kiminle? Yine o cinayette, Kartalkaya cinayetinde yakınlarını kaybeden Oktay Akiş'le telefon attığımızda. Oktay Akiş'le.
3: Merhaba, merhaba.
2: Şuradan başlamak istiyorum. Çok sorun var elbette. Çok konuşulacak konu var ama 2 Ekim'de Ankara'da 78 can için adalet nöbeti başlıyorsunuz. O cinayetin, facia diye tanımlıyor medya ama hayır, ben bunu cinayet olarak inatla tanımlamaya devam edeceğim. Bunun üzerinden geçen sürenin ardından aileleri Ankara'da meydanda bir araya getiren bir kırılma noktası var mı? Ya da nasıl karar verdiniz buna, bu nöbete?
3: Bu olayı anlamanız için en başa dönmemiz lazım. Geçen yıla dönmemiz lazım. İlk davalarda yargının verdiği emsal nitelikte bir karar vardı ve bu karar toplumda ve vicdanda önemli bir yer edindi. Şu anda istinaf mahkemeleri verilen cezaları onadı. Şimdi süreç Yargıtay'da bizler ilk davalarda ortaya konulan adalet iradesinin Yargıtay tarafından da korunmasını ve kararların onanmasını bekliyoruz. Şimdi ikinci meselemiz kamu davasında. Dosyalarda, raporlarda deliller, tutanaklar ve bilgilendirmeleri ortada. Kamu personellerinin sorumluluklarına ve ihmallerine ilişkin tespitler bulunuyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı personelleri olmak üzere kamu görevlileri hakkında şu ana kadar soruşturma yapılmasının önünü açacak süreç için Danıştay bir izin veriyor Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına. Fakat soruşturma izninin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hala somut bir soruşturma işlemin yapılmadığını görüyoruz. Bir yıl geçti. 78 canımız hayatını kaybettiği bu facianın sorumlulukları ve ihmalleri, raporlara yansıyan kamu görevleri hakkında soruşturmanın bu kadar uzun süre ilerlemesi, yani kabul edilebilir bir tarafı yok. Diğer taraftan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelleri var. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem yargıyla hem bizle alay eder gibi ve emekli olmuş bir personel için soruşturma izni veriyor. Yani bunlar kabul edilebilecek bir şey değil. Biz de bunların neticesinde 11 Temmuz'da 78 canımız için bir adalet yürüyüşü başlattık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Şimdi ikinci eylemimiz 2 Ekim'de Ankara'da Anıtpark'ta 78 can için adalet nöbeti olarak başlayacak.
2: Oktay Akiş, işte şunu sormak istiyorum size. Yani anlaşılabilmesi, dinleyicilerimizin hatırlayabilmesi açısından. Siz tabii bütün bu davaları yakından birinci derecede mağdur olarak takip ettiğiniz için ama hani dikkatinden kaçmasın dinleyicilerimizin. Bu yangının yani meydana geldiği o tesisle ilgili ruhsatlandırma, iş sağlığı, güvenlik süreçleri değil mi? İş güvenliği süreçleri.
3: Evet.
2: Turizm Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı işaret ediyorsunuz. Sadece siz değil aslında. Yani Savcılığın da bu konuda talepleri var. Dediğiniz gibi soruşturma izinleri de bir şekilde gündemde. O sorumluluklara dair mesela bilirkişi raporlarında ne söyleniyor ya da böyle kabaca böyle hani çok detaya girmeden tabii sizi de yormak istemiyorum ama hangi hukuki tespitler var bu bakanlıklarla ilgili olarak?
3: Yani denetim özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı personellerin yangından 2 hafta önce 16 Aralık'ta otelin denetimine gidiyorlar. Önce Gazelle otelde ağırlanıyorlar, misafir ediliyorlar. Sonra Kartalkaya'ya çıkartılıyor ve bu Kartalkaya'da İtfaiyenin 9-16 sürümünü tespit ettiği yerde hiçbir kusurun olmadığı, sadece peçete var mı, sabunluk var mı, tuvalet kağıdı var mı gibi tespitler yapılıp ondan sonra görevlerini yapmayıp ihmalkarlıklar yüzünden 2 hafta sonra da bu maalesef facia meydana geliyor.
2: Dava şu an hangi aşamada? Yani ceza alanları biliyoruz. Onlar tamam. O cezaların onaylanması vesaire. Şu an hangi aşamada? Yargıtay'da şu an. Onun sonucunu.
3: İlk davalar yani şu anda Yargıtay'da, dediğimiz gibi Yargıtay'ın da aynı adil bir şekilde onayacağına inanıyoruz. Bizim derdimiz şu Güçlü Bey. Yani bizden gidenler, sevdiklerimiz bir daha gelmeyecek. Bunu biliyoruz biz. Ama ben dahil olmak üzere Hilmi olsun, Duygu olsun, Çiğdem olsun, bütün aileler şunu söylüyoruz. Bir daha benzer acılar hiçbir aile yaşamasın. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ama ne acıdır ki bir ay önce yine benzer bir denetimsizlik ve ihmallik yüzünden Girne'de bir gemi faciası yaşandı. Bugün yargının vereceği kamu personelleri üzerinde yapacağı cezai işlemler sorumluluklarının bilincinde olacaklar ve herkes adam gibi işini, görevini yapacak. O gemi faciasında da oradaki o geminin çalışır vaziyette olup olmadığı gemi kaptanının inisiyatifinde olmayacak. Oradaki personellerin inisiyatifinde olmayacak. Kamu personelleri denetleyecek ve birçok facianın önüne geçecek.
2: Evet, yani Girne'yi hatırlattınız. Dilovası, Gayrettepe, maalesef bu liste böyle uzayıp gidiyor. Peki şu adalet nöbetine bir kez daha dönmek istiyorum izniniz olursa. Program nasıl ilerleyecek? Yani eylem mesela süreli mi olacak? Yoksa somut hukuki bir adım atılana kadar devam mı edecek? Nasıl bir plan, nasıl bir programlama var acaba?
3: Basamak basamak gideceğiz. Eylemi adalet nöbetini 3 gün belirledik ailelerle. Bir hava koşulları, 2 ailelerin yaş ortalaması ve bu 3 günün sonunda da yani yine durmayacağız biz. Yani bu adalet yerini bulana kadar bir sonraki eyleme geçeceğiz. Bir sonraki eylemi de Bolu üzerinden planlıyoruz. Kime gel? Burada organizasyonlu bir eylem planlıyoruz. Sağ olsun Ankara Valiliği, emniyet güçleri, güvenlik şubeden biz gerekli izinleri aldık. 2 Ekim'de yani belki bugüne kadar yapılmamış bir organizasyonlu eylem yapacağız. Yani orada herkesin görebileceği, anlayabileceği, böyle çığırkanlık yapılmadan sessiz bir çığlık olacak orada.
2: Anladım. Tabii burada şu çok önemli, yani kamuoyunun desteği elbette. 3 gün sürecek, tamam. Yani 5'ine kadar anladığım kadarıyla devam edecek.
3: 4'üne kadar.
2: 2-3-4, tamam. 2-3-4 ekip, evet. Peki. Burada tabii kamuoyu desteği, işte örneğin sivil toplum kuruluşlarının desteği, hatta belki siyasi partilerin desteği de çok önemli. Anıt Park'a gelmek isteyenler açısından yanınızda olmak isteyenler için çağrınız nedir?
3: Aynı acıları yaşayan, benzer acıları yaşayıp adalet arayan, adalet isteyen ama şartlarımız dediğimiz gibi orada hiçbir şekilde bir flama, parti bayrağı vesaire olmadan biz orada sessiz bir eylem gerçekleştireceğiz. Ama organizasyonlarımız var. Aynı neticede herkes bize destek olabilir. Ya da adalet arayan, aynı duyarlılıkta hareket etmek isteyenleri bekleriz.
2: Tabii sizin bu mücadeleniz benzer örneklerde var. Deprem mağdurları da Adalet Bakanlığı önündeydi geçtiğimiz günlerde 11 gün boyunca. Yani genel olarak bir cezasızlık algısı gündemde ve bu algının bir yansıması. Bu benim okumam. Bütün bu süreçte okumamdır. Bu güzel süreçleri okumamdır. Bu şekilde görüyorum ben. Şimdi toplumsal hafızaya bakalım. Bu tür facialardan, bu tür cinayetlerden sonra sıkça gündeme geliyor bu cezasızlık algısı ya da cezasızlık endişesi. Siz aileler olarak böyle bir faciayı yaşamış aileler olarak aradan geçen bu zamana rağmen bu mücadeleyi sürdürmek size ve mağdur diğer ailelere nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Nasıl bir sorumluluk hissediyorsunuz omzunuzda? Son sorum olsun bu da.
3: Buna iki cevap vereceğim. 11 Temmuz'da yürüyüşe başlamıştık biz ama biz böyle hani böyle işin buralara geleceğini bilmiyorduk. Biz yola çıktıktan sonra ailelerle adalet arayan o kadar çok insan varmış ki Erzincan İliç'den faciasındaki bir aile bize ulaştı. İşte Sisli Vadisi, Gayrettepe, 6 Şubat aileleri. Zaten şöyle de bir şey var. Şu anda ülkede iki tane ana sorun var. Bir adalet, iki geçim. Üçüncü neredeyse yok. Bir adalet arayan aileler, adalet arayan insanlar var. Bir de geçim derdinde olan insanlar var. Bu iki unsur yani bu ülkenin en büyük şu anda kamburu. Bunlar çözülmeden zaten bir yere varamayız. Özellikle adalet olmadan ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde ilerleme olmaz bu ülkede.
2: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Bolu'da, Kartalkaya'da 78 canı kaybeden aileler 2 Ekim'de Ankara'da Anıt Park'ta, doğru söylüyorum değil mi? Anıt Park'ta bir adalet nöbeti başlatıyorlar. Görüşmek çok çok teşekkür ediyorum size. Değerli zamanınızı ayırdınız.
3: Teşekkür ederiz.
2: Tablo bu. İşte Oktay Akiş'ti de ailesinden yakınlarını kaybeden isimlerden bir tanesi Kartalkaya'da. Bakın Turizm Bakanlığı'na vurgu yaptı. Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na vurgu yaptı. Şimdi oradan yetkililerin yargılanması. Hep aileler bunu en başından beri söylüyorlar. Mesele intikam değil. Yani çıksınlar ve bir şekilde soruşturulsunlar ve yargılansınlar. O yargılama sonucunda kim sorumlu, kim değil ortaya çıksın. Bakın enteresan bir detay, bir ayrıntı vermek istiyorum size. Şimdi bugünlerde Sayıştay raporları yayınlandı. Pek çok kurumla, pek çok kuruluşla ilgili o raporlarda ayrıntılar var. Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın o yıllık rutin denetim takvimi üzerine birkaç ayrıntı var. Ondan mesela size bahsetmek istiyorum. Sayıştay raporuna göre turizm işletme ve turizm yatırım belgeli tesislere yönelik yıllık rutin bir denetim takvimi oluşturulmadığı örneğin görülüyor. Bu raporundan alıntılıyorum sizlere. Denetimler ağırlıklı olarak yeni belge başvuruları veya şikayetler üzerine yürütülüyor. Bir adım ileriye götürüyor Sayıştay raporunda bu meseleyi. Bazı belgeli tesislerde son 5 yıl içinde yerinde denetim yapılmadığı örneğin belirlenmiş. Peki mesela Sayıştay'ın aktardığı mevzuata göre turizm tesisleri denetimlerinde projeye uygunluk kullanılan malzemenin niteliği, tesisin asgari nitelikleri ya da kapasitesi, fiziki özellikleri, hijyen, bakım ve personel yeterliliği gibi meseleler, bunların, bu başlıkların incelenmesi gerekiyor. Ama Sayıştay diyor ki bazı tesislerde bakanlıktan izin alınmaksızın yapılan tadilat, dikkat ve ilave yapı uygulamaları tespit edilmiş. Bu Sayıştay raporundan aktarıyorum size. Yine Sayıştay diyor ki Turizm Bakanlığı raporuyla ilgili raporun Turizm Bakanlığı ile ilgili bölümünde ülke genelindeki turizm işletme ve yatırım belgeli tesislerin tam etkin biçimde denetlenmesinin mevcut araç mevcut araç sayısının yetersizliği nedeniyle mümkün olmadığı yine Sayıştay raporunda yer alan ayrıntılar. İşte bu ve benzeri sorunlar, denetim yetersizlikleri, denetimlerdeki aksaklıklar, dahası işte görev, yetki ve sorumluluk meselesindeki karmaşa. Hatırlayınız, bu Kartalkaya ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı, yanlış hatırlamıyorsam 900 küsur sayfalık bir rapor vardı. Raporun tamamını incelediğiniz zaman kim, hangi kurum, nereden sorumlu, belediye mi, bakanlık mı, hangi bakanlık, hangi genel müdürlük, il özel idaresi mi, bütün bunlarda bir karmaşa yaşandığını görmüştük. O dönem çok konuşulmuştu. Buna bir çeki düzen vermek gerekiyor, bunu yeniden bir düzenlemek gerekiyor diye. Ne oldu? Aradan günler geçti, aradan yıllar geçti ve biz o tartışmaları unuttuk maalesef. Kartalkaya'yı işte anlatıyoruz. Dilovası'nda yaşananlar değil mi? 7 işçimiz, 3'ü 18 yaşın altındaydı. Yine Gayrettepe'de hayatını kaybeden işçiler. Oktay Akışlı ne dedi az önce? Ülkenin iki sorunu var. Bunlardan bir tanesi adalet, bir diğeri de geçim. Bu mesele aslına bakılırsa en çok da geçim derdi olanları da kırıyor maalesef. Tablo bu. Bir kısa ara vereceğiz. O aradan sonra programa devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve zamanını da devam ediyoruz. Şebnem Hanım, hiç sizi yanlış anlamadım. Merak etmeyin. Sorun yok. Yani o akasya ağacı, yerine dikilen ağaç Fatih'te. Bugün onu dert ettim. Ben kendime gerçekten dert ettim. Çünkü nasıl bir insan dükkanın önünü kapatıyor, dükkanın önünü kapatıyor diye bir ağaç keser. Aklım almıyor bir şekilde. Almadığı için zaten bu konuları dert ediyoruz değil mi kendimize? O yüzden hiç sorun değil. Yerine dikilen ağaç, ıhlamur ağacının yerine dikilen ağaç akasya ağacıymış. Bunu da öğrendik. Çok çok teşekkür ediyorum. Hiç gücenme, alınma gücenme yok aramızda. Az önce biliyorsunuz müziklerimiz bugün dünyadaki finansal krizler, yolsuzluk tartışmaları üzerine yazılan şarkılar ya da filmler, o filmlerin müzikleri ya da dediğim gibi işte bu meselelere duyarlı sanatçıların, müzisyenlerin yazdıkları şarkılar. İşte az önce de yine The Animals'tan House of the Rising Sun şarkısını dinledik. Anlatıyor ya da neyi anlatıyor onu da söyleyelim. Bernie Madoff diyeceğim size, yani tarihin en büyük hazır biz bu fon meselelerini falan konuşurken, bütün bu konulardan dert yanarken ya da bu konularla ilgili dertleşirken beraber bunu da hatırlatmak istedik sizlere. Ozzy elbette hazırladı bu listeleri de. Tarihin en büyük Ponzi planını yürüten dolandırıcı Madoff, 1960 yılında kurduğu ve başkanlığını yaptığı bir şirket aracılığıyla insanlara umut aşılıyor. Zaten bu Ponzi sistemi biliyorsunuz, işte uzmanlar da anlatıyorlar. Bu umudu aşılıyor ve kurbanlarına, böyle tanımlayabiliriz, büyük paralar kazanma vaadiyle onları kandırıyordu. Madoff oluşturduğu bir saadet zinciri, işte bu Ponzi sistemi diyoruz ya, o saadet zincirinde şirkete yapılan yatırımların büyük çoğunluğu, ne kadar paradan bahsediyoruz biliyor musunuz? Yani 1960 yılının 65 milyar dolarından bahsediyoruz. İşte Amerika'da da enflasyon vesaire, kim bilir bugün o neye denk geliyor. Kendi kişisel hesabına bu paraları aktarıyordu. Yatırımcıların şirketteki yatırımlarını bir süre sonra geri çekmek istemesiyle ortaya çıkan soygun sonrası yargılanıyor Madoff ve 150 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Zaten işte Ponzi sistemi de şu an tanıklık ettiğimiz meselede, o yatırımcıların paralarını bir şekilde önce dağıtmak, gelen paraları sonra da yok para kalmadı demek üzerine kurulu bir sistem. Siz benden daha iyi bir şekilde, bu son günlerde daha da profesyonelleşiyoruz ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesinde, bunları da daha net şekilde görüyoruz. Bu Madoff'un hayatı, 1960 yılında gerçekleşen bu soygun, öyle tanımlayabiliriz herhalde. Aslında Yalanlar Büyüsü adlı filmde de, yani Türkçe'ye öyle çevrilmişti. Yalanlar Büyücüsü, düzeltiyorum, adlı filmde de anlattı. 2017 yılında çekilmişti o film. Özür dilerim, çok özür dilerim. Başrolde de bir dev, bir efsane, benim gerçekten hem duruşu, hem dünya görüşü, hem de oyunculuğu açısından hayranı olduğum Robert De Niro başrolünde oynuyordu. Orada Madoff'u canlandırmıştı Robert De Niro. Yalanlar Büyücüsü filmi 2017'de çekilen bir film. Hani bunlar da aklınızın bir kenarında olsun ve bir şekilde yine kime? Ozzy'ye de bütün bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir çıkışta bir şarkımız daha olacak bununla ilgili. Onu da zamanım kalırsa anlatacağım sizlere. Peki şöyle bir bakıyorum süreye de, tabii ki sunum var her sabah olduğu gibi. Dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı biliyorsunuz. Liderler konuştular. Son konuşan isimlerden bir tanesi de kimdi? İsrail Başbakanı Netanyahu'ydu. Zaten tartışmalı bir isim, tartışmalarla beraber geldi. Binanın dışında çok büyük tepki vardı İsrail'e. Hatırla, İsrail liderine, daha doğrusu Netanyahu'ya. En başından beri, bu 3 Ekim öncesinden sonra da konuşmuştuk bunu. Tam da böyle bir yorum yapmıştık beraber burada. Yani hatırlayan dinleyicileriniz var mı bilmiyorum ama yani dünya İsrail ile karşı tırnak içinde İsrail, ben kendimi savunuyorum o Gazze saldırıları üzerinden böyle bir savunma getirmişti, hatırlayınız. Dünya liderleri sırayla, değil mi, İsrail'e gidip desteklerini sunmuşlardı. O günleri unutmuyoruz biz, değil mi? Almanya şansölyesi gitmişti, Birleşik Devletler Başkanı gitmişti. Çok dünya lideri, pek çok dünya lideri o dönemde İsrail'e giderek yani bir şekilde o açık net desteklerini sunmuşlardı. Ama sonra ortaya çıkan tablo aslında İsrail'in nasıl bir politika izlediğini de, işte 74 bin insanın hayatına mal olan o saldırılardan bahsediyoruz, bütün dünyaya göstermişti. O zaman da demiştik ki yani liderler, yani uluslararası diplomasi gereği, kendi çıkarları gereği İsrail'e bu süreçte tepki göstermeyeceklerdir. Burada tek şart ya da rüzgarı tersine çevirecek tek şey kamuoyu baskısıdır. Liderler üzerindeki kamuoyu baskısı olacaktır demiştik. Gerçekten de dünyada, işte başta İspanya, biliyorsunuz Sanchez'i takip ediyorsunuz işte hep beraber. Pek çok lider, pek çok ülke görüntüde de olsa, öyle söyleyelim, görüntüde de olsa, en azından söylem bazında bile olsa İsrail'e karşı tavır alma durumuna geldi, ya da nasıl tanımlayalım, mecburiyetine geldi. İşte Birleşmiş Milletler binası dışında da çok büyük tepki vardı Netanyahu'ya. Sadece dışarıda değil, içeride de konuşma yaptığı sırada da pek çok ülke temsilcisi, genel kuruldaki pek çok ülkenin temsilcisi tam konuşmaya başlarken hem protesto ettiler, hem de ayağa kalkarak protestolarını, tepkilerini Netanyahu'ya ve İsrail yönetimine elbette gösterdiler. Hem de sonrasında da binayı terk ettiler. Yani daha doğrusu toplantı salonunu, genel kurul salonunu terk ettiler. Bu önemliydi. 7 Ekim 2023 o saldırılardan sonra üçüncü kez genel kurulda konuşma yaptı Netanyahu. Aynı tepkiler daha önceki iki konuşmasında da yine kendisine yönelik olarak gösterilmişti. Hani bunu da hatırlatalım. Özellikle Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran, Endonezya gibi onlarca ülke heyeti bu anda, ki bu ülkeler başta geliyordu zaten, tahmin etmek hiç de zor değil. Ama yine konuşmasını sürdürdü Netanyahu. Boş sıralara bir şekilde konuşmak mecburiyetinde kaldı İsrail lideri. Tabi orada mesele, orada mesele hep söylüyorum bunu, İsrail'deki seçimler. Bakalım o seçimlerin sonuçları nasıl olacak, nasıl ortaya çıkacak göreceğiz. Bu arada İran, oradan devam edelim. Amerika-İran gerilimine dair ilginç açıklamalar, dikkat çekici açıklamalar var. Hani

sınırlı kalmaz. Hint Okyanusu, yani doğuya da kayabilir bu sorun. Hint Okyanusu ve ötesine de bu gerilim, bu çatışmalar taşınabilir uyarısı yaptı İranlı komutan Hameney'in, İran lideri Hameney'in askeri danışmanı olması sıfatı herhalde burada o sözlerin neye karşılık geldiğini de bize net şekilde gösteriyor. Bu arada hani şimdi Amerika'da ara seçimler gerçekleşecek Kasım ayında. O ara seçimlere kadar Senato'daki dengeler şu an Trump'ın lehine görünüyor ama sonrasında değişebilir. Amerikan Senatosu Trump'a Birleşik Devletler Başkanı'na Amerika'nın İran'a saldırılarına sona erdirme çağrısı yapan bir karar tasarısı Senato'nun gündemine gelmişti. O karar tasarısı 49'a karşı 50 oyla reddedildi. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu karara karşı çıktı, tabii tahmin etmek mümkün değil. Mesela Pensilvanya senatörünün de bir demokrat olarak bu tasarıya red oyu vermesi dikkat çekiciydi. Zaten işte o 49'a 50'lik dengede bir demokrat senatörün de yine hayır oyu vermesiyle tamamen değişti. Şöyle söyleyeyim, bu karar tasarısı Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde de 214 lehte 208 aleyhte oyla kabul edildi. Sonrasında Senato'ya gitmişti. Senato'da dediğim gibi 49'a karşı 50 oyla reddedildi. Yani Trump'a savaşa devam edebilirsin kararı olarak da, kabaca bu karar olarak da değerlendirilebilir. Gazze, biliyorsunuz dün Trump'ın hani aksiyosun bir haberi vardı. Dün size aktarmıştım. Trump'ın 6 aylık bir süre için yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir yatırımı söz konusu olabilir. İşte ağırlıklı olarak altyapı ve güvenlik meseleleri üzerinden şeklinde bir haberi vardı. Hamas'tan bir açıklama geldi. Gazze için üzerinde anlaşmaya varılan bir yol haritasını uygulamaya tamamen hazırız şeklinde bir açıklama. Kimden? Hamas'ın sosyal medya hesabından geldi yapı açıklama. Hareketin sözcüsü Kasım'ın ifadeleri bunlar. Hani Gazze şeridi için Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin bir barış planı var, biliyorsunuz. O barış planı kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasını uygulamaya tamamen hazırız dedi. Bunun için gerekli tüm adımları da biz Hamas olarak attık ifadelerini kullandı. Tabi bir yandan da dediğim gibi Trump'ın kendi yol haritası var. Gazze için yürütülen ya da yürütülmeye çalışılan ya da yürütmeye çalıştığı o yol haritası da bakalım ne kadar ilerleyebilecek. Onun ayrıntılarını zaman zaman konuşuyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada ilginç bir haber Bloomberg'de. Yani haberin içeriği ilginç. Orada bir detay benim dikkatimi çekti. Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen F-35 savaş uçağı parçaları, ki çok böyle kritik parçalar, hani o F-35'in görünmezliğini sağlayan teknolojiyi de barındıran, içeren bazı parçaların sevkiyat sırasında nedeni bilinmeyen bir şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği daha önce konuşulmuştu. Diyor ki Bloomberg, konuyla ilgili kaynaklar hassas F-35 teknolojisini içeren sevkiyatın Çin'in eline geçmiş olabileceği iddiasını gündeme getiriyor. Hatta Çin makamlarının eline geçtiği iddiası var. Bloomberg diyor ki konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırıyoruz biz bu haberi. Parçalar henüz Amerika'ya da Avustralya'ya iade edilmedi. Peki mesela hangi parçalar bunlar? Tabii bunlar çok dikkat çekici. Pentagon diyor ki biz bu parçaları geri almaya çalışıyoruz bir şekilde Çin'de ve F-35 teknolojisine ilişkin istihbarat elde etme çabaları Çin'in, bütün ülkeler açısından tabii bu geçerli. Çin'in bu konuda başarıya ulaştığını en azından bu haber itibariyle görüyoruz, biz anlıyoruz. Benim burada dikkatimi çeken detay ne biliyor musunuz? Yani enteresan geldi bana. Şöyle, bu bu sevkiyatta Avustralya ordusuna ait bir F-35 savaş uçağından sökülen kokpit kanopisi ve silah bölmesi kapağı bulunuyormuş şimdi bu sevkiyatta. Bu sevkiyat kim tarafından yapılıyormuş biliyor musunuz? UPS, yani kargo şirketi tarafından taşınıyormuş bu parçalar.
Yani bu kadar.

stratejik öneme olduğu belirtilen, işte ülkeler arasında krize işte ne bileyim neden olabilecek bir sevkiyattan bahsediyoruz. Bir kargo firması tarafından bunların taşınıyor olması en azından bana mı, sadece bana mı tuhaf geldi bilmiyorum vallahi, enteresan geldi bana. Şimdi bakalım Çin, iddialar bu yönde, o parçaların Çin'de, Çin'in elinde olduğu yönünde ki Lockheed Martin tarafından üretiliyor bu parçalar. F-35'in düşük görünürlük özelliğine katkı sağlayan radar soğurucu malzemeyle kaplı malzemeler, parçalarmış bunlar. Yani bir şekilde Çin eğer bunu elde edebilirse o F-35'lerin bu bir şekilde görünürlük, düşük görünürlük özelliğine karşı başka bir teknoloji geliştirebilir. Yani bu kadar kritik, bu kadar hassas parçaların bir kargo şirketiyle gönderiliyor olması rutin bir işlem mi bilmiyorum. Ben haber, yani çok net bilgim yok açık söylemek gerekirse, ama en azından bana garip geldi, onu da paylaşmak istedim. Hem bugünün hem de bu haftanın son 5 dakikası, artık cuma günü, haftayı da bitiriyoruz. İrem, editörüm İrem şimdi bir son dakika bilgisi iletti bana, onu vereyim. Bu fon soruşturması var ya, ona dair yargılamalar devam ediyor biliyorsunuz. Programın başında size aktarırken bu konuyla ilgili detayları, 30 toplamda 34 kişinin tutuklandığını söylemiştim size. Şimdi İrem'in bana ilettiği habere göre 11 kişinin daha tutuklandığını öğreniyoruz. Yani toplamda bu soruşturma kapsamında 45 kişi tutuklanmış oldu. Bunu da hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım. Son 5-6 dakikam, biraz da spor konuşalım. Bir gurur haberinden bahsedelim. Milli boksörümüz Havva Nur Ketu'da Avrupa şampiyonu oldu. Nerede? Bu 2026 Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan'da gerçekleştirildi. Gerçekleştiriliyor şampiyona. Artı 80 kiloda milli boksörümüz Havva Nur Ketu'da altın madalya kazandı. Sofya'da gerçekleştiriliyor bahsettiğim bu operasyon. 19 yaşında pırıl pırıl bir sporcumuz Havva Nur artı 80 kilo finalinde Rus rakibi Olifrenko ile karşılaştı. Ve 3 roundda da puan üstünlüğü sağlayarak rakibini maddi ve Avrupa şampiyonu oldu. Şöyle söyleyelim, çok önemli dedim ya, 19 yaşında gencecik bir sporcumuzdan bahsediyoruz. Kariyerindeki ilk büyükler Avrupa şampiyonluğu bu. Gerçekten de buradan ki Havva Nur'u, Havva Nur Ketuda'yı, sadece onu değil elbette antrenörlerini, ailesini de, çünkü bu çok büyük bir organizasyon. Sadece tek bir sporcunun, yani bireysel spor gibi görünüyor boks ama hiç de öyle değil, gerçekten büyük özveri gerektiren bir spor. Buradan 19 yaşındaki sporcumuzu Havva Nur'u da tebrik edelim. Ve futbol konuşmadan olur mu? Futbol konuşmadan olmaz elbette. Fransa ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi 1. grup ilk maçında karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Şöyle, geçmiş dönem itibariyle Fransa ile biz 6 kez karşılaşmışız. Bilgiler benim önümdeki bilgiler, biliyorsunuz bu tip karşılaşmalarla ilgili istatistiksel bilgileri sizlerle paylaşmayı seviyorum. Bugüne kadar bir kez bu 6 karşılaşma yenme başarısını göstermişiz. Fransa'yı bir kez de berabere kalmışız. 4 kez de mağlup olmuşuz. Ki bu maçların 3'ü özel, onu söyleyeyim. 13 gol atmış, ağlarımıza göndermiş Fransa ve Türkiye'de 5 gol atmış. Son olarak Paris'te 14 Ekim 2014'te 2019'da düzeltiyorum, yine karşı karşıya gelmiş milli takımımız. Toplamda bugüne kadar 655. maçına çıkacak A milli futbol takımımız. 260 galibiyet, 243 mağlubiyet ve 151 beraberliğimiz var. Bugün saat 21.45'te oynanacak bu karşılaşma. Kanal aramayın, TRT değil, ATV'den efendim bu maçta, maçında yayınlanacağını da hatırlatalım, söyleyelim. Tabii zor bir rakip teknik direktör Zinedine Zidane. Gerçi dünkü basın toplantısında Zidane milli takımımızın hakkını da verdi. Hani daha başarılı olması gerekiyor. Bu kadro yapısıyla, bu oyun şekliyle milli takımın çok daha, milli takımımızın çok daha farklı bir
yerde farklı bir konumda olması gerektiğini de söyledi. Gerçekten biz de öyle düşünüyoruz ama ben hep söylerim bunu, hep konuşuruz yani bir şekilde. Türkiye'de futbolu, taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol taraftarı sevmiyor derim hep ben bunu. Yani burada benim oyuncularına bir lafım yok, bir sözüm yok. Hani teknik olarak burada eleştirecek değiliz. O büyük yetenekleri gerçekten şimdi yani Real Madrid'de oynayan Arda Yeşil'i nasıl eleştireceğiz burada? Ama burada çok ciddi milli takım açısından bakılırsa yönetimsel sorunların olduğunu da görüyoruz. Bunun üzerinden de tartışmak gerekiyor. Bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Bu arada Uluslar Ligi, hani şunu da söyleyeyim, Avrupa Şampiyonu ya da FIFA Dünya Kupası elemeleriyle de bağlantılı. Yani biz şimdi İtalya ile ve Belçika ile de karşılaşacağız. Hem deplasmanda hem ülkemizde. Gerçekten önemli bir organizasyon. Mesela 2024 elemelerinde gruplardan çıkmayı başaramayan takımlar Uluslar Ligi'ndeki başarılarıyla turnuvaya katılma hakkı için playoff mücadelesi vermişlerdi, verebilmişlerdi daha doğrusu. Yani Uluslar Ligi deyip yani bu organizasyon neye yarıyor diye de sormayın. İşte gördüğünüz gibi takımların dünya sıralamasındaki yeri açısından da mesela son derece önemli. Başka bir gün formatını da anlatırım. Bunları tabii o kadar çok UEFA, FIFA bu formatları değiştiriyor ki daha çok maç oynansın, daha çok gelir elde edilsin. Bunları hep Dünya Kupası döneminde çokça konuşmuştuk değil mi? Sporcu sağlığı açısından nelere mal oluyor bunlar? Onu düşünen var mı? Yok. Onu düşünen yok maalesef. Peki son 1-2 dakikam basketbol konuşmayacak mıyız? Tabii ki konuşacağız. Euroleague'de Anadolu Efes maalesef Barcelona ile dün Euroleague'in ilk karşılaşmasıydı. Ülkemiz takımları açısından Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maalesef 89-82 deplasmanda mağlup oldu. Fenerbahçe tarifinde Avrupa Ligi'nde, Euro Lig'de ilk haftasında Bologna'yı ağırlayacak. İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. O maç ne zaman? Vallahi milli maçtan bir saat önce işte 20.45'te oynanacak bu karşılaşmada. Nerede? Ülker etkinlik salonunda oynanacak bu karşılaşmada. Fenerbahçe'mize de başarılar dileyelim ve yavaş yavaş programı da, bugünü de, bu haftayı da kapatalım. Ne yaptık? 25 Eylül 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başkaya, Ozi'ye bugün gerçekten finansal krizler, yolsuzluk tartışmaları üzerine filmler, müzikler, o filmlerin müziklerini bizim için seçti, derledi. Keyifle de dinledik biz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben pazartesi sabah 7'de yine sizlerle olacağım. Bu sefer 2 gün aklınıza lütfen mukayyet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi pertesi çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Eylül 2026 19.07. Özgür denk getirdi valla süper. 07 açmış mikrofonu, tamam süpersin. Tabi bu bak arada yenilgi işe yarıyor. Başa yani şey yapıyor böyle, diyor ki tamam diyor. Bir vicdan geliyor yani. Evet bütün dostlara daha olmadınız, şampiyon olmadınız. Beşiktaş 5 attı şampiyon olduk diyor. Trabzon 4 attı yine şampiyon olduk falan filan diyor da. Olur, özür dilerim, duymamışım. Fenerbahçeliler böyle hakkaniyetli adamlarız. Bütün dostlarımıza selam olsun. Gündem tabii ki futbol gündemi. Bugün de milli maç. Milli takıma başarılar dileyelim. Fransa ile oynuyoruz. İnşallah Ay Yıldız bugün güzel bir sonuçla, bizim istediğimiz bir sonuçla. Dünya Kupası'nda bizi çok üzdüler. Dünya Kupası'nın biraz telafisini yapmaya başlasınlar böyle. Sonuçta bir sürü kupa çıktı. Ya elemeler, şunlar, bunlar, Uluslar Ligi falan filan. Az önce arkadaşlarla da onu konuşuyoruz. Yani milli takımın, Caner'le konuşuyorduk galiba. Evet, Caner'le konuştuk. Milli takımın artık eski tadı olur mu falan filan. Ben şeye karşıyım mesela. Milli takımda prim olmaz arkadaş. Yani Ay Yıldız'ın ne primini alacaksın? Yani Ay Yıldız bir kere en büyük prim olur. Yani sen milli formayı giyme noktasında şey yapmışsan işte kapitalizm mi diyeyim ne diyeyim. Böyle para hırsı. Futbolda tabii ki şey yapıyor böyle, endüstriyel futbol falan filan, böyle alengirikli tanımlar falan. Ama dediğim gibi yine de milli takım, milli takım, Ay Yıldız. Ay Yıldız'ımız milli takımda, bizim milli takımımız, kızıyoruz mızıyoruz. Ama tabii ki bugün kalbimiz milli takımımızla beraber, inşallah güzel bir sonuçla böyle gecemiz güzel olur. Güzel bir uyku çekeriz, ondan sonra kafamızı yastığa rahat koyarız diyelim. Futbol gündemi, çünkü lige ara verildi artık. Ligde ligle ilgili çok yorum yapmıyorum. İşte geçen Mikail'le Caner şeyi hatırlatmıştı, basketboldaki şampiyonluk. Biz basketbola alıştık artık, şampiyonluklara. Cumhurbaşkanlığı kupası almamız. O çerçevede dediğim gibi lige biraz ara verdik. Tabii ki gündemimiz futbol değil yine her zamanki gibi. Biliyorsunuz Kozinoğlu'nun soruşturması gündemde. Türkiye'nin işte Irak'la yaptığı anlaşma gündemde. Birleşmiş Milletler gündemde. Genel Kurul, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Zirvesi toplandı, o gündemde. Bir de ek olarak bugün biraz İsrail'i sarsan bir film, Naza ismi, İsrail'li iki genç tarafından yapılıyor ve İsrail ordusunun sivil katliamlarını, deyim yerindeyse, belgeleyen bir film. Yani belgesel tarzı bir film. İsrail'de linç kampanyası başlatılmış. Filmin konusu nedir? Film nedir, ne değildir, ona bakacağız. Ek olarak Alman istihbaratı BND'nin yetkileri genişletiliyormuş. Geçmişinde Nazi bağlantıları ve kökü olan bir istihbarat servisinden bahsediyoruz. Ve bunun yetkilerinin artması hangi sıkıntıları doğurabilir? Bizi de şöyle ilgilendiriyor. Birazdan ismini de zikredeceğiz zaten. Rahmetli şehit diyelim Necip Ablemitoğlu'yla ilgili de biliyorsunuz BND'nin ismi çok geçti. Çünkü Alman istihbaratının faaliyetlerini, Alman vakıfları üzerinden faaliyetlerini analiz etmişti. BND son dönemlerde bu Alihan Kuriş örgüsü, iddia edilen Alihan Kuriş örgütlenmesi meselesinde de gündemde. Geçen Kaan Arslan'la yaptığımız yayında Kaan hatırlatmıştı. Bu örgütlenmenin Alman istihbaratıyla bağlantıları da araştırılıyor. Tabii ki Batı emperyalizminin bütün istihbarat servislerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. İşte veya Siyonizmin, işte Mossad'ına, CIA'ine, MI6'ine falan filan, Fransız istihbaratına. Ek olarak da BND'ye de bir dikkat çekeceğiz. Tabii ki Türk istihbaratı güçlü. ve gereken zaten mücadeleleri eğer bizim aleyhimize şey yaparsa mücadeleleri yürüttüğünü de biliyoruz Türk istihbaratının. Ama istihbarat servisleri tabii ki çok böyle ne diyelim istihbaratın doğası gereği, dünyası gereği birazdan da bir istihbaratçının şüpheli ölümünle ilgili de bir soruşturmayla ilgili de bir şeyler konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim, istihbaratın dediğim gibi gri bir alanı vardır. Şimdi o gri alanda Almanlar ne yapıyor, ne yapacaklar? BND'ye hangi yetkileri verecekler? Onları da biraz konuşacağız. Ama şöyle başlayalım isterseniz. İki konuda takıldım. Biri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik bu Kurtlar Vadisi dizisinde diyaloglarını yazmakla suçlanan bir isim var. Senaristlerin yanı sıra bir isim var. Bayram Özbek. Bayram Özbek ile ilgili ilginç başka bazı bilgiler ortaya çıktı. Yani kamuoyuna yansıyan bilgilerin haricinde ilginç bazı bilgiler ortaya çıktı. Daha doğrusu çıktı diyeyim, tesadüf buldum diyeyim, yani falan buldum. Sonra bir baktım ki bir meslektaşımız daha aynı gün, dün akşam buldum. Benden bir iki saat önce de o yazmış yani. O da muhtemelen aynı gün buldu. Onun da ismini zikredeceğim. Çünkü emeğe de saygıyı ortaya koymak lazım. Bayram Özbek'in geçmişte FETÖ'nün kumpaslarında, ilginç bir kumpasında nasıl rol aldığını anlatacağım. Bir de Türkiye ile Irak arasında bu Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının ortadan kalkması için yapılan anlaşmaya da biraz değineceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu vurguladı. Terörsüz bölge için kritik bir adım olarak yansıdı basına bu açıklamalar. Olay şu, BETDAR Genel Kurulu için biliyorsunuz New York'ta bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türk evinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ilgili yaptıkları görüşmeden bahsetti. PKK'nın Sincar'dan çıkacağının, Başika'nın Irak'a devredileceğinin duyurusunu yaptı. Yani artık Irak'la terör değil, kalkınma yolu projesiyle ilgili ve ikili ticaret hacmi ile ilgili konuşmak istiyoruz dedi. Açıklama şu, ben buradan başlayayım. Yani terörsüz Türkiye bizim için malum günübirlik bir mesele değil. Bu Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir. Bildiğiniz gibi yasal çerçeveyi meclis ortaya koydu TBMM. İlgili mekanizmalar kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada gelip takipleri yapıyorlar. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir diyor. Cumhurbaşkanı devam ediyor. Sonra da Irak'la ilgili bilgileri paylaşıyor. Şimdi olay ne? Olay şu. Şimdi Irak'ta uzun süredir bir taraftan diplomasi yürüyor biliyorsunuz, PKK zararlı örgütler listesine girdi. Yani aşama aşama ilerleniyor. Yani ilk aşamada keşke terör örgütleri listesine girseydi ama sonuçta Irak'ın yıllarca PKK'yı hiçbir listede tutmadı. Yani zararlı örgüt formülü olarak şey yaparak yasaklı hale getirdiler. PKK'yı yasaklı hale getirdi Irak, zararlı örgüt diyerek. Bu çerçevede bu yaklaşık 1,5-2 sene önceki olaydı. Ve terörsüz bölge hedefi de özellikle Irak'la yapılan anlaşmaların işte özellikle Kayolu projesiyle ilgili burada şu arada bir parantez açayım. Katar'da bir think tank, yani think tank demeyeyim de ne diyeyim, araştırma merkezi, strateji merkezi ismi, hemen onu da söyleyeyim, Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi, Katar merkezli, Irak'taki bu kalkınma yoluyla ilgili bir rapor yayınlamış ve bu raporda birazdan belki ona da değiniriz. Yani son bölümde bayağı bir olumlu etki yapacağını, bölgesel ticarete, Irak'ın bölgesel ve küresel ticari konumunu güçlendireceğine, bu kapsamda da stratejik bir proje olduğuna dikkat çekiyor raporda. Döneyim, işte Türkiye diyor ki kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi için bu güzergahın bir kere güvenli hale gelmesi lazım. Güvenli hale gelmesi için de PKK'nın artık varlığının ortadan kalkması lazım. Sadece Irak'ta, Kandil bölgesinde, o diğer kamplarda bizim temizlediğimiz veya işte hangi bölgelerde bulunuyorlarsa bulunsunlar. Kandil'e zaten sıkışmış durumdalar. Biliyorsunuz üst bölgelerimiz var oralarda. Başika gibi de bir merkez üssümüz var. Ondan sonra hangi bölgelerde bulunuyorlarsa bulunsunlar temizle. Sincar'da falan. Orada da bir, neydi? Orada da YBŞ isimli, tam açılımını hatırlayamadım şimdi. YBŞ isimli bir örgütlenmeleri var. Kadın örgütlenmesi diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Kadın örgüt Caner YBŞ şey miydi? Tüm örgütün adı mıydı? Değil değil mi? Kadın örgütlenme öyle bir şeydi. Sincar'daki örgütlenme öyle bir şeydi. Yani eksik bilgi vermeyeyim, sonra düzeltirim ama YBŞ. Şimdi orada PKK'lılar farklı bir isimle bulunuyor. Şimdi oranın da yani ne diyelim, PKK varlığının ortadan kalkması gerekiyor. İşte varılan mutabakat bu ve anlaşılan şöyle bir şey var. Artık oradaki PKK'lılar Irak güvenlik güçlerine silahlarını teslim edecekler. Bu Sincar Direniş Birlikleri YBŞ, evet onu, çünkü oradaki isimleri oydu, PKK'nın oradaki ismi oydu, YBŞ Sincar YBJ de Kadın Savunma Birlikleri, burada Sincar'daki unsurlarını Sincar Direniş Birlikleri YBŞ kısaltması. Şimdi bunlar bütün silahlarını Irak güvenlik güçlerine teslim edecekler. Hatırlayın, şöyle söyleniyordu, terörsüz Türkiye hedefinde işte Kandil boşalacak falan dendiğinde şu söyleniyordu: bunlar Kandil'i boşaltacaklar, Sincar'a yerleşecekler. Yeni Kandil Sincar olacak. Sincar hattı, ki Sincar'ın çok stratejik bir yeri de vardır. Sincar Irak-Suriye sınır hattına çok yakındır ve o hattın tutulması noktasında, o geçiş noktalarının tutulması noktasında Sincar stratejik öneme sahiptir. Oradaki özellikle Irak, işte Suriye'deki iç savaş sürecinde Irak-Suriye geçişkenliğinin sağlandığı hattın deyim yerindeyse tam dibindedir. Kontrol noktalarından bir tanesidir. Kontrol edebilecek noktalardan bir tanesidir. PKK'nın oradaki varlığı ortadan kalkıyor. Irak güçleri artık oraya yerleşiyor. Ek olarak Türkiye en başından beri hep şunu söyledim. Irak'taki, bu arada Irak'ta biliyorsunuz İran'la çok yakın çalışan örgütlenmeler var. Maalesef mezhepçi, bizim açık söyleyeyim, bizim çok mezhepçi bakış açımız yoktur. Biz inancımızı dinimiz çerçevesinde yaşarız. Yani A mezhebi, B mezhebi, bunlar önemli midir? Önemlidir tabii ki. Yani zenginlik olarak değerlendirilir ama bunu biz çatışma unsuru olarak şey yapmayız ve merkeze koymayız. Merkezde İslam vardır. Bizim Türklerin bakış açısı açısından söylüyorum. Ama maalesef İran'da, o bölgede mezhebin biraz öne çıktığını, Sünnilik de öne çıkıyor, Şiilik de öne çıkıyor falan. Bizde biraz daha milli kimlik öne çıkmıştır. Millet şeyi öndedir. Dediğim gibi İslam, işte o yüzden Alevi ile Sünni arasında her türlü provokasyon girişimi sokmaya çalıştılar. Ama Alevi vatandaşımız da, Sünni vatandaşımız da bu provokasyonlara gelmedi. Dönem dönem acı olaylar yaşasak da bu genele yansımadı. Toptan bir savaş çıkartılamadı. İç savaş çıkartılamadı emperyalistler tarafından. Çünkü bizim milli kimliğimiz, biz biriz. Yani Alevisiyle de Sünnisiyle de biriz. Şii-Sünni çatışması Türkmenlerin içinde bile çıkartmaya çalıştılar da, bakın o milli kimlik Irak'taki Türkleri de olumlu etkilediği için orada bile başaramadılar. Yani Irak Türkleri üzerinde başaramadılar ama dediğim gibi etnik ve mezhepsel çatışma falan temelinde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Şimdi İran'ın orada bir var. Bu noktada bir etki yapıyor. Ben bunu çok sağlıklı da bulmuyorum, açık söyleyeyim. Etki gücü olması başka bir şey. Ama bunu mezhep üzerinden, yani Iraklılara, ki Saddam Hüseyin'in devrilirken İran'a yönelik olumsuz cümlelerini de hafızamızda koruyoruz. Yani ben İran'la Türkiye'nin yani ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve aynı zamanda dostluk üzerine oturması gerektiğine inanan bir insanım. Yani İran'ın politikalarını, Türkiye'nin politikalarını uçalması gerektiğine. Çünkü komşularımızla ilişkiler bizi de olumlu etkiler. Olumluysa olumlu etkiler, olumsuzsa olumsuz etkiler. Bu kapsamda İran'a bir düşmanlık besleyenler ki İran'a saldırı sürecinde de onların da karşısında durmaya çalışır. Ama İran'ın da burada sağlıklı bir politika üretmesi gerekiyor. Ve onlar biraz farklı baktılar. Doğrudan Türk askerine bir düşmanlık da. Yani bir PKK'lı, o geçmişte bakıldığı zaman PKK'lılar nasıl Türk askerini istemiyorlarsa, Türkiye karşıtları nasıl istemiyorlarsa, İran destekli unsurlar da Türk askerine karşı, oradaki varlığımıza karşı bir duruş sergiliyorlardı. Ama Irak'ın gelişen süreci, işte Irak'ın ihtiyaçları, artık zamanın ruhu diye bir laf vardır ya, o artık terörün ortadan kalkması, vekalet unsurlarının, vekil unsurlarının ortadan kalkması. Irak bu arada şunu da yapmaya çalışıyor bir taraftan. Amerikalılarla bağımlılık ilişkilerini en aza indirmeye de çalışıyor. Gal sürecinin ne diyelim, etkilerini en aza, olumsuz etkilerini en aza indirmeye de çalışıyor bir taraftan. Onun müzakereleri falan da yürüyor. Şimdi bu noktada Türkiye de hep şunu söyledi. Kardeşim dedi, ben dedi, beni hedef alan bir terör olmadığı sürece başka coğrafyada zaten benim işim yok. Ben neden varım? Çünkü oradan gelen teröristler bana saldırıda bulunuyor. Benim güvenliğim açısından sen bunu engelleyemiyorsan ben sağlarım. Bu, sonuçta bu uluslararası anlaşmalarla, işte Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bana hak ve Türkiye bu çerçevede operasyonlarını hep yaptı, sınır ötesi operasyonlarına, ve o yüzden de hep meşru zeminde kaldı. Şimdi Türkiye diyor ki, zaten diyor, orada terör falan ortadan kalkarsa, Irak Ege koruyacak Irak ordusu bir duruma gelirse benim zaten orada askerimin işi yok diyor. Yani ve bu kapsamda eğer orada terör varlığı adım adım sona erdikçe işte Başika üssümüzün de orada Irak ordusuna devri. Ama bu şu anlama gelmiyor anladığım kadarıyla. Tabii ki detaylı bilgiler daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama yani Türkiye tamamen oraları bıraktı değil. Başika'da bir devir gerçekleşecek ama o süreçte yapacaklardır. Kademeli olarak bu işin üşün Bağdat'a, yani Irak ordusuna devri söz konusu. Bu önemli bir gelişme. İdari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte Sincar'ın federal otorite altına alınması, uygun unsurların dediğim gibi Irak güvenlik güçlerine entegre edilmesi de sürecin önemli bir parçası. Terör koridorunun bir anlamda lojistik hattının da kesilmesi ve kalkınma yolunun güvenliğini sağlanması açısından önemli bir eşiğin atlanmasını önemli görüyorum. Buna bir virgül koyalım. Belki dediğimiz gibi kalkınma yolu projesi üzerinden, o rapor üzerinden son bölümde tekrar oraya gireriz. Katar merkezli Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin hazırladığı bir rapor var. Irak kalkınma yolu çözülememiş fay hatlarının ortasında umut vadeden bir koridor şeklinde başlıklı bir rapor. Ama önde ben ilginç bir karaktere. Şimdi bu Bayram Özbey'i mutlaka süreci takip edenler biliyordur. Bu Fethullahçı bir terörist olduğu için emniyetten atılma bir isim. Daha sonra şu ortaya çıkıyor. Bazı yapımlarda aralarında Samanyolu TV isimli terör ve casusluk örgütü FETÖ'nün yayın organında da bazı dizilerin senarist kadrosunda yer aldığı veya diyaloglar yazdığı yönünde bilgiler yansıdı. Üstüne Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinde de ismi bir anda gündeme geldi. Sabah gazetesinden meslektaşımız Kenan Kıran çok sıklıkla bu bayağı bir detaylı bilgiler paylaştı. Yani sosyal medyasında da var Kenan Kıran'ın. Şimdi bu Bayram Özbek dediğimiz gibi FETÖ'cü biri. Bu çok net. Kurtlar Vadisi diyaloglarını yazmasında kendisi de söylüyor falan filan. Geçmişte yaptığı röportajlar. Karşıma nerede çıktı? Ben şeye bakıyordum, başka bir şeye bakıyordum. Dedim ki Necip Hoca'nın, şehit Necip Hoca'nın, Necip Hablemitoğlu'nun bir köstebek kitabını karıştırayım bakın. Ben dönem dönem yaparım böyle, alırım. Diyorum ya, arşiv önemlidir. Günümüze ışık tutması açısından da önemlidir. Necip Hoca'nın köstebek kitabını karıştırırken, bu arada Necip Hoca'yla da şehit edip kısa bir süre önce bir sohbetimiz olmuştu. Hatta Kızılcahamam'da bir, anı hatırlamıyorsam bir sivil toplum örgütünün toplantısına katılmıştı, konferansına. Ben de gitmiştim. Daha genç bir muhabirdik o zamanlar. İşte 2002'nin, yani 24 yaşındaydım. Yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ta şehit edildi. Ekim veya Kasım'ıydı. En son muhabbetimiz olmuştu. Ben tabii ki şehadet haberini duyunca da hemen koştur koştur gitmiştim evin önüne. Velhasıl kelam, Necip Hoca'nın köstebek kitabını karıştırırken 28 Şubat ikliminde yapılan bir kumpas olayına denk geldi. Şimdi kumpas şu, o dönemin iklimi sıkıntılı bir iklim. Açık söyleyeyim, ben o dönemler Atatürkçü, Kemalist, yani bugünden bakılınca çok daha kıymetli olduğunu görülüyor. Az önce değerli Fethi Yılmaz'la da onun muhabbetini yaptık. Bir kere Atatürkçülerle işte Cumhuriyet Halk Partileri ile Erbakan, Necmettin Erbakan, Milli Görüş geleneği ittifak yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti. Yani keşke diyorum 28 Şubat'ta Atlantikçilerle ittifak yapacaklarına, o Atatürkçü olarak kendini tanımlayan, Kemalist olarak kendini tanımlayan insanlar, keşke Necmettin Erbakan ittifak yapsalarmış, 28 Şubat gibi bir olayla karşı karşıya gelmeseymişiz diye düşünmüyor değilim. Tabii ki herkesin orada şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım ama çok büyük zararlarını gördük. O dönemlerde gündemde olan önemli bir vakıf, Çağdaş Eğitim Vakfı, Atatürkçü kimliği olan, daha sonra başkanı Ergenekon kumpasında da hedef alındı Fethullahçı teröristler tarafından, Gülseven Yaşar. Şimdi Çağdaş Eğitim Vakfı o 28 Şubat sürecinde çok önemli şeyler, işte dediğim gibi bugünden bakıldığında biraz farklı olabilir ama bir olumlu bir şey daha, bir şey yapıyor, olumlu bir şey. Fethullah Gülen'le de mücadelede önemli bir sivil ayak oluşturuyor. Ve buraya gelen bazı örgütün içinde, o zamanlar cemaat olarak geçiyor, örgütün içinde bazı kişiler itiraflarda bulunuyor ve onlar hatta hocanın talebeleri mi, hocanın okulları mı ne, bir kitap yapıyorlar. Ondan sonra bayağı bir ses getiriyor. O örgütü o zamandan anlatan birçok şeyden bahsediliyor. Ve bazı görüntülere ulaşıyorlar. O görüntüler hangi görüntüler biliyor musunuz? Daha sonra karşımıza ne diyelim, televizyon kanallarında çıkarak bu örgütün, o elebaşı şeytan var ya, Fethullah Gülen isimli elebaşı şeytan. O şeytanın, hatırlayın işte, devletin kılcal damarlarında gezeceksiniz, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız dediği görüntüler. Çağdaş Eğitim Vakfı bunları bir anlamda basınla paylaşıyor. O yüzden o dönem yeni yeni emniyetin içinde güçlenen kumpaslarla, hep vurguluyoruz ya, yani sadece son dönemi değil, Fethullah Gülen örgütlenmesini anlamak için 40-50 yılını, hatta ve hatta NATO'ya giriş sürecini şey yapmak, Gladio'yu bilmek lazım. Şimdi yani bir kişiyi suçlamak, bir yönetimi suçlamak işin kolayı. Çağdaş Eğitim Vakfı'na karşı da o dönem kumpaslarla emniyette vatanperver polisleri, yöneticileri tasfiye bir nebze de olsa başaran ve adım adım güçlenen örgüt oradan şeylere başlıyor, psikolojik harbe başlıyor. Tam da bu dönemlerde Gülseven Yaşar ve Çevin hedef alındığını görüyoruz ve Gülseven Yaşar'ın evi kurşunlanıyor. Gülseven Yaşar'ın evi kurşunlanınca Yaşar, bu arada hanımefendi o dönem İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a gidiyor. Saadettin Tantan da diyor ki tamam diyor, İstanbul Emniyetine gidin, bu sorunları anlatın diyor. Anlatıyor, gidiyor emniyete anlatıyor, toplantı yapılıyor falan filan. Sonra Gülseven Yaşar'ın kendi aktarımıyla söyleyeyim. 15-20 gün sonra, bu arada Necip Hoca ile ne alakası var diyeceğim, bu kitapta bu olay anlatılıyor. Köstebek'te bu Çağdaş Eğitim Vakfı'na yönelik saldırı süreci anlatılıyor. Ve Bayram Özbek ismi orada karşıma çıktı dün karıştırırken. Ya dedim ben bu adamı tanıyorum, ne, kimdi kimdi? Sonra bir baktım, evet bu bizim şovmen, senarist, Fethullahçı terörist yani. Bu toplantıdan 15 gün sonra, yani 15-20 gün sonra 68'ler Birliği Vakfı'nın o dönemdeki başkanı Haşmet Atan'la birlikte adının Mesut Öz olduğunu söyleyen bir polis vakfa geldi diyor. Gülseven Yaşar. Vakfa geldi, Fethullah'ın Türkiye'yi ele geçirdiğini, İstanbul Emniyetindeki tüm idarecilerin cemaatçi olduğunu, kendisinin bize yapılan saldırıları bildiğini ve bize yardım etmek üzere geldiğini söylüyor. Kendisini Alevi, Atatürkçü bir olarak, bir polis olarak tanıtıyor. Komiser rütbesinde o zaman. Bazı belgeler getiriyor, güven sağlıyor ve getirdiği belgeler arasında o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait belgeler falan var. Falan bir güven sağlıyor. Yani işte cemaat beni mahveder, vakfa yardımlarımı öğrenirse falan filan. Buna diyorlar ki sana bir telefon verelim, vakıftan birinin adına alalım bir cep telefonu. O zamanlar cep telefonu yeni yeni yaygınlaşıyor. Onları şey yapalım falan filan. Bir iletişim kuruluyor. Bu Köstebek'te de anlatılıyor bu olay. Daha sonra bir sene boyunca bu polis geliyor gidiyor, geliyor gidiyor falan filan. Sonra bir gün, tarihini de söyleyeceğim hemen, 4 Mayıs 2002 tarihinde. Fethullahçı teröristlerin o zamanki bir yayın organı var, Işık TV. Işık TV'de bir 9 dakikalık, 9 küsur dakikalık bir montajlı video. Çev şöyle, çev böyle, işte Çağdaş Eğitim Vakfı. Bunlar PKK'lılara burs veriyor. Böyle bir örgüt. Amerikalılar, misyoner bunlar. Şu bu falan filan. Ve pat bir görüntü. Görüntü şu. Gülseven Yaşar bir sohbet, kendi odasında sohbet ederken gizli kayda alınmış. Kayda alan kişi o gelen polis. O polis kim? Komiser Bayram Özbek. O polis o. Ve Bayram Özbek daha sonra bu işte bütün her şeyin planlamasında, organizasyonunda merkezde yer alıyor. Sızıyor Çağdaş Eğitim Vakfı'nın içine falan. Sonra bütün kumpası yapıyor ve sonra o kaset şeyle bir anda ortalık karışıyor. Gülseven Yaşar söylediğine göre montajlanmış bir görüntü falan filan. Sonra bir ay sonra ÇEV'e polis baskın yapıyor. Terörle mücadele baskın yapıyor. Ve kütüphanede Abdullah Öcalan'a ait eğitim kitapları bulunuyor. Oradaki görevli diyor ki ya diyor bizim diyor kitapların diyor kaşelidir diyor. Bu bizim kitap değil diyor. Biz bunu hiç görmedik diyor. Ben bunu hiç görmedim diyor. Polis diyor ki biz ne aradığımızı çok iyi biliyoruz hanımefendi falan filan diyor yani. Böyle bir şey. Ve o kitapları da büyük ihtimalle Bayram Özbek oraya yerleştiriyor. Operasyonun öncesinde. Çünkü polisler direkt oraya gidiyorlar. Size kumpas sürecini hatırlattı değil mi? Yani doğrudan hatırlayın Gölcük'te bilmem şurada burada yapılan işte operasyonların diyor ki şurada şu var burada bu var diyor. Ve bir CD çıkıyor aynı zamanda. CD ne? Bir anda CD ortaya çıkıyor. O da bilinmiyor. CD de şu. O dönem Fethullah Gülen CIA ajanıdır diye iddianame hazırlayan Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e ait meşhur komplo CD. Komplo kaset. Yani yine bir FETÖ'cü tarafından kumpasa getirilerek video bir ne diyelim detaylı çok girmeyeyim. Bir görüntüsü çekilen kadınlarla bir veya iki kadın yanlış hatırlamıyorsam çekilen görüntüleri yine yanında güvenliği adamlardan bir tanesi. FETÖ'cü bilmiyor.

FETÖ'nün davadan aklanması sağlandı falan. Yani o açıdan bu Bayram Özbek mevzusunda ilginç bir detaydı. Benim de dikkatimi çekti. Geçen Kaan'la da konuşmuştuk. Yani Kaşif Kozunoğlu'nun kulları şey yapılması, hedef alınması falan. İşte Bayram Özbekler bunlar. O operasyonlarda kullanılan. Muhtemelen o Kaşifoğlu karakterinin diyaloglarında yazan kişi budur diye düşünmüyor değilim. Bunu da paylaşmak istedim. Bu Köstebey elinde olan varsa mutlaka okusun. Yoksa da sahaflardan veya kitapçılardan gidip alabilirsiniz. Mutlaka okuyun. Örgütü tanımanız açısından ne kadar tehlikeli olduğunu. Şehit Necip Ablemitoğlu'nu bir kere daha rahmetle, minnetle, duayla analım. Yani çok yıllar öncesinden öngören isimlerden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra beraberiz tekrardan.

0: Orkun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi gündemimizde Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu liderlerin konuştuğu, o birazdan ismini zikredeceğim şahsa lider denmez, o ayrı mesele de Netanyahu isimli maalesef katillerin de kürsüye çıktığı bir ortam, o ayrı mesele. Ama tabii ki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu liderler de konuştu. Bayağı bir etkili oldu. Nasıl etkili oldu? İşte mesela Macron şaşırttı beni, yani çıktı. Yıllarca hala da işbirliğinin devam ettiğini biliyoruz. İsrail bugün nükleer silahı sahipse, başka avantajlara sahipse, burada etkili olan ülkelerden bir tanesi Fransa. Çıktı.

0: Filistin konusunda ilginç şeyler söyledi Macron. Güven olur mu? Olmaz. O ayrı mesele ama yine de mesela Lula'nın konuşması da güzeldi. Lula açık açık soykırım yapıldığını Filistin'de söyledi. Gazze'de soykırım yapıldığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması damga vurdu. Birleşmiş Milletler sistemini eleştiren. Çünkü çok sayıda girişim de başladı bu arada. Bu arada bakın Türkiye'nin ısrarla vurguları, mutlaka başka ülkeler de bu konuda Türkiye ile beraber koordineli çalışıyordur. Israrla vurguları sayesinde Birleşmiş Milletler sistemi sorgulanıyor. Kan başkanı çıktı, bir şeyler söyledi. İran'a saldırdı, orada bir şeyler söyledi. Seçim konuşması gibi bir konuşma yaptı falan. Tabii Netanyahu da çıktı. Katil yani diyebileceğimiz bir isim, bir soykırım örgütlenmesinin başındaki isim, günümüzün Hitler'i diyebileceğimiz bir isim. O da çıktı, yalanlarla dolu bir konuşma yaptı. Hem bu gelişmeleri hem de bölgesel gelişmeleri çok değerli bir isimle konuşacağız. Siyaset bilimci, yazar arkadaşımız Adem Kılıç. Adem Kılıç, hoş geldin yayınımıza.
1: Teşekkürler ederim. İyi akşamlar yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Birleşmiş Milletler'den başlayalım, Netanyahu'nun konuşmasından başlayalım. Netanyahu hangi yalanları sıraladı Adem?
1: Netanyahu yani yaklaşık 35-40 dakika civarı konuşma gerçekleştirdi. Tabii salonda büyük bir boşluk oldu.
0: Evet.
1: Çok da ülke çıktı. Fakat ne yazık ki bazı ülkeler, özellikle beni şaşırtanlar, aslında şaşırtma anlamında, şu anlamda söylüyorum, hala devam etmesine şaşırıyorum. Azerbaycan gibi
0: bazı... Ya şöyle bir bilgi aktarabilir miyim orada? Azerbaycan detayı önemli.
1: Evet.
0: Şöyle, bu da konuşuldu ya, kusura bakma sözünü de kesmiş oldum. Şöyle, ben soruşturdum biraz. Azerbaycan geçmişte Karabağ işgal altındayken dahi bu şeylerde Ermenistan temsilcisi konuşurken de bir kişiyi bırakırmış not alsın diye. Hep öyleymiş yani, ben biraz soruşturdum. Öyle bir not, bir durum var. Bir kişiyi bırakıp not alması için, dinlemesi için öyle bir şey, tutumu var diye duydum ki Türkiye ile koordinasyonu da ben sağladığını düşünüyorum.
1: İnşallah ya, öyle umuyorum ben de.
0: Ya çünkü onu sordum yani, Ermenistan'a geçmişte de Ermenistan temsilcileri konuşurken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu terk ederlermiş ama bir kişiyi bırakırlarmış not alsın diye. Dikkat edersen bir kişi var orada, yani 3-4 kişilik bir heyet yok yani. Genelde çünkü biliyorsun 2-3 kişilik, 4 kişilik evet, falan heyetler oluyor. Bir kişi oradan.
1: Evet. Oradan devam edeyim. Yani çok sayıda ülkenin terk etmesine rağmen çok ciddi anlamda bir tehdit diliyle konuştu.
0: Evet.
1: Bu tehdit dili aslında bana göre çaresizliğin, Cumhurbaşkanımızın Perez ifadelerindeki gibi, yani sesi yüksek çıkıyor. Bu senin aslında çaresizliğini gösteriyor. Bu da Netanyahu'nun bana göre çaresizliğini gösteren bir konuşma.
0: Çağrı cihazını gördü, açık açık tehdit etti ülkeleri ya.
1: Evet. Yani bu saldırgan tavrıyla net bir şekilde zaten Gazze'deki süreçte de nasıl bir bilinçle hareket ettiklerini ortaya koymuş oldu. Şimdi çok sayıda başlıktan ben not aldım. Yani tüm konuşmanın tamamını birkaç defa dinledim. Çok sayıda not aldım. Neredeyse konuşmasının tamamı dediğim gibi tehdit ve yalanlarla örülmüş bir şey. Birkaç başlığı söyleyeyim uygun görürseniz.
0: Tabii tabii.
1: Hangi konularda yalan söyledi? Mesela önüme almışım notumu. Batı Şeria'da işte yerleşmiş, sözde yerleşimci şiddeti yok ifadesini kullandı. Oysa ben iki gün önceki bir Birleşmiş raporuna baktım. 1948'den bu yana sözde yerleşimci, aslında işgalci de işte ne yazık ki
0: evet,
1: yerleşimci diye bir tabir uydurdular. Bu yerleşimci şiddeti 1948'den bu yana en üst düzeye çıktığı ile ilgili bir rapor var Birleşmiş Milletler tarafından. Sonra şey ifadesini kullandı. Hamas yardımların çoğunu çalıyor ifadesini kullandı. Aynı cümlenin devamında, aynı daha konu, aynı konu başlığının devamında şu ifadeyi kullandı. Hamas şu anda yer altında ve dışarı çıkamıyor dedi. Yani dışarı çıkamayanlar nasıl yardımların çoğunu çalıyormuş?
0: Evet.
1: Bu konuda da kendisiyle çelişen bir açıklama yaptı. Bir yalan daha buydu.
0: Doğru.
1: Diğer bir yalan şey dedi. Gazze'ye 2 milyon ton gıda soktuk dedi. Hemen dedim ki 2 milyon ton inanılmaz bir rakamdan bahsediyor. 2 gün önce Gazze'deki sivil toplum örgütleri ağı raporu yayınlanmış Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda. Yani kısı ve Birleşmiş Milletler'in yetkilileri ortak çalışmış bu raporda. Bu rapora göre bırakın 2 milyon gıda girmesini, Mısır anlaşmasından sonra, Mısır'daki Gazze barış anlaşması, ona da ben sözde barış anlaşması diyorum. O anlaşmadan sonra günlük 70 tır girmesi gerekirken ortalama günlük 7 ya da 8 tır girmiş.
0: Doğru.
1: içeriye. Yani burada da çok büyük bir yalan söylüyor. Hatta bu raporda şu ifadeleri kullanıyor. Şu anda Gazze'deki gıdanın sadece yüzde, yani tüm nüfusun gıda ihtiyacının sadece %25'i karşılanıyor diyor bu raporda. Uluslararası bir rapordan bahsediyorum. Yani burada da yalan söylüyor. Diğer bir yalan işte şu ifadeyi kullandı. Soykırım suçlaması yüzyılın en büyük yalanıdır ifadesini kullandı. Peki Gazze'de 75 bin insan, hatta bu 80 bin ulaşmak üzere 175 bin yaralı ve bölgedeki taş üstüne taş kalmaması, Gazze'nin %92'nin yıkılması, evet, bunu nasıl açıklayacaksın? Bununla ilgili tek bir cümle söylemedi. Bu bir yalandır ifadesini kullandı.
0: Ya zaten Hitler'e de sorsam soykırım yapmadık der yani.
1: Kesinlikle. sonra Beytül Halim'le ilgili bir yalan söyledi. Hemen onu da araştırayım dedim. Dedi ki işte Beytül Halim bir de olduğu süre boyunca dedi orada Hristiyanlar daha fazlaydı dedi. Aslında burası bizimdir dedi. Hemen son sayımlara bakayım dedim. O döneme gittim. 1967'de İsrail nüfus sayımındaki verilere ulaştım. O dönemde yapılan sayımda Beytül Halim'deki Hristiyanların oranı %36, Müslümanların oranı %64.
0: Ya.
1: Yani bir yalan daha. Yani dünyanın gözünün içine baka baka çok söylediği yalanlardan ve benim hızlıca bulabildiklerimden. Mesela 7 Ekim öncesi Gazze ile ilgili bir ifade kullandı. Şunu söyledi. Dedi ki İsrail 7 Ekim'den önce Gazze'de yoktu dedi. Evet, 2005'teki bir anlaşmayla sözde askerlerini çekmişti ama Gazze tamamen bir açık hava hapishanesi gibi bir abluka bölgesiydi. Yani Gazze sınırlarında o dönemde de hiçbir şekilde istemediği şeyler geçmiyordu. Hava sahası kapatılmıştı. Deniz erişimi bile, yani bir kıyı şehri olmasına rağmen deniz erişimi bile İsrail'in kontrolündeydi. Yani 7 Ekim'den öncesinde biz Gazze'de yoktuk. Biz orayı terörü temizlemek için girdik. İfadesi de yalan. Burada
0: doğru,
1: yalan.
0: Doğru.
1: Yani hızlıca not aldığım yalanlar sadece 7 tane, 8 tane saymıştım. Yani 40 dakikalık konuşma içerisinde söylediklerin tamamının yalan olduğu bir konuşmayı ne yazık ki dünyanın gözünün içine baka baka bu soykırımcı sözde lider yapmış oldu. En azından bu şekilde özetlemiş olayım.
0: Ya hani yalan diline derler ya, dediğim gibi ben mesela hani polisler mi kullanır, ben daha işte ben masumum demeyen katil görmedim hesabı. Netanyahu da böyle bir ruh halinde, çünkü şunun bilincinde diye düşünüyorum, deyim yerindeyse bir gücü, şu anki gücü de zaten azalıyor. Amerikan desteği bile, kamuoyu bile sorgulanıyor. Yani Amerikan yönetimlerinin o sistem desteği olmasa Netanyahu sonunun ne olacağını çok iyi düşünüyorum.
1: Bence Amerikan desteğine rağmen sonunun ne olacağını çok iyi biliyor Ceyhun Bey. Kesinlikle bu şeyi sonucu yaşayacak.
0: İnşallah.
1: Ne zaman yaşayacağı ile ilgili süreci bana göre kendi eliyle hızlandırıyor gibi gözüküyor. O yüzden dedim çok tehditkar bir dil kullanması, o kadar saldırgan olması. Hatta bazı yayın organlarına yansıdı. Sanırım Sputnik'te de gördüm. Hı. Elinde kağıt kalem alan bir İsrail temsilcisi hangi ülkelerin oturumdan dışarı çıktığını not bile alıyorlar.
0: Ya. Alsınlar.
1: fişleme bile yapıyorlar. Yani bu kesinlikle söyleyeyim, bu saldırganlığın sonucu çok daha kısa sürede
0: bunun
1: başını yiyecek.
0: Peki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ki bu arada hakikaten çok şeyde ülke arada şaşırtanlar da var, işte az önce söyledim ama hakikaten beklenenler de var. Zaten onların duruşları en başından itibaren o onurlu duruşu korudular. Aralarında bir tanesi de mesela Brezilya'ydı. Ben çok beğendim Lula'nın konuşmasını. Ondan sonra emperyalizme genel bir tepkisini de koydu ortaya. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri, ki şurada altını çizelim, Sayın Cumhurbaşkanı her sene geleneksel olarak Kıbrıs Türk'ünün hakkını da her zaman o kürsüde dile getiriyor. Devletinin tanınma hakkını. Birleşmiş Milletler sisteminin sorgulanması artık anladığım kadarıyla küresel çapta da konuşulmaya başlandı. Tabii ki bir günde olacak şey değil ama anladığım kadarıyla bu konuda bir eğilim var. Nasıl değerlendiriyorsun genel kurulun bütününü?
1: Ceyhun Bey, zaten aslında Birleşmiş Milletler'in bu yılki ana teması olarak belirledikleri şeyin sloganına baktığınızda çok şey anlatıyor. Yani güveni yeniden tesis etmek,
0: evet,
1: yönetmek. Yani şu ifade bile aslında bize çok şey anlam ifade ediyor. Yani güveni yeniden tesis etmekle ilgili bir cümle Birleşmiş Milletler dışında herhangi bir ülke hemen hemen yok gibi. Ama kursa dersiniz diyebiliriz ki o zaman bunu acaba dışarıdan yanlış mı okuyoruz? Hayır, bunu yönetim olarak kendileri belirlediler. Yani dediler ki biz güven kaybettik. Bu güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Nerede kaybettiniz bu güveni? Dünyadaki çatışmaların hiçbirinde, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki soykırım sürecinde hiçbir şey yapamadı. Güvenlik kurulunun tamamen kilitlenmiş olduğunu, hiçbir çatışmayla ilgili süreci yönetemediğinizi ve aldığınız kararların da uluslararası tüm kurumlar anlamında, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil, Adalet Divanı dahil tamamında aldığınız hiçbir Birleşmiş Milletler eliyle de uygulanamadığını gördünüz. Yani bugün sınır bölgelerine, yani UNIFIL'in olduğu bölgelere, Gazze etrafındaki bölgelere bakıyoruz. Ya da İsrail etrafındaki işte Lübnan tarafına bakalım. Oraları bile bombalayabiliyor. Yani artık askeri olarak ağırlığınızda, askeri noktada da ağırlığınız kalmamış durumda. Diplomasi anlamında da ağırlığınız kalmamış durumda. O yüzden en başta bu tezi, özür dilerim, bu tezi ortaya koyarım. Şimdi burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu Cumhurbaşkanımız ilk defa 61. Genel Kurul'da düşer. Yani o zaman şu ifadeyle kullanmış. Demiş ki daha adil bir dünya mümkün. Evet. Bu da aslında evrildi ve dünya 5'ten büyüklere doğru gitti. Daha sonraki oturumda.
0: Sloganlaştı o program, sloganlaştı öyle.
1: Kesinlikle. Yani daha adil bir dünya mümkün ifadesini artık biz farklı kelimelerle neredeyse sadece bu zirvede 4 tane 5 tane farklı ifadeden duyduk. Az önce sizin dediğiniz gibi Silva'dan bunu duyduk.
0: Evet.
1: Daha önemlisi Guterres'ten bunu duyduk. Yani tabii. Guterres net bir şekilde çıktı ve dedi ki yani BM Genel Sekreteri olarak oradaki en üst düzey diplomat olarak dedi ki artık bu sürdürülebilir değil, mutlaka bir dönüşüme gidilmesi gerekiyor dedi. Onun dışındakinden duyduk. Cumhurbaşkanımız yine net bir şekilde bunu söyledi ve Cumhurbaşkanımız ilk defa yeni bir yaklaşım daha ortaya koydu. Sanırım bu genel itibariyle basının gözünden kaçtı. Tek başına veto hakkının kaldırılmasını dile getirdi ilk defa.
0: Tabii.
1: Ki tek başına veto hakkı da kaldırılması gerekiyor dedi. Ancak dedi bu şekilde dedi, yani örnek veriyorum, Rusya Savaşı'nda birisi Gazze'deki soykırımda Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir kişi veto ederek tüm sistemi durduruyorsa o zaman problemleri çözemezsiniz. Tabii. Gerçeğini tüm dünyanın önünde ortaya koymuş oldu. Tabii konuşmasına odaklanırız ama konuşmanın arkasında da Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir diplomasi trafiği vardı. Yani bana göre bu diplomasi trafiği Türkiye'nin artık sadece bölgesinde sıkışmış kalmış ya da sıkıştırılmaya çalışan bir ülke olmaktan çoktan çok önceleri çıkmış olduğunu ortaya koydu bize. Net bir şekilde gösterdi. Yani bizi tek bir eksene sıkıştırmaya çalışan ülkelere oradaki diplomasi yoğunluğuyla cevap verdi. Ne yaptı? İşte yani Libya'yla, Vietnam'la, Kuveyt'le, Lübnan'la, Gürcistan'la, Katar'la, İngiltere'yle, Japonya'yla, Polonya'yla, hatta Ermenistan'la, Irak'la, Ukrayna'yla, Zelenski'yle tamamıyla görüşmeler yaptı. Ve yani şunu ortaya koymaya çalıştı. Biz, Orta Doğu'da da, Avrupa'da da, Kafkasya'da da, Balkanlar'da da, Karadeniz'de de, hatta Asya'da da, Vietnam'a kadar giden süreçte biz tamamında artık etkin bir ülke tezini tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu yüzden Türkiye'nin buradaki BM zirvesi bana göre son dönemdeki en başarılı, belki NATO zirvesinden bile daha çok etki uyandırabilecek, diplomatik olarak söylüyorum, diplomatik gelişmelere şahit olduğu kanaatindeyim Ceyhun Bey.
0: Yani bakıldığı zaman aslında zaten hem o genel konuşmaların yanı sıra ikili görüşmelerde hakikaten etkili oldu diyelim. Şimdi zamanımız daraldığı için seninle başka bir konuyu daha konuşmak istiyorum aslında. Yine işte yani yeni bir dünyanın şekillenmesi çerçevesinde bölgesel yeni yeni ittifaklar da öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi son 2 aydır, hoş sen de sürekli takibini yapıyorsun. Ben de elimden geldiğince takibini yapıyorum. Aslında geçen sene Eylül ayından itibaren konuşulmaya başlanan bir ittifaktı. Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasıyla beraber Ocak ayından itibaren Türkiye'de bu ikilinin yanına gelecek diye hep yazılmıştı, çizilmişti. Üçlü bir ittifak kurulacak diye yazılmıştı ve Ağustos'un 7'sinde o ittifak kuruldu. Bugün önemli bir toplantısı vardı. Genelkurmay başkanları, Mekke Savunma İttifakı'nın, neden? Tam da zamanlama da önemliydi. Suudi Arabistan'la Ensarullah Hareketi olarak bilinen, daha doğrusu adı Ensarullah Hareketi olan, Husiler olarak bilinen gücün gerilimi, çatışması, hatta Irak coğrafyasına da yansıyan perde arkasında da İran çatışması üzerine bugün Genelkurmay başkanları toplandı. Şimdi nasıl görmek lazım? Hem 1,5 aylık etkisi ve Mekke Savunma İttifakı'nın sorunlara çözüm bulma noktasında nasıl bir etkisi olabilecek, askeri olarak, siyasi olarak nasıl bir etkisi olabilir?
1: Şimdi zaten Ceyhun Bey hatırlarsanız biz iki hafta önceki sizin o yayınımızda Mekke Paktı'nın detaylı bir şekilde konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Neden kuruldu, bölgede nasıl bir etki uyandırır? Amerikan güvenlik şemsiyesinin artık güvenilmez bir noktaya geldiği için böyle paktların oluştuğu ile ilgili tezimi ortaya koymaya çalışmış.
0: Evet.
1: Şimdi burada da BM zirvesi sırasında da bu paktla ilgili zaten sorular geldi. Hatta Hakan Fidan'a sanırım eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey,
0: evet.
1: James Jeffrey böyle sorgulayan bir soru sordu. Yani ne yapacaksınız, başarılı olabilecek misiniz? Hatta 5. maddeye atıfta bulunan imalı bir soru sordu.
0: Evet.
1: Hakan Fidan net bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki yani NATO'nun 5. maddesi kaç defa işletildi? Yani 80 yıllık yaklaşık 80 yıllık NATO tarihi boyunca ne oldu? Sadece bir defa işletildi. O da 11 Eylül olaylarında işletildi. Ve Afganistan'la ilgili süreçte evet Türkiye'de görev aldı ama Türkiye saldırgan bir politikada değil. Orada güvenliği sağlamak açısından yer aldı.
0: Tabii.
1: Dinleyen not olarak düşün.
0: Hatta yani, Afganları belki Amerika'dan falan korumak için Türkiye'nin orada bir misyonu da vardı yani.
1: Evet evet aynı şey aynı dediğiniz gibi.
0: Afganistan'a gittiğimde çünkü öyle şeylerle karşılaştım yani.
1: Evet sonra her giden bunu bize iletti. Türkiye askeri denildiği zaman çok daha farklı davranıldı. Ve kendi askerleri gibi gördüklerini. Yani 80 yılında sadece bir defa işletilen bir NATO maddesi var. Burada James Jeffrey gibi isimler ki Amerikan medyasında çok sayıda analiz de bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Diyorlar ki birisine saldırırsa 5. maddesi gibi. Çünkü bu Mekke Savunma Paktı'nda da bu ifade var. Diğerleri de saldırılmış kabul edilecek.
0: Evet.
1: Ama bu 80 yıllık NATO tarihinde olmadığı gibi sadece bir defa işletildiği gibi bu da hemen işletilecek bir madde olmadığını Sayın Fidan orada söylemeye çalıştı. Dedi ki 87 Büyük Paktı da böyle biz daha 3 aylık 4 aylık bir paktız. Hala askeri entegrasyon süreçlerini beraber geçiriyoruz. Bu süreç içerisinde de bu sorun sadece tabir yerindeyse altını dinamitlemek için sorulmuş bir soru olabilir. Minvalinde cevap verdi. Şimdi hemen bugünkü şeye geleyim toplantıya. Bugün toplantıda henüz bir şey çıkmadı. Yani toplantının detaylarına dair bir şey çıkmadı. Toplantı yapıldı mı onunla ilgili de resmi açıklama da yapılmadı. Fakat biliyoruz ki Riyad'da buluştu.
0: Son dakika artık katıldı diye şey yapıyor. Herhalde toplantı akşamüstü başlamış olabilir. Şu an son dakikalar öyle geçiyor. Yani anladığım kadarıyla şu toplantı yeni başladı. Veya yeni bitti. Bilmiyorum yani muhtemelen birazdan düşmeye başlar ama bir son dakika geçiyor şu an. Son dakika diye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'da yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı diye. Anladığım kadarıyla yeni başladı toplantı.
1: Büyük ihtimalle yeni başlamıştır. Öngörü koymam için aslında şu açıklama yetti bana. Üç ülke ortak yaptığı açıklamada BM'nin 51. şartına atıfta bulundular.
0: Evet.
1: 51. şart ne? Sınır güvenliği.
0: Evet.
1: Yani biz bunu nerede kullandık? Biz bunu Suriye'de kullandık 51.
0: Evet. Irak'ta kullandık.
1: Evet, Irak'ta kullandık, Suriye'de kullandık. Buraya dikkat çekilmesi şu anlama geliyor. Biz bir saldırı değil, biz bir savunma planlıyoruz anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Yani herkes sanki üç ülke birlikte Husilerin olduğu bölgelere, işte Yemen'deki o kontrol altında alınan bölgelere bir saldırı düzenleyecekmiş gibi düşünebilir. Fakat buraya atıf yapılması buradan bir saldırı değil, bir savunma politikasının çıkacağıyla ilgili bize ipucu veriyor bana göre. İkinci olarak da şunu söylüyorum. Herkes acaba Türkiye savaşa mı giriyor şeklinde bazı yorumlar yapmaya başladı. Bana göre önemli olan burada bu değil. Burada önemli olan şu. Şimdi Türkiye'nin özellikle son dönemde geliştirmiş olduğu İHA, SİHA'lar, hava savunma sistemleri, işte elektronik harp sistemleri, istihbarat kabiliyeti bölgedeki ve füze savunma kabiliyetleri gibi çok önemli kabiliyetleri var.
0: Doğru.
1: Ve Suudi Arabistan'ın buna ihtiyacı var. Yani ABD'nin savunma temsilcisinin altında güvende olmadığını Irak Savaşı boyunca gören Suudi Arabistan Türkiye'den bu unsurları alarak bu unsurları kendisine entegre ederek ki biz bunu nerede yaptık? Biz bunu Karabağ'da yaptık. Biz bunu Libya'da yaptık. Yani bunları yaptığımız için de sonuç itibariyle Türkiye ile böyle bir süreç işletecekleri kanaatindeyim. Sanırım vaktimiz kalmadı Ceyhun Bey.
0: Yani evet valla benim de tahminim o. Yani bakıldığı zaman ki Cumhurbaşkanı da anladığım kadarıyla açıklamaları oldu. Yani burada lojistik, istihbarat, savunma araçları üzerinden Suudi Arabistan'ın ihtiyacı karşılama. Burada Türkiye diplomatik olarak da şimdi İran'la yürütülecek bir diplomasi de ki Pakistan'ın da öyle bir etki gücü var. Etkisi olabilir diye düşünüyorum. Son olarak onu bir çok kısa yanıtını oradan alayım. Ama dediğiniz gibi Türkiye'nin mutlaka desteği olacaktır. Hem de bir kuvvet çarpanı olarak.
1: Evet, Türkiye hem diplomasi anlamında dediğiniz gibi, çünkü BM zirvesinde Cumhurbaşkanımız da düşerdi, yani Ukrayna lideriyle de oturdu. Bu konuda kaygılı olan, sınır güvenliğiyle kaygılı olan da oturdu. Aynı anda İngiltere ile de oturdu, İsrail'e destek veren. Yani bütün çevrelerle, tüm unsurlarla, Ermenistan lideriyle de oturdu. Hepsiyle oturabilen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu anlamda İran'la da oturabilen bir ülke. Diplomasi anlamında kesinlikle etkin olacağını gösterecektir. Az önce saydığım unsurlarda da, işte elektronik harp, hava savunma, İHA gibi unsurlarla da ve askeri danışmanlık, evet, Karabağ ve Libya'daki askeri danışmanlık konusunda da Türkiye destek verecektir. Bence buradan çıkacak sonuç, bu toplantıdan çıkacak sonuç, yüksek, evet, oran bu başlıklarda üzerinde.
0: Çok teşekkür ederim Adem Kılıç. Sağ olasın ciddi katkıların için, değerlendirmelerin için, bilgilerin için.
1: Saygılar, iyi akşamlar.
0: Saygı bizden, sağ olasın. Siyaset bilimci, yazar değerli Adem Kılıç, hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in saldırganlığını, hem de Mekke Savunma İttifakı'nı değerlendirdik. Şimdi saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında olanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra saat başı ve aradan sonra programımızın son dilimine girdik. Şimdi bir İsrail'i sarsan belgesel filmle ilgili NASA isimli belgeselle ilgili bir not aktarmak istiyorum. Şimdi NASA nedir? İbranice Nezek Agavi kelimelerinden türetilmiş ikincil isimlerinin yani anlamına gelen askeri bir kısaltmadan bahsediyoruz. Bu arada birazdan BND'ye şey yapacağız. Bir dinleyicimiz daha program başında şey sordu. Oraya Nusret Bey söyleyemedim. BND'nin Enver Altaylı bağlantısı da var. Vurgusu var. Evet, bu Enver Altaylı ile ilgili notlara da çalışıyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde onu da aktaracağım. Yani taşlarımız da aktarıyor tabii ki. Biz de böyle çarpıcı bir şeyler falan filan az önce anlattım. Bayram Özbek detayları gibi detaylara ulaştığımızda onu söyleyeceğiz. O BND boyutunda konuşacağız zaten birazdan. Şimdi bu NASA'ya dönecek olursam. NASA dediğim gibi İbranice Nezek Agavi. Yani ikincil hasar anlamına gelen bir kısaltma. Askeri bir kısaltma. Bu... Ne için kullanılıyor askeri kısaltma? İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından bir hava saldırısının ardından beklenen sivil kayıp sayısını belirtmek için kullanılıyor. Yani sivil kayıpları belirtiyor. Şimdi bu filmde iki kişi var. Yuval Abraham ve Rachel Shor. İki tane İsrailli, açık söyleyeyim yiğit adam. Yani soykırımcı terör yapılanması olan Netanyahu yönetimine karşı, Gazze'deki soykırıma karşı bir duruş sergilemişler. Ve Yahudi devletinin, yani İsrailliler, misyonistler öyle söyler, Yahudi devleti. Bu da şeyden gelir... şeyden neydi adamların bu siyonistlerin adamın ismini unuttum Herz'den gelir, Yahudi devleti derler. Yahudi devletinin düşmanları olarak adamları damgaladılar. Şimdi NASA belgeselinde şu anlatılıyor. Dediğim gibi bu tanım sivil kayıpları şey yapıyor. Film İsrail istihbarat subayları, özel servisler ve gözetleme de dahil olmak üzere çeşitli görevler yürüten 8200 birimi ve bunların unsurlarıyla yapılan 24 röportaja dayanıyor. Bunların 24 kişiyle yapılan röportaj. Röportaj yapılan kişiler sadece gizli isimlerin açıklanmaması kaydıyla konuşuyor ve sesleri değiştiriliyor belgeselde. NASA belgeselinde. Sarsıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani bir ara bir Yahudilerle ilgili neydi, Ruhi Çenet miydi neydi, onun belgeselini sarsması gibi bu NASA belgeseli İsrail kamuoyunu sarsıyor, onu söyleyeyim. Sadece bilgi aktarımı var, yani aslında bir şok etme falan amacı taşımıyor, bilgiyi aktarıyor ama oradaki bilgiler o kadar etkili ki insanlar, izleyen şok oluyor. Yani neler yaşandığını aktarma noktasında görevleri sorulduğunda, Amerika'nın haftalık dergisi Variety, görevleri sorulduğunda genellikle çizim defterlerini kullanarak Gazze'deki emirleri nasıl yerine getirdikleri ayrıntılı olarak aktarılıyor belgeselde. Bunu yazmış Variety. Bazıları gözetleme yaparken birkaçı Tel Aviv'deki karargahlarının güvenliğinden savaş dronlarını kullandı. Diğerleri ise sahada çalıştı. Hepsi sadece Gazze'deki insanların değil, binaların da yıkımına katıldı diye aktarıyor. Yapay zeka destekli hedefleme sistemlerinden bahsediliyor. Bölgeleri bombalamak için ve İsrail askeri teknolojisinin bir reklamı olarak da değerlendirenler var ama dediğim gibi Özgür Filistin sloganlarıyla bir gösterim yapılıyor. Venedik'te film festivaline katılıyor, özel bir ödül alıyor ve Özgür Filistin sloganlarıyla alkışlıyorlar. İddiaya göre 25 dakika alkışlama ve Özgür Filistin sloganları atılıyor. Korkunçluklarına, yani o sivillerin katledilmesini, nasıl katledildiğini anlatıyor. Binaların yıkımı, insanların o binaların altında kalması, ezilmesi, yani suçu belgelerini, suçu işleyenler aktarıyor NASA belgeselinde. Şimdi bunun üzerine işte Abraham, Yuval Abraham ve Rachel Shor Daha önce de bu ikisi meslektaşları Badra ve Hamdan Ballal ile birlikte Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, ki teröristler aslında veya işgalciler, Filistinler arasında çatışmayı konu alan başka